0: düşünceler de var. Peki doğru muydu bu? Yanlış teşhis. Teşhis yanlış. O zaman tedavisi de yanlış oluyor. İslam seni terakkiye mani değildir diye kitaplar yazanlar oluşuyor o zamanlarda. İşte Mehmet Akifler diyelim veya onun gibi yazarlar. Mani olan İslam değil. Bizim İslam yorumumuz. Yani bizdeki bazı yanlışlardır bu. Ama şeyi de müdafaa edemiyorlar onlar. Batı'nın ilerlemesi, 18. 19. yüzyıldan sonraki ilerlemesi meşrudur, güzeldir hükmüyle hareket ediyorlar. Oysa ki bugünkü modern dünyanın problemlerinin temeli o Batı'daki kendi tradisyon, Genon'un tabiriyle kendi geleneklerine kopmasıyla başlıyor. O işte yani vicdansız dünya görüşü, işgalci, kolonyalizm mesela, yani ne feci şeyler var yani Afrika'da. Fotoğrafları bile var biliyorsunuz. Hani siz Avrupa'da da yaşadınız. İnsanat bahçesi kuruyorlar. Afrika'dan topladıkları
1: 1956'ya
0: gençleri.
1: 1956'ya kadar.
0: Evet, 1956'ya kadar.
1: Yani Avrupa Birliği kurulmuş, kurucu ya, iki ülke ya. Fransa, Almanya, Belçika, 6 ülke ya, eklenmiş. Ya, ya. 56'da en son Belçika'da.
0: Belçika'da fotoğrafları
1: yemleri
0: bile var.
1: Yemleri verildi. Tabii. Yiyecek vermeyiniz.
0: Evet evet şey yani zenci insanları toplamışlar, kafese koymuşlar. Beyaz insanlar geliyor seyrediyorlar. Allah Allah bunlar işte yarı hayvan yarı insan gibi bakıyorlar. Bizde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.
1: Hatta hocam işte 1900'lerin başında başlıyor o insan hayvanat bahçeleri. Ama çoğalması bir taraftan da sömürgeleşmeden çıkarken bu bir Fransız akademisyenin tespitiydi. Tam insanlar sömürgeyi tartışırken biz ne yaptık derken bu insan hayvanat bahçeleriyle birlikte biz iyi şeyler yapmışız. Çünkü bunlar zaten insan değilmiş.
0: Tabii tabii. Şu an aynısının devamını Gazze'de görüyoruz.
1: Şey yaranmış.
0: Aynısını Gazze'de görüyoruz. Yani bu ırkçı yaklaşım. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki kulağı küpeli bir Habeşli, bir zenci bile olsa liyakatli, ehliyetli bir insansa sizin başınıza gelebilir diyor. Yani emir olabilir, lider olabilir diyor. Yani ırkçılığın en büyük panzehiri İslam'dır aslında.
1: Evet, Bilal Habeşi Hazretleri'ni işte Habeşi, asırlardır yani, hiçbir Müslüman unutamıyor.
0: Bu kadar evrensel bir din yok ya. Yani Farslı, Zerdüşt bir anne babanın çocuğu olan Selman. Anadolu muhtemelen Bizans kökenli, muhtemelen Süheybi Rumi, efendim Maria, Peygamber'in hanımlarından birisi, Kıpti, Koptik kilisi, Koptik yani, Etopyalı Bilal ve Araplar. Görüldüğü gibi yani siz şunlarsınız, biz bunlarız ayrımı. Bazı Arap kabileleri içerisinde zaman içerisinde oluşabiliyor işte.
1: Eski hastalıkları depreşmiş olabilir.
0: Bazılarında oluşuyor. Evet. O sonraki süreçlerde bir takım işte Beni Ümeyye, Emevi oğullarının bir biz seçkiniz, biz Emeviyiz şeyiyle bazı zulümler yapıyorlar. Ama bu tabii ki şey değil yani dönüşüme de uğruyor. Mesela Orta Doğu'da, Suriye'de böyle zulümler yaparlarken Endülüs Emevileri, Endülüs'e doğru gidenler isimleri Emevi ise de dönüşüme uğruyorlar.
1: Ve orada bir medeniyet
0: evet, kuruyorlar. Evet, evet.
1: Yani bütün Avrupa'nın kütüphanelerine taşındığı evet, bir medeniyet.
0: Etiketlerle kuruyorlar. Hareket etmemek lazım. Yani biz şu an bazı etiketlerle hareket ediyoruz. Eski akaid kitaplarımızla hareket ediyoruz. Bugün mesela yani isim hadi vermeyeyim. Bazı İslam mezhepleri var diyelim şeyde eski kitaplarımıza bakarsanız bunların hepsi daire-i İslam içerisinde değillerdir diyor. Ya kendimden örnek vereyim hadi işte 10 yıl kadar evvelde bir haç ziyaretimde işte Allah kabul etsin tavaftan sonra iki rekat namaz kılacak bir köşe bulduk falan böyle oturduk biraz günahlarımızın tövbesi için çalışma yapıyoruz diyelim. Yanımda da bir bizzat namaz kılıyordu. Selam verdi. Ben de yani Hindistan, Pakistan taraflarından

0: kıyafetinden tahmin ettiğim birisi. Ben selam verdim. İşte nerelisiniz? Hindistanlıyım dedi. Şimdi Hindistan'da ya Sünniler var ya Şiiler var. Namaz kılış şeklini görmediğim için hani Sünni midir Şii midir bilmiyorum. Oysa ki ne gerek var onun mezhebini sormaya ama nedense sorasın mı tuttu? Neden o yıl o günlerde moda mıydı neydi? İşte Sünni misiniz Şii misiniz dedim. İsmailiyim dedi. Hoppala dedim bir dakika ya Allah Allah. Ya siz İsmail'ler biz İsmail'ler kafir olarak okuttular. Öyle biliyoruz yani. Dedim ya siz İsmail'ler hacca macca gelir misiniz şey yapar mısınız? Gelenimiz vardır dedi. Yani gelmeyenimiz de vardır anlamında ama gelenimiz vardır. Şimdi ben bu adama nasıl kafir diyeceğim? Eski kitaplara bakarsanız kafir. Ya bunları biraz artık aşmak lazım ve daire İslam'ı biraz genişletmek lazım diye düşünüyorum adeta. Ve bunu bizim ancak tasavvuf düşüncemiz yapabiliyor. Yani tasavvuf düşüncemizin şeyi çok geniş. Mesela kolay kolay bir adamı tekfir edemiyor bir sufi. Edemiyor yani çünkü veballi bir şey. Çok enteresan yani. Ya mesela daha ötesini söyleyeyim size. Mesela Yezid, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katleden zalimin teki. Lanet okuruz biz Yezid'e. Osmanlı Sünnileri. Şii kardeşlerimiz de Yezid'e beddua da ederler, lanet de ederler. Doğrudur, ben de katılıyorum. Ancak çok ilginçtir, çok kişi bilmez. Şii akaid kitaplarında Yezid kafir oldu yazmaz. Yani çünkü kafir, yani evet Hüseyin, Hazreti Hüseyin'e büyük zulmetti. Allah belasını versin, her türlü bedduada bulunurlar. Ama adam Allah'ı inkar eden biri değildi. Dolayısıyla ona bile mesela kafir oldu diyemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Binaenaleyh bazı akaid kitaplarını yeniden bir gözden geçirmek
1: Sufiler
0: lazım.
1: Sufiler Yezid'e lanet okuyacağınıza Efendimiz'e selatü selam getirin de derler.
0: O da yanlış bir tercüme ediliyor. Okuyacağınıza yani okumayın selavat getirin değil. Hayır sen selavat getirmeye devam et ama Yezid'e de lanet oku.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani Peygamber Efendimiz ellerini açıp namaz kılarken zulmeden, kendisine zulmeden bir kişi için lanet okudu. Yani lanet bizde güzel bir şey değil, edilmez. Ama bir yerde var ki yani biz böyle tamam hoşgörünün de bir sınırı var. Size karşı zulmüne devam ediyor, ihanet ediyor, arkadan hançerliyor sizi ve ikazlarınıza bir türlü olumlu cevap vermiyor. Bir ikaz, iki ikaz, üç ikaz. Allah belanı versin dedi Peygamberimiz o kişi için.
1: Evet. Tebbet suresinde
0: evet, de. Tebbet suresi de var. Yani araya o kadar da gidip yol geçen hanı değil bu din yani.
1: Evet. Küçük bir ara. Birazdan buradayız.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür

özgür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyoruz. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Şimdi araya gitmeden önce dediniz ki yol geçen anı da değil. Hani her zaman yani lanet edilmesi gereken yerler vardır.
1: Şimdi Belkıs Hanım, yani şöyle genel ahlak ve genel edep çerçevesi içerisinde lanet aslında çok tavsiye edilen bir şey değildir. Yani böyle sıradan, lalettayn, Amerikan dizilerinde, filmlerinde görüldüğü gibi yani lanet
0: çok
1: olsun.
0: Sık tekrarlanıyor.
1: Tabii tabii. Öyle bir şey bizde edebe mugayir görülür. Yani bizde o tavsiye edilmez. Ama tabii ki belirli bir kaynama noktası vardır. Ve o sınır, o kırmızı çizgi aşılır. Defalarca uyarı yapılır. Yapılmasına rağmen hala şey yapılıyorsa devletler oraya, mesela bu devletler arası durumda da ikaz edilir. Bir, iki ikaz, üç ikaz edilir. Üçüncü de bombalanır orası. Lanetleme bir bakıma bombalama gibidir. Yani Peygamber Efendimiz'e ne eziyetler ettiler. Yani o açıdan bu, hani bazıları derler ya, bir yanağını vurana öbür yanağını dön. Yok öyle bir şey. Yani o bu dünyada olacak bir şey değil. Ya bu dünyada siz bazen küfrün karşısında tevazu gösterdikçe tepenize çıkarlar. Yani tevazu çok güzel bir şeydir. Ama kime nerede kullandığınızı da bileceksiniz. Kendinizi kullandırtmayacaksınız. Yani sizin mütevazi olduğunuzu bilen bazıları tepinize çıkarlar. Ya bu adam işte mütevazi veya derviş ruhlu. Sizin derviş ruhlu oluşunuzu anlar ve takdir ederse ne ala. Siz ona derviş kartınızı gösterirsiniz. Eyvallah. Ama sizin derviş gönlünüzü suistimal edip onun üzerinden bir şeyler devşirecekse, o zaman siz başka kartlarınızı göstermeniz
0: bu
1: lazım.
0: Bu insansan da, topluluksan da, ülkeysen de geçerli.
1: Onun için bizim için derler ki, onlar kadife eldiven içerisinde demir yumrukturlar. Bu benzetme çok güzel. Kadife eldiven içerisinde demir yumruk. Yani okşarken de kadife yönünü görebilirsiniz. Ama demir yumruk olduğunda bilin.
0: Şimdi Hiroşima'dan başladınız.
1: Evet.
0: Sonra Kur'an-ı Kerim'in elle yazılmasına ilişkin
1: bunu,
0: kuralları...
1: Bu noktayı evet kimse şey
0: evet,
1: yapmaz.
0: Oraya kadar
1: almaz.
0: Ama böyle anlattığınız, tasvir ettiğiniz her şey de çok zarif. Yani bir taraftan merhamet, rahmet Hiroşima'dan bakınca, ama Kur'an-ı Kerim'e de gelince baskı, eski usulle el yazması, hepsinde bir zerafet, kibarlık var. Ve
1: tabii,
0: insan din sahibi olsa olmasa da, yani şu masada bunu böyle bütünüyle dinlediğinde ne güzel der. Peki

Aslında sorum da oydu hocam. Bir sürü üniversitede, yurt dışında İslam teolojisi çalışılıyor. Yani neredeyse 20-30 yıldır her tarafta İslam çalışılıyor. Herhalde bu çalışanların kahir ekserisi İslam dinini öğrenmek için değil. Yani hala bizde bir şeyler var belli ki.

0: think tanklere, şuna buna bir takım raporlar hazırlamak için de çalışılan bir İslam var. Bunları biliyoruz. Ama biz içeride yan yana yaşadığımız, yani Müslüman olan insanlara neden anlatamıyoruz? Neden İslam aslında diye bir cümle kurmak zorunda kalıyoruz? Duymak mı istemiyor insanlar, yoksa biz mi anlatamıyoruz? Neden biz bir yüzyıldır, yani neredeyse, bu kadar çok tepiniyoruz İslam üzerinde? Haddimiz olmadan, yani hiç haddimiz olmadan çok çirkin cümlelere, imalara rastlayabiliyoruz. Eskiden medyadaydı, şimdi sosyal medyada daha beterini de görebiliyoruz.
1: Belki Hanım, aslında domates aslında domates bu değildi diyoruz şu an domatesi alırken. Ah, nerede o eski domatesler diyoruz, değil mi? Neden artık genleriyle oynanmış, ticarileştirilmiş, tohumunu bir ekimde daha fazla ürün almak için lezzetini, kalitesini ve de hatta besin değerini ve de aynı zamanda enerjisini, yani bitkilerin de kendi spiritüel enerjileri vardır. Bereket oradan gelir. O bitkilerin enerjilerini bozduğumuz bir durumda biz hepimiz şu an, başta ülkemiz olmak üzere, o orijinal ata tohumu domates arayışı içerisindeyiz. Dinimiz de böyle. Yani modernite, modern hayat bazı şeyleri bize kazandırdı ama hala biz mesela fazla mı gericiyiz, yoksa ister sekülerimiz olsun, ister dinlerimiz olsun, ister ilerici olsun, ister muhafazakar olsun, herkes diyor ki ah, o eski domates nerede? Ben ilericiyim, pazara gittim, çarşamba pazarında bana ilerici domates ver değil, ha, eski domatesin var mı diyor herkes. Yani ilerici bile olsa eski domates arıyor hala. Bu şunu gösteriyor: bir şeyler bir yerlerde kırıldı. O kırılma noktası, insanlığın o kırılma noktasını iyi tespit etmek lazım. O kırılma noktası için bazıları, bu bir progrestir, bir ilerlemedir, bu önlenemez bir ilerlemedir. Bunun önüne geçilemezdi. Teknolojik devrim, sanayi devrimi sonrası gelişen teknoloji devrimi ve onun beraberinde getirdiği insan tipi, hele hele günümüzde şu an işte yapay zeka ile beraber, yani yapay zekanın, bugün bir makale okudum, yapay zekanın psikolojisi bozulur mu diye bir makale, Adalet Dergisi'nde yayınlanmış, muhteşem bir makale, yazarını tebrik ederim, yani bir hanımefendi yazmış. Yapay zekada madem insani tavırlar sergileyecek, bir müddet sonra o da depresyona girer mi? Yani o kadar fazla bilgi, şimdi yapay zeka denilen şey bizim yüklediğimiz bilgilerle oluşuyor, değil mi? Bir yerden sonra o da mı, acaba yeter artık diyecek, bunalımdayım diyecek, diyebilecek mi mesela? Çok fazla bana bilgi yüklediniz, ben bu kadarını kaldıramam mı diyecek? Kaldıramadığı zaman da acaba depresyona girecek mi? Mesela intihar edecek mi? Gibi şeyler şu an konuşuluyor.
0: Tartışılıyor.
1: Tartışılmaya başlandı. Şimdi o zaman fabrika ayarları denen bir şey var. Fabrika ayarları. Biz o insanlığın, insani oluşun fabrika ayarlarını iyi bilmemiz lazım. İşte bu manada da bizim bilgelerimizin fabrika ayarlarını bize bildiren bilgelerin yol göstericilerine ihtiyacımız var. Batı bunları kaybetti. Yani Batı'nın da kendi tarihinde vardılar ama şu an onları çok kale almıyorlar. Yani Fransız devriminden sonra rejim ansiyen çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama bugün artık,
0: Daha
1: yani
0: kötü.
1: şu an tartışılmaya
0: Ölçüsü yok
1: başlandı.
0: artık.
1: Yani evet. Biliyorsunuz Fransız devriminde binlerce rahip öldürüldü. Binlerce kilise yakıldı. Kutsal kitaplar yakıldı. Fransız devrimi bize işte şey getirecek, özgürlük getirecek. Prometeci anlayış. Biz artık Tanrı ile bağımızı kopardık, özgürleştik. Yukarıyla bizim irtibatımız yok. Her şeyi yapıyoruz. Bak, ben yaratıyorum, ben yapıyorum dedi ve insanı bugün yalnızlığa doğru itti. Yani şu an başta Batı insan olmak üzere, buna Doğu da dahil
0: Bayır aşağı
1: yani Japon
0: iniyor
1: insanı mesela
0: gözüküyor.
1: hala bir arayış içerisinde. İntiharların en yaygın olduğu yerlerden bir yer hem İskandinavya hem Japonya. Sebebi,

0: belirsizlik var. Yani ben boşuna bir hayat yaşıyorum. Ve de hayatın ızdırapları artık kaldırılamaz bir ızdırap. Niye bunları çekmek zorunda mıyım diyor. Ama nereden geldiğini bilmiyor. Oysa ki Budizm'de ızdırap diye bir şey var. Yani hayatın bazı ızdıraplarını çekerek bir sonraki hayatında aydınlanmış olarak doğuyorsun. Mesela Budizm'den de, Budizm'in bu değerlerinden de koptular. Ki kendileri Budizm'de de bir oynama yaptılar. Şintoizm haline getirdiler falan filan. Diyelim Japon kültüründe.
1: Yani eski batıl bile daha iyi bir batıldı
0: diyorsunuz. Daha iyiydi. Tabii. Yine bir yerde söylemiştim, tekrarlıyorum. Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping'in partide yaptığı konuşmaları bir Çinli bir Türk bir araya gelip Türkiye'de çok güzel bir kitap tercüme edildi, çıktı. Tavsiye ederim. Komünist Parti'de yaptığı konuşmalardaki referans noktalarını çıkarmışlar. Mesela diyelim ki 5000 kere Mao Tse-tung diyeceğini bekliyorsunuz değil mi? Veya Lenin diyeceğini bekliyorsunuz. Ya bir kere ya iki kere falan geçiyor o isimler. Confucius, Xi Jinping'in konuşmalarında belki 5000 kere geçiyor. Lao Tse, yani Çin bilgeliğine, kadim Çin bilgeliğine referans yapıyor bugün Komünist Partisi.
1: Putin, Komünist Partisi. Komünist bile Partisi diyorsunuz.
0: Yani dediğimiz gibi artık kelimeler değişti. Yani komünizm kelimesine bakarak işte komünistler Moskova'ya. Artık komünistler Moskova'da değil. Eskiden bizim gençliğimizde komünistler Moskova'ya derdi. Yani hayat dönüşüyor sürekli. Değişiyor sürekli. Şimdi burada esas önemli olan şey bu dönüşümün nereye kadar olumlu olduğu ve tavsiye edilebileceği, ama bir yerden sonra da bu dönüşümün aslında insanın aleyhine olduğunu, orada da durması gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya bugün artık Batı'da bazı tedbirler alınıyor. İşte Avustralya başladı, lise öğrencilerine cep telefonunu yasaklıyor. Yani ben bundan sonra şöyle bir beklentim var. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok katı hukuki şeyler devreye girecek. Yaptırımlar devletler tarafından ve bizim şu an için özgürlük dediğimiz alanların kısıtlanacağı kanaatindeyim. Yani bunlar başladı. Yani mesela Amerika'da bir hanımefendi uçaktan indirildi. Kıyafeti, affedersiniz, bikiniydi. Yani plaj kıyafeti. İzledim de videoyu. Hanımefendi, özgürlüğüm benim bu diyor. Yani karışamazsınız, ben böyle uçacağım diyor. Fakat hostes hanımefendi, o da hanımefendi, diyor ki hayır, bu senin özgürlüğün değil diyor. Başkasının görsel alanına tecavüz ediyorsun diyor. Çok ilginç bir tartışma.
1: Çünkü yolculuk barışını bozacak bir şey.
0: Tabii ki.
1: Yani bir şekilde dikkatini dağıtacak. Birilerinin dikkatini dağıtacak.
0: Uçaktan indirildi o hanımefendi.
1: En iyi ihtimalle.
0: Uçaktan indirdiler. Uçak uçmadı yani. Çok enteresandır. Yani özgürlük tamam da özgürlük, benim özgürlük alanıma tecavüz ettiğin anda artık özgürlük değildir o. Bunun gibi Batı'da böyle mutlak özgürlükçüler artık yavaş yavaş belirli prensipleri olmalı bu işin. Belirli bir kuralları olmalı bu işin diye gene orta çağ değerlerine dönmeye başladılar. Nouvelle Moyen-Âge akımı var Fransa'da. Siz yakından takip edin. Yeniden orta çağ akımı var. Alain Benoît'un başını çektiği. Orta çağ geri dönüşü kastetmiyorlar. Orta çağ değerler sistemi, yani işte insan nedir? İnsanın ahlakı nedir? Duruşu nedir? Biz moderniteyle beraber bunlardan çok uzaklaştık, koptuk ve fabrika ayarlarına geri dönmemiz lazım. Tarihsel geri dönüş değil. Hayır, tarih ilerlemiştir. Bugün ama o değerler sistemi. Şimdi bu manada biz çok avantajlıyız aslında. Yani genel manada İslam dünyası, özel manada bizim 1071'den beri bu topraklarda yaşadığımız İslam anlayışında, ya biz muhteşem insanlar ürettik. Gerçekten yani bazen düşünüyorum da, yani mesela bir Yunus Emre'yi biz hakkıyla tam anlayabilmiş değiliz hala. Yani Yunus, evet, şiirler yazmış bir işte halk şairi. Ya Yunus Emre bir bilge. Batılıların elinde olsaydı üzerinde belki 50 tane enstitü kurarlardı. Yani bizde de var da, yani girmeyeceğim o konuya. Bir Mevlana'nın görüşlerini incelemek, derinlemesine incelemek. O sadece 17 Aralık'ta Şebi Aruz törenleriyle olmaz bu iş. Yani ciddi manada...
1: Adına enstitü bile yok herhalde, var mı?
0: Mevlana enstitüsü yakın zamanda oluştu ancak. O da zar zor. yani Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Mevlana Araştırma Merkezi vardı. Araştırma Merkezi upgrade edildi, yani bir derece yükseltildi ve enstitü haline yeni geldi daha. O ayrı bir şey. Bizde bazı kurumlar, isimler olabiliyor ama içi boş olabiliyor. Önemli olan bir şeyin içini doldurmaktır. Yani bugün Mevlana bir İslam alimi değildir. Osmanlı aydınında İslam alimidir Mevlana. Yani Osmanlı'nın Mevlana algısı ile şimdiki modern Müslümanın, Türkiye Müslümanının Mevlana algısı çok farklı. Çok farklı. Yani daha yakın zamanda bir Diyanet İşleri Başkanımız seçildi. Çok değerli bir arkadaşımız ve Mevlevilik üzerine çalışmıştır. Mevlana üzerine çalışmıştır Safi Bey. Yeni seçildi daha. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz kendisine. Ama o son ana gelinceye kadar Mevlana'nın adı Diyanet İşleri Başkanı'nda anılamazdı. Bir İslam alimi. Osmanlı sultanları, Osmanlı alimleri, yani siz alimsiniz de onlar alim değil miydi? Bakınız, en büyük İslam hukukçusu Osmanlı'da kim? Molla Fenari. Molla Fenari. Molla Fenari Mesnevi'nin girişine şerh yazan adam. Molla Fenari, yani bir tekke şeyhinden bahsetmiyorum. Hukukçuysa hukukçu. Molla Fenari'nin fıkıh görüşlerini anlatır bizim ilahiyatçılar. Ama onun aynı zamanda Sadreddin Konevi üzerine şerh yazdığını niye anlatmazlar? Niye onu okumazlar? Adam bir arif, bir sufi. O yönünün üstünü çizerler. Böyle bir hukukçu. Hukuk ilmi irfanın alt dalıdır. İrfansız hukuk olmaz. İrfansız hukuk bir avukatlık bürosudur sadece.
1: Ve bugün İrfansız hukuk olmaz. KJ'ye de yazalım bari. İrfansız
0: yani,
1: hukuk olmaz.
0: Yani din maneviyattır. Hukuk dinin içerisinde bir bölümse ki vardır. Ama en hayati merkezinde yer almaz. Bu modern zamanlarda İslam dinini biz hukuksal kurallara indirgedik. Onu da kendi içinde ceza hukukuna indirgedik. Ya bugün İslam dünyasının bazı coğrafyalarında 19-20 yaşında çocuklar onun bunun kafasını kolunu kesmekle meşguller. Yani daha ötesini söyleyeyim size. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Bir mağdurdur, bir mazlumdur. Mürsi. Mısır'da seçimi kazandıktan sonra bir iki ay sonra falandı. Uluslararası bir sempozyum yapıldı ve program benim de elime geçti. İslam ceza hukukunu nasıl tatbik edeceğiz? Hırsızın elini bilekten mi keseceğiz, parmaktan mı keseceğiz vesaire. Şimdi bu İslam'ın en önemli konusu değildir. Elbet hırsızlık kötü bir şeydir, bir ceza verilecek. Yani bu ansiklopedinin son maddeleridir. Sen güzel bir toplum inşa etmemişsin daha. İnsan inşa etmemişsin daha. Efendim hemen kol kesmeyle başlarsan bu din zulüm olur. Sudan'da bugün yaşı 50-60 yaşında insanlar var, kolları kesik. Bundan 20-30 yıl evvel işte İslami devlet kurduk diyen arkadaşlar ilk yaptıkları şey bisiklet çalmış, ekmek çalmış, bilmem ne çalmış. Yani bunlar kötü şeyler. Tasvip etmiyorum. Ama hemen hükmü tatbik etmekle başladılar.
1: Yani adaleti temin etmedi.
0: Yani siz yani böyle bir şey. Peygamber Efendimiz sanki Mekke'de ilk işi Bismillah, ikrayla başlamadı ayet. Aldı eline sopayla insan kovaladı. Öyle bir peygamber, öyle bir din anlayışı oluşturdular şu an. Allah korusun yani.
1: Peki, hocam iki şey sormak istiyorum. Şimdi siz Mesnevi'nin üstünde duruyorsunuz Hazreti Mevlana'nın. Şunun için mi? Yani Mesnevi'yi hakikaten tamamını demiyorum ama kenarından köşesinden okuyan adam bile işte bu bir hakimse, öğretmense, işte mühendisse onun üzerinde bir tesiri mi olur?
0: Şimdi
1: yani çok şeyi değiştirmeye çok şeyi değiştirme belki mübalağalı bilmiyorum ama bir maya mı atar? Hani demin ekmekten bahsettiniz.
0: Şimdi Belkıs Hanım, bazı kitaplar kutsal kitaplardır. Bunlar vahiy unsurudurlar ve peygamberlere inerler. Ve bu kitapların getirdiği esaslar prensiplerdir. Ve bu prensipleri, insanlığın hayrına olan prensipleri koyarken bazı misaller, hikayeler anlatılır. Ama o kutsal kitapların gayesi hikaye kitabı olmak değildir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah وَدَرَبْنَا مَثَلًا Biz size bazı misaller veriyoruz. Misal vermemiz o prensibi anlayasınız diye. Onun gibi yani hiçbir zaman bir vahiy kitabı düzeyinde olmayan ama insanlığın bazı bilgilerinin yazdığı kitaplar vardır. Bunlar hala ışık tutarlar. Yani Eflatun'un diyalogları, Platon'un diyalogları bugün dahi felsefenin yapı taşıdır. Yani en temel kitaplarından birisidir. Efendime söyleyeyim, peygamber midir, değil midir ama hiç olmazsa bir filozoftur yani. Şimdi bu gözle baktığımız zaman bir buna şah eser denir biliyorsunuz. Şah eser. Mevlana gibi bir insanın da söylediği sözler evet şiirsel ama içerisinde o kadar derin bilgiler var ki ve sizin bugünkü sorunlarınıza gerek şahsi sorunlarınıza gerek içtimai sorunlarınıza ışık tutabilecek noktalar var eğer yakalayabilirseniz, görebilirseniz. Bu manada aslında bu tür kutsal kitapları okuma gözlüğü gerekiyor. Bir bilenle okuma. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'ı okutmasaydı insanlar Kur'an'ı anlamazlardı. Onun için bugün bazı akımlar var. Kur'an bize yeter. Kur'an her şey, Kur'an İslam'ı diye bir şey var. Çok böyle sıcakmış gibi gözüküyor. O da ayrı bir ilgili bir operasyon o da yani. Hayır. Kitap peygamberi açıklamak için gelmiştir. Peygamber Efendimizin kendisidir. Zira innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Allah diyor ki şüphesiz bu Kur'an, kerim olan bu Kur'an gizli bir kitabın içerisinde gönderdik diyor. Resmen ibare budur. Tekrarlıyorum. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Kitap kitabın içinde. Kitapçı arkadaşlar izah etsinler. Yani kitapçı derken bu hani Kur'ancı olduklarını iddia eden arkadaşlar bize Kur'an tamam elimize tuttuğumuz Musaf'ı anlatıyorlar. Peki ikinci kitap ne? Yine bir ayette Cenab-ı Allah diyor ki biz sana kitabı ve hikmeti öğrettik. Kitap deyince Kur'an diyorlar. Tamam. Peki hikmet ne? O hikmet anahtar. O olmadan kitabı açamazsın. Hikmetsiz kitabı anlayamazsın. Ondan dolayı da El-Hakim olan Allah-u Teala'nın isminin mazharı olman lazım. Hazreti Peygamber Efendimiz'siz Kur'an'ı anlayamazsın. O da insanı kamilsiz Kur'an'ı anlayamazsın. Sorulduğu zaman yürüyen Kur'an'dı diyor. Burada çok enteresan bir başka konu daha var. O da Enel Kur'an diye bir tabir. Yani Kur'an benim. Onu bir Peygamber Efendimiz söyledi, bir de Hazreti Ali Efendimiz söyledi. Buradaki sembolizme dikkat edelim. Şöyle müsaade edin. Hariciler işte Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıkıyorlar. Hatta tekfir ediyorlar vesaire. Bir taktik olarak bir reklamcılığın ilk prototipi diyebiliriz buna. Kararsızları etkilemek için bir grup da var kararsız. Yani Ali mi haklı, diğerleri mi haklı, hangisinin yanına gidelim diye karar veremiyorlar. Karar veremeyenleri etkilemek için bir zatın, Mısır valisi olan bir zatın çok zekice bir taktiğiyle Kur'an yapraklarını mızraklarımıza takalım da bizde Kur'an olduğunu görsünler ve bize gelsinler diyor. Uygun görülüyor o taraf tarafından ve evet derhal uygulayın emri veriliyor ve Musaf yaprakları mızrağa takılıyor. Ve bazı insanlar gerçekten bak bunlar Kur'an tutuyorlar, diğerlerinin elinde Kur'an yok. Bunlar haklı olsa gerek. O tarafa doğru meylederlerken bir tepenin üzerine Hazreti Ali Efendimiz'in muhteşem bir konuşması var. Fe eyne tezhabun, nereye gidiyorsunuz? Enel Kur'an, Kur'an benim diyor. Şimdi bu sözün manasını anlamak için 40 fırın ekmek yemek lazım. Yani o 40 fırın ekmek yiyenler o topluluğun içerisinde vardılar ve Hazreti Ali Efendimiz'e doğru gittiler. Ama o kadar güçlü olmayanlar, daha görselliğe itibar edenler, tamamen her şeyin hakikatin zahirde ne görüyorsan odur diyenler bugün de var. Realite zahirde gördüğündür, bunun ötesinde bir şey yoktur. Bugün kuantum fiziği bunların hepsini çöpe atıyor. Yani kuantum bize çalışıyor. Yani laboratuvar deneyleriyle bugün artık

0: Bizim bilgelerin 1000 yıl evvel, 700 yıl evvel söylediği sözler ispatlanıyor. Yani İbn Arabi'nin maddenin gerçeklik yüzü, gerçeklik nedir görüşü veya vahdedi vücut görüşü bugün laboratuvarda onaylanıyor. Matrix filmi izlemeyenler açısından söylüyorum. Matrix filminde maddenin aslında bir enerji boyutu olduğu, sen onu gözlemlediğin anda varmış gibi gözüktüğü ama sen gözlemlemediğin anda onun kaybolduğu, izale olduğunu, bunu yapanlar ne Sufi ne Müslüman ama evrensel bazı şeyler laboratuvarda denendi artık. Bir hanımefendi var fizikçi, yani izleyebilirler YouTube'da, yabancı. Hani din adamı falan da değil, Müslüman da değil üstelik. Hangi dine mensup bilmiyorum. Dindarlık
1: Belki
0: derecesi.
1: dini de yoktur.
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de dindar bir Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, bilmiyorum. Bir fizikçi ama predeterminizmin süper determinizm olduğunu ileri sürüyor. Yani sizin diyor olasılık dediğiniz şey bile yok diyor. Olasılık olamaz diyor. İspatlıyor
1: Her
0: bunu.
1: şey olmuş.
0: Yani ben şu an buraya gelmem bile dışarıdaki bir olayla irtibatlı. Şu içtiğim su bile her şeyle irtibatlı. Yani rastgele değil bunlar. Bu su buraya konacakmış, önceden determine edilmiş bir şey.
1: Ya yani olacak olan olmuş.
0: Olacak olan olmuştur, olmayacak olan olmuştur. Ahmet Amiş Efendi'nin söylediği gibi yani.
1: Evet.
0: Binaenaleyh, bugün Mevlana'ya o gözle baktığımız zaman defalarca tekrarladım, bir kere daha tekrarlıyorum. Evrende her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlıdır sözünden, beytinden. Amerika'daki sicim teorisyenleri, kuantumun bir alt dalı sicim teorisyenleri, biz bunu Mevlana'nın, Rumi'nin beytinden ilhamla oluşturduk diyorlar. Yani bir kuantum fizikçisine ilham veren Mevlana bize
1: Yani siz
0: ilham
1: diyorsunuz
0: veremiyor.
1: ki bırakın sosyal bilimlerde o meslek dallarında hani kalbi irfanı çalıştırmasına vesile olsun fizikçiye, kimyacıya yol gösteriyor diyorsunuz.
0: Yani Belki Hanım, fizik ve metafizik ayrımı da modernlerin icat ettiği bir şeydir. Evren bir bütündür. Dolayısıyla bu yeni yeni artık holistik anlayışlar, ki dindeki karşılığı bunun vahdedi vücuttur. Artık din bilim ayrımı kalktı ortadan. Bunlar çok geride kalmış, çok gerici düşünceler. 1910'ların modasıydı. 1910'larda din ve bilim adamı
1: Ve birbirlerine rakipmiş gibi.
0: burada pozitivist bilim adamları, tanrı tanımaz bilim adamları dindarı dışlıyordu. Ama maalesef bazı din adamları da
1: Onları dışlıyordu.
0: onları dışlıyordu. Ve makas açıldı. Çok açıldı. Bu ülkemizde çok sert bir şekilde yaşandı
1: Hala da
0: gerçekten.
1: öyle.
0: Dindarlarda biraz yumuşama var. Dindarlarda bazılarında gerçekten bazı dindarları kastediyorum tabii ki. Bazı dindarlarda bu gelişmeleri takip var ama dindar olmayan bazı bilim adamlarındaki yobazlık katsayısı daha da arttı. Yani Batı'da yok bu mesela. Yani mesela bir İngiltere'de, bir Amerika'da bir sekülerle bir din adamı, bir rahip oturup bir konu etrafında konuşabiliyorlar. Ya o din adamının mesela kıyafeti, diyelim ki rahipse, işte rahip kıyafetiyle geliyor, boynunda haç oluyor falan filan. Sizin kıyafetiniz beni rahatsız ediyor demiyor mesela bir seküler. Veya o din adamı Sih dininden olabiliyor. Kafasına kocaman türban, işte sakalıyla falan. Yani ona bakmıyor. Adamın ne dediğine bakıyor. Ama bizde nedense yani senin duruşundan rahatsız oluyorum. Senin ya o duruş benim duruşum. Sana ne zararı var bunun mesela, değil mi? Yani Türkiye'de hala her iki taraf çok fundamentalist. Bu manada bir türlü bir sinerji oluşturulamıyor. Ya yani mesela ben şahsen
1: Ama biraz yani en başında sözünüzü kestim, özür dilerim. Batılılaşmadan hani İslam terakkiye mani midir değil midir? 200 yıl tartıştık. En sonunda manidir. Büyük ölçüde buna kanaat getirdik. Sonra terakkiyi de çok
0: ama hangi
1: önemsemedik.
0: hangi terakki? Ya orada
1: Yani
0: bunu çizelim, manidir derken ben burada

0: bir olumlama yapıyorum. Az evvel söylediğimiz o Hiroşima Nagasaki ile sonlanan Batı teknolojisine manidir.
1: Sizin dediğinizin haricinde şeyi söylüyorum. Yani bizde Türkiye'de işte Osmanlı'nın son iki asrındaki o tartışma. Yani ilerlemeye mani midir değil midir?
0: Evet.
1: Yok, manidir. İşte bak adamlar ilerledi. O zaman biz bundan vazgeçelim. Sonra terakkiyi de unuttuk aslında. Yani o da öyle şey olarak, klişe olarak devam etti. İnşallah söyleyeceğimi unutmam. Ve unuttum.
0: Şöyle ben açayım, size yardımcı olayım.
1: Lütfen.
0: İlerlemeci zihniyetler, yani progress, ilerleme iyidir. Ne demek felsefi olarak? Doğru ve iyi ileride gelecektir. Hadi ilerleyelim arkadaşlar. Yani daha ileride güzel günler gelecek. Şimdi bu ciddi manada eleştiriliyor şu an Batı'da. Yani doğru kıvam geçmişte de yakalanmış olabilir. Halde de yakalanabilir. Evet, gelecekte de olabilir. Yani burada her ilerleme muhakkak iyi sonuçlar verir önermesi, o totalizm eleştiriliyor. Hayır, bazı ilerlemelerin faydalı olmadığı görüldü. Dolayısıyla burada ilerlemecilik değil, dikey tekamül. Yani yatay ilerleme değildir esas olan. Kemaldir esas olan. Yani eski tabirle kemiyet değil, keyfiyet. Sen bir şeyin içinin kalitesini yükseltmenin yollarına bak. Yoksa sayısal ilerlemenin değil. Bazı ülkeler gerçekten gayri safi milli hasılaları şu kadar arttı. Efendim, bugün artık bir toplumun kalitesi eskiden sadece ekonomik parametrelere bakılarak ölçülüyordu. Ama şu an işte insanların birbirine olan hoşgörüsü, saygı, sokak güvenliği. Şimdi bunlarla baktığımız zaman siz Paris'te yaşamış bir insansınız. Gece vakti Paris'in bazı banliyölerine
1: şu anda hiç giremezsiniz.
0: Çıkabilir
1: yani
0: misiniz?
1: Yani banliyö değil, şehrin içinde de bazı sokaklarında
0: New York'un bazı sokaklarında.
1: New York'ta Allah korusun.
0: Metrosuna binebilir misiniz?
1: Gündüz bile binemezsiniz.
0: Gündüz bile binemezsiniz. Allah korusun, başta İstanbul'umuz olmak üzere New York'laşmaya, Parisleşmeye doğru gidiyoruz. Sokak güvenliğimiz, çetelerimiz, Meksika'yı aratmaz hale geliyoruz. İlerleme mi bu? Batılaşıyoruz. Batılaşıyoruz. Bunlar ilerleme falan değil. Eğer bu ilerleme ise ben gerici kalmayı tercih ederim.
1: Bir mesela. De söylediğiniz, yani bu yüzyılın başında ben söylediğimi unuttum ama şey söyleyeceğimi. Pozitivizm bizde o kadar etkili ki, hani Batı'da biraz terk edildi diyorsunuz. İşte mesela bu fizikçi hanımı söylüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Hiçbir şeyin tesadüf olmasının neredeyse imkansız olduğunu, evet, söylüyor. Önceden
0: laboratuvarda bunu birdenbire keşfediyor.
1: Evet.
0: Keşfediyor.
1: Ama
0: çıkıyor?
1: Biz hala galiba, soruyorum size, bunun tesiri altındayız. Müslüman da olsak, yani Müslüman düşünsek de, seküler düşünsek de. Bunu şunun için soruyorum. Mesela hekim adamları, yani bilim adamları, buna tanık oldum. Diyorlar ki biz bilime inanıyoruz ama Allah'a da inanıyoruz, dine de inanıyoruz, peygambere de inanıyoruz. Ve bilim bizi şuraya kadar götürüyor, bunu kabul ediyoruz diyorlar. Ve bu konuşma aslında beni biraz evvel ikaz ettiniz. Bilim ve din ayrı şeyler değildi diye parçalanma hikayesi. Hatta kristalize olduk belki de. Sanki bilim dinin dışında bir şey. Bir yere kadar insanı götürüyor. Oraya kadar Allah'a da ihtiyaç yok gözüküyor. Ama götüremediği bir nokta var. Orada da Allah'a müracaat ediyormuşuz gibi. Yani o parçalanmayı hemen her yerde, sadece dindar olduğumuzda bile yaşıyoruz.
0: Şimdi evet, burada her dindar dinin hakikatine ermiş değildir. Yani burada belki bazı dindarları da kızdıracak şey söyleyebilirim. Mesela özellikle Türkiye'de çok, siz de tecrübe etmişsinizdir, ben de çok tecrübe ettim. Bazı, yani hepsi için demeyeyim, dindar, İslamcı doktor arkadaşlarımızın siyasi manada o işte çok sert bir şekilde

0: karşı tarafa şey olan söylemlerini dinleyebilirsiniz. Radikal bir İslamcı görüş beyan edebilirler. Sonra sahası olan tıp üzerine, tıp felsefesi, tıp düşüncesi üzerine konuşunuz kendisiyle. Tıbbı nebevi diye bir şeyin, ya bunlar saçmalık, bunlar üfürükçülük, bunların hepsi hurafe.
1: Böyle mis gibi bir pozitivist yani, profille rastlaşabilirsiniz
0: tabiple
1: diyorsunuz.
0: Senin arandaki fark ne o zaman? Tıp felsefesinde dindar değil. Tıp felsefesinde spiritüel bir şey söyleyemiyor bana. Normal, konvansiyonel tıp, herkesin almış olduğu tıp eğitimini bana tekrarlıyor. Hani o zaman sen sadece siyasi jargonda efendim İslamcıyım veya Müslümanım diyorsun. Senin dünya görüşün bütünüyle İslamcı değil. O açıdan bu çok önemli bir noktadır. Yani Türkiye'deki ben dindarım, İslamcıyım diyenler bazı alanlarda sadece bir etiket olarak bunu kullanıyorlar. Birçok İslamcı mesela ibadetlerini yerine getirmeyebiliyor. Namaz kılmayabiliyor mesela.
1: Fikren yani, söylüyorum.
0: Efendim?
1: Fikren.
0: Yani bir ideoloji olarak, o zaman ideoloji oluyor o. İslamcılık bir din olmuyor. İdeolojilerden bir ideoloji oluyor. Her ideolojinin kaynağı da rasyonalitedir. O zaman Siyonizm çıkıyor ortaya. Siyonizm yani, din kalkışlı bir ideolojidir.
1: Karşısında olduğun şeyin aslında içine girip oradan İslam konuşuyor evet. Oluyorsun.
0: Onu evet. Evet.
1: Yani başka bir elbise giyip tabii. Aynı şeyi söylüyorsun.
0: Şimdi bir seküler bana sadece rakı edebiyatı yapabiliyorsa, bir bayan içinde ne kadar fazla et gösterebilirsenin ötesine geçemiyorsa bir seküler Türkiye'de, ben bundan bir şey istifade edemem. Yani ben mesela kendisine ben alkol kullanmayan bir bilim adamıyım desem bir kere kafadan çarkı işaret, çizik yiyorum. Ama mesela Batı'da öyle değil. Yani size karışılmıyor. Alkol kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. O manada oturup konuşulabiliyor. Yani bir sekülerle bir dindar konuşabiliyor. Bizde bu kamplaşmayı...
1: Yani kim... Katolik Enstitüsü'nden birisi...
0: Mesela.
1: Gördüm geçenlerde mesela. Hatta. Yok yani Deba o... vardı karşılıklı. Herkes evet. Fikri planda
0: evet, evet. Tartışıyor. Yani Fransız devriminin o kırıcı, radikal... fanatik din düşmanlığı
1: ne rağmen
0: Batı'da kalmadı şu an. Yani karşı devrimcilik Batı'da çok yaygın. Rusya'da 1917 Ekim devrimi rafa kaldırıldı. Peki, Mao rafa kaldırıldı. Yani yüzyılın başındaki pozitivist, rasyonalist zihniyet çok ciddi eleştiriler alıyor. Ama biz bir yerde tıkandık kaldık. Geçmişi hemen böyle hesabını sormak değil, geçmişten ders almak lazım. Ve hani ilerlemeciysek eğer, ilerliyorsak eğer ilerleyelim. Yani hala bazı dogmatizmlere bağlanmamamız gerekiyor. O manada tekrar söylüyorum, ülkemizin başında yani ulus devlete geçiş sürecimizdeki pozitivist, rasyonalist dünya görüşüyle beraber din ve bilim çok ciddi bir şekilde ayrıldı. Bugün mesela o manada scientist yani bilimci olan bazı profesörlerimizi televizyonlarda izliyoruz. Çok böyle müstekbir bir beyaz Türk edasıyla ki doğrudur Avrupa'da eğitim görmüş olabilirler. Türkiye burjuvazisinin çocukları olabilir. Varlıklı kökenden geliyor olabilirler. İyi bir eğitim almış olabilirler. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Olabilirler. Ama böyle bir tepeden mesela tepeden bir bakış açısı, dindarı efendim yani dindarların içerisinde de çok kaliteli, çok rafine insanlar da var. Yani dindarların her biri Türkiye'de hani
1: i̇şte onları böyle bir şeyi böyle söylemek bile aslında
0: çarpı yani şey içerisinde hepsi köylü.
1: Vaziyeti gösteren bir şey. Hayır, evet. Zaten öyle yani.
0: Yani hepsi köylü. Senin o hani. Aşık Veysel Ankara'ya geldiği zaman biliyorsunuz üstündeki elbiseden dolayı içeri almadılar. Ankara'dan kovuldu Aşık Veysel. Oysa ki o Aşık Veysel'in bugün deyişlerini sağcısı da solcusu da dinliyor.
1: Son kaç dakikamız? 7 dakikamız. Şimdi biraz evvel...
0: Affedersin, şurada bir yarım buyurun. Kaldı da müsaade ederseniz. O yüzyılın başındaki makas Batı'da artık daralmaya başladı. Yeniden... kavuşmaya başladı. İşte kuantum fizikçisiyle bir mistik bir araya gelebiliyor.

0: bir yogacıyla, bir meditasyoncuyla, ne bileyim bir astrofizikçiyle bir astrolog bir araya gelebiliyor mesela, oturup yani insanlığın ortak dertlerini konuşabiliyorlar. Mesela bir Covid hadisesi yaşadı bütün yeryüzü. Bazı bilim adamları Müslüman bile değildiler. Covid'den korunmak için Batı'da, hepsi televizyonlarda izledik. İşte ellerinizi muhakkak yıkayınız. En az günde 5 kere yıkayınız dediler. Hatta bazı kollara kadar yıkayın dedi.
1: Evet.
0: Ağzınızı çalkalayın dedi. Burnunuza su çekin dedi. Ya bunlar bizim dinimizde var olan şeyler demedi kimse mesela. Dediğiniz zaman kötü oluyor. Mesela din bunu söylese, din söyleminde mesela abdestin parçalarından bir tanesi buruna mazmaza yapmak, su çekmek, ağzı çalkalamak, elleri buraya kadar yıkamak mesela. Ama tıp doktoru bir batılı bunu söylediğinde bilim oluyor. İşte bunlar güzel şeyler aslında. Bir yerde birisinin bunları, siz aslında bir gerçekliğin farklı yönlerinden konuşuyorsunuz ama aynı şeyi konuşuyorsunuz demesini bekliyoruz bu ülkede. Diğerlerinde başladı bu. Bizde yok hala. Yani bizde bir diyelim ki seküler dünya görüşüne bağlı bir deprem uzmanı veya bir jeolog çok böyle tepeden konuşabiliyor. Yani tamamen dindarları dışlayıcı bir şekilde. Veya bir din hocası dediğimiz bir hoca da onları yerin dibine batırabiliyor. Ya buradan nasıl çıkacağız, ben onun derdi içerisindeyim.
1: Biraz evvel mızrakları, Kur'an-ı Kerim yapraklarından mızrak ve orada Hazreti Ali Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim benim demesini gösterdiniz. Şimdi bir yandan da değişimden bahsettik, evet. Aralarda. Her şey değişiyor, doğru. Bir de işte meşhur değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi o örnekten de bakıp bugüne geldiğimizde ve 24 saatimizin içinde belki çok görüntüler çıkıyor. İlla bu kadar çarpıcı olmayan. Ama şöyle bir dua var. Peygamber Efendimizin de hakkı hak, batılı batıl göster. Hakkı hak, batılı batıl nasıl göreceğiz? Orada Hazreti Ali Efendimiz yani Kur'an-ı Kerim ayetiyle ben bunları yanıma çekerim diyor. Hakikaten.
0: Ama Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve rzukna iştinabe. Peygamberimizin duasının aslı bu. Bu aslında bir peygamber hem de hakikat-ı Muhammediye sahibi bir peygamber bunu görmüyordu, bilmiyordu, anlamına gelmiyor. Peygamberlerin bazı duaları, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali, bize nasıl dua edileceğini öğretmek için. Yani bu cümlelerle dua edin anlamında, bize kopya vermek için. Buradan şunu anlıyoruz ki bu duadan. Demek ki hakikat, hak, realite gördüğümüzden ibaret değil. Bu en temel şu anki moderniteyi yerle bir eden bir duadır bu. Modern dünyada her şey görüntüden ibaret. Ama yeni yeni bazı mesela otomobil reklamlarında bile kullanılmaya başlandı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir gibi sloganlar artık oluşmaya başladı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Çünkü bunun deneyleri yapıldı. İşte bir kalemi size doğru uzattığım zaman şöyle. Ben buradan baktığımda bir yuvarlak daire görürüm. Siz de buradan baktığınız zaman yuvarlak daire görürsünüz. Ama buradan bakan arkadaş, yani ben buradan baktığım zaman bir daire, bir kare görmüyorum mesela. Dikdörtgen de görmüyorum. Üçgen de görmüyorum. Ne görüyorum? Bir çember, bir daire. Siz de keza daire. Çünkü siz oradan, ben buradan. Ama şuradan birileri bakacak olsa tamamen uzun bir dikdörtgen görecek. Şimdi hangimiz haklıyız? Ben daire diyorum, o dikdörtgen diyor. İkimiz de haklıyız. Durduğumuz yerden baktığımıza göre değişiyor bu. O açıdan realite denilen şey aslında çok relatif, izafi bir şey. Hakikat değişmez ama görsellik değişkendir sürekli. Ondan dolayı bu duada da Peygamber Efendimiz Allah'ım bana hakikati göster. Bu bir şeyler gösteriyorsun bana ama bunlar değil, bunlar görüntü. Ve bu duayı kuantum fiziği bugün ispatlıyor.
1: Ama biz bunu inşallah 7/24 tekrarlamamız gereken bir dua. Buna karşılık bazen yardıma da ihtiyacımız var. Birisinin bize bu hak, bu batıl diye. Burada çünkü Hazreti Ali Efendimiz gösteriyor.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa o kalabalık bakıp
0: Platon'un mağara istaresinde zincirlerini kıran adam.
1: Kim gösterecek?

0: söyledim. Yani bunu bütün izleyiciler incelesinler. Mağara benzetmesinde zincirlerini kıran adam. Karanlık bir mağara, herkes bir sandalyeye bağlanmış, boyunları bile sağa sola döndürülemiyor ve yüzleri kapıya doğru değil, duvara doğru. Karanlık içerisindeler, görmüyorlar. Ama arkadan ne zaman güneş vurmaya başlayınca, birisi kafasını oynatınca karşıdaki duvarda bir şey hareket ediyor diyor. İlk farkındalık bu. Bir şeyin hareket ettiğini görüyor ama onun kendisi olduğunu bilmiyor. Daha sonra içlerinden kuvvetli olanı, bu da sembolizmdir. Evet, kuvvetli olanı kayıtları, zincirleri gevşetmek suretiyle ilk özgürlüğü elde eden bakıyor ki aslında oradaki gölgeymiş. Asıl o değilmiş, asıl kendisiymiş. Güneşten yansıması oradaymış diyor ve diğer insanların da tek tek zincirlerini kırıyor. Hep beraber karanlık mağaradan aydınlığa çıkıyorlar. İşte bunlar peygamberler ve veliler. Bu bilgeler önce kendi zincirlerini kırıyorlar. Nefs zindanı denir buna. Nefsin zindanından diğerlerini kurtarıyorlar. Dediğiniz çok doğru. Belirli kurtarıcılara ihtiyaç var ama o kurtarıcılar da sahte şu an modern dünyada. Yani hakikisini bulamıyorsunuz ki. Var ama öyle bir kamufle ediliyor ki hedef saptırılıyor. Yani bugün mesela şöyle söyleyeyim size. Modern hayatın her şeyi dinden çalınma. Politika, efendim mesela bir futbol. Futbol spordur neticede değil mi? Ama futbol sporluktan çıkmıştır. Efendim sloganıyla, hani isim vermeyeyim, bir futbol takımımızın başkanı için sen bizim ilahımızsın diye sloganlar atıldı. Davulla zurnayla gidiliyor. Bir zikre gider gibi gidiliyor futbol maçına. Efendim bir cümbüş var. Ateizm bile bugün dini bir jargon kullanıyor. İnançsız olunamaz. Yani inanmadan siz hiçbir şey yapamazsınız. İster sağcı olun, ister solcu olun. İnsan homo religiustur. İnsan dini bir varlıktır. Bir şeyi dinleştirerek mutlu olur. Dinsizliği bile dinleştirir. Bugün ateizm kilisesi var şeyde Meksika'da. Ateizm kilisesi. Efendim yani...
1: Auguste Comte da kendini kilise yaptı, bitirdi yani hayatını.
0: Yani siz bir dine karşı oluşunuzu bile dinleştirirsiniz.
1: Biz daima o çatının altındayız aslında, istesek de istemesek de.
0: Kaçamazsınız. İnsan spiritüel bir varlıktır.
1: İnşallah.
0: İster solcu olsun, ister seküler olsun, ister ateist olsun, onu inanç haline getirir muhakkak.
1: Daha İnanca. Konuşmak istediğimiz çok şey vardı ama konuşamadık. İnşallah bir başka sefer
0: İnşallah.
1: Yeniden görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Mahmut Erol Kılıç hocamızla İslam'ın zamanımıza, Türkiye'ye ve yerküremize neler söylediğini konuştuk. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, rakip kanal... tanıtımı yapılmaz ama hocamız için söylüyorum. Vav TV'de Pergel'in Ayağı pazartesi günleri 10'da ve çarşamba cumartesi günü de tekrarı var.
0: 22'de.
1: Evet, dinlerseniz memnun kalacağınızdan eminiz. İyi akşamlar.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayat ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli. Kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap

0: seviyesinde değil. Cinali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu yani müze tarih, sergi tarih, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyonu yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde, yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklin aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla ilk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani insanlar bir şey değerli bulup toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar. Halka açıyorlar ve pat diye müzemiz orta çıkıyor.
0: Pat diye, çok pat diye değil, yüzyıllar almış galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmelerimi anlatıyor.
1: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şunu şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik,

0: katmanlı, parçalamış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu işte benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergileme, küratörlük. Ve tabii ki benim işte sanat tarihi yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu isim Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle baharat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir...
1: Çok şaşırtıcı olmalı.
0: Çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil aslında varlıklı günümüzde belki üst orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum yani 1752 açılmış olan koskocaman müze 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun. Sonra işte belki bir nadiri kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın yeni dünyanın tanınması, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Böyle bir helezonik yapı da var sanki
0: dönmüş.
1: Bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Orada işte hem tutku var hem av duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra nerede

yük ya da dert olmaya başlıyor. Benden sonra ne olacak? Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabine

0: Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var. Belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz, bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş olabilir?
0: İşte nasıl olmuş
1: olabilir? Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimal olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Hı hı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Hı hı. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir, koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani Medici ailesi, hı hı. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz, bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz. Borges ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, Guggenheim Müzesi gibi. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacaklar, üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii şöyle düşünün yani 18. yüzyılın ortasından itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültürü ve sanat politikası yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu. Belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplanmıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için 3 elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard

0: bir sanatçı. Hı hı. Tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu koleksiyonere kadar avantgard bir, pardon, bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi
1: anlayacak.
0: Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu ise bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin beleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim, müzelik. İnsanlar için de kullanırız, müzelik bir adam filan deriz. Daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına varmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin, tarihi eser yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden, birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
0: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
1: Evet,
0: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. Ya da Picasso, ya da işte Damien Hirst, ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Hı hı. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir. Ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
1: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani
0: çok
1: heyecanlanmaya
0: değişti.
1: Başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü tabii tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeyi herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
0: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık yani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestolar yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
1: tam
0: diğer kurumlarla yarışıyor.
1: daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkımda ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
0: evet,
1: gibi bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
0: tabii.
1: alanlarından biri oldu.
0: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, hı hı. araştırmak, hı hı. anlatmak. Tam öyle okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra yani müze tabii ki şu anda boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinema gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarıma dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok. Fakat günümüzde özellikle genç nesilleri yakalayabilmek için müze çok uğraşıyor. Yani işte müzelerde işte hip hop konserleri yapıyorlar. İşte renkleri kullanılıyor. İşte dijital mecraları kullanılıyor. İşte kapsayıcı olmaya çalışıyor. Hmm. Çocuklara yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik yapılıyor. Yani bir tarafta müze günümüzde yani dinamik, aktif ve açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak olmak zorunda. Yoksa kimse gelmezdi.
1: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadire olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyokültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, hı hı. evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğunuz üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii. gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
0: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük. Yani %2, %3 payı alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası. Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 3'te 2'si kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken
1: bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
0: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani?
1: Evet.
0: Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi yani sanat ve kültürü genel olarak aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl eğer fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım, sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Ya Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda Feshane, Gazhane, bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela Feshane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşlıları farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
1: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da ikisi de önemli çünkü
0: tabii.
1: Zihinsel olarak da lüks görmüyor insanlar, ekonomik olarak da ve bir şekilde zihnine, gününe, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
0: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle bir cetvel açarsak aslında Osmanlı İmparatorluğu yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet'in 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşmaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye. Bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde en geç 1980'lerden itibaren Selberg Hanım Müzesi örneğin orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları genellikle holdingleri ya da kurumlara bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başına dedim ya Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'lerde bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Biennale onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarının itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor. Sanat bağlamında. Hı hı. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok. Global haritasında. Hı hı. Fakat işte ilk olarak İstanbul Bienali'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, bienallerde de, galerilerde bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doruk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber. Tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında. Zaten merkez orası. Tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filislerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, İstanbul Modern ya da işte Pera Müzesi. Üç tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
1: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç var aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
0: Türkiye bu bağlamda önemli yani. Çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen, çeşitli krizlerimiz var. Zaten sürekli krizler var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
1: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
0: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı. Ne yapmışlar? Dijitalleşme evet. Bizim alanımıza çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir yana Türkiye hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. Bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil. O kadar dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor. Çöküyor.
1: Hayat duruyor.
0: Hayatı duruyor. Aynı. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekle, büyük ölçekle, büyük müzeler yanında işte inisiyatiflerinin, işte ticari kurumları yanında işte ticari olmayan kurumlarını, işte modern sanat ya da işte daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla işte statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu yüzden ben örneğin yani 25 senedir işte bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü buradaki parantezde yani tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
1: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlıya atlıya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında hani ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
0: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında işte ya benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında işte Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. İşte sevgili eşimle tanışıp burada kaldım. Ve 25 yıldır buradayım. Hem işte hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez şey fark ettim. Muhteşem bir kent. Ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem işte Beyoğlu, çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf. Az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf. Kurum sanat ortamı zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığımda aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortama dönüştük. Henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz işte Almanya, Fransa ya da İngiltere ile, yani gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya ya da işte Karadağ ya da Meksika, yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamı ile karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsun. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyinin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
1: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
0: Olmamalı. Yani
1: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
0: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu, yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
1: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
0: Evet, etkinlikler doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk. Ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Ama nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir anda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane bienalimiz var? Edirne Bienali var. Sinopale var, Çanakkale Bienali var, Komageni Bienali var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane, buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi. AVM'ye gidiyor millet. Hayır. Eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergileri geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.

0: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba evet. Anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
1: Evet. Ben,
0: çok iyi olmaz mı?
1: Ben takvimi yazarım.
0: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
1: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insana çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortam, hatta daha iyi bir dünya, bir toplum olacak.
0: Dileklerinize katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok zevkli bir söyleşiydi benim için. Hem zihnen hem ruhen. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, misafirimiz Markus Graf'tı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabileceği kadar şimdilik hoşça kalın.

Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

0: İyi akşamlar, Temsil Heyeti'ne hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız, her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Ne yazık ki ciğerimiz yanıyor dediğimiz bir sezondayız. Yangın riski sezonundayız. Hazırlıklar yapılmıştı ancak elbette yine de doğaya engel olunamayan bir noktada sıcak gelişmelerin yaşandığı, acı ve üzüntüyle takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Hem bu gündemi değerlendireceğiz hem de iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri. Vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim, ardından da konulara geçelim. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyinoğuz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkürler. İsmail Gaspıralı Enstitü Dış Politika Enstitü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ve gazeteci Levent Eke, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyiyiz. Sizler çok de iyisiniz inşallah.
0: Teşekkürler. Kadir Bey, siz nasılsınız?
2: Sağ olunuz, teşekkürler.
0: Peki. Yangınlarla mücadele ve aslında Türkiye, İspanya, Fransa'ya da yardım eli uzattı ama son birkaç saattir, yani 48 saat aşan bir süredir yaşananlar gerçekten oldukça içimizi acıttı. Ne söylersiniz, gelişmeleri nasıl takip ettiniz hocam?
1: Ya, yangınlar artık son zamanlarda, son yıllarda o kadar arttı ki. Yani Türkiye tabii tedbirlerini hep alıyor. Geçmiş yıllardaki bu anti propagandanın olmaması iyi. Yani ben bu süreçte en önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani korkunç bir propaganda ile gerçeklik arasında sıkışıp kalıyorduk. Yani
0: oyuncular, sanatçılar,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Yani en sonda zaten şöyle söyleyelim, acının içinde söylenmez belki ama ahbapla gerçek yüzleri ortaya çıkmıştı zaten. Hı hı. Biz o günden itibaren özür dilerim. O dönemde acıyı mı yaşayacağız, bu propaganda sistematiğiyle mücadele edeceğiz? Yani bir gazeteci olarak, bu memleketin evladı olarak neyle mücadele edeceğiz diye hep bu ikilemde kalıyorduk. Yani günün sonunda yazı da yazsak, gazetecilik de yapsak ciğerlerimiz gidiyor, işte canlar gidiyor. Ülkenin varlıkları gidiyor, hayvanları gidiyor vesaire. Yani korkunç bir şey yaşıyoruz. Hı hı. Ama bir nekrofili salgını çerçevesinde siz o nekrofiliye cevap da vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani narsist tiplerin ürettiği o propaganda ağına bir cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Hı hı. Ve burada kendi ahlakınızla da çelişiyordunuz ama şu anda geçen yıllara nazaran gerçeği, en azından mücadelenin gerçeğini daha net görebiliyoruz biz. Yani o propagandanın örttüğü perde kalkmış durumda.
0: Ben şu ana kadar sosyal medyada herhangi böyle provokatif ya da toplumu kışkırtıcı bir paylaşım görmedim. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çeken var mı?
1: Yani tam da onu kastediyorum. Yani şu acımızı dahi yaşayamıyoruz bazen. Yani bu gerçekten üzüntü verici. Ya bu hepimizin sorunu. Ne olursanız olun. Yani bu gemidesiniz, bu memlekettesiniz, bu kürenin içindesiniz. Ve hepimizin bir acısı haline dönüşmesi lazım bazı şeyler. İşte artık o sosyal medyanın ürettiği cürufu da çok şükür görmüyoruz yani. Ya şöyle bir şey var. Bu hepimizi yakıyor. Ya çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği mesela. Bu ülke hepimizin geleceği, bu gemi hepimizin gemisi ve bazı şeylerde ortaklaşa olmamız gerekiyor. Millet olma nedir? Yani ortak acı, ortak gelecek duygusu, değil mi? Ortak haz duygusu. Bu çerçevede bakmak lazım. Şimdi ormanlar yandığında çok şeyimiz yanıyor aslında yani. Geleceğimiz ötesinde bir çeşitliliğimiz yanıyor, orman çeşitliliğimiz yanıyor. Bu ülkenin orman, ağaç çeşitliliği yanıyor. Bir kültürel çeşitlilik yanıyor aslında. Hı hı. Ve birçok alanda işte ekonomik kayıpları bir tarafa bırakıyoruz. Yani bu şeyi de söylemek gerekiyor ama ekonomik kayıpların ötesinde ciddi anlamda hani o klişe laf gibi ciğerlerimiz yanıyor. Hı
0: hı. Yani bir virgül koyalım mı? Bölgede muhabir arkadaşımız Eren Coşkun dili var. Muğla'da Eren. Eren, iyi akşamlar, Ankara'dan bizi duyabiliyorsan eğer, ben hemen soruyu yönelterek sözü sana bırakayım. Hangi lokasyondasın? O noktada yangınla mücadele çalışmaları nasıl gidiyor? Sayın Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları mücadelenin devam ettiği yönündeydi. bağlantımız mı dondu? Tamam, Eren'le tekrar irtibat kurduğumuzda tekrar devam edelim. Bölgede zaman zaman internet kesintisi de olabiliyor. Eren hazır olduğunda Hande yönetmenim uyarırsın, döneriz. Buyurun.
1: Yani mesela bir yangın neye mal oluyor biliyor musunuz? Mesela yeniden ağaçlandırıyoruz yangın bölgesini. Yeniden ağaçlandırırken aslında tek tip ağaçlanma oluyor. Genelde kolayımıza gelen belki o. Orada bir ağaç çeşitliliği oranın iklimini de belirliyor. İnce bir denge oluşturuyor. O, su dengesini dahi belirliyor. Bakınız bu çok enteresan bir şey.
0: Tabii bölgedeki yağışa
1: tabii. Yani
0: etkisi var.
1: Sadece ağacın tek tipleşmesi bile bunu belirliyor biliyor musunuz? Yani çok enteresan bir şey. Biz mesela iklimi çok yavaş değişen bir şey olduğunu gördüğümüz için bazen neleri kaybettiğimizi, bir yangında neleri kaybettiğimizi fark edemiyoruz bile bu yüzden. Yani bu ülkenin nasıl söyleyelim, iklim özelliklerini bile değiştirebilecek, işte mesela bugün Ankara'da çok enteresan bir hava vardı. Dikkat ettiniz mi? Sabah buz gibiydi. Yani Temmuz'un ortasında.
0: Dün de çok kuvvetli rüzgar vardı örneğin.
1: Yani tabii. Yani iklimin müthiş yara olduğunu gösteriyor. Bu iklimsel bir dönüşüm yaşadığımızı da gösteriyor. Bütün bunların temel şeyi şu. Artık çevremize karşı, işte yangınların neden başladığıyla ilgili bir bilgim yok benim şu anda ama ne kadar hassas davranmamız gerektiğini de gösteren bir süreçten geçiyoruz. Artık iklim ana gündem maddemiz oldu. Bütün dünyada ana gündem maddesi zaten. İklim kanunları çıkıyor vesaire. Biz iklimi...
0: İklim değişikliği mi diyelim ya?
1: Evet. Yani yani böyle bu çerçevede bir ciddi anlamda her bireyin, her ferdin kendini sorgulaması gereken bir süreç yaşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki Kadir Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı biz yanan yerlere bugüne kadar temel değil tohum attık ifadesini kullanmıştı. Buradan yola çıkarak siz ne söylersiniz? Hem provokasyon ortasında hem de son 2-3 gündür yaşanan bu gelişmelere dair.
2: Şimdi tabii ki yangınlar insanlık tarihiyle eşdeğer bir serüvene, hikayeye sahip. Medeniyeti dönüştürücü etkileri de vardır yangınların. Ama bahsettiğimiz yangınlar tabiatın olağan akışı içerisinde cereyan eden hadiselerin ötesine geçti modern dönemde. Bu modernitenin getirdiği bir takım eksikliklerden veya risklerden kaynaklı durumlar olmakla beraber zaman zaman sabotajlar, zaman zaman yani o modernitenin getirdiği eksiklikler ve dezavantajlardan kastım sizin endüstri devriminiz, sanayileşmeniz işte iklime ciddi anlamda darbe vurmaya başladı. Sadece fabrikalar üzerinden salınan gazlar değil, siz tabiatın bütün algoritmasıyla oynamaya başlıyorsunuz insanoğlu olarak. Bunun doğal bir takım yansımaları oluyor, bedelleri oluyor. Maalesef coğrafyamız itibarıyla biz bunlarla daha sık karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temel tohum metaforuna gelince, biraz önce sizlerin ifade ettiği manipülasyonlar, provokasyonlar noktasında bir müddet yoğun ve sistematik bir şekilde orman yangınlarının rantla eşdeğer tutulduğu bir propagandaya biz maruz bırakıldık. Yani buralar yakılıyor veya yanıyor, doğal yollarla yanıyor veya bilinçli yakılıyor, tırnak içinde ifade ediyorum.
0: Otel yapılıyor sözde.
2: Tesisler yapılacak, otel yapılacak, imara açılacak vesaire vesaire çoğaltabilirsiniz. Oysa ki uydu görüntülerinden bile bunun böyle olmadığı defaatle ispatlanmıştır. Yani oralarda...
0: Şu ana kadar yanlış bir yere bir tesis yapılsaydı, işte diyelim ki başta çarşaf, çevreciler çarşaf olmak üzere, öyle değil mi yani?
2: Çarşaf bu... çarşaf bunu kamuoyunun
0: herhalde tesisin önünde yani eylem falan başlatırlardı burası yıkılsın diye.
2: Yani ne derece çevre duyarlılığı var bu grupların ayrı bir tartışma konusu. Ama evet, dediğiniz gibi bunu provokatif bir şekilde gündemde tutmaya çalışırlardı. Bu özellikle bizim ülkemizde çevreci grup olarak adlandırılan grupların büyük bir kısmının uluslar ötesi bir takım merkezlerle, güçlerle, ülke dışı bir takım güçlerle tırnak içinde ifade ediyorum, ihaneti vatan olarak tanımlayabileceğimiz ilişkileri var. İstihbari ilişkileri var. ülkemizin kendi kaynaklarını kullanmama noktasında çevre güvenliği bahanesiyle bize karşı yaptıkları ciddi bir baskı, ciddi bir markaj var. Bu uzun ayrı bir tartışma konusu. Ama bu orman yangınlarına gelecek olursak, yani teknik olarak uzmanlık alanım değil, bir yangın neden çıkar bilmiyorum ama insan olarak hepimiz biliriz ki Türkiye'nin iklim örtüsü orman yangınlarının yayılım göstermesi noktasında bitki örtüsü ve iklim şartları maalesef müsait. İşte o ağaçların kozu olarak adlandırdığımız parçalarının bu etkiyi göstermesi, bizim bitki örtümüzde yoğun bir biçimde bu tip ağaçların olması, rüzgar hadisesi yayabiliyor. Bunlar zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit edebiliyor. Psikolojik maliyetleri var, ekonomik maliyetleri var. Siyasi maliyet üretebilme noktada da bir durum, olgu.
0: Zemin.
2: Zemin hazırlayan bir mesele. İşte çünkü buna müdahale edip manipüle edebiliyorlar. Ama dediğim gibi daha önce yanan yerlerin bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonraki harita görüntüleri karşılaştırıldığında, uydu görüntüleri karşılaştırıldığında, yeşillendirme çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapıldığı, bölgenin korunduğu vesaire örnekleri çoğaltabiliriz. Bununla ilgili bakanlığımızın çok ciddi uygulamaların olduğunu biliyoruz. Ve ben burada insanlara da sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum. Şimdi özellikle çok daha yoğun sıcaklığın hissedildiği mevsimlerde, tabii yürütme erkimiz, ilgili bakanlığımız bu konuyla ilgili duyurularını da zaman zaman yapıyor. Mesela orman giriş çıkışlarının yasaklandığı dönemlerde, ateş yakmanın yasaklandığı dönemlerde buna toplum olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanlar bizim en önemli değerlerimiz, kaynaklarımız ve bizim artık siyaseten yeşil vatan olarak, doktrinler anlamında yeşil vatan olarak adlandırdığımız değerimiz. Çok önemli, stratejik öneme sahip bir olgu bizim açımızdan. Bu siyaset üstü bir konu olmalı. Eğer yani biraz önce işte bir tırnak içinde STK görünümlü bir organizasyondan, şebekeden, yani işte yargı süreci kesinleşmediği için bir şey demiyorum ama her şeyin ne olduğu ortada. Evet, bu çağımızda yaşadığımız en büyük felaket, bizim de tanıklık ettiğimiz felaket esnasında insanlarımızın ne derece manipüle edildiğini, ne derece bu anlamda siyaseten devletin güveni, devlet olan güveni sarsma noktasında bu yapıların kullanıldığını gördük ki bu yapıların kendilerinin de çok güvenli olmadığına dair bugün kamuoyunda yürüyen bir, kamuoyuna da yansıyan, yürüyen bir adli süreç var. Şimdi bir yandan da böylesine devletle millet arasındaki bağı bu tip felaketlerde koparmaya çalışan, bu bağı zedelemeye çalışan adreslere bir mesaj. Temel tohum metaforu. Ama biz her felaketten devletiyle ve milletiyle bütünleşerek çıkan bir siyasi algoritmayı ve toplumsal mutabakatı inşa etmiş görünüyoruz. Tabii ki hiç istemeyiz herhangi bir felaket yaşayalım. Ama maalesef yaşadığımız felaketlerde de bu birlikteliği görmek bu boyutuyla olumlu, mutlu edici bir durum. Çünkü devletimizin bütün ilgili görevlileri, deprem zamanı atılan, yangınlara atılan, daha önceki yıllarda olan bakanlarımızın o arazi şartlarında ne derece uykusuz günlerce o hadiseyi çözene kadar mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz.
0: Ama sahada kaldılar.
2: Sahada kalıyorlar ve sahada siyasi bir görüntü vermek amacıyla değil, bildiğiniz ciddi ciddi bir mücadele içerisindeler orada. Ama öte yandan bu beton, temel, rant meselesini gündeme getiren uzaklar bu tip kriz durumlarının ortada olmaz. Bunların işbirliği içerisinde olduğu STK'lar, bunların desteklediği STK'lar da ortalıkta olmaz. Ancak ciddi bir algı, hadise bittikten sonra bir propagandayla meseleyi sahiplenmeye çalışıp devlet aleyhine bunu güven zedeleyici bir unsur olarak kullanmaya çalışırlar.

0: Bugüne kadar tesir etmedi. Etkisini göstermedi. Bugünden sonra da göstereceğini sanmıyorum. Hiç istemeyiz. Bu yangınlar ciğerimiz yanıyor bizim. Hiç istemeyiz bundan sorun olmasın ama bir gerçekliği de kabul etmemiz gerekiyor. Bu risk var. Buna dönük devletimizin, yerel yönetimlerin alacağı önlemler, tedbirler ve belirleyeceği politikalarla birlikte millet olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bunu da atlamamamız gerekiyor.
1: Peki, bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önümüzdeki dakikalarda güncel bilgilere ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Yine onu da takip ederiz ama dilerseniz şöyle son paylaşımından notları da aktaralım. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya, Kaş ve Isparta, İğdır yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için çalışmalar havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor şeklinde her bir kritik bölgeye ilişkin Bakan açıklama yaptı. Şimdi kontrol altına alındı, enerjisi düşürüldü. Bazen bunlar da vatandaşın kafasına soru işareti olabiliyor. Kontrol altına alınması bir bölgeye hapsedilmesi demek. Ancak elbette kontrol altına alındığı anlamından tamamen söndüğünü de çıkarmamak gerekir. Çünkü bölgede söylediğimiz gibi Kadir Hocam'ın söylediği gibi kozalakların farklı yerlere sıçrayarak orada bir yangını alevleme ihtimali olabildiği gibi rüzgar etkisi de ne yazık ki kontrol altına alınmasına rağmen kontrolden çıkmasına sebep olabiliyor. En kesin ifade bu konuya ilişkin soğutma çalışmaların başladığı ifadesi. Eğer bunu duyduysak bilelim ki yangın tamamen kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de enerjisi düşürülmüş şu an için yangınların. İlerleyen dakikalarda Sayın Bakan İbrahim Yumaklı güncel bilgilere ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Hem yönetmenim hem de editörüm Ayşegül Gedik takipte bizler de aktaracağız. Levent Bey, aslında iklim değişikliğini de konuşmakta fayda var. Çünkü biz sadece şöyle eleştiriler gördüm ben. Her yıl çıkıyor. Yani neden bunu önlemiyorsunuz? Her yıl şu tarihte çıkıyorsa işte buna bir şey yapın gibi aslında üzüntüyle karışık bir sitem gördüm ben bugün sosyal medyada. Ama şunu da ifade etmek lazım. Avrupa'da da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
2: Keza.
1: Kesinlikle ve çok büyük kıtaların yandığına şahit oluyoruz. İşte İspanya'ya, Fransa'ya yangın söndürme helikopterleri gönderdik. Bu alana ilişkin ne söylersiniz?
2: Çok güzel bir yerde vurgu yaptın vatandaşlara açıklarken. Ben onu biraz açayım izninle oradan
1: tabii,
2: sonra
1: devam edeyim. Kavramları mı?
2: Evet, aha, o lütfen. Kontrol altına alındı kısmı. Bazen çünkü orada bir kafa karışıklığı yaşıyor vatandaşlarımız.
1: Evet.
2: Şimdi kontrol altına alındı, evet, diğer ormanlara, ormanın diğer bölümüne, devam eden bölümüne sıçramaması için o alan ayrılıyor. Sonra da o ayrılan alan kendi kendine yanarak sönmesi bekleniyor. İşte bazen hani
1: neden izin veriliyor,
2: evet,
1: deniliyor.
2: Yanarken siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, bakıyorsunuz gibi eleştiriler de gördük biz ne yazık ki sosyal medyada. Halbuki o alan artık bitmiş, yeniden ağaçlandırılacak ama oranın yanması bekleniyor. Diğer büyük alana sıçramaması için. İşte o kontrol altına almak denilen şey o. Biz biraz izin versek, çünkü burada konuştuğumuz her menfi şey, aleyhte söz, onların oradaki mücadelesini son derece zarar veriyor ve onları son derece kötü yönde etkiliyor.
1: Bir de o insanlar kendini riske atıyorlar.
2: Elbette,
1: yani
2: canlarıyla mücadele ediyorlar.
1: Arasında orada. Yangının içinde kalan orman işçileri de var ne yazık ki.
2: Tabii ki işte şehitler veriyor orman teşkilatı. Buna da dikkat etmek lazım. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Elbette Avrupa'da yangınlar çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar çıkıyor. Son teknolojiye sahip ülkelerde benzer yangınları daha büyüklerini görüyoruz. Ama bir noktada evet, tabiatla başa çıkamıyor insanoğlu. Şimdi çok kısa bir süre önce, 10 gün

0: Yaklaşık 10 gün önce ben bölgedeydim. O bölgede sıcaklığın 43-44 dereceleri bulduğu günlerde Muğla'daydım. Seydi Kemer'de ayrıca bazen yılda birkaç sefer kullandığım bir yol ki çok iyi biliyorum oraları. Hep dua ettim. Hep nazar değmesin diye. Çünkü o kadar güzel bir doğamız var ki. O Muğla'nın dağları, tepeleri toprağı görmüyorsunuz. Ama o sıcak günlerde bir rüzgar vardı. Hani rüzgar nasıl serin eser. Değil mi? Biz böyle biliriz. Hayır.
1: Kavurucu rüzgar
0: Hayır.
1: eser.
0: Fön makinesini tutmuşsunuz. O derecede sıcak esiyor. Şimdi bir taraftan sıcak, bir taraftan meteoroloji izin vermiyor, bir taraftan da doğa şartları. Orada ağaçlık alan, tepelik alan, oraya araç çıkarmanız mümkün değil. İşte hava koşullarıyla, yangın söndürme uçaklarıyla veya helikopterlerle taşıma suyla söndürmeye çalışıyorsunuz ki bu da çok mümkün değil. Oraya araç girmeden mücadele verilmesi. O alanlara da ne yazık ki araç girmesi pek kolay değil. İşte kontrol altına alınabiliyor ve dediğim gibi kontrollü şekilde yanarak sönmesi bekleniyor. Allah yardımcıları olsun orman teşkilatının. Yine kolluk güçleri orada tomalarla su taşıyorlar.
1: Dilerseniz enerjisi düşürüldü ve soğutma çalışmalarını da bir kez daha ifade edelim.
0: Evet, işte soğutma çalışmaları başladı demek artık yangın tamamen söndü. Orada sadece
1: Bir alev
0: köz,
1: yok
0: kor
1: artık.
0: halinde kalıntılar var. Onlar da rüzgarla başka bir alana taşınıp yeniden başka bir alanda alevlenmesin ve yangın devam etmesin diye o bölgeye su sıkılıyor. İşte gerek yangın söndürme uçakları, gerek helikopterler, gerekse araçların girebildiği alanlarda suyla soğutuluyor. İşte o soğutma çalışması da artık yangının orada söndüğü, bittiği anlamına geliyor. Tabii kara propaganda yine devam edecektir. İşte turizm tesislerine açılacak denilecektir. Şimdi biz bunun daha önce örneklerini yaşadık. Manavgat yangınında, Antalya yangınında, yine keza Muğla yangınında. Şimdi ben o alanları yılda birkaç sefer gidiyorum ve çok iyi bildiğim alanlar. Dolayısıyla hani canlı da şahidiyim ben orada. İşte devlet bu yanan evleri yapamaz propagandasını gördük bir zaman. İşte yeniden ağaçlandırma olmayacak, buralar turizme açılacak kara propagandasıyla karşılaştık. Şimdi görüyoruz ki hepsi yalan çıktı bunların.
1: Bir de hatırlarsanız geçen yıl Eskişehir'de biz çok büyük bir yangınla mücadele etmiştik. Ben gece yarısı bakanlığın önünden bağlantılar, yayınlar yapmıştım. Ekibimiz bölgeye gitmişti. Hadi oralar turizm bölgesi, otel mantığı. Eskişehir'i ne diye o zaman
0: Tabii
1: yakıyoruz? Öyle değil
0: Karadeniz'de
1: mi?
0: de bir keza
2: Bilecik
0: benzer
2: falan.
0: Bilecik, işte Karabük civarında
2: Bir
0: yine
2: de o
0: yangınlar.
2: propagandayı yapanların genelde kaçak villaları da vardı yani. Bir de böyle bir gerçeklik vardı.
1: Şahan
0: Doğru.
1: Gökbakar değil
2: Tabii.
1: mi?
0: Doğru. Kesinlikle. İşte yani görüyoruz ki sonra bu boşa çıkıyor. Bu yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ama her seferinde bunu yaşıyoruz. Her doğal afette bunu yaşıyoruz. İşte Bozkurt'ta, Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi oldu. İşte devlet size yardım elini uzatmayacak kara propagandasıyla karşılaştık. Peşi sıra bu dediğim geçmişteki Antalya yangını, Muğla yangını da yaşadık. Sonra geldik depremde yaşadık. Ne yazık ki işte o STK görünümlü şebekeler devreye girip vatandaşın temiz hislerinden faydalanarak hem kendi ceplerini doldurdular usulsüzlükle, yolsuzlukla, hem de bunu iktidarın itibar kaybetmesi için bir araç olarak kullandılar. Dolayısıyla böyle bir külliyen kara propagandayla karşı karşıyayız. Tabii şimdi o geçmiş örnekleri verince işte iktidarın ne yaptığı, bakanların orada günlerce kaldığı. Ben bir dönem bu felaketler yaşanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. Süleyman Soylu adını zikretmeden geçmeyeyim. İçişleri Bakanıydı ve bütün bu felaketlerde orada kaldı günlerce, aylarca evine dönmeden, evi görmeden ve
1: Kendisi
0: keza
1: zaten
0: ilgili
1: çok uzun
0: bakanlar da orada.
1: saatler mesai yapan bir bakan olduğu
0: Tabii
1: için
0: ki.
1: gece 3'te bile bakanlıkta toplantılar yaptığını
0: Kesinlikle.
1: biliyorum.
0: İşte yani bunları hiç zikretmeden, ilgili bakanları zikretmeden geçmeyelim. Kamera önündeler, neredeyse 2 saatte, 3 saatte bir doğru bilgilendirme yapıyorlar. Onların da hakkını buradan bir kez daha teslim edelim. Buradan bir kez daha Orman Teşkilatı'na Allah güç kuvvet versin diyelim. O dileklerimizi de
1: İklim
0: iletmiş olalım.
1: değişikliği de oldukça önemli değil mi? Örneğin mesela biz Ankara'da uzun zamandır hiç dizimize kadar kar
0: Tabii.
1: görmüyoruz, öyle değil mi? Yani
0: Tabii.
1: küçük bir

0: kar yağsa işte oran kısmına biraz yukarılara gidip kar yayını yapıyoruz ama o da biraz bence izleyiciyi kandırmak oluyor ya da bir nebze bir moral olmak oluyor. İklim değişikliği de oldukça önemli değil. Mesela yaz çok geç geldi.
1: Tabii.
0: Hala geçtiğimiz hafta yağışlar etkiliydi.

0: Dizimizde kar. Sonra işte giderdik. Oradan teyzeler, amcalar bizi görürdü. Anons gelirdi çünkü TRT radyodan. Okullar tatil edildi diye. Onlar da bizi uyarırdı. İşte evladım okula gitmeyin, tatil oldu. Döner kar topu oynardık. Bütün kışlar böyle geçerdi. Sonra biz o karları görmemeye başladık. Çünkü kar yukarıda bir yerde yağıyor. Küresel ısınma nedeniyle yere düşmüyor. Yağmur sezonu işte 42. yağmurları Nisan, Mayıs aylarında yağardı. Bu iş biterdi. Biz öyle yaz günü şakır şakır yağmur yağıp işte arabaların yolların içine düştüğü manzaralara tanıklık etmedik.
1: Evet.
0: Tabii bunda Ankara Büyükşehir Belediye'mizin de büyük katkısı olduğunu da altını çizeyim.
2: Orada iklimin suçu yok. Orada biraz belediyenin sorumluluğu var.
0: İşte iklim değişiyor ama insanoğlu ne yazık ki o değişen iklime ayak uydurmakta biraz sanki geç kalıyor gibi. Bizim daha önce önlemleri almamız lazım. Tabii insan faktörü çok önemli. Yine yangına döneyim izninle. O yollardan geçerken kurumuş iğne yaprakları, çünkü genelde çam ormanları, Seydi Kemer'de, Muğla'dakiler, kurumuş iğne yaprakları yolların kenarlarına dökülmüştü. Yani tam kurumuş saman gibi düşünün, tam alev almaya müsait. Ve ben orada işte Allah nazardan saklasın, İnşallah bir şey olmaz diye dua ettim kaç sefer. Geçtiğim her yolda neredeyse. Ama bir taraftan da işte şişe kalıntıları gördüm orada. Attığınız her şişe mercek görevi görecek. Ve o güneşte, o sıcakta, o oradaki ufacık bir kıvılcımla başlatacak ve fön gibi esen rüzgarla her yeri yakıp yıkacak, kavuracak. Bu şimdi doğanın bir katkısı mı oraya? Negatif katkısı mı o şişenin orada olması? İnsanımız kendi eliyle orada bir zemin hazırlıyor ve ne yazık ki ondan sonra da oturup o yangını seyrediyor ve üstüne bir de kara propagandayı ekliyor.
1: Yani
0: biraz dikkat edin.
1: Çevreye çöp atmama noktasında da bence biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Hani Avrupa'ya bakıyoruz, işte beyaz çorapla yürüdüm, akımları çekiliyor, çorap kirlenmedi diye. Ben de Almanya'da doğup büyüdüm. Küçükken sakız çöpünü dışarıdayken elimde taşımışım, bir çöp bulamadım diye.
0: Kuşları öldürdüm.
1: Dedem de şey demiş, hani küçük bir kağıt parçası at ne olacak demişti. Şimdi öyle yetişmediğin için atmıyorsun onu. O çöpü gerçekten eve kadar götürmüştüm. Bu konuda biraz daha bence dikkatli, duyarlı olmayı. Sonuçta hani vatanımız da evimiz ya. Tabii. Evin orta yerine nasıl çöp atmıyorsak dışarıda da atmamalıyız. Hani çocukların yetiştirilmesinde de bence hem ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor hem de biz yetişkinler de. Yani yolda giderken arabanın camından büyük parçalarda çöplerin fırlatıldığına şahit olmak
0: yanan sigaraları
1: çok,
0: atıyoruz.
1: Çok çirkin. Yani sigara paketinin dahi atıldığına şahit oldum ben. Bu konuda bence eksiğimiz var. Bu da büyük bir utanç bence.
0: Tabii istatistikler var. %90'ın üstü yani orman yangınlarının insan kaynaklı.
1: Çünkü gidip baksan çer çöp yani,
0: evet,
1: gerçekten.
0: Evet, birazcık azıcık dikkat etsek belki o %90 inecek %5'lere, %1'lere, 2'lere ve biz her sene bu tablolarla karşılaşmak zorunda kalmayacağız. Ya,
3: tabiatla mesafemiz çok uzaklaşıyor.
0: Evet.
3: Yani görece bir şeyimiz var burada. Parkta park hassasiyetimiz var ama o kadar. Onun ötesinde bir şey değil.
1: Yani. Şimdi İbrahim Yumaklı'dan, Tarım ve Orman Bakanı'ndan yeni bir açıklama var. Hemen açıklamanın detaylarını aktarayım. Orman yangınlarına karşı mücadelemiz gece gündüz demeden sürüyor demiş Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Hava ve kara araçlarımız orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda Muğla Seydi Kemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır diyor. Seydi Kemer'deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Demek ki soğutma çalışmalarına geçilecek artık önümüzdeki süreçte. Muğla Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmış. Bir kez daha ifade edelim. Fethiye, Alanya, Gülnar ve Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış bilgisini paylaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Aydın Çin'e, ki az önce ekrana getirdik, Aydın Çin'e de şu an gökyüzünü aydınlatan görüntüler var. Evet, hemen ekibimiz reji ekrana verdi. Şu an Aydın Çin'den bu görüntüler canlı geliyor sevgili konuklarım. Geceyi aydınlatan büyük alevler olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde

0: devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek diyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Yeşil vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız demiş ve çalışmalara ilişkinde bir video paylaşmış. İzleyicilerimiz sosyal medya hesabına girip bakabilir. Şu an için Aydın, Çine ve Balıkesir, Gömeç biraz kritik. Bu bilgiyi paylaştı. Seydi Kemer, çok büyük bir yangındı. Tamamen kontrol altına alındı. Fethiye, Alanya, Gülnar ve Aydıncık. Bu dört noktada büyük ölçüde kontrol altına alınmış yangınlar. Ama Çine ve Gömeç için durumun henüz daha riskini koruduğunu ifade edebiliriz. Eren, görüntüyle mi, telefon bağlantısı olarak hazır arkadaşlar? Tamam. Eren, bizi duyabiliyor musun?
1: Evet.
0: İyi akşamlar. Eren, öncelikle hangi bölgedesin, hangi noktadasın? Şimdi Tarım ve Orman Bakanı az önce bir açıklama yaptı. Seydi Kemer'deki yangın tamamen kontrol altına alındı dedi. Muğla'da, Fethiye'de, Antalya'da, Mersin'de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış. Aydın ve Çin'de, Gömeç'te yangınlar risk olarak hala devam ediyor. Sen hangi bölgedesin Eren Coşkun Dili? Ve şu ana kadar izlenimlerin ne yönde? Sözü sana bırakalım.
1: Bizler şu anda yeşil üzümlü mevkiindeyiz. Tabii bu nokta aslında alevlerle mücadelenin bugün yoğunlukla devam ettiği en önemli yerlerden biriydi. Kısa süre öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sizin de belirttiğiniz gibi yaptığı açıklamayla aslında Seydi Kemer'de alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu. Bu neden önemli? Çünkü dün sabah 7'de çıkan alevlerde yaklaşık 35 saat aşkın süredir büyük bir mücadele yürütülüyordu ve özellikle rüzgarın şiddetini öğlen saatlerinde artırmasıyla birlikte o bölgede de alevlerin yoğunlaştığını görmüştük. Tabii sevindirici haberin gelmesi şu denli önemli. Aslında Seydi Kemer'de öğlen saatlerinde olur alevlerin şiddetinin kesildiğini gördük ama bu tabii yine de şu anlama geliyor. Belirli noktalarda alevler sönmüşse dahi yeniden kıvılcımlar yayılabiliyor ve yeniden tam sönümlenmediği için bazen bir ağacın kovuğundan bazen başka bir koz olan bir yere fırlamasından yeniden çıkan yangınları görüyorduk. Tam anlamıyla kontrol altına alındığını açıklamış oldu Tarım ve Orman Bakanı da. Yine Türkiye tabii orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla o noktaların aslında başında geliyordu ki iki gündür aslında orman yangınlarının en şiddetli olduğu yerlerden biriydi. Bu bakımdan da aslında Fethiye'de yani bahsettiğimiz nokta tabii ki de aslında Fethiye'nin merkezine yaklaşık yarım saat mesafede olan Seydi Kemer. Dün sabah 7 saatlerinde çıkan yangında bizler ilk gecede aslında şiddetli rüzgarı gördük. Öylesine şiddetli bir rüzgardaki sabah saatlerine kadar özellikle havadan müdahalenin de yetersiz olduğu o gece alevlerin geniş bir alanı kapladığını gördük. Sabah saatlerine doğru aslında ekiplerle konuştuğumuz zaman şunu söylemişler. Yani bu sabahtan bahsediyorum. Bugün alevlerin rüzgarın şiddetinin düşük olduğu ve alevlerle mücadelenin de işlerini kolaylaştırdığını belirtiyorlardı. Tabii bu 6 saatlik bir süre aldı. Öğlen saatlerine doğru şiddeti arttı. Bizler bugün sabah saatlerinde Seydi Kemer'e gittik. Seydi Kemer merkeze yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede. O noktada neler gördük? Aslında ahırında büyükbaş hayvanı olanını kurtarmak için döneni gördük. Gece saatlerinde alevlerin hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte evini, tarlasını bırakanları gördük. Sabah saatlerinde yeniden gelip onlar da ekiplere yardımcı olabilmek için o noktadaydı. Tabii havadan müdahalenin başlaması çok önemliydi o noktada. Çünkü ekiplerin engebeli arazide zorlandıkları noktada araçların arazözlerin giremediği o engebeli sarp kayalıklarda havadan müdahalenin sağlanması önemli. Çünkü bir yandan da ekipler özellikle ana yolların açık tutulabilmesi için tam olarak önceliklerini belirleyip o noktalara müdahale ediyorlardı. Bunu aynı şekilde bugün yeşil üzümlü mevkiinde de gördük. Tabii Seydi Kemer alevlerle mücadelenin ilk başladığı yerde aslında ve öğlen saatlerine doğru rüzgarın hiç kendisini göstermediği ekiplerin işini kolaylaştırdığı o dakikalarda büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Yine de soğutma çalışmaları devam ediyordu. Bu kez yine aynı gece yani Seydi Kemer'de şiddetli rüzgarı gördüğümüz gece yeşil üzümlüde gece 2 civarında bir yangın çıktı ki bu da tarım arazisinde yine başlayıp yerleşim yerlerine yakın bir noktaya geldi. Hatta yeşil üzümlüye gittiğimizde Zincirköy'e sadece 4 kilometre mesafede alevlerin yayılma riskinin bulunduğu bir nokta vardı ki ekipler oraya alevler sıçramasın diye yoğun mesai harcadılar. Bugün öğlen saatlerinde o noktaya geçtik Seydi Kemer'den. Aslında başka bir nokta, yarım saatlik bir mesafe ama işte ekipler bir o yana bir bu yana rüzgarın aniden şiddetini değiştirmesiyle ve yönünü değiştirmesiyle birlikte de işleri bir hali güçtü. Yeşil Üzümlü'ye geldiğimizde ise aslında Seydi Kemer'deki ekiplerin de o noktaya geldiğini, sevk edildiğini gördük. Yeşil Üzümlü sıcak dakikaların yaşandığı noktaydı. Öğlen saatlerine doğru rüzgarın şiddeti öylesine arttı ki alevlerle mücadele çok aslında ekiplerin işini

0: zorlaştırdı. Bizler 1 saat, 2 saat arayla değil, 5-10 dakika arayla bile farklı noktalarda alevlerin yükseldiğini gördük. Bir yol kesiyor mesela ormanlık alanı, yolun karşısına alevlerin geçmesi çok zor diyorsunuz. Ancak bir anda birkaç dakika içerisinde o noktada yangını görebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında bölgedeki ulaşımın, yani Yeşil Üzümlü mevkiine gidişin en kritik noktalarından biri olan ana yol üzerinde, tam da o bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti yangın. Özellikle o yolun ulaşıma kapatılmaması için de ekiplerin canhıraş bir mücadelesini de yine gördük, ekranda getirdik. Alevler öylesine seri bir şekilde yayıldı ki aslında o zincir köye 4 kilometre mesafe uzak gelebilir, ama alevler öylesine hırçın ve haşin bir şekilde yayılıyor ki o mücadele, o alevlerin yayılmaması, o tarlalara, o evlere, o köye zarar gelmemesi için de büyük bir mücadele yürütüldü. Özellikle de havada helikopterlerin bu kadar yoğun olduğu bir gün hatırlamıyorum hakikaten. Öylesine sık sık sorti yaptılar, sık sık bombilerini suyu doldurduktan sonra bıraktılar ve hem uçakları, yangın söndürme uçaklarını hem de helikopterlerini gördük ve bu mücadele saatler sürdü. Tabii rüzgarın aslında bugün biraz da değişik bir hava durumu vardı. Sabah çok sakindi, seyli kemer için olumlu bir geçmeydi. Öğlen saatlerine doğru hızını çok artırdı. Bu sefer de tabii ki de yangının çıktığı nokta Yeşil Üzümlü oldu ki şiddetini artırdı demiştik. O rüzgarın şiddetinin hiç kesmediği bir 4-5 saat yaşadık. O süreçte tabii Yeşil Üzümlü'de ekiplerin işi bir hayli güçtü. Yeşil Üzümlü de yine konumu itibariyle ve yamaçları itibariyle de hakikaten ekiplerin işini güçleştirdi. Yeri geldi, iş makineleri devreye girdi, yollar açılmak zorunda kaldı. Yine tedbir amaçlı olarak bölgedeki aslında Yeşil Üzümlü'ye yakın olan yerlerde kısmi tahliyelerin olduğunu da gördük. Tabii bütün bu çalışmalar aslında o Zincirli Köy'e ve ana yolun kapanmaması için ve Zincirli Köy'üne alevlerin ulaşmaması içindi. Tabii aslında en büyük etken yangından çıktığını hep söylüyoruz. Nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek olması, şiddetli rüzgar diyoruz. Bütün bunların bu yangının çıkmasını tetikleyebilecek sebeplerini hepsini aslında bugün gördük. Ve bütün bunlara baktığımız zaman da ekiplerin işi bir hayli güçlü. Ve bu noktada aslında tabii en kritik noktalardan biri olan Yeşil Üzümlü'de ekiplerin işi bir hayli zordu. Saatler ilerledikçe yangının büyük ölçüde kontrol peki altına alındığını gördük.
1: Hemen bir sorum aslında olacak. Sahada olmak, en sıcak bilgiye erişim noktasında çok kıymetli. Sen de dünden bu yana sahadasın. Herhangi bir kundak veya sabotaj ihtimali üzerine bir bilgi var mı? Bu konuya ilişkin bir duyumun, bir kaynak, bir açıklama var mı? Hemen bunu da sormuş olayım.
0: Aslında orman yangınlarında tam da bahsettiğiniz gibi bu ihtimaller de akıllara geliyor. Ancak kesin olarak bu sebepten kaynaklı bir kundaklama ya da sabotaj kaynaklı yangın çıkmıştır diyemeyiz. Ancak çeşitli tahminler var. Bazı kişilerle konuştuğumuz zaman tabii ki de bir iddia olarak söyleyeyim. Bir anız yakılması sonucu veya başka ihtimalleri de yine dile getirenler var, ama tabii bunlar her orman yangınlarında aslında gördüğümüz senaryolar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de ekiplerin en çok dikkat ettiği konulardan biri orman genel müdürlüğü ekipleriyle de konuştuğumuz zaman anız yakımından dolayı bu bölgede çok fazla yangının çıktığını, bu nedenle de özellikle de bölgede çok uzun yıllar görev yapmış ekiplerle de konuştuğumuz zaman anız yakımının ardından, yani kasıtlı bir şekilde olmasa da istemsiz bir şekilde bu yangının hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyorlar. Basit bir hata gibi gözüküyor, bir anız yakımı gibi gözüküyor, ama ufak bir ateş işte böylesine büyük bir operasyona dönüşmüş oluyor ve yangın söndürme uçaklarının aralıksız çalıştığı, ekiplerin havadan karadan mücadelelerini devam ettiği bir noktaya verilmiş oluyor. Ama dediğim gibi henüz kesin bir şekilde bir sabotaj veya başka bir kaynaklı olarak yangın çıkmıştır demek için kesin olarak bunu söyleyemeyiz şu an.
1: Başka aktarmak istediğim bir bilgi var mı Eren?
0: Yani son durumu aktaracak olursam aslında bulunduğumuz noktada da yine Seydi Kemer'de zaten kontrol altına alındı, ama ekiplerin yine de gece boyu telkızlı olacaklarını da öğrendik. Yeşil Üzümlü halen daha aslında bir koordinasyon merkezinin kurulduğu sıcak noktalardan birisi. O noktada tam anlamıyla kontrol altına alındı demek için henüz erken, ama ufak çaplı yangınların zaman zaman yine tüttüğünü, özellikle de soğutma çalışmalarının üstüne çok durulduğunu, yangının özellikle de hava sıcaklıklarının bugün 42-43 derecelere çıktığı Muğla'da yeniden yangını görmemek için, yeniden alevlerin yükselmemesi için soğutma çalışmalarına da büyük bir ağırlık verildiğini söyleyelim. Ama öğlen saatlerinde gördüğümüz bir tablo yok. Şu anda net bir şekilde görebileceğimiz, alevleri görebileceğimiz, yoğun dumanı ve yangını görebileceğimiz bir durumun olmadığını söyleyeyim. Ekipler yine de teyakkuda çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Eren Coşkun Dili. Sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar diliyoruz. Tabii aslında can kaybı yok diyoruz mesela orman yangınlarında, ama o ormanın içinde yaşayan o kadar çok hayvan var ki aslında can kaybı noktasını nasıl değerlendirirsiniz? İşte kuşların, belki sincapların, işte tilkilerin.

0: Çok büyük bir canlı popülasyonun olduğu bir alan. Hani biz sadece insan olarak görüyoruz. Elbette hiç kimsenin canı yanmasın, kimse canını kaybetmesin, başta orman işçileri olmak üzere, ama o ormanla beraber çok büyük bir can kaybı da yaşanıyor aslında.
1: Aslında şu oluyor, yani bir dünya yok oluyor aslında. Yani bir orman yandığında bir dünyanın yok olduğuna şahit oluyoruz. Evet, can kaybı olmasın, insanımız, hiçbir insanımız olmasın, şehit olmasın, ama orada başka şeyler oluyor işte. Yani küçücük, bizim görmediğimiz zerreden, işte o ormanın esas sakinlerinin yok olduğunu görüyoruz. Oradaki nasıl söyleyelim, çığlıkları duyamazsak zaten insanlığımızdan utanmamız lazım bizim. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani mesela savunmasız bir ağaç yanıyor, savunmasız başka canlılar da yanıyor orada. Yani biz ağacı bir canlı olarak görmezsek
0: Yangından çıkarılmış o susamış hayvanlara su verildiği görüntülere şahit oluyoruz. İşte bir kaplumbağasıdır, kirpidir vesaire.
1: kesinlikle öyle. Şunu asla unutmayacağız. Yani biz nasıl bir medeniyetiz sorusunu artık kendimize daha çok sormamız gerekiyor. Mesela biz bir bina yaparken ormanın, o bölgenin ikliminin özelliklerine uygun yapardık. Mimar Sinan'ın mesela o kondurduğu İstanbul'a muhteşem eserler hep o orman dengesi içinde, iklim dengesi içindeydi. Fakat biraz önce üstadın dediği gibi modernizmin getirdiği o tek düzelik birçok şeyi yok etti. Dolayısıyla diğer canlılarla empatimizi de, diğer canlılarla ilişkimizi de zedeledi bu. Yani biz çok sıradan bir şey, yani mutlak kazanç için mesela birçok şeyi yok edebiliyoruz. İşte yine şehirleşme politikalarımızdan tutun, eğitim politikamıza kadar bazı şeyleri perdeler hale geldik. Modern dünyanın temel özelliği galiba bu. Ve orada o canlıları görebilecek bir basiret, bir yürek, bir gönül gerekiyor ki biz gönül medeniyetiyiz deriz hep geçmişten beri. Mesela bir orman köylüsünün hassasiyetini artık şehirlere de getirmemiz gerekiyor, açık söyleyeyim. Yani aşağı yukarı hepimizin kökleri biraz köylere dayalı. Yani köylerde nasıl yetiştiğimizi, o hassasiyeti nasıl oluştuğunu da biliriz. Yani o anızı yakan da köylü, fakat öğütleri veren de yine o tabiatla hemhal olmuş, bir ve bütün yaşayan insanlar da köylü. Yani o canlının hakkını gözeten insanlar da köylü. Mesela ben çocukluğumda duyduğum bir öğütü söyleyeyim. Diyor ki, geride kalan, mesela tarlada küçükken çalışırdık, arkada kalan toplayamadığımız nohutlar için şunu söylerlerdi: o da kurdun kuşun hakkı. Yani geri dönme, hırsa kapılma, o da kurdun kuşun hakkı. Şimdi bu zihniyetten aşırı hırsa boğulmuş başka bir zihniyet. O kurdu kuşu görmeyen, sıradanlaştıran, işte yolda giderken biraz önce üstadın söylediği gibi, ya da ben de Kaş'ta gördüm, yani o cenneti gördüm. Şimdi çok basit bir şekilde elindeki pet şişeyi, cam şişeyi yolun kenarına fırlatıveriyor. Yani çünkü öyle bir hız çağındayız ki biz, güya tatile gidiyoruz ama tatilde belirli bölgelerde söz gelimi şeyi algılıyoruz, tabiatı algılıyoruz. Sadece eğlenebileceğimiz. Oysa orada bir bütün var. Bir bütün, o güzelliği oluşturan o ormanlar.
0: Peki.
1: Yani siz o ormanları yaktığınızda o güzelliklerin hiçbiri kalmayacak. O canlıları yaktığınızda nefes almanız bile bir noktada eksik kalacak. Yani bu bütünlüğe bakmak lazım.
0: Aynı zamanda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Örneğin Sayın Bahçeli biz kardeşiz temasıyla genel merkezin önüne 3 ağaç dikmişti. Köknar, sedir ve ladin ağaçları dikmişti. Ülke genelinde bir seferberlik ilan ediliyor ve buna işte muhalefetiyle, iktidarıyla hem siyasi partiler hem de tüm vatandaşlar, çoluk çocuk dahil edildi. Bu alanda aslında bir bilinç de kazandırmaya çalışıyor baş aktörler. Ne söylersiniz?
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o sembolik hamlesi yine milliyetçi camianın en güzide kurumu olan ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan Ülkü Ocakları tarafından yoğun bir program çerçevesinde bütün illerde de uygulanıyor. Yani her ilde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmalarını bir sivil toplum inisiyatifi olarak Devlet Bahçeli'nin evlatları olarak kendini adlandıran, addeden gençlik organizasyonu tarafından gönüllü bir şekilde ve samimi bir şekilde yürütülüyor. Bu işin pratik boyutu. Şimdi işin teorik boyutuna gelecek olursak, böylesi bir aslında doktrinal duruş olmalı. Yani sizin vatandan kastınız sahip olduğunuz bütün değerlerdir. İşte o ormanlar, ormanların içerisinde yaşayan bütün canlılar aslında bizim bir ferdimizdir. Bu bizim kadim inanç geleneğimizde de var. Bugünkü inanç sistematiğimizde de var. Yani şamanizme kadar gittiğinizde de tabiata, duaya saygıyı görürsünüz. Hatta hala o öğretiye, o inanca mensup Türkistan coğrafyasının biraz kuzey kısmında yaşayan Türk topluluklar var. Oraları gezdiğimizde şunları biz net görürüz. İhtiyacından fazlasını kesinlikle tabiattan almayan bir gelenektir bu. Tabiata duyulan saygıdır. Sizin ifade ettiğiniz o işte.
1: Altay Türklerini mesela tabii, emanet olarak gördükleri şey, biz aslında bugüne kadar taşıdık bunu.
2: Aynen. Şimdi Müslümanlıkta da bu tabii, yine böyle.
1: Kainat size emanet zaten.
2: Aynen. Ve bu bir sorumluluk. Evet. Yükümlülük. Hatta işte Efendimizin nakledilir değil mi? Der ki yarın kıyametin kopacağını bilseniz bugünü açtık.
0: Evet.
2: Yani işin böyle teolojik boyutu var. İşin sosyolojik boyutuna yine gelecek olursak, sizin ne derece bitki örtünüz yoğun olursa, bu bakın su kaynakları, yaşanılabilir hava kalitesi, aynı zamanda şehirleri besleyen o tabiat hinterlandı ve koruyan hinterland noktasında size çok ciddi anlamda katma değer sunar. Yoksa bu bozkırlaşma bir müddet sonra da çölleşmeyi beraberinde getirir. Hı hı. Bulunduğumuz coğrafya zaten su kıtlığıyla yüzleşen bir coğrafya. Bu tip hadiseler de bu coğrafyanın negatif yönlü geriye gitmesi anlamında ayrıca katma değer sunuyor. Dolayısıyla bilinçli olmak zorundayız. Hı hı. Bu bilinç karar alıcı mekanizma, siyasi aktörler. Tabii siyasi aktörlerden kastımız maalesef keşke bütün siyasi aktörler diyebilsek ama işte burada meseleyi siyaset üstü, gündelik politika üstü gören, gerçekten devlet aklıyla meseleye bakan aktörler bu işleri sahipleniyor ve bunu ciddi bir şekilde ve şov yapmadan, popülizm yapmadan bu işi sürdürüyorlar.
0: Peki.
2: Ben şunu da ifade edeyim, son cümlem, özür diliyorum üstadımdan. Şimdi belediyecilik de şehir merkezlerinde yeşillendirmeden, ağaçlandırmadan sorumlu bir müessesedir, yerel otoritedir. Eleştiren belediyelerin yeşillendirmeye oranlarıyla iktidarın mensubu belediyelerin yeşillendirme oranlarını lütfen mukayese edin. Ne demek istediğim anlaşılır. Samimiyet noktasında.
0: Peki, başkent millet bahçesi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki millet bahçelerini bu anlamda belki gözünüzün önüne getirebiliriz. Öyle
2: her şehirde
0: hocam?
2: Öyle. Her şehirde öyle. Yani en olmadık yerde bile, tabiatın şartlarının çok müsait olmadığı yerlerde bile bu çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor ve bu bilinç veriliyor.
0: Peki.
2: Gençlere, çocuklara da bu bilinç veriliyor. Bu da önemli.
0: Peki, ben de bugün yeşil giydim. Yeşilin bir tonuyla yeşilin ne kadar güzel olduğunu ekranlarımızdan aktarmış olmak adına diliyoruz. Bir an önce tüm yangınlar söner, soğutma çalışmaları bir an önce başlar ve en az kayıpla bu sezonu noktalamış oluruz diyerek sizinle yeni bir başlık açalım, yeni parti diyelim. Öncelikle ben ilk gün şunu fark ettim. Şimdi işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Üç İlal, AK Parti'nin Ampul, işte İyi Parti'nin Güneş vesaire vesaire. Her bir partinin bir amblemi var. Çok mu hızlı oldu, bir amblem bile düşünemeyecek kadar? Dilerseniz buradan bu bölünmeyle başlayalım mı?
3: Yeni partinin de çizgi anladığımız kadarıyla. Zaten beğenilmemiş. Onu anlıyoruz. Özgür Özel'in açıklamalarını takip ettik. Yani bu asıl logomuz, amblemimiz değil. Arkadaşlar çalışıyorlar. Grafikerler çalışıyorlar. İşte yeni bir logo ortaya konacak diyor partinin lideri. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla o tanıtım toplantıları

0: İşte sen gazeteci olarak şahit oldun nicesine. Ben gazeteci olarak şahit oldum. Oralarda bulunduk. Hı hı. Şimdi o tanıtım toplantısında partinin programı tüzüğü açıklanır. Nasıl bir yol izleyeceği açıklanır. Hı hı. Sonrasında da logosu, amblemi işte
1: tanıtım
0: yansıtılır.
1: Tanıtım yani.
0: Tabii. Orada o ortaya konur. Hı hı. Şimdi bu o kadar aceleye gelmiş bir logo veya sembol, hı hı, veya simgesi işte o partinin amblemi ki açıklanıyor. Bizim logomuz bu deniyor. Ama gelen tepkiler bakılıyor ki hiç de beğenilmedi. Hı. Sonra diyorlar ki biz bunu geçici olarak yaptık.
1: Yani
0: yenilerin
1: çok
0: üstünde
1: da şey
0: çalışıyoruz.
1: Böyle dile düştü. Hani bir içecekle benzeştirildi
0: hem
1: vesaire.
0: Hem içecekle benzeştirildi hem bir dijital platformdan N harfinin
1: uyarlanmış deniyor.
0: Uyarlandığı işte kaba tabirle araklandığı diyebiliriz. Hı hı hı. Hani bu yönde de bir sürü tartışmaya sebep oldu. Biraz aceleye gelmiş
1: siz
0: gibi görünüyor.
1: Siz de mi yapay zekaya hazırlatıldığını düşünüyorsunuz Levent Bey?
0: İşte bir anlamda itiraf gibi kabul ediyorum ben Özgür Özel'den gelen açıklamayı. Kamuoyu aceleye gelmiş gibi değerlendiriyordu. Evet, Özgür Özel de diyor ki aceleye getirdik. Hı hı. Biz bir anda bu logoyla çıktık ama değiştireceğiz. Hı hı. Yani çok acele etmeye gerek var mıydı bu konuda? Ondan da emin değilim. Ya da aceleye gelmedi. Gerçekten bu logo üstünde uzlaşıldı. Parti buna karar verdi. Ama gelen tepkiler üstüne değişikliğe gitmeye karar verildiyse o da vahim bir hata. Yine iletişim kazaları baştan beri görüyoruz yeni partide ailece.
1: Ya da çok önem verilmiyor mu? Nasılsa CHP'ye geri mi döneceğiz gibi bir düşünce mi var acaba?
0: Zaten o yanlış değil mi baştan beri? Hı hı. Çok harika bir yerden açsın. Hı hı. Baştan beri yanlış değil mi? Şimdi siz işte Atatürk'ün partisi diyeceksiniz. Hı hı. Atatürk'ün izlediği yolu taklit edeceksiniz. İşte Hacı Bayram'da namaz kılacaksınız. Hı hı. Ondan sonra Anadolu'ya geçeceğiz. Mücadelemizi orada vereceğiz diyeceksiniz. Atatürk'ün yolu bizim yolumuz diyeceksiniz. Atatürk'ün kurduğu partiyi, hı hı, ve altı oku anında terk edip başka bir parti çatısı altında siyaset üretmeye çalışacaksınız ve adınızın aksine hiçbir yenilik getirmeden. Hı hı. Hani hep genel başkan eczacı olduğu için hep muadil ilaç üstünden gidiyor ya, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana damarın ya da çınarın muadili bir partiyle karşı karşıyayız. Hı
1: hı. Yani ne gibi bir vaatle ortaya çıkacak bu parti ilerleyen günlerde? Çünkü hani bir vaat sunmaz mı vatandaşa? Hani ben iktidara şu vaatle talibim diyerek bir irade ortaya konulur ya, hani biz buna ilişkin gelişmeler görecek miyiz?
0: Programa baktım, tüzüğe biraz bakma fırsatım oldu. Hı hı. Ben öyle çok da yenilik görmedim. Hı hı. Adında barındırdığı gibi yeni ifadesiyle bir yenilik görmedim. Bazı noktalarda hatta çok daha fazla eleştirilecek, hı hı, adımlar atılıyor. Orada da hani yenilik değil de daha geriye götürecek partiyi gibi bir tabloyla sanki karşılaşacağız gibi geliyor.
1: Peki. Hocam özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi CHP'de bir yani Cumhuriyet Halk Partisi mevcut kimliğini koruyan partide bölücü olarak bir nitelendirme içerisinde. Şimdi seçmen nerede duracak? Çünkü CHP seçmeni de kişilere, isimlere değil, CHP'nin kurumsal kimliğine oy veren bir seçmen. İşte örneğin Çankaya'da veya İzmir'de kim gelirse gelsin Cumhuriyet Halk Partili seçmen aynı partiye oy verir. Dolayısıyla seçmen nerede kalacak? Bir bölünme tabanda da olacak mı? Ne dersiniz?
2: Ya Türk siyasi hayatında aslında ana gövdeden kopan hiçbir parti başarılı olmamış. Sadece, hı, CHP olmuş. Hı. Yani şöyle ilginç bir şey. Biz CHP'yi 12 Eylül'den sonra kurulan CHP'yi SHP'den ayrılarak kurulduğunu ihmal ederiz. Ama işin şey tarafı şu, CHP 100 yıllık parti günün sonunda. Yani böyle bir hikaye var. Birçok parti var, ana gövdeden ayrılmış parti. Hatta ben kendim de MHP'den ayrılmış bir yapıda biraz siyaset yaptım. Onun zorluğunu çok iyi biliyorum. Yani gençlik örgütlerinde bulundum. Onun çok zorluğunu biliyorum. Başarılı olma şansı ne sorusu ciddi anlamda önemli. Şimdi bugün CHP seçmeninin de ciddi anlamda kafasının karışık olduğunu biliyoruz artık. Yani o yankı odasında birbirlerinin sloganlarını dinleye dinleye gerçeklikten kopmuş, hatta nasıl söyleyeyim, bölünmüş benlik diyebileceğimiz psikolojide o kavram, bölünmüş benliği yaşayan bir kitle var karşımızda. Yani hiçbir zaman başarılı olamamış ki karşılarında çok güçlü bir lider var. Yani bunu yapacak bir şeyler de yoktu 2002'den beri. Öyle bir denklemde inat da bir murattır diyerek geldikleri noktada muratları işte biraz önce bahsettiğiniz içeceğin altındaki çizgiden mütevellit bir logoyla yola çıktılar. Asıl sorun bence şu.
1: Yani hiçbir vaat yok. Mesela işte İYİ Parti hani güneş yeniden doğacak gibi bir amblem kullandı. İşte hani 3 hilalin vardır bir anlamı, işte ampulün var bir anlamı, işte 6 ok vesaire, hani her bir işte DEM Parti'nin bile hani bir ağacın dallarıyla gövdesiyle bir arada oldu. Hani bir anlam ifade eden bir yapısı da yok yani,
2: çünkü,
1: değil mi?
2: Çünkü yola çıkarken bir anlamları yok. Yani şunu söylüyorum. Özgür Özel'in genel başkan olduğu günden itibaren topluma söylediği en kıymetli söz nedir? Yani toplumu değiştirecek. İşte değişimci olarak CHP'nin içinden çıktılar. Toplumu değiştirecek işte 23 yıllık 2003'te geldi. 23 yıllık iktidarı iktidardan bu toplumu başka bir iktidara taşımak mesela için ne dedi? Yani Ekrem İmamoğlu gibi bir figürün vesayetinde ne söylenebilirdi ki zaten diyebilirsiniz. Çok enteresan.
1: Çünkü zaten partiyi resmen ikinci planda bırakıp tamamen yönünü Silivri'ye döndü. Vatandaş hizmet bekliyor, belediyeler hizmet bekliyor. Davalar bir yandan var devam eden. Hala yönünü Ekrem İmamoğlu'ya çevirerek bu partiyi nereye taşıdın diye de sorardım ben CHP'ye bir seçmen olsaydım.
2: Kesinlikle öyle, ama CHP'li seçmen nasıl söyleyelim? İşte o yankı odasındaki sloganlardan başını kaldırıp bu soruyu sormadı bence. Yani temel sorun bu. Şimdi ben bazen Star Gazetesi'nde de bunu yazmıştım. Modifiye edilmiş ajitatör. Eskiden 12 Eylül öncesi devrimcilerin ajitatörleri vardı. Ve bunlar ciddi anlamda kitleleri harekete geçirirlerdi. Şimdi zaman zaman özellikle Ali Mahir Başarır'la Özgür Özel'in söylemlerine baktığımda, o geçmişe dönük arşivi de taradığımda karşılaştırırdım. Modifiye edilmiş bir ajitatör imgesiyle karşılaşırdık. Yani böyle bir şey. Sayın Bahçeli'de ne demişti? Ergen devrimcilik rolü vermişti. Yani çok enteresan. Şimdi daha trajik bir şey söyleyeceğim ben size. 2010'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin başına taşıyan kadro da bugün Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. Şimdi bunlar kim mesela? Şöyle biraz önce çok enteresan o istifa listesine baktım. Önder Sav ve Erol Çevikçe, bunlar Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu en tepeye taşımışlar. Evet. Ama bunlar politbüro üyesi deniyor zaten bu kişilere. Sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye rahmetli Baykal'ı takdim eden Mustafa Özyürek de istifa etmiş. Kılıçdaroğlu'nun adını ilk ortaya atan Profesör Doktor Yakup Kepenek de CHP'den ayrılmış. Bunu şeyde okuyorum. Hükümet, özür dilerim, muhalif, sözde muhalif gazetelerde okuyorum. Bunlar da ayrıldı. Yani böyle bir pazarlama tekniği kullanıyorlar. Oysa bunların öngörüsüzlüğüydü zaten hikaye, CHP'yi buraya getiren. İkincisi, CHP'yi lidersizleştiren adamlar da bunlardı. Aynı şey, mesela Kılıçdaroğlu'nun irtifa kaybı, o liderde irtifa kaybı devam ediyor. Şimdi şu noktada aslında biz bir sorun yaşıyoruz. Yani Türk siyasetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği gibi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin gerçeklikten koptuğu bir zeminde yaşıyoruz. Dünyadan koptuğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte biz mesela Özgür Özel'in dış politikayla ilgili neler söylediğine ilişkin. Mesela Türkiye hiç olmadığı kadar uluslararasılaştı, değil mi? Yani bir masaya oturdu, müzakere masasına oturdu. dünya sistemi değişirken bugün ya da dünya sistemi bir kriz yaşarken çare

0: Tanırken Türkiye ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek diye insanlar bekliyor. Yani böyle bir zemin var. Ya da Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olmasına rağmen alternatif TRÇ diye bir şey söylüyor. Yani bunun hatta Sayın İlyas Topsakal'ı Rusya'ya gönderebiliyor. Yani bir politika yapıcı olarak devrede. Şimdi Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel Esed uçağa bindiğinde, kaçmak için uçağa bindiğinde Esed'le görüşelim
1: Görüşürüz.
0: dedi. Yani en son uzağa gitmeye gerek yok. NATO toplantısından bir hafta önce yazdığım metin şeydi. Ya siz Erdoğan'dan bunu alamazsanız bakın Rusya'nın ve Çin'in kucağına atacak ülkeyi dedi. Sonra böyle bir metin yazdı. Yani çok enteresan. NATO toplantısının olduğu günde Türkiye NATO'ya mahkum değildir. Rusya var, Çin var dedi. Yani bu kadar çelişkiler barındıran ilk aklına geleni söyleyen bir modelle karşı karşıyayız. Bunun sebebi de zaten siyasi kültürünü öteden beri eleştiren biriyim. Yani siyasi kültürünü Kılıçdaroğlu'nun gölgesinde edinmiş ve ilk fırsatta Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle hançerlemiş olanlardan bir tanesi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun potansiyelini de biliyoruz biz. Yani rakibini yormak için bol bol yalanı devreye sokan bir liderdi. Yani bir sosyolojik, bir ideolojik hamle değil. CHP'nin altı oku ne olursa olsun CHP siyasetinin özellikle Baykal'dan sonraki o milli ve ideolojik perspektifinin yerine tamamen yalanın ve günübirlik söylemlerini aldığı bir süreç yaşadık. Özgür Özel bu irtifayı daha aşağıya düşürdü. Çünkü yolsuzlukla suçlanan ve hatta işte büyük sanatçı olarak gösterilen Zülfü Livanelilerin vesaire kurtarıcı olarak gösterdikleri bir müteahhit oğlunun hakkını yaptığı tırnak içinde yolsuzluğu mahkemede şu anda yolsuzluğu savunmaktan öte bir görevi olmayan biri olarak kendini gösterdi, temayüz etti. Yani temel sorun buydu. Ya başka bir şey, mesela mağduriyete sığındılar çok ciddi. Ki bu noktada da kötü bir kopya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayak izlerini takip edeceklerini zannettiler. İşte İmamoğlu buydu. CHP içinde de aynı mağduriyet edebiyatına sığındılar ve bizi itiyorlar dışarı dediler. Fakat bu mağduriyetin dahi gerçekliği yoktu. Yani bunu anlatabilecek kabiliyetleri yoktu. Çünkü mağdur değillerdi. Yani çünkü siyasette enselendiler. Nerede enselendiler? Siyasetin finansmanı noktasında yaptıkları yolsuzluklarla enselendiler. Yani mahkemeler bunu enseledi. İkincisi, pavyonda dağıttıkları paralarla enselendiler. Yani
1: İtirafçılar da hep kendi
0: itirafçılar,
1: içlerinden
0: yani
1: çıktı.
0: kesinlikle öyle. Çünkü neden? Dağıtım mekanizması, bir siyasi hareketin birkaç aşaması vardır. İktidara namzet siyasi hareketin birkaç aşaması vardır. Bunlardan bir tanesi kendi içlerinde dahi dağıtım mekanizmasını, adil dağıtım mekanizmasını kurmaları gerekirdi. Yani insanlarda rıza üretebilmek için. Fakat öyle bir mekanizma oluşturdular ki rant üzerinden korkunç bir siyaset finansmanı. İşte biri cumhurbaşkanı olacak sözde ve bunun finansmanını rant üzerinden elde eden bir nasıl söyleyelim, bir tarz geliştirdiler, bir sistem geliştirdiler. Bunun sonucunda karşılarında devlet var. Bakınız bu biz ister kabul etsinler ister etmesinler. Yani bunu ben tarihi az çok okumuş biri olarak söyleyeyim. Minimum 2000 yıllık bir gelenek var. Biraz yavaş hareket eden bir devlet var. Ama günün sonunda hareket ettiği zaman ciddi anlamda hukuk mekanizmasıyla ve başka mekanizmalarla hesabını soran bir yapı var karşılarında. Şu geleneği keşke öğrenebilselerdi. Mesela Türk töresinde enteresan bir şey vardır. Ben son zamanlarda bu örneği veriyorum. Türk töresinde bazen göç esnasında bir cinayetten daha tehlikeli olan bir şey vardır. Yani daha ağır suç olarak gösterilen at çalma. Devlet atını çaldırmaz. Yani günün sonunda.

0: devlet öyle ya da böyle hesabını görür. Peki. Yani temel şey bu. Ve siz o noktada uyanık davrandınız. Siyasetinizi finanse etmek için devlet kaynaklarını, kamunun kaynaklarını, peki, halkın ve milletin kaynaklarını kullanmaya çalıştınız.
1: Peki.
0: Ve genel nokta bu.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında kaldığınız yerden devam edeceğiz.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'deki bölünmeyi konuşuyorduk Kadir Hocam. Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı Hasan Hüseyin Hocam? İkinci turda mı devam edelim?
1: İkinci turda.
0: Tamam peki. Türk siyasetini neler bekliyor? Şimdi aslında bir gelişme var. O da Özgür Özel'in tırnak içinde pamuk eller cebe çıkışı. Bilmiyorum bugün takip ettiniz mi ama bağış bekledi. Dilerseniz bir onu hatırlamak için o sesi bir yönetmenim Hande Maden Akyol girsin. Hande.
2: İvan, bugün Yeni Parti'nin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz. Açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
0: Şimdi IBAN paylaşıp bağış istemek, işte Ahbap Derneği soruşturması da bir yandan yürürken ne için bağışta bulunur mesela bir CHP seçmeni şu an bu çıkışın ardından? Neye bağışta bulunacak yani? Türk siyasetini Yeni Parti ile birlikte ne bekliyor?
1: Şimdi Yeni Parti'nin Türk siyasetine bir katkısı olur mu sorusunun cevabı bende çok muğlak. Çünkü Yeni Parti'nin böyle bir iddiası var mı? Önce yani o soruya cevap bulamıyorum ben.
0: Mesela amblem konusunu size de sormuş olayım.
1: Yani şimdi amblemde de şöyle bir husus var. Diğer partilere örnek verdiniz. Bu partilerin her birinin belli bir sosyolojik gerçekliği, tarihsel arka planı ve ideolojik motivasyonu var. Bu bağlamda bu partiler bunları simgesel anlamda kitlelerine sunuyorlar. İşte üçler dediğiniz zaman Türkistan ülküsünü görüyorsunuz orada. İşte AK Parti'nin ampul sembolünde Türkiye'ye bir aydınlık geleceği, bir refah geleceği, şeffaflık geleceği iddiasıyla. Yani bunların hepsi belli bir sosyolojik mesajı içerisinde taşıması gereken sembolik unsurlardır. Yeni Parti'nin böyle bir iddiası yok, böyle bir beklentisi yok. Çünkü kendi kitlesini varsa eğer, bu kitleyi zaten her türlü manipüle edip kullanabileceği bir sosyolojik unsur olarak kodluyor ve ne dayatırsak o olur algısıyla hareket ediyor. Şimdi siyasi partilerin iddiaları, bütün siyasi partilerin meşru hedefi iktidarı ele geçirmektir. Meşru hukuki yollarla. Bunun için de öncelikle kendi kitlesi olarak kodladığı sosyolojik dokulara, ardından da bütün milletin bütün kesimlerine hitap edecek bir politika vizyonuyla, iddiayla ortaya çıkarlar ve bunu sahiplerin politika üretmeye başlarlar. Tez üretmeye başlarlar. Çözüm önerileri, sorun tespitleri vesaire çoğaltabiliriz. Mevcut kadronun yaptığı tek şey bir takım politik elitlerin himayesi ve bunları kurtarma girişiminin ötesine taşınmıyor. Yani Yeni Parti'nin veya o kurmayların gündeminde Türkiye'nin meselelerine ilişkin ciddi bir projeksiyon göremiyorsunuz. Yok. Yani ben göremiyorum en azından. Takip de ediyorum ciddi anlamda. Ama en önemli gündemleri Türkiye'de siyasetin nasıl ahlaksız bir zemine taşındığının tipik örnekleri olanlara nasıl sahip çıkılır ve bu ahlaksızlık tırnak içinde nasıl olağan hale getirilirin cevabını aramaya çalışıyorlar gibi bir algı var. Yani şunu söylüyorlar.
0: Çünkü şey mi oldu? Yolsuzluğu savunanların kurduğu bir parti mi oldu günün sonunda?
1: Evet, çok net bir şekilde. Yani bunu kendileri inkar etmiyor. Kendilerinin böyle bir iddiası, böyle bir tezi söz konusu değil. Yani diyor ki, hırsız da olsa benim hırsızım ve ben bununla yol yürüyeceğim. Bu çok tehlikeli bir söylem. Yani bir milletin ve devletin kaynaklarını belli bir takım elitist gruplar veya şahıslar üzerinden araklamak mı demiştiniz siz? Yani en işte masum ifadeyle söyleyelim, araklamaya çalışmak siyasi tarihin en büyük yıkımlarını yaşatan ilk girişimdir. Devletlere ve milletlere en büyük yıkımları, sosyolojik çözülmeleri, politik depremleri getiren en ilk ve en önemli kırılma noktasıdır. Bugün bunu sahiplendiklerini görebiliyoruz. Bunun Türk siyasetine yönelik nasıl bir perspektif var? Ekonomiyle ilgili herhangi bir iddiaları yok. Yani göremiyorum ben bir farklılık. Dış politikayla ilgili iddialar olmadığı gibi kadroları yok. Şimdi bu açıklamayı dinliyorum. Dün veya önceki gün de diğer önemli kurmaylar, ben çok isim zikretmek istemiyorum. Ne bileyim, cevap hakkıydı, şuydu buydu, polemikti diye. Ama hepimizin, kamuoyunun çok iyi bildiği, bu hareketin önemli kurmayları da televizyonda bizim ekonomik hiçbir problemimiz yok şeklinde açıklamalar yapıyordu. Ya birbirlerinden haberleri yok, ya kurdukları yapıdan haberleri yok, ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir diğeri de, daha önce bu tip paylaşımları yapanlara yönelik ciddi eleştiriler de oldu bunların. Bu kadroların. Yani notlarımız da var bizim.
0: Mesela şimdi yeni bir genel merkez binaları var. Teşkilatlanmaları, örgütlenmeleri gerekecek. Her bir şehirde bir bina olmasa bile bir daire tahsis edilecek. Çok... Sonuçta yani bunun finansmanı nereden gelecek? Bu IBAN'a atılacak paralarla mı döndürülecek mesela?
3: Arkada banka da yok. Eskisi gibi.
1: Yani CHP'nin bir, evet, banka geliri var. Doğru. Hani bu tartışılıyor, şey yapılıyor ama en azından bir hukuk sistematiği içerisinde
0: denetlenebilir bir sistem.
1: Para aktarımı yani. Şimdi burada bence ellerinde para aktaracak belediyeler de yok.
3: Yok.
1: Yani temel sıkıştıkları nokta bu. Daha önce şunu söylüyorlardı. 3 tane belediyeyle biz bütün partiyi idare ederiz diyen isimleri vardı. Nasıl idare ettiklerini gördük. Yani o belediyenin, yani bizim kaynaklarımızı, bizim mal varlıklarımızı, bu milletin ve milletin tesis etmiş olduğu bu devletin ekonomik kaynaklarını kendi siyasi çıkarları için, partinin de demiyorum bakınız, şahsi siyasi çıkarları için, ki parti için de kullanamazsınız, şahsi siyasi çıkarları için delege pazarlıklarında veyahut Türk toplumunun çok da tasvip etmeyeceği masalarda meze haline getirilmiş bir ekonomik angajmanla hareket ettiklerini gördük. Bu çok doğru bir şey değil. Siyaset üreten, yani Türkiye'de her ciddi çıkış yapan siyasi kadronun bir meydan okuması vardı. Meydan okumayı negatif anlamda söylemiyorum. Yani siyasi bir meydan okumayla, manifestoyla çıkış yaparsınız.
3: Zaten muhalefet öyle bir şeydir zaten, değil mi?
1: Olması gereken budur. Türkiye'nin de temel problemi, bence Türk siyaseti bu anlamda çok problemli. Türk siyasetinin yeni aktör üretme noktasında tıkandığını görüyoruz. Şimdi iktidar bir şekilde oturmuş.
0: Kendi kendimizle yarışıyoruz diyor.
1: Bu çok ciddi bir sorun ama. Yani bakınız, iktidarın yani karşısında çok ciddi yok. Bir muhalefet olması gerekir. Çünkü biz siyaset bilimi derslerinde şunu söyleriz. İktidarı her ülkede bulabilirsiniz. Her ülkede iktidar vardır. Ama muhalefeti gördüğünüz devletler artık, yani bu siyasal mekanizmanın Süper Ligi'nde olan devletlerdir deriz. Bir devlette muhalefet çok önemlidir. Millet için önemlidir. İşte rekabet dediniz ya. Yani bulunduğunuz bölgede bir tane ekmek fırını olduğunu düşünün. İstediği türde ekmeği size verir. İstediği fiyattan verir. Mecbur kalırsınız. İstediği gibi sert davranır, iyi davranmayabilir. Bütün keyfiyet onun elindedir. Ama yan yana 5 tane fırın görün. En iyi ekmeğe ulaşmaya
0: rekabete
1: size hem ekonomik hem psikolojik anlamda bir rahat alan açar. Türk siyasetinin bu tıkanmışlığı ciddi bir problem. Ve muhalefetin bu tıkanmışlığı aşma gibi bir niyeti yok. Benim gördüğüm, oluşturmuş oldukları bir konfor alanı var. Bu konfor alanı içerisinde çok ciddi bir rant var. Siyasetten ciddi anlamda zenginleşen bir kadro var. Ve bu kadro bu zenginliği kaybetmek, bu konfor alanını kaybetmek istemiyor. Şimdi yeni bir parti kuruyorsunuz. Ayrıldığınız partiyi de ciddi anlamda suçluyorsunuz vesaire bazı gelişmelerden ötürü. Ama o partinin hala bir takım araçlarını, imkanlarını kullanmaktan da imtina etmiyorsunuz.
0: Yani örneğin Müslüm Sarı, CHP sözcüsü, şöyle bir çıkışta bulunmuştu. Yeni parti kurduğunu CHP kürsüsünden, CHP'nin amblemi altında, CHP'nin olanaklarını kullanarak ilan etmek etik ve ahlak dışıdır ifadesini kullanmıştı.
1: Yani tabii siyasetlikten çok çok uzak bir...
0: Yani mesela yeni bir parti kuracak olsanız bunu hani böyle anlamlı bir noktadan ifade etmez misiniz? Yani CHP'nin çatısı altından bir yola çıkmaktansa hani... anlamlı bir mesaj vererek, anlamlı bir noktadan yeni bir başlangıçla yola çıkarak, hani öyle olmaz mı, siyaset konuşuyoruz sonuçta.
1: Yani şimdi benim kişisel...
0: Bu da şey mesajım oluyor yani, biz CHP çatısı altında olmaktan memnunken bu partiyi kurmak zorunda kaldık gibi bir algı mı oluşturulmaya çalışıyor?
1: Böyle bir algıları yok. Hı. Tamamen günübirlik, nereden ne koparırsam, nerede ne fırsatı yakalarsam, oldu bittiye getirirsem şeklinde bir başıbozuk hareketle karşı karşıyayız biz. Bu başıbozuk hareketin siyasetlikten uzak olmasıyla birlikte, bakın siyasette istikrar, bu kült çok önemlidir. Siz eğer o CHP'nin, işte 100 yıllık parti diyoruz yani, Cumhuriyeti getiren parti, o milli mücadelenin siyasal organizasyonu olan bir yapı. Tabii zaman içerisinde çok ciddi değişimler de oldu. Yani bu geleneği de ne derece sürdürdükleri ayrı bir tartışma konusu. Bir Baykal döneminin Cumhuriyet Halk Partisi ile işte bu son dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni aynı kefeye koyabiliyor musunuz? Mesela Baykal ne kadar içeride muhalefet etse de örneğin o One Minute krizinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, orada Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durdu. Bu asli göreviydi çünkü. Ama öte yandan bu mevcut yapı dış politikada Türkiye'nin bekasına yönelik, milli güvenliğine yönelik çok ciddi bir problemdi. O problemi gündelik siyaset unsuru yapmaya çalıştıklarını gördük. Bu işte o geleneği ne derece sürdürdüklerinin ayrı bir tartışması. O nedenle ben CHP'nin o mevcut belli sistematik doktrinler yapı içerisinde yer alan kitlesini ne derece taşırlar sorusuna cevap bulamıyorum. Geri kalan toplumun diğer kesimlerine verdikleri bir mesaj da yok. Ya bu sadece logo, amblem meselesi değil. Bir söylem yok, bir diskur yok, böyle bir pratik yok.
0: Vaat yok.
1: Kendi içerisinde o ekranlara yansıyor takip edebildiğimiz kadarıyla. Yani CHP bu yeni ayrılan ekibin yönetim kadrosuna biz eleştiriler getiriyorduk işte vesaire. Etikten, ahlaktan, yozlaşmadan, bir sürü şeyden. Ama tabanı olduğunu iddia eden kesimlerin de ne derece antidemokratik, ne derece karşıtlarına karşı tahammülsüz, saygısız, vandalizme varan taşkınlıklar yaptığını görebiliyoruz. Bu açıkçası siyasi tarihimiz açısından da utanç vesikası olan hadiseler. Siyasi partilerde kopuşlar olabilir Yağmur Hanım. Siyaseten kırılmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partiler, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de grupların ayrılmaları söz konusu olmuştur.
0: Ya da sonra bırakmak gibi, işte geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun partiyi feshetme kararı.
1: Tabii yani millet size teveccüh etmedi mi? Emekli ayrılmak zorunda kalacaksınız. Hani bunun
4: doğal seleksiyon.
1: Çok, yani çok zorlamanın da bir anlamı yok. Hatta bazı partiler var, bazı isimler var. Sanıyorum o isimler de parti kurduklarını unuttular. Onlara da birileri hatırlatsa onlar da herhalde fesheder. Yani parti sadece bir sizin siyasal hırslarınızı tatmin etme cemiyeti haline gelmemeli. Peki. Siyasi partiler. Çünkü size inanan kitleler var, kişiler var. Peşinizden geliyor. %1 olsun, yarım olsun.
0: Beni temsil etsin
1: değil
0: diye vekil olarak seni meclise getiren bir halk var sonuçta, öyle değil mi?
1: Halk. Arkanızda duran bir halk var. Teşkilatlarınız var. Bu teşkilatlar içerisinde gönüllü bir şekilde size çalışan, sizinle birlikte ülkeyi yönetmeye talip olan insanlar var. Bu tabanlardaki samimiyet, hemen hemen her partide samimi bir taban yapısı vardır. Onlar inanır.
0: Broşür dağıtan gençler en basit
1: tabii,
0: örneği.
1: Mesela bunlar inanır. Bunlar ülkeyi iyi yöneteceklerine inanırlar. Ama işte o üstteki karar alıcı mekanizmanın ajandasında ne var? Asıl mesele o. Peki. Biz bu meselede karar alıcı mekanizmanın ülkenin sorunlarının çözümüne talip olmadığını, kendi kitlesinin sorunlarının çözümüne talip olmadığını, sadece yolsuzluğa bulaşmış, bu yolsuzluğa bulaştığını da inkar edemeyecek kadar, bırakın inkar etmeyi, artık yüzsüzlüğe vuracak kadar afişe etmiş bir takım klikleri kurtarma operasyonu olarak görüyoruz. Peki. Dokunulmazlıklar devam etsin.
3: Temel şey burada kaçınalım bence üstad. Yani dokunulmazlık şeyi var ya, temel evet, şey o.
1: Yargıdan kurtulma tabii şeyi. Ya bu da ne kadar sürdürülür, bu taşıma suyla ne kadar sürdürülür bilmiyorum. İBAN meselesi de Türkiye'nin gündemine gelmesin artık. Yani bu İBAN bizde artık kötü şeyler çağrıştırıyor. Hı hı. Bence çok Türkiye'nin gündemine sokmasınlar. Hı hı. Çok başarılı bir politik operasyon değil. Onlar kuvvetle
0: şık da durmuyor bir, öyle değil mi?
1: Ya onlar şöyle bir İBAN mağduriyet hikayesi üzerinden toplumun teveccühüne talip olmaya çalışıyorlar ve işte Türk toplumda mağduru her zaman sahiplenir. Bir de milletle bütünleşiyoruz mesaj vermeye çalışıyorlar ama milletle İBAN denildi mi farklı şeyler.
3: Siyasal iletişim açısından felaket bu.
1: Evet, yani farklı şeyler canlanıyor. Benim de İBAN duyunca başka şeyler aklıma geliyor.
0: Peki, o zaman terörsüz Türkiye diyelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle görüşme gerçekleştirdi. Mecliste bir siyasi parti turu yaptı. Ardından bir açıklamada bulundu. Kısa bir metin olacağını ifade etti. Genel bir af olmayacağını dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da dünkü kabine toplantısında önümüzdeki günlerde meclise sunulacak ifadesini kullandı. Ben bu açıklamalarda sürece dair değerlendirme için sözü size bırakayım.
4: Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günler diyerek önümüzdeki haftayı

0: her gün meclisteydim. Hani gelirse sıcağı sıcağına takip edeyim, çerçeve yasada ne olacak bir bakalım diye kulisleri de dolaşıyorum. İşte dün o heyecan Bakanlar Kurulu sonrası gelen açıklamayla bir hafta ötelenmiş gibi duruyor. Hı hı. Biraz pazartesiye kalmış gibi sanki çerçeve yasanın meclise sevk edilmesi. Tabii yine o görüşmeler sürecektir. Yarın cuma hafta sonu da muhtemelen bir partiler arası diyalog kurulacaktır. Hani deniliyor ya.
1: Grup başkan vekilleriyle görüşecekti meclis başkanı.
0: Koordinatör grup başkan vekilleriyle deniliyor ya. Partiler bizimle paylaşılmadı. Hı hı. İçinde ne olduğunu bilmiyor. Doğal olarak çalışılıyor şu anda. Hı hı. Teklif üstünde. Evet, teklifin ana omurgası, çerçevesi netleştikten sonra elbette ki partilerle bu paylaşılacak. Niye böyle söylüyorum? Bir ortak komisyon var değil mi? Hı hı. Komisyon kuruldu, Japon. Çalışıldı. İyi Parti dışında bütün partiler orada temsil edildi. Bir ortak metin ortaya kondu ve ortak metin omurgasıyla o işte yasal düzenleme haline nasıl gelir? Çalışması yürütüldü ve sonunda da o komisyonda görev yapan bütün partilerle bu teklifin paylaşılacağını, onların görüşlerinin alınacağını söyleyebiliriz.
1: Bir de meclis sistemini de izleyicilerimize anlatalım mı? Yani bir yasa geldiğinde bu sunan parti tarafından hemen yürürlüğe giriyor, yasalaşıyor değil. Bunun komisyonda değerlendirme aşaması var. Genel kurulda yine tüm partilerin ortak uzlaşısıyla yasalaşacak ya nihayetinde. Bunu belki anlatabiliriz.
0: Ya bu kadar hassas bir konuda belki yüzyılın en hassas sorununu çözecek. PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak, hı hı. Sonunu getirecek, işte feshedilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme, o partiden, bu partiden, halktan, vatandaştan kaçırılarak bir oldu bittiyle olabilir mi bu? Hı hı. Bütün komisyon toplantılarını gördük, kameralar önünde, kameraların kapalı olduğu yerlerde milletvekillerinin bazen çektiği görüntülerle bütün detaylarına kadar hakim olduk. Şimdi elbette ki teklif kim iktidar partisi ise onun tarafından hazırlanacak ve onun tarafından meclise sevk edilecek. Şimdi meclise sevk edildi. Bu bir oldu bitti anlamına gelmeyecek ki. Meclise geldikten sonra asıl serüven başlıyor. Meclise gelecek, ilgili komisyona sevk edilecek. İlgili komisyon neresi? Adalet Komisyonu. Adalet Komisyonu'nda bütün partilerin üyeleri var. Orada bir tartışma ortamı ve bir istişare ortamında işte itiraz eden partiler, destekleyen partiler ya da desteklediği halde bazı noktalarda eksik görülen noktalar enine boyuna tartışılacak.
1: Meclisi çok iyi bildiğiniz için soruyorum. En heyecanlı dönem bütçe maratonu zamanında oluyor. Bu süreçte o kadar heyecan verici olacak mı sizce?
0: Vallahi olur. Hı hı. Çünkü dediğim gibi hani yüzyılın sorunu orada çözülüyor. Umalım ki hepimizin istediği şekilde sonuçlansın. Hı. Ve bu bir daha geri dönülmesin o çatışmalı günlere. İşte şehitler verdiğimiz, milyonlarca, trilyonlarca doların akıtıldığı o günlere dönmeyelim. Umalım ki her şey bundan sonra dört dörtlük rayında devam etsin. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla 2,3 trilyon dolar doğru kanallara, doğru yerlere aktarılsın ve adeta Türkiye'nin şahlanmasının bir nüvesi olsun bu. Hı hı. Şimdi o komisyonda görev yapmak bence çok önemli iş. Hı hı. Şimdi Adalet Komisyonu, evet, o komisyonda da görev yapan milletvekilleri bence çok şanslılar. Hele ki bu süreç istediğimiz şekilde sonuçlanırsa, neticelenirse, hı hı. Ya tarihe imza atan isimlerden biri olacaksınız o komisyonda görev yaptığınız için. Dolayısıyla o Adalet Komisyonu'nda da evet hayli tartışmalı noktalar olabilir ama gördüğümüz kadarıyla büyük bir uzlaşı olduğu için terör belasından kurtarılması noktasında bütün partilerin yapıcı olarak yaklaşacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Elbette iktidarın hazırladığı teklifte bazı noksanlıklar olabilir. Hı hı. Virgül hataları, anlam kayması yaratacak
1: kelimeler olabilir. Tabii bu metin değiştirilemez de değil, öyle değil mi? Yani tartışmalar esnasında eklemeler, çıkarmalar da elbette yapılabiliyor.
0: Keşke bir o zaman sıkışıklığı olmasaydı, biraz daha erken sevk edilebilseydi, alt komisyon kurulsaydı, bütün

0: tüm partilerin üyelerinden. Orada iyice bir tartışılsaydı, iyice bir pişirilip sonra üst komisyona, Adalet Komisyonu'na gelseydi oradaki büyük tartışmanın sonrasında da, yani tartışma dedim kavga gürültü olarak anlaşılmasın, hani istişare sonrasında genel kurula sevk edilseydi. Bunların hepsi kamuoyuna açık, basın mensuplarına açık şekilde cereyan ediyor. Dolayısıyla bir gizli saklı oldu bitti söz konusu değil. Genel kurul görüşmeleri zaten televizyonlardan canlı yayınlandığı için bütün vatandaşlar da orada takip edebilir. Partilerin hangi pozisyonda durduğunu da takip edebilir. Şimdi işte İyi Parti'den çağrılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu süreci desteklememesi, kendi yanlarında yer alması yönünde ama Cumhuriyet Halk Partisi her ne olursa olsun ya da yeni parti her ne olursa olsun evet tarihin doğru tarafında duruyorlar ve bu süreci, terörsüz Türkiye sürecini destekliyorlar. Gördüğümüz kadarıyla İyi Parti itirazlarını devam ettiriyor. Bu süreç devam edip neticelene kadar
1: ki Sayın Kurtulmuş Müsavat Dervişoğlu'nu da makamında ziyaret etti.
0: Ya işte kara propagandayı burada da görüyoruz. İşte İmralı'yla paylaşıldı, bizimle paylaşılmadı, oradan onay alındı gibi tuhaf açıklamalarla karşılaşıyoruz. İşte Numan Kurtulmuş gayet net aslında çerçeveyi ortaya koyuyor. İmralı'ya af yok. Öcalan İmralı'da kalacak.
1: Bu genel af yok.
0: Bu bir af düzenlemesi değil. İşte 3 yıllık 3-5 yıldan 3 yıla düşürülüyor denetimli serbestlik. İşte bir geçici yasa 6 ay veya 1 yılı kapsayacak. Dolayısıyla hani gelecekler suça bulaşmamış olanlar, sadece üye olanlar, eline silah almamışlar. Bunlarda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de geçici olacağı için bu ilaniyaya böyle devam etmeyecek. Geleceksiniz, teslim olacaksınız, cezanız, eğer suça bulaştıysanız cezanızı çekeceksiniz. Bulaşmadıysanız sıkıntı yok ama devlet sizi takip edecek 3 yıl boyunca. Attığınız her adımı takip edecek. Ne yapıyorsunuz? Akıllandınız mı, uslandınız mı? Onun sonucunda size diyecek ki tamam, size yönelik suçlamalar yok. Normal vatandaş olarak hayatına devam edebilirsin. Bu yönetici kadronun buraya gelmesi, işte krallar gibi karşılanması, ağırlanması, yaşaması gibi bir şey söz konusu değil. En hassas nokta neydi? Şehitleri incitmemek, onların ruhlarını incitmemek, gazileri küçük düşürmemek, onları incitmemek. İşte bu hassasiyet, bu kırmızı çizgi korunarak sonuna kadar o yasal düzenlemenin üstünde çalışmaların gittiğini, yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta büyük olasılık mecliste.
1: Peki. Aslında Levent Bey bayağı bir kapsamı geniş bir şekilde anlattı ama siz metinden ne bekliyorsunuz ve bu sürecin artık tarihi bir noktayla nihayet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin ne söylersiniz? Çünkü mesela bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Artık bu sürecin terörsüz bölge sürecine de evrilmeye başladığını görüyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bir hukuki kavram bugün tesadüf ettiğim için paylaşmak isterim. Çerçeve yasa diyor ki belirli bir alanın genel ilkelerini belirler. Daha sonraki süreç işler. Yani altta o ince işçilik, biraz önce ekranda da vardı Sayın Ömer Çelik'in söyledi, o ince işçilik kısmı devreye girer. Temel şey şu. Ben burada ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında terörsüz Türkiye başladığı an terörsüz bölgede başladı. Yani son zamanlarda yaşadığımız olaylara bir bakarsak, İran Savaşı ile ilgili neydi teori? PEJAK ve Kürt örgütler devreye girecekti. İşte hakeza yine Suriye'de elemine edilen PYD bir savaşçı olarak o bölgeye sürülecekti. Ama olmadı bunlar. Hiçbiri olmadı. Dolayısıyla terörsüz bölgenin bir adımı en azından gerçekleşmiş oldu. Yani uzun yıllar nasıl söyleyelim, taşeronlukla ayakta kalan bir örgütü, bizzat Amerika tarafından da beslenmiş PYD'yi dahi cepheye sürmedi. Yani Sayın Bahçeli'nin o 18 Ekim'di zannederim 2024'te uzattığı elin biz sonuçlarını gördük. Yani devlet politikası
0: 1 Ekim tokalaşma, 22 Ekim açıklama.
2: 22 Ekim değil mi? Doğru. Yani böyle bir süreç, terörsüz bölge meselesinde de ciddi adımlar atıldığı görülüyor. Ama bunun yasal bir çerçeve oluşturulması gerekiyor, oturtulması gerekiyor elbette. Tabii kara propaganda ve dar kalıp ideolojik söylemler, böyle baştan çıkarıcı ideolojik söylemler hep devreye girecektir hocam. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü siyaseten var olmak isteyenler kara propagandaya sarılacaklardır. Bu süreç böyle. Şimdi ben süreci özellikle milliyetçi cenahtan kendi geldiğim gelenek itibariyle de onu biliyorum. Anlayamamış arkadaşlarımı, dostlarımızın şu noktayı ıskaladıklarını düşünüyorum ben. Sayın Bahçeli o gün açıklama yaparken devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde bu sürecin yürütülmesini istediği zaman bir şey söyledi. Türk tarihi coğrafyasının ne kadar geniş olduğunu gösterdiler aslında. Hı hı. Yani milliyetçi hareket 40-50 yılı aştı değil mi hocam? 50 yılı aşkındır bir şey var.
1: Ama şunu da izninizle hatırlatmak istiyorum. Kadife eldiven içerisindeki demir yumruk da bence bu süreçteki çok kilit cümlelerden biriydi.
2: Tam da onu söyleyeceğim.
1: Yani Türkiye'nin terörü kaynağında yok edecek askeri gücü var. Ama biz bunu... bu şekilde çözmek istiyoruz. Mesajını bence en iyi şekilde veren ifadeydi.
2: Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanım o ifadesine gelecektim. Temel şey şu.
1: Ben sizden önce geldim. Buyurun.
2: Temel sorun şu. Biz tarihimizle barışarak sorunları çözebiliriz. Şimdi o kadife eldiven meselesi de tarihimizin içinde çok güçlü bir metafordur bizim. Yani biz zaman zaman kadife elimizi uzatırız ama o elin içinde en güçlü yumruğumuz, en güçlü irademiz vardır bizim. Savaşma irademiz vardır. Zaten terörü elimine etmiştik biz toprağımızda. Yani burada etmiştik. Ama bu şu anlama gelmiyordu. Yani bu bölgede nihayetinde acılar çekildi. Yani çok acılar çekildi. Cumhuriyetimizin yaklaşık yarısı kadar bir acı değil mi? 40 yılı aşan. Acı çekildi. Bunun bir daha uzatılmaması, uzamaması.
1: Maliyeti de var.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani yıllık ortalama 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı dün Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla terör engeli kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
2: Kesinlikle öyle. Şu var yani bir sadece bölgeyle sınırlı değil. Bütün ülkeyi etkileyen bir şeydi bu terör zaten. Ama bölgeyle sınırlayalım, bölge üretimle kavuşacak söz gelimi. Yani hizmetle zaten buluştu ama o hizmeti ciddi anlamda katma değere dönüştürecek hamlelerle buluşacak. Yani bugün artık o terörün gezdiği, kol gezdiği yerlerde
1: festivaller yapılıyor.
2: Yani biz bugün Tunceli'nin ya da Batman'ın güzelliklerini hep birlikte görebiliyoruz.
1: Cilo Dağı'ndaki yani, Saç Gölleri'ne festival yapacak bir noktaya geldi Türkiye.
2: Kesinlikle ve o bölgede yine petrol çıkarıyoruz. Yani biz hepimizin paylaşacağı bir ekonomik zenginliğe doğru gidiyoruz. Yani bugün terörün olduğu yerde paylaşım sıkıntıdır. Terörün olduğu yerde ekonomik istismar, rantçılık devreye girer. Yani silah ticareti devreye girer. Mesela PKK neydi? Narko terör de aynı zamanda. PKK neydi? Silah kaçakçısıydı aynı zamanda. Şimdi bütün bunların önüne geçip ciddi anlamda ekonomik zenginliğimizi paylaşacağımız bir ortama doğru gidiyoruz. Yani bu yasal çerçeve oturduğu zaman yani ya şunu görmemiz lazım aslında. Ya biz konuşabilen bir toplumuz. Yani derinliği olan bir toplumuz. Biz nevzuhur bir devlet değiliz, nevzuhur bir millet değiliz. Asırlara sari bir dilimiz var, ortak acılarımız olmuş, ortak mutluluklarımız olmuş ve biz bunları konuşabiliriz. Terörün dışarıdan empoze edildiğini, taşere edildiğini hepimiz biliyoruz. Yani bu çok net bir şekilde. Yani işte
1: ve finanse edildiğini.
2: Kesinlikle. Yani zaten tam da bu. Emperyalizmin taşeronuydu bu. Emperyalizmin taşeronu. Emperyalizm niye yapar bunu? Bölgede huzur olmasın diye. Bölgede kalkınma olmasın diye. Ve bölgede barış olmayacak ki kendi çıkarlarını devam ettirebilsinler. Yani bu bölgedeki petrolü batıya aktarabilsinler söz gelimi. Yani biz son kalkınma yolunda ne yaptık? Kalkınma son anlaşmalarla TPAO, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı %15'lik bir hak kazandı değil mi? Yani bu nasıl oldu? Terörle mücadelenin sonucunda Irak'ta da bir düzen oldu. Yani Türkiye'nin bölgedeki terör bittikten sonra oluşturacağı entegrasyon politikalarının önü de açılmış oluyor böylece. Yani sadece şey değil, Türkiye'nin kendi içindeki hadise değil bu. Yani mesela Suriye'de terörün bitmesiyle ciddi bir devlet yapılanmasına Türkiye'nin nasıl katkı yaptığını gördük değil mi? Hı hı. Şimdi Irak'ta da benzer bir şey. Mesela 2000'li yılların başında özgürlük vaat edilerek işgal edilen ve paramparça edilen Irak, mesela bugün yine Türkiye'nin katkısıyla terör belasından kısmen, kendi bölgesinde beslediği terör belasından kurtuldu. Yani Türkiye İran içine kadar terörle mücadele hattı oluşturdu ve PKK'nın damarlarını kesti deyim yerindeyse. Dolayısıyla bu Irak'a da yaramış bir şeydi. Irak mesela kendi petrolünü satamayan da en azından kendi parasını çeviremeyen bir ülke değil mi? Hürmüz'de bugün yaşanılan gailede en çok zarar gören, biz şey yapmıyoruz, tartışmıyoruz ama Irak'tır. Bugün Türkiye sayesinde, Türkiye ile yaptığı anlaşmayla birlikte Irak'ta bir noktada nefes alacak. Bu neden oldu? Yine söylüyorum, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge stratejisiyle oldu. Yani bütün bu gelişmeleri muhalefet kesiminin görmesi gerekiyor. Muhalefetin iyi niyetli olmak kaydıyla, iyi niyetli uyarıları çok ciddiye alınmalı zaten. Orada problem yok. Dedim ya, yani biz konuşabilen bir toplumuz, birbirini dinleyebilen bir toplumuz. Bu olgunlukta bir toplumuz biz.
1: Peki. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aslında tüm zorlukları, gelebilecek tüm riskleri, eleştirileri, baskıyı sırtlayarak, omuzlanarak bu süreci elini uzatarak başlattı. Yani ilk dönemde ne diyor Sayın Bahçeli diye tüm toplumun kafasında bir soru işareti uyandırarak o zorlukları bile bile göğüsledi bu süreci ve bugün Türkiye çok önemli bir tarihi noktaya geldi. Bundan sonrası için hem partiler, siyasi partiler olarak meclise nasıl bir tutum göreceğiz? Hem de bu sürecin Türkiye'ye katkıları ne olacak?
3: Sayın Bahçeli,
1: ki meclis başkanı Numan Kurtulmuş da ilk olarak Sayın Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bunu da hatırlatmış olalım.
3: Sayın Bahçeli, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki önce devletim ve milletim diyen bir siyasi aktör. Bu sadece bir slogan değil, sadece bir motto değil. Sayın Genel Başkan'ın bütün siyasi çizgisine bakıldığında geçmişten günümüze, ilk andan bugüne kadar bu ilke üzerine, bunu şiar edinerek hareket ettiğini görüyoruz. Bunun temelinde de bir toplumsal barış projesi var. Bu önce ülkem ve milletimin. Örneğin 99'da yine Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olduğunda eleştiriler gelmişti. Orada da Sayın Bahçeli gündelik bir politika hesabı yapmadan, oy hesabı yapmadan ülkenin, devletin, milletin geleceğine faydalı bir projeyle Türkiye'nin bütün kutuplarını, bütün çevrelerini kapsayıcı bir siyasal mutabakat zemini arayışıyla o koalisyona dahil olmuştu ki o 99 yaşananma rağmen, evet. 99 işte o 2000'li kırılma bütün küresel sistemin dönüşüm süreciydi. O dönüşüm sürecini Türkiye dünyada önemli stratejik noktalardan bir tanesidir. Yani sadece coğrafi anlamda bunu ifade etmiyorum. O nedenle o dönüşümü, uluslararası sistemde güvenlik algoritması değişti, güvenliğin doğası değişti, aktörlerin pozisyonları değişti. Oradan sıkıntısız geçmeniz gerekiyordu ve içeride bir birlik olması gerekiyordu. Onun öncesini hatırlayın, 90'ların siyasi iklimini, siyasal istikrarsızlıklar, kısa süreli koalisyonlar, çatışmalar, kavgalar vesaire.
2: Ölü darbeler.
3: Yani bunu aşabilmek için o zaman o riski ve işte o zaman da böyle bozucu girdilere rağmen o sorumluluğu üstlenmiş bir siyasi isim. Geldiğimiz noktada Türkiye'de son işte 23 yıl 99, 2026, 2027 yıllık süreçte, hı hı, bütün

0: tıkanan siyasi sistemin tıkatılmaya çalışılan kriz dönemlerinde devletin yanında yer almış, siyasetin çatışma üretmeyen, çözüm üreten bir mecraya evrilmesi için tavır koymuştur. 367 krizlerini hatırlayınız, Cumhurbaşkanlığı krizlerini.
1: 411 işte, el. Kaosu çıkıyor.
0: Yani mesela işte belli siyasi, uluslararası siyasi çevrelerin Türkiye'de iktidarı değiştirmeye yönelik koalisyon tekliflerinin elinin tersiyle itmesini, ardından 15 Temmuz sürecindeki duruşunu, bunların hepsi bir devlet sorumluluğu ciddiyeti. Bu devlet sorumluluğu ve ciddiyeti sadece Türkiye'de fark edilen, konuşulan, bilinen bir olgu da değil. Türkiye'nin dışında da Devlet Bahçeli'nin bu devlet ciddiyeti noktasında biz zaman zaman bulunduğumuz temaslarda bu yorumlar duyuyoruz. Yani ilgili ülkeler bizim de Devlet Bahçeli gibi isimlere ihtiyacımız var diyor. Hı hı. Bu Türk siyaseti açısından çok çok önemli bir nokta. Terörsüz Türkiye meselesine gelecek olursak bu bağlamda evet çok ciddi bir çıkıştı. Kimilerine göre çok marjinal bir çıkıştı. Ama ne derece doğru olduğu o gün belki bazı kesimlerce anlaşılmamış olabilir. Onların da sesi çok çıktığı için aslında büyük bir kesimde de Sayın Genel Başkan'ın bu çıkışı kabul görmüştü. Hı hı. Ama o kabul etmediğini iddia edenlerin sesi gür çıktığı için öyle bir algı oluşturuldu. Bugün gelinen noktada zaten haklılığı ortaya çıkıyor ki uzun vadede çok daha fazla bunları konuşacağız. Mesela bu Ahbap meselesinde de o günün şartlarında o kaotik ortamda bile Sayın Genel Başkan'ın açıklaması vardı. Ahbap çavuş bakacağız şeklinde. Bugün ne demek istediği ortaya
2: çıktı. Burada geleceğim o konuya.
0: Ne demek istediği ortaya çıktı. Şimdi siz terörsüz Türkiye sürecini başlatmamış olsaydınız, Suriye'de Halep'te operasyon başladığında Türkiye'de, Türkiye'nin güneydoğusunda sokakları, Türkiye'nin sınır şehirlerinde sokakları karıştırmayacak mıydı emperyalist güçler? Karıştıracaktı. Çünkü Türkiye Halep'ten o Kamışlı'ya kadar uzanan hattın, yani Fırat'ın her iki yakası hatta da oluşturmak istenen garnizon devletin Suriye'de ki resmi otorite tarafından meşru bir operasyonla tasfiye edilmesi sürecinde Türkiye'nin verdiği o lojistik ve siyasal destek içeriden yıpratılmaya çalışılmayacak mıydı? Çalışılacaktı. Bugün şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor mu terörle mücadele kapsamında olmuyor. Hani bu demir yumruk kadife eldiven olayı var ya. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele noktasında çok başarılı bir grafik çizdi. Ama terörle mücadele salt, konvansiyonel askeri yöntemlerle bitmez. Teröristle mücadeleyi orada bitirirsiniz. Terör örgüsünü yok etmek için emperyalizmle mücadele edeceksiniz.
2: Bu alanda da bu silah yakma merasimi gerçekleştirilmişti ya. Evet. Aslında o çok kuvvetli, vurgulu bir mesaj değil miydi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın nasıl da diz çöktürdü. İşte belinden kuşağı silahlarını bir ateş kazanının içine atacak görüntüyü hem örgüte hem diğer odaklara vermiş oldular.
0: Biz burada emperyalist güçlerle mücadele ediyoruz. Küresel güçlerle mücadele ediyoruz.
2: Yani Türkiye'nin orada verdiği mesaj bence çok güçlüydü.
0: Tabii bu yani terörsüz Türkiye aslında bir milli mücadelenin günümüzdeki versiyonuna benziyor.
2: Peki.
0: Bu mücadele bizim bekamıza yönelik en büyük tehdidi def etme mücadelesi. Biz bu tehdidi def ettiğimiz zaman okyanus ötesine, diğer küresel güçlere tavır koyuyoruz ve uluslararası mafya organizasyonlarına. Peki. Çünkü bugünkü terör örgütleri çok ciddi bir mafya organizasyonudur.
2: Peki.
0: Biz orada da ciddi mücadele içindeyiz.
2: Yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin artık oldukça derinleştiğini biliyoruz. 35 kişinin tutuklandığını biliyoruz. Neresini ne kadar takip edebildiniz? Bu derneğin depremde bir yardım eli gibi tüm gönüllere ulaşıp ünlülerin bu kadar ortaya attıktan sonra şimdi hepsinin ifade vermeye değil işte bilgime danışılacak o yüzden geldim gibi tatlı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi ben hayretler içinde izliyorum. Hani bu kadar kirli bir ismin, geçmişi belli bir ismin, geçmişte ne yaptığı belli bir ismin liderliğinde, önderliğinde kurulmuş bir derneğe insanlar koşa koşa para yardımında bulundular.
2: Yani, ve reklamını yaptılar.
1: Evet yani bu... Yani

0: AFAD'a, Kızılay'a değil buraya yapın diye.
1: Gizli saklı hiçbir şey yoktu. Hı. Daha öncesinde dolandırıcılık, yolsuzluk suçlamasıyla karşılaşmış bir insan bu. Hı. Üstünde o elbise varken koşa koşa gidip insanlar yardımda bulundular. Ne yazık ki o saf, temiz duyguları istismar etti. Hı. Yani aslında maçın sonucu ilk dakikasından belliydi. Hı hı. Ama keşke insanlar inanmasaydı, bu yardımları koşa koşa yapmasaydı. Ama ne yazık ki toplumun bir tarafında bir ön kabul var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de var bu ön kabul. Yani ne söylerseniz söyleyin veya hangi gerçeklik olursa olsun ona inanmamayı tercih ediyorlar. Kendi bildiklerini okumayı tercih ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla bu sözde STK'da da böyle bir süreç işledi. Şimdi işte deprem, CHP'ye de bağlayayım bu süreci. En muhalefetin yükseldiği alanlar, zamanlar işte ülkenin zor günlerinde gerçekleşir. Yaşadık işte yazar kasa fırlatma dönemi. Ekonomik darboğazda uğraşırken Türkiye, orada Demokratik Sol Parti önderliğindeki koalisyonun gitmesini ve yerine umut olarak, insanlar umut olarak AK Parti'nin doğuşunu ve yükselişini, iktidar oluşunu gördük. Şimdi benzer bir sürecin depremde aslında muhalefetin yükselerek yaşanması gerekirdi. Eşyanın tabiatına bakarsanız. Hı hı. Ama ne oldu?
0: Ben hatırlatayım, geçtiğimiz yıl depremin, yani geçtiğimiz depremin yıl dönümü anma programlarında şöyle bir açıklama yaptılar. Biz de deprem bölgesine şu kadar çöp konteyneri gönderdik.
1: Biz ne yaşadık? Depremden hemen sonra seçim yaşadık, değil mi? Hı hı. Şimdi o zor dönemde muhalefetin bir umut ışığı olması ve belki de seçmenin oraya yönelmesini görmemiz gerekirken vatandaş sağduyusuyla ne dedi? Bunun altından muhalefet kalkamaz dedi.
0: CHP'ye oy vermeyenlere sığınması için o alanlar tahsis edilmedi. Yurt muydu? Evet. Neresiydi orası? Lütfen hatırlatın.
1: Konteynerlardan çıkarttılar insanları. Evsiz barksız insanları sokağa attılar adeta.
0: Evet.
1: Ne oldu? Muhalefet başaramaz. Yine o kendi sloganlarıyla söyleyeyim, yaparsa AK Parti yapara döndü iş. Yaparsa Cumhurbaşkanı yapar dedi. Hı hı. Gitti AK Parti'ye yine oyunu verdi. Sonrasında da gördüğümüz işte tablo gerçekleşti. Hı hı. Benzer şey İBAN. İBAN veriliyor şimdi genel başkan tarafından yeni partinin. Hı hı. Ya sözde STK'da yaşadık biz işte o İBAN'a yatırılan paraları, o zor dönemde hislerin istismar edilerek paraların nasıl dolandırıldığı, insanların nasıl istismar edildiğini. Şimdi bir tarafta da yine parti içi söylemle anlatmaya çalışayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Arınma süreci diyor. Yani biz söylemiyoruz bunu. Hı hı. Kendisi parti içindeki bir grubu yolsuzlukla, hırsızlıkla, usulsüzlükle suçluyor. Bunlardan temizleyeceğim diyor. Hı hı. Şimdi böyle bir realite varken,
0: peki,
1: niye ben verilen IBAN numarasına gidip para yatırayım?
0: Bir de o parayla ne yapılacak? Değil mi? Peki. Çok kısa rica edeceğim. Ahbap soruşturmasına ilişkini, artık 35 tutuklu olduğunu biliyoruz. Dosyanın derinlemesine incelendiğini biliyoruz. Çok sayıda ünlü ifade vermeye veya bilgisine başvurulmak üzere savcılığa gidiyor. Ne dersiniz?
2: Yani şimdi ben konuşmamın başında ilk başta da narsizm kelimesini kullandım. Narsizmin bütün tecellilerini mesela bu davada da görüyoruz biz. Yani
0: Hayko Cepkin diye bir sanatçı var mesela, basın mensuplarına hiçbir şey bildiğiniz yok diye küfürlü çıkışlarda bulunuyor. Çok çirkin yani oradaki. Tabii. Basın mensupları yeri geliyor senin de bir haberini yapıyor sonuçta, hani pozitif anlamda. Ve işine gelmeyen durumlarda basını karalamak da benim gerçekten hiç tahammül edemediğim bir konu, buyurun.
2: Yani basını karalayacak şeyi yok bence, yüzü yok, sadece bastırıyor. Yani kendi kapasitesizliklerine bakın, suçlarını demiyorum. Ya yani çünkü çok kötü, bence onlar da dolandırıldı. Yani yani bir kumarbazın oyununa hepsi geldi. Bence temel sorun bu.
0: Tabii yani şimdi sanat camiasını da zan altına bırakmayalım. Çok iyi niyetle, güvenerek

0: Depremde hani ortalıkta olan bir isme yardım amacıyla da para gönderen birçok ünlü var muhakkak.
1: Eyvallah Yağmur Hanım. Ya çok açık, aleni bazı şeyler vardır. Yani bunu görmek zorundasınız. Mesela Haluk Levent'le ilgili mevzuda bir basın mensubu olsak da, yani gazeteci olsak da, bizim duymayabileceğimiz şeyleri sanat camiası kendi arasında biliyordur. Yani bu böyle bir gerçek var. Ama onun da ötesinde
0: Peki.
1: en azından şu olmalıydı. Ya bazıları itirafta bulunuyor ya.
0: Peki bir cümle rica edeceğim. Süremiz
1: Yani şu, hepsi kandırıldı. Bir kumarbaza yenildiler ve bugün basın mensuplarına atabilecekleri bir cümle yok.
2: daralıyor. Özür dilesinler.
1: Özür dilesinler yani.
0: Kadir Hocam, ahbap dost ilişkisi alıntısını yapmıştın Sayın Bahçeli'den. Çok kısa sizden de değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani altından neler
3: Sayın
0: neler
3: Genel
0: çıktı?
3: Başkanımız o gün şunu ifade etmişti. Devlete, devletin kurumlarına güveneceksiniz. Bu devlet milleti için her türlü cefayı çeker, bedeli öder, sorumluluğu alır. Devlete meydan okuyan, devleti zafiyete uğratmaya çalışan yapılarla ilişkiniz olmasın mesajıydı bu. Bu ama doğru okunamadı.
0: Devlet yok
3: Bugün
0: algısı
3: yaratmak
0: yaratılmadı mı?
3: isteniyordu işte o yapılar
0: Yaratmaya
3: üzerinden.
0: çalıştılar,
3: Yani
0: yani baraj patladı
3: işin bir
0: yalanlarına kadar.
3: dolandırıcılık boyutu var. Bir de devlete karşı meydan okuma,
1: Çok
3: devleti
1: bilinçli bir
3: yıpratma.
1: strateji işte.
0: Devlet nerede? Devlet
3: Tabii.
0: yok. Kurumlar,
3: Devlet
0: kuruluşlar
3: oradaydı.
0: yok.
3: Başından sonuna kadar oradaydı. Bugün de orada. Daha öncesinde de oradaydı. Yarın da orada olacak.
0: Ya ben şunu hatırlıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı gelip bizi bile denetledi. Yayın yapıyor musunuz buradan diye. Yani deprem bölgesinde çok da taze ilk zamanlarında gelip basını bile denetleyen bir Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Devlet ne demek yok yani, öyle değil mi?
3: Devlet dediğim gibi her yerde milletinin yanında, milletiyle ayrılmaz bir bütündür, bir parçadır. Bu mihraklar bunu yıkmaya çalışıyor ama başaramıyor. İşte bölge halkı da buna en doğru cevabı vermiştir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakın Yağmur Hanım, para toplamaya gelince sesi çok çıkan bu yapıların, bugün orman yangınları var. Ekranda sürekli de verdiğiniz program başında da konuştuk. Orada orman yangınında itfaiyecilerle, köylülerle, işte silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir bilgi var mı sizde?
0: Yok.
3: Ama ülke ocakları orada, biliyor musunuz? Yani ne demek istediğimi herhalde anlatabildim. Onlar para toplayıp belli plaza ofislerinde o parayı opere etme noktasında çalışıyorlar. Bir de yani yapıya bakıyorsunuz, yapının içindeki personelin tamamına yakınının da bu veya buna benzer suçlarla ilgili geçmişi var. Ve o bazı sanatçılar, tırnak içinde iddia sanatçı olduğunu iddia edenler de bize para verin derken, vatandaşlara yardım edin derken, kendileri oraya para vermemiş. Bugün duyuyoruz. Bu da bir samimiyetsizlik. Burada ciddi problemler var yani.
0: Peki. Kadir Ertaş-Çelik, Levent Akye ve Hasan Hüseyin Öz, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki-3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatıyla başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki-3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki-3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi

Kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ekiplerin müdahalesiyle birçok bölgede yangınlar kontrol altına alındı. Alev savaşçılarının devam eden orman yangınlarına müdahalesi ise sürüyor. Muğla'da çıkan orman yangınına ilişkin ise bir şüpheli gözaltına alındı. Muğla, Antalya, Mersin, Aydın ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınlara gün boyu müdahale edildi. Gömeç'teki yangın nedeniyle Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken, Mersin, Gaziantep, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yeni yangınlar için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede etkisini artırırken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlardaysa ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Muğla Seydikemer yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla, Fethiye, Antalya,

0: Alanya ve Mersin, Gülnar Aydıncuk yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın, Çine ve Balıkesir'in Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ise müdahale sürüyor. Ayrıca Antalya, Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 110'u orman dışı olmak üzere Türkiye genelinde çıkan 169 yangının 163'ünün orman kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla'da ekipler hem havadan hem karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Alevlerin söndürüldüğü yerlerde ise rüzgar etkili oluyor ve alevler yine kontrolden çıkıyor. 24 ekibi Yeşil Vatan'ın korunması için verilen mücadeleyi yerinde görüntüledi. İzleyelim.
1: Alevler geceyi aydınlattı, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar mücadeleye devam etti. Yeşil Vatan'ın küle dönmemesi için ekipler canlarını dişlerine taktı. Zamanla yarışıp yangını kontrol altına almaya çalıştı.
2: Gece boyunca mücadele eden ekiplerden biri de şu anda gördüğünüz gibi kendilerine bulabildikleri bir alanda bir su bulabilirlerse, bir ayran bulabilirlerse bir nefes almaya, bir soluk almaya çalışıyorlar. Pek çok noktada yol boyunca da itfaiye araçlarını, aracözleri gördük.
1: Alevler dokunduğu yeri küle çevirdi. Evler, araçlar kullanılamaz hale geldi.
3: Saat 11-12 gibi yandı bu ev.
2: Evet. Ahırda peki hayvan var mıydı? Bir de teyit edelim.
3: Yoktu. Arkadaşlarım bir tek hayvan var, onu da kurtarmışlar. Bu yerler içinde biraz patlama var, yanma var yani.
1: Rüzgar öyle etkiliydi ki yangın tam söndü derken alevler yine kontrolden çıktı. Ağaçlar tek tek yandı.
4: Her geçen saniye alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. İşaret ettiklerini gördüm. Bu noktaya doğru ekiplerin yönlendirilmesini istediklerini gördüm.
1: Havadan helikopterler, karadansa ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.
4: Alevler Yeşil Üzümlü'yü sardı. Havadan helikopterlerle, karadan arazözlerle, itfaiye ekipleriyle dört bir koldan canıraş bir şekilde alevlerle mücadele devam ediyor. Bir helikopter daha bakın karşıdan geliyor. Tam anlamıyla tam üstümüzde şu anda suyunu bir kez daha bıraktı. Şimdi o sular tam da üzerimizden alevlerin bulunduğu noktaya doğru düşecek. Bir kez daha şimdi su havuzuna doğru sortisini yapacak, bambisine suyunu dolduracak ve tekrar gelecek.
1: Yangın nedeniyle kimi evini arkasında bırakıp güvenli bölgeye geçti, kimi ise canını hiçe sayıp hayvanlarını kurtardı. Kimisi de alevler evine yaklaşmasın diye su taşıdı, kürekle müdahale etti.
4: Bir yukarıdaki durumu sorsak, nedir yukarıdaki durum?
5: Bu taraf biraz daha kontrol altında şu an. Bu tarafın gelmemesi önemli.
1: Yangının söndürüldüğü yerlerde ise ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.
6: Ağaç içten içe yandığı için ne kadar söndürülse de içine ulaşmadığından daha sonra tekrardan yanıp yangın çıkarma ihtimali olabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için defalarca soğutma müdahaleleri yapıyoruz.
7: Ormana çöp atanlar var, özellikle cam şişe atanlar var. Bunlar orman yangınlarının en büyük sebepleri. Bunlara herkesin dikkat etmesi lazım. Milyonlarca ağaç yanıyor şu anda. Milyonlarca canlı yanıyor.
0: Ankara kritik bir süreçte önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avn Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede bir araya geldiği anla bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ortak basın toplantısında iki liderin de hedefinde İsrail yönetimi vardı. Erdoğan Lübnan'a desteğini bir kez daha yeniledi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin sona erdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.
8: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
9: İsrail saldırganlığına tepkiliydi. Lübnan'ın işgaline itiraz etti. Türkiye'nin Beyrut yönetimine desteğinin süreceğini vurguladı.
8: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip

0: takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirini külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğine katkı sunmaya talip olduğunu belirtti.
0: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
1: Cumhurbaşkanı Lübnan-Suriye ilişkilerinde pozitif bir ivmeyle sürdürülmesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
0: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
1: Lübnan lideri ise bölgenin kaderinin belirleneceği bir süreçten geçeceğini aktardı. Türkiye'ye destekleri için minnettar olduğunu ifade etti.
2: Ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinin yurtlarına nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Türkiye Lübnan kardeşliği çok önemli ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum.
3: ABD-İran gerilimi zaman zaman yükseliyor. İran ordusu Bahreyn'deki bir ABD üssüne hedef aldı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Keşm Adası'nda sivilleri hedef almasına tepki gösterdi. İran ordusu Bahreyn'e kamikaze İHA saldırısı düzenledi. Ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Şeyh İsa Hava Üssü hedef alındı. Saldırının İranlı komutan Mecid Kazimi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda üssün harekatla lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf da Keşm Adası'nda ABD saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Kalibaf saldırıyı kınayarak ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirtti. Kalibaf, ABD'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını öne sürdü. ABD ordusunun Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği diye aktarılmıştı. İsrail'in soykırım suçlarına yenileri ekleniyor. Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu çok sayıda sivil yerleşim alanına hedef aldı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivil şehit oldu. En az 25 kişi yaralandı. Netanyahu ise tepkilerin odağında. ABD ziyareti sırasında yemek yediği otele göstericiler baskın yaptı.
4: Ateşkes ihlal edildi. Saldırılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Soykırıma sahne olan Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Savaş uçakları Şatı mülteci kampında Filistinli bir aileye ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de ağır hasar meydana geldi.
5: 200 metre çevrede kimsenin kalmamasını istediler. Büyük füze düştüğünde çok güçlü bir patlama oldu. Çevrede büyük hasar oluştu. İnsanlar büyük korku yaşadı.
6: Tabii bazı şeyin diye gelmiş sadece

0: Geçici kampının doğusundaysa sarı hat yakınları vuruldu. Hedef alınan evden yoğun duman ve alevler yükseldi. Bölgede büyük yıkım meydana geldi. İsrail ordusu El Ehli Hastanesi yakınında bir ticari yapıyı da hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yoğun duman ve alevler görüldü. Birçok dükkan ve sivil konut ağır hasar aldı. Han Yunus ve Mevasi bölgelerinde ise yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu, birçok kişi yaralandı. İsrail'in yıllardır süren soykırımında binlerce aile yok oldu. Katliamlar 2276 aileyi nüfus kayıtlarından tamamen sildi. 60.737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Filistinli çocukların İsrail'in katliamları sırasında taşıdığı ağır yük azalmıyor. Gazze'li çocuklar ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılama arayışında ailelerinin önemli bir destek kaynağı haline geldi. O çocuklardan biri de ellerinde su bidonları, omzundaysa kardeşini taşıdığı görüntülerle yürekleri burktu. Bölgede insani krizin derinleşmesiyle de salgın hastalıklar arttı. Birleşmiş Milletler raporuna göre insanların yaşadığı bölgelerin %83'ü yaygın kemirgen ve dış parazit istilası altında. İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerse sürüyor. Başbakan Netanyahu ABD ziyaretinde gittiği bir oteldeki restoranda protesto edildi. Bir grup protestocu sloganlar atarak gösteri yaptı. Güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Göstericiler mekandan çıkarılmaya çalışıldı. Protestocularsa İsrail'in gerçek yüzüne haykırmaya devam etti. İsrail Başbakanı ABD ziyareti kapsamında Trump'tan sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. ABD basınından ABC News'e konuşan Netanyahu ise Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
1: Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin de askerden arındırılması gerekiyor. Planımız bu. Gazze halkına yeni bir yaşam sunmak ve şans vermek için olması gereken şey bu.
0: İsrail'in saldırıları Gazze'yle de sınırlı kalmadı. Lübnan'da Nebatiye vilayeti hedef alındı. Doğu Zavter ve Kefer Tebnit beldeleri de bombalandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda açıklamalarda bulundu. O açıklamalara bakalım. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bugün Barış Kurulu Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi konusunda kritik bir adımdır dedi. Uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını belirtti. Trump, bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak çok daha iş var açıklamasında bulundu. 7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. Amerikan basınına konuşan yetkililer anlaşmanın haftalar içinde uygulamaya koyulacağını söylese de Filistin İslami Cihat Hareketi'nden açıklama gecikmedi. Filistinli gruplarla İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yalanlandı. Mısır basını ise ikinci aşamada görüşmelerin Kahire'de yapılacağını öne sürdü. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad ise El Cezire televizyonda konuştu. İsrail anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe Hamas'ın silah bırakması için adım atmayacaklarını dile getirdi. Tekrar edelim efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald

0: Trump sosyal medyadan Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda oldukça önemli mesajlar verdi. Bugün Barış Kurulu Hamas'ın ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı ifadelerini kullansa da Amerikan basınına konuşan yetkililer anlaşmanın haftalar içerisinde uygulamaya konulacağını söylüyor. Filistinli gruplar da İsrail arasında anlaşmaya varıldığını yalanlıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Yine ağır bombardımanlar vardı. Doğu Avrupa'daki NATO ülkesi Polonya'da hava sahasına giren bir füze sebebiyle alarma geçti ancak füzeyi imha edemediler.
1: Rusya-Ukrayna savaşı yatışacağına kızışıyor. Yine karşılıklı saldırılar vardı. Rusya gece boyunca pek çok noktayı hedef aldı. Başkent Kiev ve Lviv öncelikli hedeflerdi. Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi şirketleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri vuruldu. Kara, hava ve denizden fırlatılan füzeler ve İHA'lar kullanıldı. 74 füze ve 284 İHA fırlatıldı. Saldırılarda ayrıca 3 kuru yük gemisi hedef oldu. Ukrayna'ya göre saldırılarda sivil noktalarda vuruldu. 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Ukrayna'da karşı saldırılar düzenledi. Son dönemde Rusya'nın derinliklerinde petrol depolama tesisleriyle dağıtım zincirleri hedef alınıyor. Rusya'nın en büyük perakende dağıtım şirketinin 2 deposu daha vuruldu. Bu seferki hedefler Penza bölgesiyle Udmurtya Cumhuriyeti'ndeydi. Vurulan depolardan biri sınırdan yaklaşık 1500 kilometre içerideydi. Tesisler kullanılamaz hale geldi, yaralananlar oldu. Ukrayna, Kırım'da da Rus hedeflerini vurdu. 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Ryazan'da petrol rafinerisi ve lojistik merkezi hedef alındı. Karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı sıralarda Doğu Avrupa'daki NATO ülkesi Polonya'da da güvenlik alarmı vardı. Kimliği tespit edilemeyen bir hava unsuru sınırdan 90 kilometre içeriye düştü. Patlama meydana geldi. Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun saldırılara başlamasıyla önlem olarak F-16'ları havalandırmıştı. Ancak bu olayı önleyemediler. Hava unsurunun düştüğü yer bir köyün yakınındaki boş araziydi. Neyse ki kimse zarar görmedi. Ukrayna'nın açıklamasına göre ise Polonya'ya düşen bir Rus seyir füzesiydi.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi Numan Kurtulmuş. Ayrıca yasal düzenlemeye de değindi ve düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağının altını çizdi. Detayına bakalım.
1: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi, sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dönemin kapısını açtığını vurguladı.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Kurtulmuş, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi üzerine de konuştu. Dün bizi hasta adam diyenler kendileri hasta adam olmuştur dedi. Yakın zamandaki en önemli olay olarak terörden kurtulmayı işaret etti.
1: Düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Önümüzde yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin

0: Savunma Bakanlığı paylaştı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'da MKY'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye ve sınır güvenliği vardı. Mehmetçik sınırlarda kuş uçurtmuyor. Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu, 468 şahıs yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalananların sayısı 6.953'e, engellenenlerin sayısı da 43.848'e yükseldi. Bakanlığın gündeminde bölgemizdeki gelişmeler de vardı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de devam eden saldırıları kınandı. Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe sürüklediğine dikkat çekildi. Saldırıları bir an evvel durdurun mesajı tekrarlandı. Ve Irak'la Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıyor ifadeleri kullanıldı.
0: İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 2. İletişim Şurası'nda dijital risklere karşı önemli kararlar alındı. Şura'nın sonuç bildirgesinde özellikle dezenformasyon ve deepfake teknolojilerine karşı atılacak adımlara dikkat çekildi.
2: Deepfake ile topyekün mücadele dönemi başlıyor. Dezenformasyona karşı İletişim Başkanlığı vites yükseltecek. 2. İletişim Şurası tamamlandı. İşte Şura'nın sonuç bildirgesinde ön plana çıkan başlıklar.
3: Analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
2: Buna göre yeni dönemde stratejik iletişim merkezi koordinasyonla yürütülecek. Hedef, kitlelerin tutum, algı ve davranış değişimlerini değerlendirmek. Bunun yanında kamu diplomasisi de önemli. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışacak. Yeni iletişim stratejileri geliştirilecek. Deepfake ile mücadelede yeni dönemde hızlı adımlar atılacak. Topyekün mücadele modeli benimsenecek. Dezenformasyon gibi risk ve tehditlere karşı yeni stratejiler gündeme gelecek. Sonuç bildirgesinde haber ve içerik üretimine geniş yer ayrıldı. Tıklanma kaygısı habercilikte teyit mekanizmasının önüne geçti. Ancak bu dönem bitecek. Habercilerin daha kolay çalışabilmesi için yasal düzenlemeler masaya yatırılacak. Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimleri yeni dönemde yalnızca okullarda değil, STK'lar aracılığıyla da vatandaşlara verilecek. İletişim Şurası'nda anne babalara da ayrı bir parantez açıldı. Ailelerin en büyük korkusu çocukların dijital ortamda karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin denetim mekanizmalarının güçsüzlüğü. Bunun için yeni adım gündemde. Ebeveynler içinse dijital ebeveynlik becerileri güçlendirilecek. Aile içi karşılıklı sorumluluklara dayanan dijital aile sözleşmesi hakkında ebeveynler bilgilendirilecek.
0: Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. Bu kez CHP'li Etimesgut Belediyesi radara takıldı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve tamamı da gözaltına alındı.
4: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik

0: Ankara merkezi 9 ilde zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim efendim. Siber suçlarla mücadele devam ediyor. İstanbul merkezli operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sonucunda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına bakalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların cep telefonlarına şüpheli şahıslar tarafından gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunulduğu, bu suretle yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak suçunun işlendiği tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin ettikleri bazı numaralarla birlikte farklı hatlar üzerinden şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerini kullanarak vatandaşlara toplu mesaj gönderimi gerçekleştirdikleri de belirlendi. Bu kapsamda tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa illerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Yapılan bu eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Tekrar edelim efendim. Siber suçlarla mücadele sürüyor. İstanbul merkezli operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlar kapsamında toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Detayına bakalım. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi. Küçük yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı plakalı araçlara yönelik otoyol geçişlerinde yeni dönem başladı. HGS kullanımı zorunlu hale gelirken geçiş ücretini ödemeyen araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeye göre ihlalli geçişlerde ceza belirli sürelerin ardından geçiş ücretinin 4 katına kadar çıkabilecek.
2: Otoyollarda yeni dönem başlıyor. Yabancı plakalı araçlar için kurallar değişti. HGS artık zorunlu oldu.
3: Yabancı plakalı araç sahiplerini ilgilendiren yeni otoyol düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otoyol ücretini ödemeyen sürücüler artık sınır kapısından çıkış yapamayacak.
2: Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı plakalı araçların HGS ya da elektronik geçiş sistemlerinden birine kayıtlı olması zorunlu hale geldi. Araçlarda elektronik etiketin çalışır durumda bulunması, hesapta yeterli bakiye olması ve plakanın okunabilir şekilde tutulması da sürücülerin sorumluluğunda olacak.
3: Yabancı plakalı aracında HGS olmadan ya da yeterli bakiyesi bulunmadan yapılan geçişler ihlali geçiş sayılacak ve sürücüye cezai işlem uygulanacak.
2: Geçiş ücretinin ihlalin ardından ilk 15 gün içerisinde ödeyen sürücülerden idari para cezası alınmayacak. 15 günlük sürenin ardından başlayan 30 günlük dönemde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. 45 günü aşan ödemesiz geçişlerde ise sürücüler geçiş ücretinin yanı sıra bunun 4 katına kadar idari para cezası ödeyecek. Yeni yönetmelikle sınır kapılarındaki uygulama da değişti. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve cezaları elektronik ortamda sorgulanılacak.
3: Geçiş borcu veya idari para cezası bulunan araçların borçları tahsil edilmeden çıkışlarına izin verilmeyecek. Ödemeler sınır kapılarında kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Yeni otoyol düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuralları ihlal eden birçok gurbetçi sürücü trafik cezası yedi ve sınır kapısından çıkarken o cezaları ödemek zorunda kaldı. Cezaları ödeyen gurbetçi sürücüler o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. O videolar kısa sürede büyük tepki topladı.
4: 10 gündür Türkiye'deyim. Giriş çıkış yaptım. HGS almadım. Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse. 227 bin TL ceza ödedim.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım bu dilimde. Akşam gazetesiyle başlıyoruz öncelikle. Rüşvetle çürük dönüşüm diyor Akşam gazetesi manşetinde. Efendim Üsküdar Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için kurulan Kent AŞ'nin rüşvet yapımını onayladığı binalarda taşıyıcı perde yırtıkları ve kolon kaymaları tespit edildi. Üsküdar'daki yolsuzluk soruşturmasında kentsel dönüşüm sürecinin de sakatlandığı ortaya çıktı. Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri savcılığın talebiyle rüşvet trafiğine konu olan binalarda inceleme yapıp bir rapor hazırladı. Raporlarda kentsel dönüşüm adı altında yapılan depreme dayanıklı olmaları beklenen yapılarda çok ciddi statik hatalar tespit edildi. Bir raporda binanın taşıyıcı sistemi kaymış notunun düşülmesi dikkati çekti efendim. Akşam gazetesi manşetinde böyle diyor. İnceleme raporlarındaki o ayrılıklara da kalem kalem yer veriyor Akşam gazetesi. Ve hemen bir diğer başlıkla devam edelim. Biz haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafiri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni kabulünde İsrail'in saldırganlığına tepki gösterdi. İsrail bölgede insanlık suçu işliyor. Bundan büyük zarar gören kardeş ülke Lübnan'ın yanında durmaya, kurumsal kapasitesinin artması için destek vermeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Ve güneyindeki Birleşmiş Milletler görev gücünün çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde yer almak istiyoruz şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve hemen bu haberin altına inelim. Çıkacak yasa genel af değil dedi Numan Kurtulmuş. Bunun özellikle altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye düzenlemesine ilişkin konuştu. Mesajları oldukça netti efendim. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak dedi. Bunu önemle belirtti. Yasa örgütün ya tamamıyla kendini feshetmesinin tesciliyle yürürlüğe girecek ifadelerini kullandı. Ve bu haberin altında orman yangınları ile ilgili bir haber var. Hemen ona da bakalım. Zira özellikle Türkiye'nin güneyinde orman yangınları baş gösterdi efendim. Alevlerle amansız mücadele diyor Akşam gazetesi de. Türkiye genelinde son 24 saatte çıkan 115 yangının 110'u kontrol altına alındı. Antalya'da 10 ev küle döndü. Mersin'de de 80 ev tahliye edildi ifadeleri yer alıyor bu haberde de. Şimdi sürmanşete çıkalım hemen. İlacına uzanamadı diyor sürmanşetinde Akşam gazetesi efendim. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm anında elinin komodindeki ilaçları uzanmış halde kaldığı öğrenildi. Eşi ve çocuğu tatilde olduğu için evde yalnız kalan Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp tarafından aydınlatılacak diyelim. Ve İstanbul'a NBA Euro piyangosu başlığına bakalım. NBA Europe'a ev sahipliği yapacak 12 şehir arasında İstanbul'da olacak. Organizasyonun kentte 10 yılda 2.2 milyar dolarlık bir ekonomi yaratması bekleniyor diyor Akşam gazetesi. Ve Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan lideriyle yaptığı görüşme yer alıyor. Siyonist işgale tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz dedi. İnsanlık suçu işlediğini söyledi İsrail'in. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü ifadelerini kullandı. İki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Bölgede güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine de desteğimiz sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye ilk günden beri saldırılara tepki gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri takip ediyoruz. Güney Lübnan'ın yeniden inşası için hazırız.

dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve 700 bin gençle büyük buluşma başlığına da bakalım, hemen altında yer alıyor manşetin. TÜGVA'nın yurt genelinde 700 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği yaz okullarının finali bugün yapılıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin Rams Park'ta 81 ilden gelen öğrenciler ve aileleriyle buluşacak. Gençlere seslenecek Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de 2026 yılı yaz döneminde ulaşılan tarihi başarıyı ve vakfın gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak bu buluşmada diyelim. Ve alevlere karşı zamanla yarışa bakalım. Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışıyor ekipler efendim. Buna halk da destek veriyor. Biz haberimizde de aktarmıştık o görüntüleri, ekranlarınıza taşımıştık. Birbiri ardına çıkan orman yangınlarını söndürmek için Türkiye seferber oldu. Havadan ve karadan müdahalelerde Balıkesir, Çanakkale, Antalya'da alevler kontrol altına alındı. 3500 kahramana halk da su taşıyarak destek verdi diyor Sabah gazetesi detaylarında. Ve Etimesgü soygununa 55 gözaltı başlığına da şöyle kısaca bakalım. Biz detayları haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık zira. Rüşvet ve yolsuzluk yüzünden operasyon düzenlenen CHP'li belediyelere Etimesgü Kutta eklendi. 55 kişi gözaltına alındı. Sayıştay ve MASAK raporları, ses kayıtları ve itiraflar vurgunu gözler önüne serdi efendim. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detaylarına da bu şekilde ilk sayfasından yer veriyor Sabah gazetesi. Ve sırada Hürriyet var. Hürriyet'in manşetinde vatandaş dikkat diyor Hürriyet gazetesi efendim. Sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü ve Orman Bakanlığı riski 9 şehirde bulunanların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor efendim. Lütfen bu kurallara uyun diyor Hürriyet gazetesi de. Ve sıralıyor o 5 adımı, nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Birinci adımda açık alanda ateş yakma diyor vatandaşa Hürriyet gazetesi. 2. Yanıcı madde atma. Anız yakma, işini bırak. Ormanlık alana girme ve son olarak duman görünce 112'yi ara diyor Hürriyet gazetesi. Adım adım yapılması gerekenlere yer veriyor bu şekilde. Hemen yanındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joseph Avni kabulü yer alıyor. Oldukça önemli bir görüşmeydi. Hem önceki gazetelerde hem haberlerimizde biz detaylarıyla yer verdik. Ekranlarınıza taşıdık diyelim. Hemen aşağıya inelim. Hileli satışı polis gördü diyor bir diğer başlığında Hürriyet gazetesi. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu ve Başaran tutuklandı deniyor. Araç muayenesinde Turka dönemine de bakalım şimdi. Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni bir dönem başladı. Yeni şirket Turka 15 Ağustos 2027'de araç muayenesine başlayacak deniyor detaylarda. Ve hemen yanında İspanya'ya mülteci istilası var. Bakalım detayına. Fas kıyılarından yüzen binlerce kişi yüzerek İspanya'nın Afrika'nın ucundaki toprağı Keuta'ya akın etti. Binlerce göçmen denize kadar uzanan tel örgülerin etrafından yüzerek kıyılara çıkmayı başardı ve kentte bu nedenle acil durum ilan edildi efendim diyelim. Ve Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin manşetinde terörsüz Türkiye'ye ilişkin atılan adımlar yer alıyor. Sürecin geleceği diyor manşetinde Milliyet gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün diyor Özay Şendir manşet haberinde. Hemen bakalım detaylara. Bir yılda olacaklar diye sıralıyor Milliyet gazetesi. Meclisten çıkacak yasa PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrası uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek. Silah bırakmaya gönüllü olmayanların süreci izlemesine izin verilmeyecek. Silah bırakmayan ya da başka örgüt kuralları için terörle mücadele yöntemleri geçerli olacak diye sıralanıyor olabilecekler. Milliyet gazetesinde 2027'yi şöyle kafamızda canlandırdığımızda diyor Özan Şen.
isimdir. İşte bunları sıralıyor diyelim.

Ve hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yosef Han'la görüşmesi. İsrail'e sert çıktı, insanlık suçu işledi başlığıyla yer alıyor. Diğer başlıklara bakalım. Enerjide kritik Irak hamlesiyle devam edelim. Zira oldukça önemli anlaşmalara imza atıldı enerji konusunda. Irak'la Türkiye arasında şirketler ve devletler seviyesinde yapılan temaslarda petrolde Türkiye'nin hem iç üretimi hem ihracat olanakları konusunda önemli adımlar atıldı. Yapılan anlaşma, Türkiye petrollerinin günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket haline gelmesi yolunda kritik bir aşamayı oluşturacak, diyor Milliyet Gazetesi. Şu anda Türkiye'nin günlük toplam üretimi 200 bin varil ve bunun 1 milyon varile çıkacağını ifade ediyor Milliyet Gazetesi bu haberinde de. Yeşil Vatan yanıyor, diyor ayrıca bir diğer başlığında Milliyet Gazetesi. Türkiye yeni bir orman yangını dalgasına teslim oldu. Önceki günden bu yana 169 yangından 163'ü kontrol altına alındı, deniyor Milliyet Gazetesi. Ama dakikalarla bu durumunda değiştiğini ifade edelim, zira rüzgar oldukça etkiliyor alevleri diyelim, bunu da hatırlatalım ve sürmanşete çıkalım. Denizlerde paddleboard tehlikesi, diyor sürmanşetinde Milliyet Gazetesi. Buna da bakalım şimdi. Akdeniz ve Ege kıyılarında popülerleşen supboard, paddleboard yani ayakta kürek sörfü, artan kontrolsüz kullanım ve kıyı ekosistemine baskı, ayrıca ani rüzgarla açığa sürüklenme vakaları nedeniyle gündemde. Vatandaşlar kürek sörfü yapanların kıyıları işgal ettiğini, güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek yetkililere denetim çağrısında bulunuyor, diyor Milliyet Gazetesi sürmanşetinde. Ve Türkiye Gazetesi'ne bakalım şimdi. Türkiye Gazetesi manşetinde genişçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Lübnan lideri Yosef Han'ın görüşmesine yer veriyor. İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor, savaşı yayma peşindeler başlığıyla şöyle farklı bir taraftan görüyor, farklı bir pencereden görüyor Türkiye Gazetesi görüşmeye dair detayları. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı belirtiliyor, diyor. Ve insanlık suçu, İsrail insanlık suçu işliyor başlığı da yer alıyor. Lübnan'da mevkidaşı Yosef Han'ı ağırlayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın inşasında elimizden geleni yapmaya hazırız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı İsrail'in insanlık dışı işlediği insanlık suçu işlediğini söyledi ve Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden anda Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ifadeleri de yine Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Terörü çöpe attık başlığıyla yer alıyor. Bu yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak ifadelerini kullandım. Numan Kurtulmuş, çerçeve yasayla ilgili çalışmaları değerlendirdi. Çalışmaların sonuna gelindi, dedi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terör belasıyla uğraşmayacak. Bu genel bir af değil, geçici ve münhasıran münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır ifadeleri de kullandı. Şimdi biraz yukarıya çıkıyoruz. Esat Ç'ye rüşvet baskınına bakalım. Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu yolsuzluktan gözaltına alındı. Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltında. Yolsuzluk batağına saplanan CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Son olarak adres Ankara Etimesgut oldu. Erdal Beşikçioğlu yönetiminin borçsuz devraldıkları belediyeyi haraçhaneye çevirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan 55 kişi arasında başkan yardımcıları da yer aldı, deniyor detaylarda. Ve hangisi gerçek Özgür Özel sorusu da yer alıyor ilk sayfada, buna da bakalım şimdi. Yeni parti liderinin Kastamonu'da abdest alma görüntüsü sosyal medyaya sızdırıldı. Daha önce de Kamer Genc'in mezarının başında rakılı fotoğraf ortaya çıkmıştı, hatırlayacaksınız. İşte bunu hatırlatıyor Türkiye Gazetesi. Özel'i eski arkadaşları bile samimiyetsizlikle suçladı yorumunu yapıyor Türkiye Gazetesi. Ölçüyü kaçırdın usta başlığına da şöyle kısaca bakalım efendim. Gıda fiyatları 4 yılda 4 kat, ustalık isteyen işlerse 10 kat arttı, diyor manşetin üstünde Türkiye Gazetesi. İşçilik daha pahalı ifadesi de yer alıyor. Pahalılık denilince akla ilk market fiyatları geliyor. Oysa vatandaşın bütçesinde asıl büyük deliği hizmet sektörü açtı, diyor Türkiye Gazetesi. Son 4 yılda gıda fiyatları ortalama 4-5 kat, 4-6 kat arttı. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri ise

0: ona katlandı diyor Türkiye Gazetesi. Ve sırada Yeni Şafak var. Hemen Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde oldukça önemli bir başlık yer alıyor efendim. Kalkınma yolu artık dünyaya lazım diyor Yeni Şafak gazetesi. Gerçekten öyle. Biz az önce ifade etmiştik Irak'la imzalanan enerji anlaşmasını. Yeni Şafak buna şöyle daha detaylı bakıyor. Hürmüz'den sonra en acil mesele. İşte bu yüzden dünyaya lazım. Hemen bakalım detaylarına. Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan kalkınma yolu Hürmüz Körfezi'ndeki krizin ardından bütün dünya için hayati bir proje haline geldi. Türkiye 3-4 yıl içinde gecikmeyle Salı günü Ankara'da imzası atılan dev projeyi 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Ve bugün şartlar değişti diyor Yeni Şafak gazetesi. Irak-Türkmen cephesi 5. dönem milletvekili İmdat Terzi, Iraklıların kalkınma yoluna büyük destek verdiğini ve gecikmeye tepkili olduklarını söyledi. Geçmişte İran'ın Irak üzerindeki etkisi, bazı uluslararası çekinceler ve bölgesel dengeler projenin önünde engeldi. Bugün şartlar değişti. Proje Musul ve çevresiyle birlikte Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de ekonomik hareketlilik oluşturacak diye konuştu. Yani hem Irak kazanacak, hem Türkiye kazanacak, hem de tüm dünya kazanacak efendim. Özellikle de Hürmüz'de böyle bir riskli durum söz konusuyken. Ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bu meseleye ilişkin konuştu. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak dedi. Kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu dedi. Bundan sonraki yol haritamız bir an önce kazmayı vurmak ifadelerini kullandı diyelim ve içeriden ilk atış başlığına bakalım. Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma bizleri bir kez daha gururlandırdı. Dahili mühimmat yuvasında taşıdığı Roketsan yapımı Teber 82 ve Aselsan yapımı Tolun P mühimmatlarıyla yaptığı ilk testte hedefi başarıyla vurdu. Mühimmatın gövde içerisinde taşınması Kızıl Elma'yı daha görünmez yaparken hızını da artırıyor efendim. Gövde içinde taşındığı için görünmez ve daha hızlı hale geliyor. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı diyelim. Bu nasıl ateşkes diye de soruyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'yi vurmayı devam ediyor. 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. İçlerinde çocuklar var ve Şati kampı sakinleri de sahada durumun ateşkese rağmen değişmediğini ifade ediyor. Yeni Akit gazetesine de bakalım. FETÖ'de yeni parti sevinci, ana muhalefet olduk itirafı ifadeleri yer alıyor. Yeni Akit gazetesinin manşetinin başlığında. Hemen bakalım detaylarına. İhanet örgütü FETÖ firarilerinin CHP'yi bölen yeni partiye ilişkin açıklamaları. Hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partide yuvalanan FETÖ'cülere ilişkin olarak FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum sözleri üzerine partide yaşanan istifalar Özgür Özel'in FETÖ projesi olduğu iddialarını güçlendirdi. FETÖ'cü firariler Özel'in yeni partisi için ana muhalefet olduk dediler diyor Yeni Akit gazetesi manşet haberinde. Ve sürmanşette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yosef Avni kabulü yer alıyor. İsrail insanlık suçu işliyor başlığıyla diyelim. Ve son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım efendim. İstanbul Ticaret Gazetesi orta teknoloji tuzağından çıkmalı diyor manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. Erken sanayisizleşme riskine karşı reçetede de diyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşunda üretilen katma değerin %66.3'ü düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerden geliyor. Bu yapı sanayinin ekonomi içindeki ağırlığını yeterince zenginleşmeden kaybetmesi anlamına gelen erken sanayisizleşme riskini büyütüyor diyor İstanbul Ticaret Gazetesi manşet haberinde. Diyelim efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını açıklarken Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere bazı bölgelerde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Aydın ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınlara gün boyu müdahale edildi. Gömeç'teki yangın nedeniyle Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken Mersin, Gaziantep, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın İrdir ilçesinde çıkan yeni yangınlar için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede etkisini artırırken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlardaysa ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Muğla Seydikemer yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncuk yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ise müdahale sürüyor. Ayrıca Antalya Kaş ve Isparta İrdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla

0: Hocayla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye'de de yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları gündemde. Kahramanlar geceli gündüzlü mücadele içerisinde yangınları söndürmeye çalışıyor. İşte biz de bu mücadele üzerinden küçük bir hatırlatma yapmak istedik efendim. Zira dün ortalığı ayağa kaldıranların bugün yangınlar gündeminde bile değil. Özetle mesele gerçekten ağaç değilmiş aslında.
1: Alınan tüm önlemlere, uyarılara karşın ne yazık ki yine her yaz olduğu gibi bu yazda orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak o sesi çok çıkanlar artık ortalarda görünmüyor. Şimdi gelin sizi 5 yıl öncesine götürelim. Manavgat yangınıyla birlikte yine Türkiye zorlu bir sınamadan geçiyordu.
2: Sen merak etme, tamam mı? Allah, tamam. Daha güzelini, daha iyisini tamam. Hep beraber yapacağız.
3: İnşallah.
2: İnşallah. Bu yıl bitmeden de sana burayı yapacağız. Ondan sonra da devam ederiz muhtar.
4: Adil abi.
3: Buyur bakalım.
2: Şimdi evimiz hasar gördü, yandı. Evet. Ağır hasarlı. Şimdi biz yenisini aynı yine aşında deposuyla, yukarısında eviyle, terasıyla evet, ihalesini yapacağız.
3: Teşekkür ederim.
2: TOKİ başkanlığımız hemen inşaatları bir iki ay içerisinde
3: evet,
2: başlayacak.
3: Sağ olun.
1: Muhalefet yine bir felaketi hükümeti devirme fırsatı olarak gördü. Öyle ki bölgeye giden milletvekilleri tek bir helikopter dahi görmedim diye yeminler ediyordu.
5: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim.
1: Sosyal medya trolleri gerçekleri eğip büküp devlet yok algısı oluşturmaya çalışıyordu. Üstüne Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılan sosyal medya paylaşımları geldi. Help Turkey etiketleriyle başlatılan karalama kampanyasının arkasında FETÖ'cüler vardı. Türkiye'den bilinçli ya da bilinçsiz bunların kuyruğuna takılanlar oldu.
6: Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.
1: Üstüne bir de bakımsızlıktan uçamaz hale gelen Türk Hava Kurumu uçakları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışanlar oldu.
6: Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.
1: Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Belediyelerimizle kampanya başlatıp bu uçakları biz uçuracağız diye meydan okudu. Ve tabii muhalefetin diğer vaatleri gibi o da unutuldu gitti.
7: Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Dediğim gibi beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular.
1: Muhalefet unuttu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını vakfa ait olmasına rağmen tamir ve bakımdan geçirip uçar hale getiren yine hükümet oldu. Muhalefet her zaman felaket bölgesine turistik ziyaretler yapıp sonra sırtını dönüp giderken hükümetse bir yıl içinde mağdur ailelerin evini inşa edip teslim etti, yüzlerini güldürdü. Aslında önümüzde hep aynı senaryo, aynı tezgah var. Örneğin Gezi Parkı'nda mesele 3-5 ağaç değildi. Karşımızda mesele Gezi Parkı değil, sen hala anlamadın mı mesajları atan zihniyete karşı verilen bir mücadele vardı.
8: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol, sakın bu oyunlara gelmeyin.
1: Manavgat'taki orman yangınlarında da mesele ağaç değildi. Aynı şekilde asrın felaketinde de mesele depremzede değildi.
9: Falan belediye geldi. Evet, 80-100 kişiler. Yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın.

0: Allah ıslah etsin bunu. İşleri hala aldı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek. Çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bol bol bu bölgede gelip resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek herhalde çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek.
1: Zira bu kesimin derdi millet olsaydı en azından bir noktada elini taşın altına koyardı. Örneğin Türk Hava Kurumu uçaklarının tamirini yaptırır, asrın felaketinde deprem konutlarını inşa ettirir, millet için mücadele ederdi. Hükümet 455 bin konut teslim ederken... Muhalefet de en azından bu da bizim dikili ağacımız diye birkaç mahallede olsa inşa eder, trollerini, medyasını o mahalleye taşır, üzerine günlerce yayın yaptırırdı. Ama öyle olmadı. Tek dertleri vardı. Devlet yok, ahbap var tezviratında vücut bulduğu gibi ülkenin kaos krize sürüklenmesi, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccühünün azalması ve Batı'nın sırtını sıvazlayacağı bir iktidarın kurulmasıydı.
2: Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi.
1: Ancak Anadolu irfanı dün olduğu gibi bugün de bu tezviratlara sırtını döndü, doğru bildiğini yaptı. Zira bugün yine ormanlar yanıyor ve bu zihniyet kendi derdine düşmüş vaziyette. Kimi CHP'den kopuşu engelleme çabasında, kimi yeni partiye bağış toplama peşinde, kimi de adalete hesap verme endişesiyle karşı karşıya. Ama onların gündeminde orman yangınları da yok, ülkenin milletin istikbali için çalışmak gibi bir niyet de.
3: Benim oğlum. Oo, İbrahim amca. Nasılsın, iyi misin?
4: Anam benim oğlum. Anam. Çok seviyorum ben seni ya. Çok.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: Çok seviyorum ya.
1: Geceli gündüzlü millet için mücadele eden kadrolar yine sahada, yine elini taşın altına koyuyor. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
5: Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de orman yangınlarıyla mücadele halinde. Sıcak hava dalgası orman yangınlarını artırmaya devam ediyor. Fransa ve İspanya'nın alevlerle mücadelesi sürerken komşumuz Yunanistan'da da durum vahim. Girit Adası ve diğer bazı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla amansız bir mücadele var. 3 Yunan itfaiyeci hayatını kaybetti.
6: Avrupa'da yangınlar dinmiyor. Sıcak havanın körüklediği alevler hızla yayılıyor. Fransa'da mücadele devam ederken Yunanistan'da da orman yangınları büyüdü. Girit'te şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi üzerine çok sayıda köy tahliye edildi. Rüzgarın şiddetiyle yangın devasa boyutlara ulaştı. Yangının hızlı ilerlemesi sonucunda mahsur kalan bazı itfaiyeciler yaşamını yitirdi. Yerel sakinler ve turistler bölgeden tahliye edildi. Paros Adası da alevlere teslim oldu. Fransa'daysa yaz mevsiminin 4. sıcak hava dalgası başladı. İtfaiye ekipleri yeni kontrol altına alınan büyük orman yangınlarının tekrar parlamasını önlemek için çalışmaları sürdürüyor. Ülke genelinde uyarılar yayınlanıyor. Savunma ve havacılık sanayine ait kritik alanları korumak için özel önlemler alındı. Bazı bölgelerde uzman ekipler tarafından yangının büyümesinin engellenmesi için kontrollü yakma çalışmaları yürütüldü. Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya Belçika'dan da askeri personel ve su tankeri yardımı geldi. İspanya'nın Zamora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahalede devam ediyor. Fermoseye kentinde ise bir yandan tahliye çalışmaları, diğer yandan yangın söndürme çalışmaları yürütülüyor. Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden ülkede yangının yayılma riski devam ediyor. Avrupa'daki sıcak havadan İngiltere'de etkilendi. Başkent Londra'da kent sakinleri gölgelik alan arayışına girdi. Bazı vatandaşlar şemsiye ve şapka gibi güneşten korunma malzemeleri kullanıyor. İngiltere'de de orman yangını var. Çarşamba akşamından beri etkili olan alevler kontrol altına alınamıyor. Bir tatil köyü ve bazı konaklama tesisleri tahliye edildi. Yangın yakındaki bir nükleer santrale yaklaşıyor. Hollanda'da ise devam eden aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık yaşamı olumsuz etkiliyor. Su sıkıntısı endişesi artarken aşırı sıcaklardan bunalan halk sahillere ve su kenarlarına akın etti. Belçika'da sıcak hava dalgası uyarısı uzatıldı. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce Romanya'nın nükleer enerji şirketi

0: Nehir kenarındaki nükleer santralde bir numaralı reaktörü kapattı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye'nin yüzyılının dayanakları üzerine Türk günü açıklamalarda bulundu. Bahçeli, dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Yeniden şekillenen düzen anlayışlarının altını çizdi. Türkiye'nin de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapması gerektiğini belirtti. Türkçe dünya kurma ideali, bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealizmidir diyen Bahçeli, dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir dedi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören 28 maddelik teklif kabul edildi. Kanunla daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verildi. Başvuruda bulunulması halinde bu öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olacak. Kanunla vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapıldı. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarıldı. Yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarının eklenmesine ilişkin madde ise düzenlemeden çıkarıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçmenlerine seslendi, IBAN atıp bağış istedi. Peki umduğunu bulabilecek mi? Zira Özel'in bu konuda bazı dezavantajları var gibi görülüyor. Detayına bakalım.
2: Bugün Yeni Parti'nin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
3: CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel seçmenlerine seslendi. Pamukeller cebe mesajı verdi.
2: Şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz.
3: Yeni Parti'nin banka hesaplarına dair IBAN'lar paylaşıldı. Partiye destek verin, biz de iktidara yürüyelim mesajı verildi. Meseleye dair rahmetli CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkati çeken bir eleştiri geldi. Baykal sosyal medya hesabından eskiden projeler açıklanır, sonra destek istenirdi. Şimdi önce bağış hesabı açıklanıyor, proje nasıl olsa sonra gelir. Sülün Osman bugün yaşasa ben bu kadarını düşünemezdim der herhalde. Mesleği bırakırdı diye yazdı. Baykal, Yeni Parti'nin ortaya tek bir proje koymadan önce paraları görelim açıklamasını ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ı bile pes ettirir bunlar diye yorumladı.
4: Yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
3: Peki Yeni Parti bağış konusunda umduğunu bulabilecek mi? Orası Özgür Özel'in ortaya koyacağı performansa bağlı gibi görünüyor. Ve geçmişte özellikle inandırıcılık konusunda büyük sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Hatırlayın, meydanlara gelin çağrısına itibar edilmeyince nasıl öfkelenmişti?
2: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.
3: Öte yandan Özel ve ekibinin bir de Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması gibi bir dezavantajı da var. Zira muhalif medya devlet yok ahbap var korosu şeklinde bağış için çağrı yaptı. Milleti kandırdı, sonra bağış paralarının kumarda harcandığı ortaya çıktı.
5: İlgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
3: Öte yandan akıllarda ekosistemle elde edilen paralar nereye gitti sorusu da var. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gözü Erdoğan düşmanlığıyla körleşenlerden para alması belki kolay ama milletin kahir ekseriyetini ikna etmesi epey zor görünüyor. Takdir milletin elbette.
2: Açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington temaslarında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İsrail'e desteğiyle bilinen Demokrat Senatör John Fetterman, Netanyahu ile görüşmeye şort ve kapüşonlu sweatshirtle katıldı. Görüşme sırasında sergilediği rahat tavırlar ve telefonla ilgilenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
1: Netanyahu'nun Washington temaslarının en çok konuşulan görüşmesi Beyaz Saray'ın karşısındaki resmi devlet konuk evi Blair House'da gerçekleşti.
2: Here we are, it's like,
1: Demokrat Senatör John Fetterman diplomatik görüşmeye şort spor ayakkabı ve kapüşonlu sweatshirtle geldi. Kameralarda yansıyan görüntülerde Fetterman'ın Netanyahu konuşurken telefonuyla ilgilendiği ve rahat tavırlar sergilediği görüldü. Buna karşılık Netanyahu Fetterman'ı Amerika ve ittifakımız için doğru olanı cesaretle dile getiren bir vatansever sözleriyle övdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve tartışma başlattı. Bir kısım kullanıcı Fetterman'ın tavrını diplomatik nezakete aykırı bulurken diğerleri Netanyahu'nun muhatap alınmamasını keyifle karşıladı. Kul, hak ettiği muameleyi görmüş. Netanyahu'ya verilecek en güzel yanıt yüzüne bile bakmamaktır yorumları dikkat çekti. Fetterman'ın ofisinden ya da İsrail Başbakanlığından görüntüleri ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
2: New York, you know, saying these kinds of ridiculous claims.
0: İsrail askeri bir skandala daha imza attı. Görev süresi biten bir kadın asker, sosyal medyada gözleri bağlı bir Filistinli esirin yanında gülümseyerek verdiği pozu paylaştı. Büyük tepki toplayan fotoğraf kısa sürede kaldırıldı.
3: İsrail'in alçaklığı bitmiyor. İsrail askerlerin Filistinlileri gözaltına alması yetmedi. Bir de onlarla alay ediyorlar. Askerlerden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede infial yarattı. Yerde oturan Filistinli gencin gözleri bağlı ve başı öne eğikti. İki İsrailli kadın askerse Filistinlinin yanında gülerek poz verdi. Paylaşımda 2 yıl 8 ay 4 savaş, binlerce anı, milyonlarca deneyim ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi yazıldı. Fotoğraf kısa süre içinde kaldırıldı. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği henüz netlik kazanmadı. Paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Çekilen fotoğrafın askerlik anılarının sıradan bir parçası gibi paylaşılması, sosyal medyada kötülüğün sıradanlaşması yorumlarını beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı savaşın ve bir mahkumun aşağılanmasının kutlanacak bir anı gibi sunulmasına tepki gösterdi.
0: İran savaşında içine düştüğü çıkmazdan kurtulamayan ABD Başkanı Donald Trump sonbaharda kongre ara seçimleriyle büyük bir sınav verecek. Ancak durum iyi değil efendim. Trump'a destek düşmeye devam ediyor. ABD'de yapılan son ankete göre İran savaşı Trump'ın seçmen desteğini düşürmeye devam ediyor. Genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranı %32'ye geriledi. Cumhuriyetçi seçmenin başkana desteği ise %76'da kaldı. Ankete katılanların çoğu enerji maliyetlerini artıran ve 18 ABD askerinin ölümüne yol açan ABD-İran çatışmalarının devam etmesinden duydukları memnuniyetsizliği vurguladı. Katılımcıların %54'ü ABD'nin İran'da yaptığı savaşı kazanamadığı görüşünde. Savaş konusunda görüş bildirenlerin %66'sı çatışmaların sağladığı faydaya değmediğini söyledi. Ankette Trump'ın göçmen politikasını doğru bulmayanların oranı %57 oldu. Ekonomi ve dış politika konularında da bu oran %62'ye çıktı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35'e yükseldi. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Şüphelilerden 7'si hakkında tutuklama talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli kontrol

tedbirlerinin uygulanması istendi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan tutuklanan isimlerden iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'e Trabzon

0: Bu satışların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğu öğrenildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 3 kişiyi yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler delilleri karartmak, dosyadaki belgelere ve dijital materyallere müdahale etmekle suçlanıyor. Dosyada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Bir televizyon yarışmasıyla milyonların tanıdığı isimdi. Başarısıyla olduğu kadar ailesine bağlılığıyla da hafızalarda yer etti. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan genç şefin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak geriye babalar gününde kızıyla paylaştığı ve tek kelimeyle mayam notunu düştüğü o kare kaldı. İşte sevenlerini üzen acı haber.
1: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
2: Eyvallah, eyvallah.
3: Mutfaktaki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Yarışmanın ardından kendi yolunu çizdi. Restoranını açtı, mesleğe tutkuyla devam etti.
4: MasterChef 2021.
3: Ancak gelen haber sevenlerini derinden sarstı. MasterChef 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bilgilere göre kendisinden haber alamayan bir arkadaşı evine gitti. Kapıyı açtığında Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Acı haber kısa sürede gastronomi dünyasında ve yarışma programını takip eden milyonlarca kişi arasında büyük üzüntü yarattı. Ancak geriye yalnızca başarılar değil, kızıyla yaşadığı mutlu anıları kaldı. Bir çocuk babası Kaşıkçı, sosyal medya hesabından kızına duyduğu sevgiyi sık sık paylaşıyordu. Son paylaşımını ise Babalar Günü'nde yaptı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları paylaşan Eren Kaşıkçı, o karelerin altına sadece mayam notunu yazmıştı. Bugün o paylaşımın altı binlerce taziye mesajıyla doldu. Takipçileri genç yaşta gelen bu veda karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm nedeni raporuna çevrildi.
1: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
2: Eyvallah, eyvallah.
0: Ankara'da sevgili olma vaadiyle mağdurları gasp eden 9 şüpheli gözaltına alındı. Detayına bakalım. Ankara Cumhuriyet ve Batı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda sevgili olma vaadiyle mağdurları gasp eden zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin internetten mağdurlarla mesajlaştığı ve onlarla ev veya otellerde buluştukları belirlendi. Şüpheli kadınların sözleşilen adrese başka erkeklerle birlikte giderek mağdurlara şantaj yapmasının yanı sıra onların cep telefonu ve paralarını da gasp ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Trafikte yükselen öfke, bir anlık tartışma.

0: Saniyeler içerisinde yumrukların konuştuğu kavgalara dönüşüyor. Şimdi iki örneği paylaşalım sizlerle. İstanbul'da kırmızı ışıkta başlayan tartışma, Niğde'de ise yol verme meselesi nedeniyle yaşanan saldırı. Ağır para cezaları bile sürücülerin öfkesini dizginlemeye yetmiyor. Bakın uzmanlar direksiyon başındaki tahammülsüzlüğü nasıl yorumluyor?
1: Trafikte kronik stres öfkeyi ya da şiddeti daha çok tetikleyebiliyor.
2: Ama onda da davalık olduk. Sonrası iki tarafta haksız bulundu.
3: Para cezası ödediniz mi ya da onlar size ödedi mi?
2: Ödedim, o da ödedi, ben de ödedim ama %100 ben haklıydım.
3: Ne kadar ödediniz?
2: 2018'de 3,5 falan ödedim.
4: Trafikteki korna seslerine artık yumruk sesleri karışıyor. Yol verme tartışmaları, kırmızı ışıkla yaşanan gerginlikler ve saniyeler içinde büyüyen kavgalar. Son günlerde peş peşe yaşanan olaylar trafikte öfkenin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Sakin olmaya çalışıyorum. Taksiciyim yani.
6: Silahlı kavga oldu, vuruldum.
7: Aynen, tersten geldi.
8: Mesela İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerindeki kadın ve erkek arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada taraflar birbirine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı ve tehditler savuran evli çifte toplam 185 bin lira para cezası kesildi.
9: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın, ışık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
8: Bir örnekte Niğde'den. İddiaya göre kendisine yol verilmediğini öne süren otomobil sürücüsü aracından inerek kargo sürücüsüne saldırdı. Vatandaşların müdahalesi kavgayı sonlandıramayınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüyü tespit etti. Şüpheliye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmekten 180 bin lira, tehlikeli şerit değiştirmektense 10 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
4: Peki ağır para cezalarına rağmen trafikteki öfke neden dinmiyor? Direksiyon başındaki insanlar neden bu kadar tahammülsüz hale geldi? Elbette bunun arkasında yatan neden sadece trafik yoğunluğu değil.
1: İnsanların uzun süreler yaşadığı işte ailevi problemler birikerek aslında kişide bir gerginlik ve stres yaratıyor. Trafik de bunda tetikleyici olabiliyor. Trafik bir engellenmişlik hissi yaratabiliyor. Kişinin yetişmesi gereken yerlere gecikmesi, yetişmekte zorlanması yine trafikte engellenme saldırganlık ilişkisini göz önüne getiriyor ve şiddet artabiliyor.
8: Öte yandan trafik cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla tahsil ediliyor. Cezalar tebliğ edildikten sonra ödeme safhasına geçiliyor.
10: Oldu da şey yapmadım, eyvallah dedim, oldu bitti. Uysak zaten birimizden biri gider herhalde de. Önümüzde de oluyor, inip karışmıyoruz çünkü karışsak bizim başımız belaya girecekti.
11: Hayat! Kavga ediyorlar.
0: Hatay'ın Yayladağ ilçesinde rampayı çıkmakta zorlanan briket yüklü kamyon devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Kamyon rampayı çıkamadı, devrildi. Sürücüsü yaralandı. Olay Hatay'ın Yayladağ ilçesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde seyir halinde olan ve kasasında briket yüklü kamyonun sürücüsü rampayı çıkamadı. Sürücünün kamyonu geri geri sürmek istediği sırada araç kontrolden çıktı ve devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonun devrildiği esnada başka bir kamyonetin son anda geri kaçarak faciadan döndüğü anlar yer aldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Devrilen kamyondan yola savrulan briketlerin iş makinesi yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar araç geçişine açıldı.
0: İzmir'de elindeki destelerce parayla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi paraları yanlışlıkla yere düşürdü. Rüzgarın da etkisiyle binlerce lira.

0: bir anda yola saçıldı efendim. Trafik durdu, sürücüler paraları sahibine bütün olarak verebilmek için seferber oldu.
1: Deste deste paralar bir anda yola saçıldı. Çıkan rüzgarla havada uçuşan banknotları toplamak hiç de kolay olmadı. Görüntülerin adresi İzmir'in Torbalı ilçesi. Sabah saatleriydi, bir kişi elindeki para desteleriyle yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada dengesini kaybetti ve elindeki tüm parayı yere düşürdü. Rüzgarda devreye girdi, binlerce liralık banknotlar saniyeler içinde yola ve ağaçların arasına savruldu. Paraların sahibi akan trafiği aldırmadan banknotların peşinden ter döktü. Durumu fark eden sürücüler de yardıma koştu. Yol ortasındaki para toplama telaşı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o dakikalarda yardımlaşma sayesinde paraların büyük bir kısmı güçlükle toplanabildi. Ancak rüzgarla birlikte uçup giden, gözden kaybolan banknotlar da oldu.
0: Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi. Ardından feci şekilde darp edildi. Polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla saldırgan tespit edilip yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
3: Arkasından geldi, yaşlı adamı öldüresiye dövdü. Dehşet verici görüntülerin adresi Mersin. Yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturuyordu. Arkasından başında kask, ellerinde eldiven olan saldırgan geldi. Saldırgan önce yaşlı adamın boynunu kırarak öldürmeye çalıştı. Yaşlı adam yere düşünce saldırgan bu kez acımasızca yerde başını tekmeledi. Daha sonra da olay yerinden kaçtı.
2: Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı yani.
3: Saatler sonra yaşlı adamın kızı babasına yemek yedirmek için eve geldi. Babasının yerde yattığını gördü.
2: Sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde ve mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm. Tabii o an kriz geçirdim.
3: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.
2: Güvenlik kamerası çalışıyor mu diye sordular. Ben çalışıyor dedim. Açtık, baktık, geriye doğru kayıtlara baktık.
3: Saldırı anı güvenlik kamerasına an be an kaydedilmişti. Polis adım adım çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
2: Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor bu adam.
3: Ekipler 380 saatlik görüntü izleme saha çalışmasıyla saldırganı tespit etti ve operasyonla kıskıvrak yakaladı.
2: En ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın.
3: Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir nedenle yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
2: Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir?
3: Saldırı sonrası yoğun bakıma alınan yaşlı adamsa yaşam mücadelesi veriyor.
2: %1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor.
0: Silah uzmanı, atış eğitmeni ve eski bir yakın koruma Nur Koçer yıllardır erkek egemen görülen bir alanda başarıyla görev yapıyor. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu da poligonda hem hikayesini dinledi hem ilk atış deneyimini yaşadı. İzleyelim.
4: Bir tık daha yukarıda. Açıkçası hiç basit olmadı. Çok zorlu eğitimlerden geçtim. Yani çok emek sarf ettim. Ciddi sorumluluk gerektiren bir meslek benim mesleğim. Bana genelde bütün mesleklerde olduğu gibi aynı şekilde bana da söylediler. Yapamazsın edemezsin dediler ama lakin bırakın yapmayı en iyisini yaptığımı düşünüyorum.
5: Kimisi güne sabah kahvesiyle başlar, kimi ise hedefe tam isabetle. Nur Koçer kendisi hem silah uzmanı hem atış eğitmeni hem de yakın korumalık yapıyor.
6: Erkek egemen görülen bir meslek. Ancak Nur Koçer yıllardır bu alanda başarıyla görev yapıyor. Bugün hem deneyimlerini paylaşıyor hem poligonda eğitim vererek yeni kursiyerler yetiştiriyor.
4: En büyük destekçilerimden bir tanesi tabii ki de canım eşim. Kendisi askeri personel. Jandarmada, Hava Grubu Komutanlığı'nda üsteğmen helikopter atak pilotu.

0: olarak görevli yapmakta.
1: Her başarının arkasında güçlü bir destek de var. Nur Koçer bu zorlu yolculukta en büyük motivasyon kaynağının eşi olduğunu söylüyor.
2: Ben kendimi şu anda çok güvende hissediyorum. Çünkü yanımda Nur Koçer var ve kendisi uzun yıllar yakın korumalık yaptı. Ama galiba bugün korunması gereken kişi kendisi olacak. Çünkü silah benim elimde olacak. Ne diyorsunuz?
0: Ben sizi de korurum. Şimdi öncelikle tabancamızı alıyoruz. Namlusu herhangi bir canlıya isabet ettirmeyecek ve bakmayacak şekilde tabancamız reyonda kalacak. Daha sonrasında içini kontrol ediyoruz. Bir kere kafamızı çevirip tekrar kontrol ediyoruz. Şeytan doldurur.
2: Aman şeytan doldurmasın.
0: Doldurmasın. İlk yapmamız gereken, hangi elinizle atış yapıyorsanız, sürekli kullanıyorsanız, ben sağ elimi sürekli kullanıyorum. Sağ elimin boşluğuyla, biz buraya kabza boşluğu diyoruz. Kabza boşluğunu tamamen dolduracak vaziyette ve atışa kendimi hazırlayana kadar atış parmağım, yani işaret parmağım sürekli tetik emniyetini sağlayacak. Daha sonrasında 3 parmağım kabzayı kavrayarak tutuşum bu şekilde olacak.
1: İlk ders hedefi vurmak değil, önce güvenlik. Doğru duruş, doğru nefes ve doğru teknik isabetli bir atış için en önemli parçalar.
2: Şimdi biz 12'den mi vuracağız yoksa adamın alnının ortasından mı?
0: Bence hem ortadan vuracağız hem de adamın alnının çatından vurabiliriz diye düşünüyorum.
1: Dışarıdan kolay gibi görünse de her atış dikkat, kontrol ve pratik gerektiriyor. Şimdi ise sıra ilk denemede.
2: Atışımızı tamamladık. Şimdi Nur Hanım bize not verecek. Nasıldı sizce?
0: Hemen öncelikle hedefimizi çağıralım. Bizlere doğru. Geldikten sonra puanımızı verelim.
2: Sizin gibi çok atamadık ama.
0: Estağfurullah. İlk atışınız biraz patlama korkusundan dolayı etkilendiniz. Daha sonrasında eliniz alıştıktan sonra zaten bir alışma aşaması var. Alıştıktan sonra istediğimiz yerden vurduğumuzu düşünüyorum.
1: Atıcılık son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. Milli sporcu Yusuf Dikeç'in uluslararası başarısı da bu sporu olan merakı arttıran gelişmelerden biri oldu.
2: Yusuf Dikeç'le hiç tanışma fırsatınız oldu mu? Tanıyor musunuz onu?
0: Tabii belirli bir zamanlarda bizim silah fuarımız oldu. Yakın bir zamanda da olmuştu. Kendisiyle silah fuarında tanıştık. Silah fuarını ziyarete gelmişti. Bizim sektörde çok fazla kadın atıcı yok maalesef. Genelde hep erkek işi olarak algılıyorlar. Bizde çok nadir kadın atıcılar var. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de, hatta benim en büyük hedefimden bir tanesi de, Türkiye genelinde değil, dünya genelinde kadınları temsil etmek, ne kadar başarılı olduğumuzu korkusuzca, cesurca bunları gösterebilmek.
3: Arnavutköy'de depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak hedefiyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları yeni bir etapla daha devam ediyor. Alkent tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabın temeli atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.
4: Arnavutköy Belediyesi iştiraki Arkent tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabın temeli düzenlenen törenle atıldı. Arnavutköy'de Arkent aracılığıyla yaklaşık 2200 konutun dönüşüm süreci devam ederken İmrahor'da hayata geçirilen yeni etap güvenli, modern ve sosyal yaşam alanlarıyla ilçedeki dönüşüm çalışmalarına güç katacak.
5: Efendim daha estetik bir hale getirmeyi efendim kendimize bir şiar edelim. Bu yolda da kıymetli çalışan arkadaşlarımız, dostlarımız, yoldaşlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte adım adım ilerliyoruz.
4: Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arkent Genel Müdürü Fatih Çetindere, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, yarısı sizden, yarısı bizden kampanyası başta olmak üzere adeta İstanbul'umuzun her mahallesini bir şantiye alanına çevirerek bu dönüşümü olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyor.
4: Depreme dayanıklı yapıları sosyal yaşam alanlarıyla buluşturan proje 13.600 metrekarelik alanda 91 bağımsız bölümden oluşacak. 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin yer aldığı projede çocuk oyun alanları, yeşil yaşam alanları, spor salonu ve kapalı otopark gibi birçok sosyal donatı bulunacak. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan proje, İmrahor Mahallesi'ne güvenli, konforlu ve sosyal yaşamı inceleyen yeni bir yaşam merkezi kazandıracak. Bu yatırımla birlikte Arkent'in Arnavutköy genelinde eş zamanlı olarak inşa

0: inşasını sürdürdüğü konut sayısı yaklaşık 2200'e ulaştı.
1: İstanbul Başakşehir'de bir metro istasyonunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Yürüyen merdivenin patisini sıkıştıran kedi acı içerisinde yardım bekledi. Vatandaşlar saniyeler içerisinde harekete geçti. Önce yürüyen merdiven durduruldu, sonra kurtarma operasyonu başladı.
2: Az kaldı inşallah.
3: Metro istasyonunda sıradan bir sabahtı. Ancak birkaç saniye sonra yükselen acı dolu sesler istasyondaki herkesi harekete geçirdi.
2: Kedi hala burada.
3: Başakşehir Olimpiyat metro istasyonunda dolaşan bir kedi, yürüyen merdivenin hareketli mekanizmasına yaklaşınca talihsiz bir kaza yaşandı. Minik kedinin patisi merdivene sıkıştı.
2: Ben çağırdım zaten.
3: Can havliyle çırpınan kediyi fark eden bir vatandaşsa hiç vakit kaybetmedi. İlk olarak acil durdurma düğmesine basarak yürüyen merdiveni durdurdu. Ardından 112'ye haber verildi.
2: Can çekişiyor.
3: Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kediye zarar vermeden kurtarabilmek için dikkatli bir çalışma yürüttü. Dakikalar süren müdahalenin ardından minik kedi sıkıştığı yerden sağ salim kurtarıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Mobil dua uygulamasıyla artık iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde depozito iade noktası olabilecek. Böylece depozito iadesinin mahallelere kadar yaygınlaştırması ve makine önlerindeki yığılmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
4: He, 4 çuval yaptım, soda şişesi, kola şişesi, hepsini biriktirdim. Tabii ben birkaç sefer Güngören'e götürdüm. Yani buralarda olursa buraya da götürürüm yani. Ben niye atayım onları? Tabii ki iyi bir uygulama. Çöpe atıyorduk. Güzel. Hepimiz çöpe atıyorduk. Bir de çöplerimiz doluyordu. Bence de hem doğa için hem bizler için. Hem cebimiz para doluyor hem doğa güzelleşiyor.
5: Boş şişe ve kutular artık her mahallede kazanca dönüşecek. Depozito iadesini kolaylaştıracak yeni uygulamanın adı Mobil Doğa.
4: Ay gelirse sevinirim, çok güzel olur. Yani tam çok bir para değil ama olsun yani, derler ya damlaya damlaya göl olur. Aynı onun gibi. Evet, çöpe gitmiyor. Yani ne bileyim, doğa temiz oluyor. Birkaç kuruş da olsa cebimize girmiş oluyor.
5: Mobil doğa ile amaç depozito iade noktalarını mahalle aralarına kadar yaygınlaştırmak.
6: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Artık doğa makinelerinin olmadığı yerlerde atıklar çöpe gitmeyecek. Mobil doğa sayesinde mahalle bakkalı ve büfelerde vatandaşın depozito iade noktası olacak.
7: Mobil doğa uygulaması aslında en önemli amacı vatandaşımızın çok daha rahat iade noktasına erişilebilmesi ve ambalajlarını iade edebilmesi. Makine kurulumu yapılamayan yerlerde bu cihazla esnaflarımızı da aslında sisteme dahil etmiş olduk. Çok daha fazla noktada artık iade noktaları yaygınlaşmış oldu.
5: El terminaliyle çalışan sistem sayesinde depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Uygulamayla daha fazla küçük işletmenin depozito sistemine dahil edilmesi, iade ağının genişletilmesi ve doğal logolu ambalajların geri kazanım sürecine daha hızlı kazandırılması hedefleniyor.
7: Esnafımız sistem üzerinden başvuru yapıyor. Gerekli onaylar alındığında doğrudan sisteme dahil olmuş oluyor. Cihaz teslimi yapılıyor ve iade alımlarına başlayabiliyor.
5: Vatandaşlar işletmedeki mobil doğa cihazının üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak işlemi başlatacak. Ardından doğa logolu ambalajların barkodları tek tek okutulacak ve doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilecek. İade işlemi tamamlandığında vatandaşın kazancı doğrudan doğa cüzdanına aktarılacak. Yeni sistem sadece vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak.
6: Vatandaş ambalaj başına 1 TL kazanırken sisteme dahil olan esnaf da her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
8: Önce esnaf için güzel bir çalışmadır bu. 50 kuruş iyi bir bedeli vardır iade başına. Vatandaş için de yığılmalar, artık makine başında yığılmalara gerek yok. Burada bir el terminaliyle satış yaparmış gibi iadelerini geri almaya çalışacağız. Biz burada mesela hızlı bir şekilde göstermek isterdim. bir müşterinin maksimum 10 dakika içerisinde 100 tane ürününü geri alabiliriz.
5: Vatandaş yeni sistemden oldukça memnun.
9: Sokaklara veyahut da bulunduğumuz

0: Hitler'e bu şekilde bunları bırakabileceğimiz bir uygulamanın tatbik edilmesi gayet bence mantıklı ve yerinde bir uygulama. Yani ciddi bir kolaylık sağlar ve insanları buna teşvik eder ve bu şekilde bu doğrultuda bir bilinç oluşturur.
1: Biriktirdim ama nereye atacağımı bilmediğim için evde duruyor. Bazen çocuklara veriyorum, onlar biriktiriyormuş. Hani ben nereye götüreceğimi de bilmiyorum artık. Öyle olması daha iyi çünkü her tarafta şişe, cam şişe, arabaların altında çocuklar her yere atıyor yani. Böyle olması daha iyi yani, çevre temizliğine karşı olması.
2: Hem de size yakın.
1: Evet, hem bize yakın olması. Herhangi bir markete götürüp veririz daha iyi olur yani. Bizim için de iyi olur yani.
3: Aile yılı kapsamında genç çiftlere yönelik destekler sürüyor. Mardin'de evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında başvurusu onaylanan 18-29 yaş arasındaki genç çiftler 50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı.
4: Yeni yuva kuracak gençlere ekonomik destek sürüyor. Mardin'de başvuru sonuçları açıklandı. Hak sahibi çiftlerin yüzü güldü.
5: Bu kadar hani yardımsever bir belediyemin olması beni çok gururlandırdı. Bugün de geldik, olumlu sonuçlanmış. Gerçekten şu an çok sevinçliyim. Yani en azından borçlarımızın bir kısmını kapatabileceğiz bununla.
6: Hibe sonucunda bize çıkan para 50 bin TL. Çok teşekkür ederiz. Parayla ev kiramızı, taksitlerimizi ödeyeceğiz.
4: Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen aile yılı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi genç çiftlere destek çalışmasına başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde başvurular sonuçlandı. Gerekli şartları sağlayan 18 ile 29 yaş arasındaki genç çiftler 50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahibi genç çiftler büyük mutluluk yaşadı.
7: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin Türk lirası hibe desteği veriyoruz.
4: Destek programıyla evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve yeni kurulacak ailelerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yürütülen işlemler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.
8: Kapsamında 50 bin liralık hibe başvurusunda bulundunuz.
3: Bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Bizim hemen ardımızdan saat başında analiz sentezi Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan

0: Bioskop'ta. Sizde 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Elbette Ankara gündemini alacağız. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 169 yangından 163'ü ne mutlu ki kontrol altına alındı ama gönül isterdi ki hiç çıkmamış olsunlar elbette. Orman yangınlarıyla mücadele tüm yurtta devam ediyor. Yurdun birçok noktasında çıkan yangınlara müdahale edildi. Çoğu da kontrol altına alındı. 169 yangından 163'ü kontrol altına alındı dedik. Yeşil Vatan için seferberlik devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada işte kontrole alınan orman yangınlarına ilişkindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işgale karşı Lübnan'ın yanındayız dedi. Türkiye yeni bir rol üstlenmeye hazır ifadesini kullandı. Ankara kritik bir süreçte önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldiler. Anla bölgesel gelişmeler ele alındı. Ortak bir basın toplantısı da yapıldı. İki liderin hedefinde de elbette İsrail yönetimi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Lübnan'a desteğimiz tamdır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin sona erdiğini hatırlattı ve Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Trump Gazze'de anlaşma sağlandı diyor. Hamas silah bırakacak, İsrail'de çekilecek ifadesini veriyor. Bu haftanın güzel bir gelişmesi olur umarız gerçekleşirse. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'de Hamas'ın silah bırakacağını açıkladı. Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Öte yandan Trump arabuluculuk çabalarından dolayı da Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda ise ne yazık ki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırıların bedelini ödeyecek dedi. Benzer bir tehdidi Trump da önceki gün yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi zaman zaman yükseliyor. Arada bazı günler güzel haberler versek de İran ordusu Bahreyn'deki bir Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldı. İran Meclis Başkanı Galip Afsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşm Adası'nda sivilleri hedef almasına tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Galip Afsa, Amerika Birleşik Devletleri bunun bedelini ödeyecek ifadesini kullandı. Evet, çerçeve yasa artık meclis yolunda, terörsüz Türkiye sürecinde artık sona geliniyor. Kurtulmuş yasa genel af değil dedi. Bunun da detaylarını aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık önümüzdeki hafta meclise gelecek çerçeve yasada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. Yasal düzenlemeye de değinen Kurtulmuş, düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağının da altını bir kez daha çizdi. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, tutuklananların sayısı 35'e çıktı. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı gelişmesi yaşandı. Elbette ifadeleri de bir bir ortaya çıkıyor. Soruşturmada tutuklu sayısı böylelikle 35'e yükselmiş oldu. İfadeye çağrılan isimlerin ifade verme süreci de az önce söylediğimiz gibi devam ediyor. Gülistan Doku soruşturması da devam ediyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan Doku cinayeti soruşturması devam ediyor dedik. 4. dalga operasyon gerçekleşti. Orada da gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 20'ye yükselmiş oldu. Evet, ilk başlığımız orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor dedik. Tarım ve Orman Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre 169 yangından 163'ü kontrol altına alındı. Muğla, Antalya, Mersin, Aydın ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Görüntüler de ekrana geliyor. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde yangınlara gün boyu müdahale edildi. Gömeç'teki yangın nedeniyle Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken Mersin, Gaziantep, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yeni yangınlar için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 145 kişi de güvenli bölgelere nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede etkisini artırırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlardaysa ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Muğla, Seydikemer yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ise müdahale hala devam ediyor. Ayrıca Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Bu güzel haber. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 110'u orman dışı olmak üzere Türkiye genelinde çıkan 169 yangının 163'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Ankara kritik bir süreçte önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede bir araya geldiler. bölgesel gelişmelerin ele alındığı bu görüşmenin ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlendi. İki liderin de hedefinde İsrail yönetimi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a desteğini bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresinin sona erdiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
2: İsrail saldırganlığına tepkiliydi. Lübnan'ın işgaline itiraz etti. Türkiye'nin Beyrut yönetimine desteğinin süreceğini vurguladı.
1: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirini külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğine katkı sunmaya talip olduğunu belirtti.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
2: Cumhurbaşkanı Lübnan-Suriye ilişkilerinde pozitif bir ivme ile sürdürülmesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
1: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
2: Lübnan lideri ise bölgenin kaderinin belirleneceği bir süreçten geçeceğini aktardı. Türkiye'ye destekleri için minnettar olduğunu ifade etti.
3: Ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarına nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Eylül 2025'te duyurduğu 20 maddelik planı kapsamında alınan karar doğrultusunda Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekileceğini ilan etti. Trump, Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve uluslararası istikrar gücü Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür eden Trump, tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var ifadesini kullandı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Gazze'de silahların bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı. Anlaşma kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların silahlarını Filistinli Ulusal Komite'ye devredeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer Donald Trump'ın ilan ettiği anlaşmanın haftalar içinde uygulanmaya başlayacağını söyledi. Mısır basını ise Gazze'deki ikinci aşama görüşmelere Kahire'nin ev sahipliği yapacağını yazdı. Filistin İslami Cihat Hareketi ise Filistinli gruplarla İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi zaman zaman yükseliyor. İran ordusu Bahreyn'deki bir Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşm Adası'nda sivilleri hedef almasına tepki gösterdi. İran ordusu Bahreyn'e kamikaze İHA saldırısı düzenledi. Ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Şeyh İsa Hava Üssü hedef alındı. Saldırının İranlı komutan Mecid Kazemi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda üssün harekatla lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf da Keşm Adası'na Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Kalibaf saldırıyı kınayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirtti. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını öne sürdü. ABD ordusunun Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin hedef alındığını, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. İçeriden bir gelişmeyle devam edeceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. Yasal düzenlemeye de değinen Kurtulmuş, düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağının altını çizdi.
4: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
5: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi, sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dönemin kapısını açtığını vurguladı.
4: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
4: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
5: Kurtulmuş, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi üzerine de konuştu. Dün bizi hasta adam diyenler kendileri hasta adam olmuştur dedi. Yakın zamandaki en önemli olay olarak terörden kurtulmayı işaret etti.
4: Düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Önümüzde yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'da çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'da MKY'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye ve sınır güvenliği vardı. Mehmetçik sınırlarda kuş uçurtmuyor. Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu, 468 şahıs yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalananların sayısı 6.953'e, engellenenlerin sayısı da 43.848'e yükseldi. Bakanlığın gündeminde bölgemizdeki gelişmeler de vardı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de devam eden saldırıları kınandı. Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe sürüklediğine dikkat çekildi. Saldırıları bir an evvel durdurun mesajı tekrarlandı. Ve Irak'la Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıyor ifadeleri kullanıldı.
0: Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatan Kızıl Elma insansız savaş uçağı dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma dahili yuvasında taşıdığı Teber 82 ve Tolun mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.
6: Bismillah ateş.
7: Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı.
6: Bismillah, ateş.
7: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, savunma sanayisinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızıl Elma, ilk kez dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testlerde gövde içinde taşıdığı Teber 82 ve Tolu mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Kızıl Elma, mühimmatlarını gövde içerisinde taşıyarak düşük radar görünürlüğünü koruma ve stratejik gövdelerde daha etkin operasyon yapabilme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Dahili silah istasyonu sayesinde radar izi azalırken yüksek hız ve aerodinamik performansı da koruyor.
6: Bismillah ateş.
7: Kızıl Elma'nın milli mühimmatlarla entegrasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Gökdoğan Hava Füzesi, Teber 82, KGK, LGK-82, Tolun ve Jet-230 mühimmatlarıyla da başarılı atış testleri gerçekleştirilen platform, farklı hedeflere karşı etkinliğini arttırmayı sürdürüyor.
6: Bismillah, ateş!
7: Öte yandan Kızıl Elma, geçtiğimiz yıl iki prototip otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesiyle de dikkat çekmişti. Aynı dönem yapılan başka bir testte ise Murat Aysa radarıyla tespit edilen hava hedefini Gökdoğan füzesiyle vurmuş ve önemli bir başarıya imza atmıştı. Akar'da ihracattaki başarısını sürdürüyor. Şirket 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşırken gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan elde etti. Baykar TB2 ve Akıncı platformları için bugüne kadar toplam 39 ülkeye ihracat anlaşması imzalayan Baykar, insansız hava araçları alanındaki küresel konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
0: Analiz Sentez'de kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha

0: işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Vakıfbank Vinov sunar.

0: 31 Temmuz'da. Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Analiz Sentez'e sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım var. Aslında iki operasyonu anlatan bir paylaşım. Hemen detaylarını aktararak başlayalım Analiz Sentez'in ikinci bölümüne. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon ve kesintisiz işbirliğiyle yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelemize tavizsiz şekilde devam ediyoruz diyor Adalet Bakanı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yasa dışı bahis ve spor soruşturması bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşlarımızın cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir diyor. İlk operasyondan bahsediyor Adalet Bakanı. İstanbul Emniyet Müdürümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmaların kullanıldığı çalışmalar sonucu başta 0800'lü hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlarımıza yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir diyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara karar verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezde operasyonun başlatıldığını bildiriyor Adalet Bakanı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen bir diğer soruşturmadaysa İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir diye bir diğer operasyondan bahsediyor Adalet Bakanı. Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir diyor. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir. Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaştırılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş. Olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış. 3 şüpheli de gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Uçağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar da titizlikle sürdürülmektedir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek bugünkü paylaşımında. Evet, iki tane operasyondan bahsediyor uyuşturucu ve bahis operasyonlarına ilişkin diyelim ve hemen konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Sadi Özdemir günaydın, siz de hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın, hepinize iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet Fatma Hocam, inşallah güzel bir gelişmeyle başladığımızı düşünüyoruz ama tabii doğruluğunu yine ne yazık ki önümüzdeki günler gösterecek. Şöyle dolu dolu sevinmenin çok da mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz. Dün yayın yaparken dedik ki işte Çinliler birbirlerine beddua ederlerken tuhaf zamanlar göresin derlermiş. Gerçekten tuhaf zamanlardan geçtiğimiz için hiçbir mutluluğu da tam olarak yaşayamıyoruz. Trump diyor ki Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı ifadesini kullanıyor. Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıklıyor. Hamas'tan da bir açıklama geldi, hemen onu da aktarayım. İsrail taahhütlerini yerine getirmeden hiçbir adım atmayız ifadesini kullanıyor Hamas'tan gelen yapılan ilk açıklamada. Ne dersiniz hocam, Gazze'de anlaşma sağlandı diyebilir miyiz?
1: Aslında tam anlamıyla anlaşma sağlandı demek için çok keskin bir ifade kullanmış oluruz Elif Hanım. Çünkü Gazze Barış Kurulu neredeyse bir senesini dolduracak. Şimdi evet, Trump Perşembe günü Mısır'da arabulucular ve Hamas liderleri arasında yapılan görüşme sonucunda artık Gazze'de aşamalı bir silahsızlanma anlaşmasına vardığını söyledi. Ancak sizin de söylediğiniz gibi Hamas'ın tepkisi gerçekten aynı mı? Şimdi Trump bir tweet attı, dedi ki tamamen silahsızlandırılacak, artık tarihi bir anlaşmaya vardık. ve bu silahsızlanma aşamalar halinde gerçekleşecek. Bu da kalıcı barış ve güvenlik yolunda muazzam bir adım dedi. Ama işte o soru işaretini hep burada koymak gerekiyor. Çünkü şimdi Trump'ın en başından beri Gazze Barış Kurulu ve bu modelinde ki sürece baktığımızda silahların Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi, işte İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesi, uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılması ve yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması üzerine bir inşası vardı modelde. Şimdi bunu yalnızca bir ateşkes değil, savaş sonrası Gazze'nin yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bir güvenlik mimarisi olarak ifade ediyorlardı. Ama burada bence sormamız gereken en kritik soru şu: silahsızlanma mı önce gelecek yoksa İsrail'in çekilmesi mi? Çünkü anlaşmanın en hassas noktası tam da burası. Evet, Trump silahsızlanma ilerledikçe İsrail'in geri çekileceğini söylüyor ama Hamas aynı düşünceye sahip değil. İsrail'in çekilmesinin silahsızlanmanın ön şartı olduğu yönünde mesajlar veriyor. İsrail tarafı da Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmadan çekilmeye sıcak bakmadığını söylüyor. Şimdi dolayısıyla tarafların aynı hedefi farklı sıralamalarla okuduğunu biz görüyoruz ve bu durumda bana kalırsa uygulama aşamasındaki en büyük risklerden birisi. Dolayısıyla şu anda Gazze'deki gerçek durum, şu ana kadar anlaşmanın bana kalırsa hala ihlaller devam ediyor. Öte yandan taraflar bunu çok farklı okuyorlar. Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesini ve güçlerini geri çekmesini istiyor ve hatta yine Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra Hamas müzakere ekibinin üyesi Gazi Hamad dedi ki bir demeç verdi. İsrail Gazze şeridinden çekilmeden biz hiçbir şekilde adım atmayacağız silahsızlanma konusunda dedi. Dolayısıyla burada silahların teslimi o anlaşmanın gerçekten varıp varmayacağı yönündeki en temel kritik sorulardan birisi. Bir de hani sadece burada o kadar farklı belirsizlikler var ki hafif veya kişisel silahların da ne olacağı veya Hamas'ın yeni tutumunun İsrail veya Barış Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Planlanan uluslararası istikrar gücüyle birlikte kaç askerin bölgede konuşlandırılabileceği veya işte İsrail birliklerinin bölgeden ne zaman çekilip çekilmeyeceği. Bakın çok belirsiz konular. Yani İsrail'in Gazze'den çekilme ihtimali ne düşündükçe veya bunca zaman Gazze'de yaptıklarını düşündükçe ya Gazze'den çekilmesi bana biraz açıkçası çok gerçekçi bir hedef gibi gelmiyor. Sanki İsrail'in tekrardan bu anlaşmanın yerine getirilmesi için oyalama yönünde vermiş olduğu bir vaat gibi geliyor ki İsrail'in biz defalarca ateşkesi ihlal ettiğini biliyoruz. İşte Gazze'de de yine keza ateşkes defalarca ihlal ediliyor. İşte Ekim ayında işte bir ihlalle beraber başlayan, yani Ekim ayında ateşkes başladı ama bu yana, Ekim ayından bu yana İsrail saldırılarının çoğunluğu sivil olmak üzere 1200'den fazla Filistinli yine öldürüldü. Dolayısıyla rakamlarda maalesef hala İsrail'in saldırdığı siviller önümüzde mevcut. Diğer taraftan Gazze Barış Kurulu biraz muammalı bir kurul çünkü kuruldu ama fon bulamadı. İşte Mayıs ayındaydı, hatırlayalım, Birleşmiş Milletler'e bir rapor sunuldu ve kurula denildi ki toplam maliyeti, yani Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolara ihtiyaç var. Ancak ülkeler öyle bir fona destek vermedi ve hatta Trump'ın planı şuydu. Hatırlarsanız ABD'nin bile Birleşmiş Milletler yoktu, kendine ayrı Gazze, işte ABD'nin ön plana çıkmıştı.

0: işte bir amblem koymuştu, bir logo koymuştu. Birleşmiş Milletler üstü bir kurulmuş gibi göstermişti. Ama baktığınızda bu Gazze'nin inşası için hatta daimi üyeliği 1 milyar dolardan başlayacaktı. Ama ülkeler ve işte Kanada gibi diğer ülkeler de keza hani böyle bir fonu vermeyeceklerini ifade ettiler. Bir de baktığınızda şimdi Gazze'nin inşası için hani şu yani bu kurulda evet şüpheciliği öne koymamız gerekiyor. Bu şart gibime geliyor. Çünkü bu sadece Trump'ın değil aynı zamanda Trump'ın damadı Kushner'in de bir ürünüydü. Şimdi Kushner'in Gazze'ye dair vizyonu tabii eğer buna vizyon diyeceksek temelde felaket kapitalizmiydi. Yani yüksek binaların olduğu bir gerçekliğe bağlıydı. Doğal olarak bir muammayı da oraya bırakıyoruz. Dolayısıyla işin içinde İsrail ve ABD olduğu zaman inanın ihtiyatlı olmaya devam etmek gerekiyor. Yani Trump bu anlaşmayı tarihi olarak nitelendirse de baktığınızda her zaman aslında o bu tarz anlaşmaları ya da savaşları sona erdirdiğinde çok coşkulu bir şekilde ifadeler kullanıyor. İran'a bile parmak sallarken çok yüksek perdeden bunları yapıyor. Ancak her ne kadar tarihi bir anlaşma dese de saha aynı şeyi söylemiyor. Çatışmalar devam ediyor ve taraflar arasında uygulanacak takvime ilişkin ciddi belirsizlikler var. İsrail'den ve Hamas'tan planın tüm maddelerine yönelik kesin ve eş zamanlı bir onay hala gelmiş değil. Bu nedenle yani bunun nihai barıştan ziyade aslında belki barışa giden ancak çok kırılgan olan bir diplomatik süreç olarak okumak daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şimdi Sadi Özdemir hocamın altını çizdiği bir nokta var ki herhalde Gazze'de anlaşma sağlandı mı diye sorarken en önemli kısmı silahsızlanma mı önce gelecek, İsrail mi önce çekilecek? Şimdi taraflar aynı hedefi farklı sıralamayla görüyor dedi Fatma hocam. Ne dersiniz? Bu farklı sıralamayla görürken anlaşma sağlanması mümkün mü?
2: Yani tabii ki İsrail çekilmeli, en azından taahhütlerini yerine getirmeli. Çünkü burada güçlü olan taraf silah gücü ve askeri güç olarak tabii ki İsrail. Şimdi Hamas elinde kalanlarla işte ne varsa bir bakıma hani bir son saldırı yaparsa eğer İsrail güçleri ona direnmek ister. Yani şu ana kadar orada yaşanan tarihin görmediği boyutlarda bir soykırımdı, değil mi? Ve Hamas silahlıyken yaptı bu soykırımı İsrail. Yani İsrail'in silahlı ya da silahsız herhangi bir ne diyelim korkusu, kaygısı, çekincesi var mı? Yok. Dolayısıyla asıl güç faktörü olarak, işgalci olarak İsrail'in şartlara uyması esas. Bunu hani gönlümüz, kalbimiz Filistin halkını desteklediği için söylüyoruz ama bunun ötesinde hukuk açısından da söylüyoruz. Uluslararası hukuk açısından da söylüyoruz. Bu ateşkes varsa ki İsrail sık sık ihlal ediyor, Fatma Hanım söyledi ve bir sürü yeni ölümler, çok büyük sıkıntılar yaşıyor oradaki halk. Şimdi Sayın Trump kendince bir zafer ilan edip hani İran eksenindeki hikayeyi biliyoruz. Orada bir türlü arzu ettiği noktaya gidemiyor. Hadi buraya döneyim, burada bir şeyleri halledeyim. Belki Lübnan ekseninde de bir şeyleri halledersem diyor kendince. İsrail'e söz dinletirsem İran tarafını da belki biraz sakinleştiririm. Ama kesinlikle burada yapılmak istenen şey soykırımla ve devamıyla İsrail'in hala yapmak istediği şey bütün Gazze'yi Filistinlilerden bir bakıma hani kendi anlayışına göre arındırmak. Filistinlileri vatanlarından, topraklarından çıkarmak. Sonra da oraları tamamen işgal etmek. Bunun böyle olmadığını bir tane İsrail vatandaşı söyleyemez ve dünyada da vicdanı olan hiç kimse söyleyemez. Düşünün hani İsrail içindeki diğer bölgelerde neler yapılıyor, Batı Şeria'da neler yapılıyor, onun ötesinde Lübnan'da neler yapılıyor. Bu nedenle Amerika'nın, Trump'ın eğer gerçekten burada bir an önce kalıcı barış tesis etmek istiyorlarsa ve sonrasında burayı tekrar imar iskan açısından yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyorlarsa İsrail'i ikna etmeleri gerekiyor.

Biz şimdi Sayın Trump açıklamasında direkt Hamas'ı söylüyor. Yani Filistin tarafını temsil eden silahlı gücü söylüyor. Diyor ki onlar silah bırakacak. Peki İsrail'le ilgili ne söylüyorsun? İsrail'le ilgili hangi garantileri verdin? O garantilerden hangilerini İsrail yerine getirdi ki şu ana kadar? Bütün bunları söyledikten sonra tabii ki şunu söylemek de zorundayız. Soykırımın alabildiğine devam ettiği günler, o her gün onlarca, bazen yüzlerce, bazen tek bir saldırıda yüzden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, şehit olduğu günler. Oralardan uzağız. Buna tabii ki şükrediyoruz. Hani işte ölüm ve sıtma gibi ya da ehveni şer deyiminde olduğu gibi. Ama artık o günlere dönmeyelim. Bu günleri de iyi yönetmeleri lazım. Ve tabii ki barışı isteyenler için konuşuyorum. İsrail'i nasıl yönetmek istediği aşikar. Hani Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, bölgedeki diğer ülkeler, Birleşmiş Milletler'de vicdan sahibi olan ülkeler, Avrupa'dakiler, Amerika'daki vicdan sahipleri, İsrail'in içindeki hala var olduğuna inanmak istediğimiz vicdan sahipleri bu işi artık barışla sonuçlandırmak zorunda. Onun ötesinde gerçekten yapmak istedikleri şey imkansız, yapamazlar. Yani soykırımı sürdürmekse, oradaki halkı göç ettirmekse, bundan sonraki saldırıları, bundan sonraki ateşleri diyelim, yakacakları ateş muhtemelen kendilerini de yakacaktır. Çünkü çok karışık. Orta Doğu iyice gerilmiş durumda. Biraz da İsrail bunun için pasif duruyor gibi görünüyor. Orada bir umut var. Bu tartışılır gün içinde. Yani son gelişme anlamında söylüyorum. Hamas bunu söyledi. Karşı taraf şimdi ne diyecek? İşte biz çekiliriz, çekilmeyiz. Kendi iç muhalefetinde herhalde tartışmalar olacak. Sessiz kalan olacak. Hayır, çekilmeyelim, saldıralım, şunu yapalım diyenler olacak. Bu sesleri de duyacağız. Ama bugün içinde bu iş netleşir. Hani tam netleşir mi? Hayır. Ama bu çerçevede konuşulacak. Sonrasını göreceğiz. Ama ben şunu artık herkes de öyledir. Adımız gibi eminiz. İsrail'e güvenip teslim olmak, İsrail'e güvenip bir yeri boşaltmak, İsrail'e güvenip silahlarını atmak ya da teslim etmek hiç iyi bir sonuç vermiyor. Hatta savaşmaya, hani bu bir savaşsa ki, yani tabii ki kahramanca Filistin halkı kaç yıllardır direniyor, savaşıyor. Tabii ki kahraman oldukları için, kahramanca savaştıkları için ve de zor şartlarla, zor imkanlarla direndikleri için onlar gerçek savaşçı. Ama karşı taraf adil olmayan bir savaşı, haksız bir savaşı, işgali sürdürmek istiyor. Bu durumda nasıl güvenecek ki insanlar? O tarafın adım atması lazım. Kesinlikle İsrail'in geri adım atması lazım. Zaten oradaki bir takım mutabık kalınan sınırların gerisinde hiç durmadı. O sınırlarda durmadı. Şu anda bile fiilen o sınırların içinde duruyor. Yani bir güvenlik, ne diyelim, bir güvenli bölge, bir birazcık mesafe, bütün bunlar da yok. Şimdi tamamen silah bırakırsa yapmak istediği şu olacak. İşte ne diyelim, askerler tek tek her parseli, her binayı, her yıkıntıyı belki de işgal etmeye kalkacaklar. O zaten bunu yapamadıkları için, yani bunu yaparken ağır kayıplar verdikleri için sorun yaşamış oluyorlar kendileri açısından. O nedenle de karşı taraf silah bıraksın, biz de şu işgalimizi tamamlamalıyız diye düşünüyorlar. Bunu da tabii ki azıcık aklı olan herkes anlıyor, görüyor. Şimdi Sayın Trump bu açıklamasından sonraki gelen şeylere göre yeniden bir hani Netanyahu'yla bir görüşme yaptı ya yakın zamanda. Sadece İran'ı mı konuştu? Burayı da konuşmuştur diye düşünüyorum. İstedikleri zamanda zaten iletişim kurabiliyorlar, yüz yüze ya da başka şekilde. Konuşsun ve bu konuda yeni bir talepte bulunsun diye öneride bulunabiliriz. Tabii ki bizim önerilerimizin bir önemi yok. Biz fikirlerimizi anlatıyoruz.

0: Şimdi tabii İsrail'e güvenip teslim olmak, İsrail'e güvenip silahları bırakmanın çok da iyi bir fikir olmadığını dile getirdiniz. Sadece tabii ki Gazze'de yaşananlar 7 Ekim'den bu yana ama çok öncesi de var. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail tarafında Fatma Hocam bir sakinlik, bir şiddetlenen çatışmalar görüyoruz. Karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri sert bombardımanlarla cevap verdi. İran misillemede bulundu. Ürdün'e hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda da malum tansiyon yükselmiyor. Oradaki durum ne olacak? Şimdi bir sakinlik oluyor diyoruz ki o sakinliğe de işte özellikle ekonomi tarafındaki yansımasını olumlu olarak görüyoruz ama ne yazık ki sonrasında yeniden çatışmaların şiddetlendiğini görüyoruz. Orada tam bir kalıcı bir barış görmemiz artık çok mu imkansız?
1: Aslında çok da imkansız dememeliyiz. Çünkü hem İsrail açısından da hem ABD açısından da Elif Hanım, İsrail'in Ekim ayında, keza ABD'nin de Trump'ın da Kasım ayında bir seçime gitme takvim süreci var. Şimdi her ne kadar Netanyahu ve Trump kanadından özellikle İsrail'in ABD'yi böyle bir savaşa sürüklediği yönündeki algılar reddedilse de biz nihai sonucun aslında kim tarafından başlatıldığını biliyoruz. Şimdi bunca zaman ABD başkanları aslında İran'ı uzaktan kontrol edebilmek maksadıyla bir strateji izliyordu. Fakat Trump gibi gerçekten alenen ve doğrudan savaşa dahil olabilecek bir başkan yoktu. Ancak Trump ikna edildi işte karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. Hani hep şu Yahudi lobisini konuşuyoruz, İsrail lobisini, Amerika seçimlerindeki etkisini konuşuyoruz ve sistemdeki ne kadar faal süreçlere dahil olduğunu konuşuyoruz. O zaman şunu sormamız gerekiyor. Gerçekten Trump belirsiz ve öngörülemez lider olduğu için mi İran'a saldırdı yoksa İran'a saldırdığı için mi? Sana saldırması için mi ikinci kez başkanlık koltuğuna oturtuldu? O yüzden burada işte Trump'ın işin içinde olduğu bataklık karşımıza çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Demek ki İran'a saldırması için ikinci kez başkanlık koltuğuna oturtulduysa eğer bu savaşın biraz daha sürüncemeli gideceği aşikar. Şimdi biz hep başından beri şunu konuşuyorduk. Özellikle bunun bölgesel bir gerilime dönüşmemesi ve Körfez ülkelerinin de keza buna dahil olmaması ama bir bakıyorsunuz geçtiğimiz 2 gün önce hatta Suudi Arabistan'da ABD ile ortak bir operasyon düzenleyerek İran'a bir misilleme yanıtı verdiler. Şimdi Körfez'e de bunu ama durumu doğal olarak Türkiye'nin en başından beri hatırlarsanız Sayın Fidan'ın Körfez ülkeleri ziyaretiyle birlikte bunun daha fazla büyük bir gerilime sıçramaması adına yapmış olduğu çabaların aslında biraz daha arttırılmasının gerektirir ya da kılacak bize bilmiyorum. Fakat şunu söylememiz gerek. Trump gibi bir liderin keza İran'ın da Şahin kanadını göz önünde bulundurduğumuzda bu savaşın gidişatının aslında bu kadar karşılıklı saldırılarla devam edeceğini biraz daha bize gösteriyor. Ama Trump'ın büyük bir bataklık içerisinde olduğunu söylememiz gerek. Şimdi İsrail'den gelen açıklamalara bakıyorsunuz Elif Hanım. Diyorlar ki biz bir gecede Trump'ın dediği gibi İran'ın medeniyetini yok edebiliriz. Enerji sahalarına saldırı düzenleyebiliriz. Köprülerini yıkabiliriz ama Trump bize izin vermedi dedi. Katz'ın açıklamasıydı bu. Trump bize izin vermedi dedi. Şimdi Trump'ın ve ABD basınındaki iddialara baktığımızda Trump'ın İran'ı artık daha çok ekonomik yaptırımlarla sıkıştırmak üzerine kurulu bir stratejiye döndüğünü görebiliyorsunuz. Ya da bunu planladığına yönelik manşetlerde okuyorsunuz. O yüzden o kadar hem işte hava saldırıları hem de ekonomik yaptırımlar hem İran'ın sürekli olarak intikam başlıklı paylaşımları ve verdiği o Körfez ülkelerindeki o misilleme yanıtları inanın çok farklı denklemi önümüze çıkarıyor. Ama uluslararası ilişkilerde biz hep şunu konuşuyoruz. Çıkar odaklı yaklaşım. Yani baktığımızda hatırlarsanız İran ilk saldırı misilleme yanıtlarını hatırlarsanız Umman'a da gerçekleştirmişti. Ama şimdi Umman'la özellikle bu mutabakat zaptında ortak bir geçiş yani geçişler olduğunda Umman'la beraber ortak bir tarife üzerine çalıştığı yönündeki yazıları gördük biz. Ve şimdi Trump'ın değerlendirmesi o ki içinde ABD'nin de olduğu bir geçiş süreci olacak. Yani bir Hürmüz Boğazı'ndan bu gemilerin geçişinde, transferinde ABD'nin ve Körfez ülkelerinde yer aldığı bir komisyonla beraber bu geçişlerin belki bir tarifeye bağlanabilme ihtimali yönünde üzerine çalıştıkları iddialar var. Ama bakın yine işin çok başka bir boyutu çıkıyor. Uluslararası Deniz Hukuku'na göre o kadar aykırı olan bir sürece Hem ya biz AB, biz İran ve Umman'ın böyle bir şey yapmasına karşı çıkarken, şimdi bu pastadaki dilimlerin keza Körfez'in de ABD'nin de dahil olabileceği bir tarife üzerine anlaşmaya çalıştıklarına veya bunu planladıklarına yönelik iddialar okuyoruz. Şimdi yarın öbür gün Hürmüz'de gerçekleşmesi ihtimali olan böyle bir anlaşmanın diğer boğazlar üzerinde de yapıldığını düşündüğünüzde dünya ülkelerinin ödeyeceği bedeli düşünebiliyor musunuz? Ve bundan faydalanacak olan Körfez ülkeleri İran, Umman ve ABD. İnanın çok tuhaf bir sürece gidiyoruz. Muhtemelen böyle bir anlaşma üzerine gidebilme ihtimalleri var ama mümkün olacağı kanaatinde de değilim açıkçası. Evet, tabii bir Rusya-Ukrayna kadar çok kronikleşmiş, bu kadar uzun yıllara yayılacak bir savaş açıkçası öngörmüyorum ama netice itibarıyla tam barışa yaklaştık dedik. Mutabakat zaptını konuştuk ancak bir anda tekrardan işte o enerji üzerindeki gerilimin artmasıyla beraber tekrardan bu saldırıların şiddetini görüyoruz. Ama iki tarafında hala kozu bitmedi Elif Hanım. Yani asıl mesele bu. Şimdi güven zaten yok taraflar arasında. Enerjiyi bir türlü enerjiden gelebilecek olan o çıktıları paylaşmak istemeyen iki taraf var. Bir taraftan nükleer kısmı var. Bakın İran çok kesin bir açıklama yaptı. Biz artık dedi ki nükleer silahların yayılmasının önlenme anlaşmasından geri çekilebiliriz dedi. Şimdi biz 2003 yılında Kuzey Kore'de bunu gördük. Ben geri çekiliyorum dedi ve gitti atom bombasını test etti. O zaman bir yandan insanın aklına şu soru da geliyor. Acaba böyle bir anlaşmadan geri çekilme taahhüdünde veya tehdidinde bulunan İran'ın gerçekten uranyum zenginleştirmesi hakikaten bir atom bombası üretecek kadar yüksek bir oranda mı? Çünkü artık uluslararası atom enerjisine zaten hiçbir şekilde kabul etmeyen bir İran vardı karşımızda. Böyle bir anlaşmadan geri çekilmesi demek hiçbir denetimin, hiçbir denetçinin gelip İran'daki nükleer süreci denetleyemeyeceği anlamına gelir. Bir diğer konu enerjinin öte yana işte İran'ın nükleersizleştirilmesiydi. Buradan çıkmıştı mevzu. Öte yandan bakıyorsunuz milis örgütler, İran'ın destek verdiği vekil aktörler özellikle destek yani silahsızlandırılması yönünde ABD'nin ve İsrail'in bir talebi var. Ama vekil aktörler yıllardır bunun için hazırlandılar. Irak'ın işgalinden itibaren İran vekil aktörlerini güçlendirmeye çalışmıştı. Bakıyorsunuz şimdi bu vekil aktörlerin güçlendirilmemesi yönündeki talebi de kabul eden İran. O da mümkün görünmüyor. İnanın çok karmaşık ve farklı boyutları olan ve giderek de her bir geçen gün farklı alt dalları da çıkan sorunun ana kaynağının haricinde alt kaynaklarının da çıktığı bir savaşa doğru evriliyoruz. Tabii ki dileriz bir an önce böyle bir savaşın tüm dünyanın sonuçlarını ödediği, maalesef işte enerjide, para piyasalarında etkisini gördüğümüz, olumsuz bir şekilde gördüğümüz bu savaşın bir an önce son bulması. Çünkü hemen yani küresel sistemde maalesef bakıyoruz her tarafta jeopolitik olarak büyük çatışmalar başladı ve bu çatışmaları başlatmak çok kolay, sonlandırmak en zoru. Doğal olarak biz de dileriz ki tabii ki bitsin ancak İsrail gibi bir anlayış sürekli bölgede istikrarı bozmak ve istikrarsızlığı alevlendirmek için alenen sadece bunun için çaba gösterirken işte Trump'ın da buna uymuş olması maalesef üzücü.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. Evet, şimdi sıcak gelişmeler için duraklara gideceğiz demiştik. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Sinem Dede Taşdağ ile 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detayları adliyeden 24 muhabiri Nesişah Yumak aktaracak. Nesişah Yumak, kolay gelsin diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
2: Elif Akkaya Kutay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon soruşturma, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen sabah saatlerindeki 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından içlerinize Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri bugün sabah saatlerinde, hatta geçtiğimiz dakikalarda son buldu. Bu 6 isim 6 isim ilk önce kontrol için hastaneye sevk edildi. Ardından da adliyeye, Anadolu Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Şimdi o şüpheli isimlerin, 6 ismin aslında adliyedeki işlemleri başlayacak. Neydi bunlar? İlk önce savcı karşısına çıkacaklar 6 isim teker teker. Ardındansa eğer savcılık tarafından gerek görüldüğü takdirde de bir hakimliğe, nöbetçi hakimliğe bir sevk durumu gerçekleşecek ve sevk durumunun ardında da bu isimler için bir tutuklama mı talep edilecek, adli kontrol mü talep edilecek ya da hiç bunlara gerek kalmadan bir serbest bırakılma durumu mu gerçekleşecek? İşte tüm bunları aslında önümüzdeki saat dilimleri içerisinde göreceğiz. Şimdi ne olmuştu? Aslında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonu diyebileceğimiz bir operasyon. Çünkü geçtiğimiz aylarda aslında Üsküdar Belediyesi'ne yine bir operasyonla karşı karşıya kalmıştık. 2-3 ayın ardına gelen bir operasyonla karşılaştık. Şimdi peki bu operasyonun detayları neydi? Neler yaşandı? Hemen kısa kısa onlardan da bahsetmek isterim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Başsavcılığın iddiasına göre belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden müteahhitlere toplam 1 milyar 78 milyon liranın üzerinde danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı iddiası var ve bu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon liranın üzerinde tahsil edilen tutarlar olduğu iddia edildi. 3 ayrı suçtan başlatılan bir soruşturmayla karşı karşıyayız. Aslında neydi bunlar? Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları 6 şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında yerini aldı. Bu aslında sürecin başlamasındaki en önemli noktalardan biri de şuydu. Soruşturmanın başlama noktası ihbarlar, mağdur beyanları ve aslında belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda en temel taşlardan biri olan da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda soruşturmalar genişletilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan bir süreç aslında Türkiye'nin dört bir yanındaki hem büyükşehir belediyelerine hem de ilçe belediyelerine kadar genişletilmişti. Yine Üsküdar Belediyesi'nde de aslında aynı durumu görüyoruz. Yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda da başlayan bir soruşturma bu. Şimdi süreç devam ediyor demiştik. Kent AŞ'nin ruhsat süreçlerini yönettiği iddiası da başsavcılık tarafından keza aynı şekilde. Başsavcılığın tespitine göre yapı ruhsatı vermede resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ çalışanları belediyedeki ruhsat süreçlerinde fiilen yönettiği iddia edildi. Keza kriptolu ve kapalı devre e-posta sisteminin kullanıldığı ve ada ve parselleri farklı renkli sınıflandırılan Excel tablolarının hazırlandığı ve bu tablolar üzerinden belediye personelleri de talimat verildiği iddia edildi. Ardından mülkiye müfettişlerinin irtikap tespiti olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporuna göre Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında organik bir ilişki bulunduğu belirtildi. Dosyada bu şekilde geçiyor. Müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, keza bu yöntemle belediye dışına gayri resmi gelir oluşturduğu ve Sinem Detataş'ın süreçte belirleyici konumda olduğu iddialarına da yer verildi. Ne demiştik? Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin de katıldığı bir sabah saatlerinde gerçekleşen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında da 6 şüpheli içlerindeki Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Birçok dijital materyale de el koyuldu keza bu süreç içerisinde. 6 şüphelinin gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri son buldu. Sağlık kontrolü için kendileri hastaneye sevk edildi. Ardındansa İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşti ve şu an adliyedeki işlem süreçleri devam ediyor. Yine süreç ne olur? Savcılık tarafından ne gibi bir karar gelir? Süreci an ben aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elif Akkaya-Püter.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Neslişah Yumak bize detayları aktarmayı sürdürecek diyelim. Hemen devam edelim biz Sade Özdemir. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde de artık neredeyse sona yaklaşıldı. Önemli bir aşamaya gelindi. Yasal düzenleme olacak artık ve düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş aslında açıkladı demek doğru değil. Bir kez daha altını çizdi desem daha doğru olur. Buyurun.
3: Şimdi tabii orada af kavramı ya da afla ilgili bir madde olsa çok daha farklı suçlardan hüküm giymiş olanlar hepsi etkilenir ya da yararlanır. Bu da hiç istenmeyen sonuçlar meydana getirir. Dolayısıyla oradaki inceliği dikkate alarak sonuçta bir terör örgütü var. İşte terör örgütüne üye olmuşlar var, eylem yapmışlar var, çatışmaya girmişler var, işte daha ağır suçlar işlemişler var. Yurt dışındakiler var, dağdakiler var, Avrupa'dakiler var. Bunlara dönük farklı bir çalışma yapıldı. Bazen eleştirildi ya, neden bu kadar uzun sürüyor bu konu diye. Hatırlatalım, ilk tartışmalar ya da konuşmalar başladığında da bu konu hep gündemdeydi. Şimdi bu konuda bir adım atılırsa şöyle olur, böyle olur. Şunlar da yararlanır, bunlar da yararlanır. Bir kere bunu artık rafa kaldırmış oluyoruz. İkincisi, özellikle hani PKK'nın resmen kendini feshettiğini açıklamış olması, işte sembolik olduğu söylense de silahlarını yakması ya da bırakması, ama sonraki gelişmelerde de hem DEM Parti, hem terörist başı Öcalan, hem de işte dağdakiler, Avrupa'dakiler bu doğrultudan ya da bu anlayıştan uzaklaşmadılar. Yani şöyle, şunu söylüyorum. Bu işten vazgeçelim, işte çatışalım ya da başka şey yapalım şeklinde bir yolu tercih etmediler. Bu da iyi bir gelişme. Hatırlatalım, bir önceki çözüm sürecinde aslında devlet ve karşı taraf belli bir noktaya giderken ya da karşı tarafın bir kısmı diyelim, bir anda işte orada bölgede konjonktür değiştiği için silahlı gruplar o süreci baltaladılar. Hem içeride baltaladılar teröristler, hem de yurt dışında baltaladılar. Çünkü yeni umutlara kapıldılar. Şimdi öyle bir umutları da yok. Bu konu çok net tanımlanmış durumda. Siyasi destek, meclisteki destek, hani tabii ki eleştirenler var, tam karşı çıkanlar var. Ama bu işin artık terörsüz Türkiye meselesini, Türkiye'nin bir terör örgütü ile işte hep konuşuyoruz, bu kadar yıldır mücadele eden bir konuma düşürülmesinin, özellikle bazı sözde müttefiklerin de etkisiyle ve tam düşmanların da etkisiyle, bunun son bulması için tarihi fırsatı kimse kaçırmak istemiyor. Karşı tarafta da gerçekten hani ilk sözleri hatırlayalım. Karşı taraf adına konuşan terörist başının çok büyük bir yenilgi olduğunu, hiçbir şeyin anlamı kalmadığını, Türkiye ile hani Türkiye'yi bölmenin, parçalamanın tırnak içinde saçma sapan bir hayal olduğunu neredeyse teyit ederek fesih istemişti. Şimdi şu geldiğimiz aşamada, işte geçen yıldan beri konuştuk olması gerektiğini, umutlu olduğumuzu, çok iyi çalışılması gerektiğini, çok sert karşı çıkan, içeriden karşı çıkanlar, onların haksız eleştirilerini de eleştirdik. İnşallah bu süreç tamamlanacak ve gerçekten tarihi bir dönemi, bu dönemin siyasi iradesi, bu dönemin bu işe emek verenleri, mecliste emek verenleri ve fikri olarak da destekleyenleri, hepsi tarihi bir adım atmış olacaklar. Gelecek nesillere de çok daha büyük bir barış, kalıcı bir barış içinde yaşayan, artık kaynaklarını tamamen Türk, Kürt, yani böyle ayrımlar yaparak, kafalardaki ayrımları pekiştirerek siyaset yapanların ne diyelim, etkisinden kurtararak ülkenin kalkınmasına, vatandaşların refah içinde yaşamasına, barış içinde yaşamasına harcayacak bir Türkiye olacak. İşte siyasette ne gibi gelişmeler oluyor görüyoruz değil mi? İşte bir ana muhalefette yaşananlar, işte seçim ne zaman olur, ne zaman olmaz, işte vesaire. Bunlar büyük ölçüde terör başlığının dışında, yani terörle mücadelenin ya da terörsüz Türkiye projesinin başlığı dışında basit kalıyor bence. En önemli başlığımız bu, en önemli konumuz bu. Bunu halledersek gelecekte de siyaset, toplum, üniversite, sokaklar, dış politika, böyle hani ben abartıyor gibi görünebilirim ama gerçekten öyle bir mikroptu ki bu, öyle bir virüstü ki Türkiye'nin her şeyini her yerde fırsat buldukça olumsuz etkileyen, engel koyan kitlelerden oluşuyordu ve o kitlelerin arkasında da hiç Anadolu'yla ilgisi olmayan, Kürtlerle ilgisi olmayan, Türklerle ilgisi olmayan, bu kardeşlikle ilgisi olmayan, hatta bu bin yıllık kardeşliği nasıl bozarız, nasıl parçalarız, nasıl savaş çıkarırız, nasıl böleriz, bütün bu insanların desteklediği ve sürdürdüğü, sürdürmeye çalıştığı, yol verdiği,

0: verdiği bir süreçti bu. Bunu bitireceğiz. Hani denilebilir ki bu kadar ağır dozda da konuşmaya gerek yok. Sonuçta süreç iyi ilerliyor. Mutlu olduğumuz için, iyi ilerlediği için mutluyuz. Onun için konuşuyoruz. Çünkü bizim üniversite yıllarımızdan itibaren ki bu önceden de başlayan bir süreçti. Bu ülkede bir değil, yani şöyle diyelim, en az iki kuşak diyelim. Hani daha böyle ağırlıklı, bilinçli ya da farkındalığı olan yıllar itibariyle söylüyorum. En az iki kuşak böyle bir gerçekle yaşadı. Bu gerçeğin de aslında ne olduğunu herkes çok iyi anladı. Ben birkaç kere söylemiştim, yine söyleyeyim. Ama hiç biz bu teröristlerin ve bunların arkasındakilerin yaptıkları, ettikleri, söyledikleri toplumda bazı kesimleri maalesef hayal kırıklığı ötesinde ne diyelim işte büyük kaygılara sevk etmişti. Tabii ki çatışma, kaygı oluşturur ama biz hiç korkmadık o kuşak olarak. Dedik ki Türkiye'yi kimse bölemez, bu kardeşlik sokakta çatışmaya dönüşemez, mahallede çatışmaya dönüşemez. Bunun provaları yapıldı ama dönüşmedi. Ve bunun sonu geldi. O dönemlerde çok yoğun olarak şunlar da konuşuldu. Kabul edenler de oldu. Onları da hep uyarmaya çalıştık. İşte Türkiye şu kadar zaman sonra bölünecek. İşte görüyor musun, emperyalistler şunu da beceriyorlar, bunu da yapıyorlar. Siz ne diyorsunuz? İşte şurası şöyle oldu, burası böyle oldu. Evet. Bunun böyle olmayacağını hep ifade ettik. İnşallah olmayacak. Bir daha da hiç hortlamayacak bu terör.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sadi Özdemir. Şimdi yine önemli bir noktaya gideceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında ne yazık ki orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. O noktalardan biri de Aydın. Rüzgarın etkisi ne yazık ki devam ediyor birçok bölgede. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar devam ediyor dedik. Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alınan bilgiye göre karşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri de yine devam ediyor. Kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Tabii son durumu şimdi o bölgedeki Aydın'daki muhabirimizden öğreneceğiz. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora bölgede. Hiç vakit kaybetmeden hemen Eren'e dönelim son durumu almak için.
2: Aydın Dutluoğlu'ndayız. Yangının en çok aslında yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalardan birindeyiz. Yamacın bir kısmında köyler, bir kısmında ise Ali Kemal Cora ekranlara getirsin, alevlerin olduğunu göreceğiz. Tabii biraz sinyal sorunu yaşıyoruz bölgede. Çok fazla hareket etmemeye çalışacağız ama yamacın tam anlamıyla alevlere teslim olduğunu ve ekiplerin alevlerle mücadelede ormanın derinliklerine girmek zorunda kaldığını görebiliyoruz. İşte görmüş olduğunuz tablo aslında dün gece saatlerinde aslında rüzgarın şiddetinin bir hayli yükseldiği o dakikalar çok daha kötü durumdaydı. Çok vahim görüntüler görmüştük. Şu dakikalarda ise baktığımda aslında Çin'de de yangının devam ettiğini, bir yandan yine Kavşit Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda bir yangının çıktığını ve ekiplerin o noktada da çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Adeta bir Ali Kemal bakın ekranlara getiriyor. İnsan zinciri kurulmuş durumda ve arazinin de engebeli olmasından dolayı ekiplerin işi zor. Biraz aşağıdan yapalım bir iki adım. Aracın sesi çok geliyor. O noktadan da aslında bir hortumların indirilmesiyle birlikte insan zinciri kuruldu ve hızlı bir şekilde dik yamaçtan hortum indirilerek müdahale edilmeye çalışılıyor. Havadan müdahale için aslında konum olarak şunu söyleyeyim. Yani dün Muğla'da yaptığımız yayınlarda havadan müdahale çok daha kolaydı ancak bu noktada biraz daha zor oluyor. Ali sabit kalabilir miyiz? Bu noktada biraz daha zor oluyor çünkü arazinin engebeli olması ve bir vadi şeklinde olması da ekiplerin işini zorlaştırıyor. O noktaya alevlerin yükseldiği noktayı isabet etmekte ve o noktaya aslında aslında müdahale etmekte zorlaşabiliyor arazi nedeniyle. Şimdi baktığımız zaman aslında şöyle bir tablo görüyoruz. Havadan karadan müdahalenin devam ettiği, ancak hem Çin'de hem de bulunduğumuz noktada Dutluoluk'ta alevlerin şiddetinin bir hali yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii büyük bir seferberlik var. Büyük bir mücadele var bu noktada. Muğla'da orman yangını devam ederken bir diğer tarafta da aslında Aydın'da da şiddetli bir orman yangınını gördük. Gece adeta felaket yaşandı.

0: Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığını açıkça gördük ve mahallelere yaklaşmasıyla birlikte büyük tedirginlik yaşandı. Ahırlarda büyükbaş küçükbaş hayvanlar vardı, onların taşındığı görüntüleri gördük. Sadece evler değil, hayvanların da zarar görmemesi için büyük bir mücadele verilmiş oldu. Tabii Dutluluk en çok hasarı alan yer, çünkü 150 hane yaşıyor o mahallede ve alevlerin yaklaştığı dakikalarda, yani yol boyunca köyün içinden, mahallenin içinden geçerek geldik. O noktada da paniğin yaşandığını görebiliyoruz, çünkü yaklaşık olarak 2-3 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bu noktada dün Muğla'yla kıyaslayacak olursam arazinin çok daha engebeli, araçla girilemeyecek bir nokta olduğunu söyleyelim ve herhangi bir şekilde iş makineleriyle bir alternatifiniz dahi olmuyor. Öylesine dik yamaçlar ve vadiler görüyoruz. Tabi AFAD ekipleri burada, UMKE ekipleri burada, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri burada. Dört bir koldan aslında çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Dutluluk alevlerin aslında sirayet ettiği noktalardan biriydi ve şu anda da büyük bir mücadelenin verdiği o dakikalarda, saatlerdir süren, gece boyu süren o alevlerle mücadele şu dakikalarda da devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabir Eren Coşkun Dilli ve kameraman Ali Kemal Cora'ya kolaylıklar diliyoruz. Yine gün boyu bize aktarmayı sürdürecekler diyelim ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'nde 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıklıyor. Dinliyoruz.
2: Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyarlık kaynak aktardık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar %1'e çektik. Bir diğer önemli çalışmamız, başta Türk Hava Yolları olmak üzere sektörümüzle yakın işbirliğimizi sürdürmek oldu. Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu, Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya bak.

0: baktığımızda 9,96, geçen yıl 9,96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10,01, yani binde beşlik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan gecelik gelirin 75 dolara. Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2,5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve üçüncü çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza
2: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u dinledik. Atatürk Kültür Merkezi'nde turizm verilerini açıkladı. 2026 yılı ikinci çeyrek verileriydi. Hemen kısaca da aktarayım. Ziyaretçi sayısı 25 milyon 759 bin oldu. Geçen yılın 6 ayına göre %2,4 gerileme var ama gelirlerde bir değişim yok. 25 milyar 746 milyon oldu ilk 6 aydaki turizm geliri diyelim ve hemen Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya da bizimle beraber. Ata Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Selamlarımı iletiyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi geçen yılki hedefin çok üzerinde gerçekleşmişti. 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolarda gelir hedefi vardı ki gerçekleşen 64 milyon kişi ve 65,2 milyar dolarda gelirdi. 2026 için hedef 68 milyar dolar gelir ve ama 25 milyar 746 milyon lira ilk 6 ayda. Ne dersiniz hocam? Hedef tutar mı? Ama tabii ki yaşanan gelişmelere de dikkat çekti Turizm ve Kültür Bakanı.
3: Evet, burada sizin de belirttiğiniz gibi gelirler değişmemiş gözüküyor. Bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Gelirlerin değişmemesi şu anlama geliyor. Bir yıllık bir pencereden baktığımızda turizm sektörünün giderleri döviz kurunun neredeyse %10-15-20 aralığında artış hızına sahip olduğunu değerlendirirsek maliyetleri yani TL cinsinden hesapladığımızda bile bunu dövize çevirdiğimizde döviz artışı çok düşük olduğu için bu gelirdeki sabit durum turizm sektöründe maliyetlerin yükseldiğini ama gelirlerin bu ölçüde artmadığını, hiç artmadığını bize söylüyor. Bu da turizm sektöründeki firmaların finansman baskısı altında maliyetini finanse edecek kaynak sıkıntısı altında.

durumumuz değerlendirilebilir. Rakiplerle birlikte değerlendirdiğimizde çok daha geniş bir turizm politikası perspektifinden konuşmamız gerekecek. Tek başımıza değerlendirdiğimizde ise gelirlerin artmaması, gelen yabancı turist sayısının neredeyse sabit kalması, gecelik harcamasının da sabit kaldığını görüyoruz. Tabii burada savaşın etkileri var, o şüphesiz var. Yalnız Nisan ayında anladığım kadarıyla bu savaşın etkileri pek görülmemiş. Nisan verisi oldukça iyi gözüküyordu. Belki Mayıs-Haziran aylarına doğru etki de biraz yayıldı. Ama asıl etki ülkemizin rakiplerine göre daha pahalı olması ve bu pahalılık yüzünden tabii ekonomik ajanların, karar vericilerin daha ucuz, göreceli daha ucuz ülkeleri seçiyor olması buradaki turizmdeki ana sorunun bu olduğu, bunun üzerinde yoğunlaşacağını bize gösteriyor. Tabii burada turizm gelirlerinin önemi bizim cari dengemizi önemli ölçüde oradaki meydana gelen açıkları kapatıyor olmasında saklı. Dolayısıyla oradan da baktığımızda Haziran ayı dış ticaret açığının yaklaşık 11 milyar dolara yakın geldiğini görüyoruz ki enerji harcamaları neredeyse çok düşük kış aylarıyla kıyaslandığında 6 aylıkta 50 milyar dolar civarını geçmiş sanırım veri. Dolayısıyla yıllık özür dilerim. Bir yılda 50 milyar doların üzerine cari açık vermek ekonomiyi zorlayacak ve turizmdeki beklentileri yani daha çok gelir elde etmemiz isteğini daha da kamçılayacak. Çünkü döviz ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz. Ama savaşın etkileri burada gelen turist sayısıyla beraber havacılık taşıma sektörlerinde de muhtemelen gözüktü. Çünkü rota değişiklikleri oldu. Türk Hava Yolları'nın burada maliyetleri artmış olması gerekiyor. Rota değiştirdiğiniz zaman bazı şehirlere özellikle Uzak Asya'daki. Dolayısıyla bunlar savaştan sonra bir miktar düzelir. Bu ek maliyetler ancak sorunlarımız yani turizm gelirlerini daha da arttırmak için ne yapmalıyız sorusu burada cevapsız kalıyor. Yani savaş bunun cevabını vermiyor. Çünkü 26 milyon turist bizim ülkemize baktığımızda, ülkemizin zenginliklerine, turizm olanaklarına baktığımızda az, göreceli olarak az. Kimle kıyasladığımızda az. İspanya ile İtalya ile kıyasladığımızda az. Kişi başı kıyaslamayı Yunanistan'la yaptığımızda da az. Yani Yunanistan'ın nüfusu çok düşük bize göre, olanakları çok düşük ama o da 17 milyon, yaklaşık 16 milyon bir turist çekmiş durumda 6 ayda. İspanya ve İtalya'yı söyleyelim, onlar 50 milyona yakın 6 ayda çektikleri turist ki yılda 100 milyon bekliyorlar. Ve tabii onlar gelirlerini de yüksek seviyede arttırabiliyorlar. Biz geliri de arttıramıyoruz. Bazı alanlarda fiyat kırmamız gerekiyor bu ülkelerle yarışmak için. Şöyle söyleyelim, turizm politikasında ne sunduğumuz, tabii ki doğa güzelliklerimizi sunuyoruz, deniz kıyılarımızı ve buradaki kitle turizmimizi sunuyoruz, her şey dahil gibi bir turizm tipi sunuyoruz. Ve burada bizim ekipmanlarımız yeni, yani bu turizm imkanlarını sunduğumuz binalarımız veya diğer ekipmanlarımız, sermaye ekipmanlarımız yeni, maliyetli ekipmanlar. Buna rağmen turistlerin başka destinasyonları seçiyor olmasını farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Başlıca sebebi burada fiyat, pahalılık, daha sonra savaş vesaire diye gidecek. O yüzden turizm gelirlerini arttırmamız şart. Dış ticaret açığımız yüzünden havacılık sektörünün gelirlerini de arttırmamız şart. Ama burada şu an esnekliklerimiz o kadar izin vermiyor. Özellikle seyahat gelirleri açısından izin vermiyor. Turizmi de farklı alanlara kaydırmamız gerekiyor. Belki artık yeni turist, genç turistler, Z kuşağı dediğimiz turist tipi kitle turizmi tercih etmiyor. Çünkü her şey bireyselleşirken, yani her şey kişiye özgü hale gelirken
Bunu takım terzi eli takım elbise gibi düşünebilirsiniz ya da elbise gibi. Turizmin kişiye özgürlük yerine tamamen kitle olarak yapılıyor olması yeni neslin dünyaya bakış açısıyla örtüşmüyor olabilir. Yeni nesilden kastımız tabii çalışan belki 30-35 yaşına kadar olan bir nüfusu kastediyorum ki iş gücünde dünyada bunların gelir seviyesi.

0: yavaş yavaş yükseliyor. Yeni teknolojileri kullandıkları için. O yüzden bunu başka türlü bizim değerlendirmemiz lazım ki gelecekte gelirlerimizi daha çok arttıralım. Yani burada marjinal getirimiz artık doymuş durumda. Yani ek marjinal getiri elde edemiyoruz gibi gözüküyor. Bunu değiştirmemiz için farklı politika adımları atmamız şart.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Sade Özdemir, sizden de alalım. Değişmeyen gelir ama geçen yılın 6 ayına göre gerileyen ziyaretçi sayısı.
2: Şimdi bu normal şartlarda olmuş bir veri değil. Şöyle diyelim, ikinci çeyrek bir Haziran'ı düşünürsek, yani tam turizm sezonu olarak, üçüncü çeyrek ne olacak? Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz içinden çıktığımız ay. Dolayısıyla asıl turizmde verileri, eğer savaş riski şöyle ya da böyle artar ya da azalırsa diyelim, üçüncü çeyreğin etkilenmesi önemli. Zaten hatırlayalım, savaş başladığında özellikle rezervasyonlarla ilgili iptaller konuşuldu. O rezervasyon tarihleri aslında Haziran, Temmuz, Ağustos ve kısmen de Eylül ayıyla ilgiliydi. Şunu görüyoruz, her şeye rağmen Türkiye geçen yılı muhafaza etmiş oluyor turizmde. Şimdi tabii ki turizmde yapılması gereken çok şey var. Yeni stratejiler, yeni türlendirmeler vesaire. Ata hocam doğru söylüyor. Daha orta ve uzun vadeli bakmak lazım. Ama unutmayalım, bu turizmdeki yeni trendlerle, hani yeni stratejilerle uğraşırken şu anda dünyadaki turizm pazarının, özellikle de Avrupa Akdeniz eksenindeki pazarın hala deniz, kum, güneş ve kitlesel mass turizm olduğunu ve buradaki pazarın esas olarak baskın olduğunu. Şimdi bizim Fransa, İspanya, ABD ve evet sonra da Türkiye geliyor. Turizm gelirleri ve turist sayısı bakımından dünyanın dördüncü büyük turizm ülkesi olduk. Burada eskiden bizim turist başına gelir seviyemiz yaklaşık %20 düşüktü rakiplerimize göre. Özellikle Yunanistan'la Ata Hoca'nın söylediği gibi çok kıyaslanırdık. İspanya ile çok kıyaslanırdık. Şimdi o rakamlar çok daralmış durumda. Yani belki %10 bile değil, artık tek haneli oranlarda biraz geriyiz. Bu zaman alan bir şey tabii. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin sonuçta 1980'lerin sonundan başlayan veya ikinci yarısından başlayan ama 2000'li yıllarda da devam eden çok ciddi turizm yatırımları var. O biraz daha eski olan tesislerin %80'e yakını da yenilendi. Zaten iç dekorasyon sürekli yenileniyor da yapısal anlamda söylüyorum. Dolayısıyla çok güçlü bir kapasiteye sahibiz. Buradaki pazarı ihmal edemeyiz. Ama Türkiye'nin tamamını düşündüğümüzde sadece deniz, kum, güneşi değil,
1: Evet.
2: örneğin İstanbul'u düşündüğümüzde, Marmara bölgesini, Karadeniz bölgesini, Güneydoğu Anadolu'yu, bir Mardin'i düşünün. Yani tek başına neredeyse hani ortalama 3 milyon turiste oturmuş vaziyette. Hani böyle Anadolu'da turizm kaplanları var. Şimdi belki Van öyle olacak, başka yerler öyle olacak. Oralarda da bir takım mücadeleler veriliyor. Ama inanın gittiğimizde, gördüğümüzde biz de benzer şekilde hayıflanıyoruz. Diyoruz ki ya buralar ne kadar güzel, buralara çok daha fazla turist gelmeli. Dünyada böyle bir şey yok diyoruz. Yani her gördüğümüzde tekrar şaşırıyoruz kendi memleketlerimiz olduğu halde. Ama çok büyük yatırımlar gerekiyor, altyapı yatırımları gerekiyor. Ve özel sektörün de çok ciddi teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü düşünün, özel sektörden bir otel yatırımı yaptığınızda bir iş adamı ya da bir iş insanı bunun dolmaması, beklendiği kadar turist gelmemesi halinde ertesi sezon batar bu. Yani oralarda da batar. Şehir turizmini söylüyorum. Mes turizmi söylemiyorum. O yüzden turisti getirecek ulaşım, turisti getirecek gastronomi, turisti getirecek tarihi, doğal güzellikler, oralardaki günlük etkinlikler, şehirlerin kültürel zenginliği, kültürel hareketliliği, bütün bunlarla ilgili çok ciddi yatırımlar gerekiyor. Hani onlar da yapılmaya çalışılıyor ama bunlar da kaynak meselesi. Tekrar ben söyleyeyim. Gerçekten ben şahsen özellikle savaş başlayınca çok kaygılanmıştım. Çünkü düşünün, her ne kadar çok sıcak olduğunu düşünmesek de kuzeyde savaş var, doğuda savaş var, güneyde savaş var. Suriye istikrar kazandı. İkide bir Kıbrıs'la ilgili tehditler var. İran bu taraflara bir takım füzeler atıyor. Havalarda imha ediliyor. Yeni tehditlerde bulunuyor. İsrail'in ne yapacağı belli değil. Buna rağmen bizim özellikle turizm sektöründeki bu profesyonellerimizi ve yatırımcılarımızı kutlamak lazım. Evet. Sayın Bakan bu sektörün içinden, biliyorsunuz, ve çok uzun süredir bakanlık yapıyor. Bütün hassasiyetler ya da zor dönemler açısından söylüyorum, pandemi dahil, çok proaktif davranabildik. Zaten şu anda çok ciddi böyle %20'lik, %25'lik ya da %10'luk, %15'lik kayıplar yaşamadıysak şu 6 ayda, ki ben önümüzdeki aylarda bunun telafi edileceğini ve yine artı yazacağımızı
1: tabii
2: düşünüyorum.
1: Aslında yani şu anda tabii ikinci çeyrek verileri dolayısıyla asıl turizmin hareketli olduğu
2: yani Temmuz, Ağustos, Eylül sezonumuz. Burada eğer ciddi bir gerileme olursa o zaman çok üzüleceğiz.
1: Evet.
2: Yani riski bir bakıma turist, özellikle turizm pazarları, turist pazarlarımız, hani bak o sıralamada var ya, Rusya işte birinci sırada, Almanya ikinci sırada, İngiltere üçüncü sırada. Sonuçta turist gelmezse turizm olmuyor. Turist bir risk görürse, bir şekilde ulaşmak istemezse turizm olmuyor. Siz hani birçok şeyi garanti etmek zorundasınız. Ucuz yapmak zorundasınız. Ama Ata Hocam'ın söylediği bir konuyu da turizmciler adına hatırlatmamız lazım. Birkaç yıldır kar marjları gerçekten azaldı. Dolayısıyla sanayicimizi çok konuşuyoruz. Bazen turizmcilerimizi unutuyoruz. Turizm tarafının ne kadar büyük döviz kaynağı olduğunu işte böyle veriler açıklanınca görüyoruz. Haziran ayında ihracattaki o çift taneli artış beni sevindirdi. %21 kadar bir sıçrama olmuştu. İnşallah Temmuz verileri açıklandığında, yani Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim. Yine biz bir sıçrama bekliyoruz.
1: İnşallah.
2: Bakalım hani.
1: Evet.
2: Ama kar marjının düşüklüğü meselesi bu yıl çözülecek gibi değil. Hı. Çünkü ciddi rekabet var rakiplerle.
1: Peki şimdi Ata Hocam, 3 Ağustos'ta artık Temmuz ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Haziran ayında %1'in altında gelmişti, sevindirmişti. Temmuz ayında da aslında beklenti öyleydi ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para politikası karar metninde de yer alıyor. Temmuz'da bir miktar artacağı beklentisi hakimdi. Anadolu Ajans Finans Beklenti Anketi'ne göre %1,82 öngörüsü var aylık olarak. Ekonomistlerin beklentisi bu durumda da %31,80'e gerileyecek. Ne dersiniz, sizin beklentiniz?
0: %2'nin altında geleceği anlaşılıyor. %1,9, 1,9 ile 2 arasında olabilir. Beklentilerde 1,9'a yakın. Bu da yıllık olarak %32'nin altında olacağını söylüyor resmi enflasyon verisinin. Tabii Temmuz ayında, yaz aylarında enflasyonun aslında bir miktar daha belirli başlıklarda düşük gelmesi beklenen bir durum. Özellikle gıda, ona bakmamız önemli, ona bakacağız. Dolayısıyla enflasyonda Haziran ayına göre bir miktar yükseklik olacak resmi veride. Tabii burada beklentiler yalnız bu resmi veriye eşlik etmiyor. Beklenti anketleri yine piyasa katılımcılarında enflasyon beklentisinin yükseldiğini gösteriyor. Bu açıdan ilginç. Yani anlaşılması gereken bir nokta. Tabii çok büyük bir farkla değil ama yine de yükseldiğini gösteriyor beklentilerin. 2026 yılı yıl sonu veya bir yıllık enflasyon verileri. Tabii senelik olarak baktığımızda %32'ye gelmiş olması biz 3 yıllık politikanın getirileri açısından değerlendirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Temmuz 2025 yılında, yani bir yıl önce %34,5'tu enflasyonumuz ve beklenti de geç

0: Gelecek yıldan bugüne bakanlar, o dönemin katılımcıları %23 civarı bir enflasyon bekliyorlardı. Bugün yaşamamız gereken resmi enflasyon, yani gerçekleşen 34,5, bugün yaşamamız gereken bir yıl önce bekleneni %23,5'tu. Şimdi geldiğimizde gerçekleşen 32 olacak. 32'nin belki çok az altında gerçekleşir. Ama beklentiler hala %30 civarında. Dolayısıyla burada sapmalar çok yüksek. Yani %23 beklediğinizde %32 çıktığında bir yıl sonrası neredeyse %30 civarı bir beklenti sapması da var. Bunun düzelmesi gerekiyor. Yani beklentiler ve gerçekleşen enflasyonun zaman içinde birbirine yakınsadığını göremez isek biz enflasyonu kontrol etme olanaklarımızı boşa kullanıyoruz anlamına gelir. Bu da ne anlama geliyor? O zaman 3 yıl gibi bir pencerede baktığımızda yüksek faizle yaşadığımız dönemin oldukça uzadığı anlamına geliyor ve bunu yakın zamanda da değiştiremeyeceğimizi söylüyor. Bu açıdan da reel sektör için ve diğer sektörler için birçok soru işareti giderilmemiş oluyor. Dolayısıyla %2'nin altında geleceğini ben tahmin ediyorum. Bu doğru ama enflasyon geldiği noktada arzu edilen iniş patikasında değil. Onu da vurgulamamız lazım. Beklentiler hala 30 civarında yüksek. Geçtiğimiz yıla göre daha yüksek. Burada tabii çeşitli etkenler var. Onu da ekleyelim. Yani piyasa katılımcıları niye bu kadar saptı dediğimizde tabii bunun sayılabilecek ekonomik sebepleri içinde bir miktarda siyasi sebepleri düşünmek gerekiyor. Çünkü rezervlerle ilgili sıkıntılarımız olduğundan dolayı ama her halükarda 3 senelik politika sonucunda enflasyonu arzu ettiğimiz yere getiremedik. Bu yüzden faizleri de arzu ettiğimiz yere indiremiyoruz. Bu da ekonominin genel gidişatını oldukça yavaşlatıcı bir etken olarak karşımıza durmaya devam ediyor. Bunun bu sis perdesinin kaldırılması gerekiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Yani hemen faiz indirelim gibi bir durumu konuşmuyoruz. Konuştuğumuz o değil ama burada piyasaların, reel sektörün bakış açısıyla gelecekteki yolun biraz daha aydınlatılması lazım. Buradaki ilk eşik beklentilerin düzeltilmesi. Beklentiler nasıl düzelecek peki? Hane halkı geçmiş veriye dayalı beklenti yapıyor diye Merkez Bankası bildiğiniz gibi araştırma raporlarında hane halkını eleştiriyor ama şimdi böyle baktığımızda geçmişten bağımsız bir değerlendirme yaptığınızda da rastsal yürüyüş yapmış oluyorsunuz. Hane halkının böyle bir şey yapması mümkün değil. Çarşıda pazarda ölçüyor çünkü kendi karşılaştığı fiyat artışlarını. Piyasa katılımcıları da geçmiş veriye bakmadan yönlendirmeyle hareket etmelerine rağmen %35 beklenti isabet kaydedemiyor, sapıyor. O zaman burada bizim dezenflasyon patikasını elde etmemiz için gerçekten artık 3 yılın sonunda biraz daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Bunu henüz görmüyoruz. Tabii savaş, tedarik sorunları, arz sıkıntıları kısmını özellikle vurgulamamız lazım. Burada petrol fiyatlarının yüksekliği, onu gidermeye çalışan Eşel Mobil Sistemi, bunun yansımasını engelleyen gibi son 3 ayda başka farklı şoklar da yaşadık. Bu doğru. Ancak ekonomik aktivitemizin daha da hızlandırılması ve arz kapasitemizin özellikle tarım gıda başta olmak üzere büyüme hızlarının yükseltilmesi ve buraya da yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım çekmemiz gerekiyor. Bu sorunlardan çıkabilmemiz için bu son söylediğim mekanizmalar maalesef aksıyor şu an.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı. Sade Özdemir, sizden de alayım. Beklentinin %1,82 olduğunu söyledik. Sizin beklentinizi alalım ama son bir dakikamız.
2: Evet, 2'nin altında gelebilir. Onun ötesinde şunu söyleyebilirim. Şimdi önümüzdeki günler, aylar gerçekten de artık yapılması gereken, hani faiz tarafında farklı bir şey yapılamaz. Reel faizler yüksek. Talep tarafı yavaşlıyor ama fiyatları daha da kalıcı şekilde etkilemek için artış yönde değil, arz tarafını hocamızın söylediği gibi artırmamız lazım. Burada da reel kesime, özellikle sanayi ve tarıma acaba üretimi

0: artıracak radikal şekilde neler yapılabilir? Bu gelecek için de kalıcı olabilir. O zaman iki şey elde ederiz. Bir, arzla ilgili herhangi bir enflasyonist baskı olmaz. İki, hatta ihracatımız da yeniden ivmelenebilir. Yani o ivmeyi koruyabiliriz. İnşallah bakalım bu işte enerji fiyatları şunlar bunlar çok konuştuk. Bekliyoruz bakalım.
1: Peki.
0: İkinin altında olacak gibi geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bir izleyicimiz de bir şey yazmış. Hızlıca onu da aktarmak istiyorum. İşletmeleri fiyatlarını fahiş bulduğunu söylemiş, eleştirmiş. Savaşları elbette etken ama fiyatlar da çok yüksek demiş. Meltem Hanım'a selam olsun diyelim. Ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, Galatasaray Özel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Atay Özkaya, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörü Edebiran Ayan karşınızda. We'll be right back.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
3: Paraf'ın uçuran yıldızı Paraf'lay. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Paraf'layla uç uçabildiğin kadar.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye genelinde yüksek basınç alanı hakim ve rüzgar oldukça kuvvetli. Poyraz esiyor Marmara'da, Ege'de. İç Anadolu'nun doğusunda, Akdeniz'in iç kesiminde kuvvetli rüzgar esiyor. Tabii Akdeniz kıyı

kuvvetleri ve Güney Ege'de sakinlemiş durumda. O yüzden Muğla, Antalya'da orman yangınları kontrol altına alındı. Fakat şu an Aydın, Çin'e, Balıkesir, Gömet çevresinde hala devam ediyor. Rüzgar da o noktada kuvvetli. Orman yangını söndürme çalışmalarını elbette olumsuz yönde etkiliyor ve orman yangınının bulunduğu noktanın atmosferi de kendi içerisinde değişiyor. Isınan hava yükselir prensibiyle orman yangının bulunduğu bölgede alevlerin yükselmesi hem yangını yamaç bölgelerine doğru taşınmasına, daha yükseğe taşınmasına sebep oluyor. Bir diğer yandan alt tarafta da bir basınç düşüşü, alçak basınç alanı oluşumu ve çevredeki soğuk havanın oraya taşınması da ayrı bir rüzgar alanı oluşturuyor ve bu da kendi içerisinde yangını besleyen bir geri besleme mekanizmasının çalışmasına sebep oluyor. Bu anlamda ciddi bir dezavantaj. Pazar gününe kadar kuvvetli. Pazartesi günü tam anlamıyla rüzgarın sakinleyeceğini söyleyelim ama özellikle bugün yarın kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de devam edecek. Şimdi bugünün tablosunda Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Tabii güney bölgelerimiz aşırı sıcak seyrediyor. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da. Termometreler 35 derecenin üzerinde. Hatta Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerini gösteriyor gölgede sıcaklık. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da termometreler gölgede 43 derece. Batman'da ise gölgede 44 derece. Dolayısıyla güneş altında bu rakamlar çok çok daha yukarılara 50-55 derece seviyesine kadar çıkabilir. Tabii nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuza göre de değişir. Böyle koşturmacalı bir iş içerisindeyseniz, güneş altında koşturuyorsanız çok çok yüksek hissedersiniz. Nasıl giyindiğiniz, nasıl beslendiğiniz, ne kadar su tükettiğiniz, yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz bile hissettiğiniz sıcaklığı değiştirebilir. O yüzden olabildiğince dikkatli olmalı, bol sıvı tüketmeli, hafif beslenmeli, açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçmelisiniz. Şapka, gözlük ve güneş kremi kullanımı da böyle havalarda oldukça önemli. Tatilcilerin de böyle sıcak alarm verilen noktalarda çok uzun saatler, öğle saatlerinde 11-16 aralığında çok uzun saatler güneşlenmemelerini tavsiye edelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler yine 35 derece ve üzerini gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde devam edecek. Şanlıurfa 42, Diyarbakır, Batman 43 derece olacak. Batı'da ise Aydın hem bugün hem yarın 41 derece gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın da Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar Poyraz kuzey yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeye devam edecek. Ama artık hafta sonu rüzgar biraz özellikle iç bölgelerimizde sakinliyor diyelim. Pazara bakalım. Pazarın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcak alarm devam edecek pazar günü. Pazartesi günü de yine Doğu Karadeniz'de hafif yağmur aralıklarla lokal şekilde görülürken diğer bölgelerde bolca güneş, güneyde aşırı sıcak devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'la başlıyoruz. İstanbul bugün rüzgarlı Poyraz'la esiyor. Termometreler 29'u gösterecek. Bağıl nem yüksek ama tabii termometre sıcaklığı çok yüksek olmadığı için hissedilen sıcaklıkta yine 29-30 derece bandında. Rüzgarın rahatlatıcı etkisi de var kuşkusuz, hissedilen sıcaklığı düşüren ya da çok fazla yükselmesine izin vermeyen. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 29-30 derece bandında devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte yükselecek. 32 dereceye kadar çıkacak. Son olarak İzmir'de bugün Poyraz kuvvetli esiyor. Yarın sıcak alarmın seviyesi artacak. Termometreler 37 dereceyi gösterecek. Pazar günü hava güneşli. Termometre 34 dereceye gerileyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını açıklarken Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere bazı bölgelerde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muğla, Antalya, Mersin, Aydın ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınlara gün boyu müdahale edildi. Gömeç'teki yangın nedeniyle Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken Mersin, Gaziantep, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yeni yangınlar için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 145 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede etkisini artırırken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlardaysa ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Muğla Seydikemer yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ise müdahale sürüyor. Ayrıca Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediye temizlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu ve panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla çarşamba günü 11 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da bakalım, zira yeni ifadeler gelmeye devam ediyor. Yeni verilen beyanlarda milyonlarca liralık borç, karşılıksız çıktığı öne sürülen çekler ve yarım kalan projeler yer aldı. İş insanı Necdet Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon lira borç verdiğini, buna karşılık aldığı çek ve senetlerde büyük sorun yaşadığını söyledi. Soruşturma dosyasında özel jet kiralanması ve milyarlık taşınmaz satışına ilişkin önemli iddialar da bulunuyor. Bakalım.
1: Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya

0: giren yeni ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Necdet Kuy, deprem bölgesi için yürütülen konteyner ve çelik konut projelerinde Ahbap Derneği ile çalıştığını anlattı. Kuyun ifadesine göre ilk anlaşma 800 konteyner üretimi içindi. Daha sonra sipariş sayısı 3400'e yükseldi. Konteynerin teslim edildiğini, ardından da yüzlerce çelik konut için yeni sözleşmeler imzalandığını söyledi. En dikkat çekici kısımsa 70 milyon liralık borç oldu. Necdet Kuy kendisine Haluk Levent adına 70 milyon lira borç talebinin iletildiğini anlattı. Bu paranın 55 milyon lirasını banka üzerinden şirket hesabına gönderdi. 15 milyon lirasını ise nakit olarak teslim etti. Kuy daha sonra yapılan bazı para transferlerinin açıklama bölümünde borç ödemesi ifadesinin yer aldığını da anlattı. İş insanı alacağını tahsil edebilmek için verilen 23 milyon liralık şahsi senedi icra takibine koyduğunu, ayrıca 350 bin dolarlık bir çekinde karşılıksız çıktığını belirtti.
1: Onları çok seviyorum.
0: Yarım kalan projeler de konu oldu. Necdet Kuy, sözleşmesi yapılan 352 çelik konuttan yalnızca ilk etapta istenen 52 evi tamamlayıp teslim ettiğini, kalan konutlarınsa hayata geçirilmediğini söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli ifade ise Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'dan geldi. Tutuklu şüpheliler arasında yer alan Başaran, ifadesinde Haluk Levent'e toplam 22 taşınmaz sattığını ve parasını alamadığını vurguladı. Başaran ayrıca özel jetinin iki kez kiralandığını, ancak bu kiralamaların ücretinin de ödenmediğini iddia ederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
1: Seviyorum, desteklerini bekliyorum. Sadece...
2: Ankara kritik bir süreçte oldukça önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avn Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede bir araya geldiği Avn'la bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ortak basın toplantısında iki liderin de hedefinde İsrail yönetimi vardı. Erdoğan Lübnan'a desteğini bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresinin sona erdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.
3: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
4: İsrail saldırganlığına tepkiliydi. Lübnan'ın işgaline itiraz etti. Türkiye'nin Beyrut yönetimine desteğinin süreceğini vurguladı.
3: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
4: Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirini külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğine katkı sunmaya talip olduğunu belirtti.
3: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
4: Cumhurbaşkanı Lübnan-Suriye ilişkilerinde pozitif bir ivme ile sürdürülmesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
3: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazır

0: Lübnan lideri ise bölgenin kaderinin belirleneceği bir süreçten geçeceğini aktardı. Türkiye'ye destekleri için minnettar olduğunu ifade etti.
1: Ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinin, yurtlarının, nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Türkiye Lübnan kardeşliği çok önemli ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak ve Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum.
2: Bültenimizin başında orman yangınları ile ilgili haberimizi ekranlarınıza taşımıştık. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların son durumuna ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı efendim. Buna göre Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alındı. Efendim tekrar edelim, Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır dedi Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında ifadelerini kullandı Bakan Yumaklı. Aydın Çin'de devam eden yangınsa tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalesine hazır aralıksız devam edecek dedi Bakan Yumaklı paylaşımında. Tekrar edelim efendim, yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor mesajını da paylaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Bakan Yumaklı'nın yayımladığı, paylaştığı son bilgilere göre Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Bir diğer yangında Aydın Çine'deydi. Buna ilişkin de son durumu belirtti Bakan Yumaklı. Aydın Çine'de devam eden yangınsa tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü ifade etti. Aydın Çine'de alevlerle mücadele sürüyor. Son durumu bir kez daha ifade edelim. Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çin'de ise alevlerle mücadele sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump açıklamasında bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır dedi. Uluslararası İstikrar Gücü'nün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını belirtti. Trump bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var ifadelerini kullandı. 7 Ekim de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına yardım eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek açıklamasını yaptı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington temaslarında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İsrail'e desteğiyle bilinen Demokrat Senatör John Fetterman, Netanyahu ile görüşmeye şort ve kapüşonlu sweatshirtle katıldı. Görüşme sırasında sergilediği rahat tavırlar ve telefonuyla ilgilenmesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. O görüntülere bakalım.
3: Mr. Prime Minister,
0: Netanyahu'nun Washington temaslarının en çok konuşulan görüşmesi Beyaz Saray'ın karşısındaki resmi devlet konuk evi Blair House'da gerçekleşti.
3: Here we are, it's like,
0: Demokrat Senatör John Fetterman diplomatik görüşmeye şort spor ayakkabı ve kapüşonlu sweatshirtle geldi. Kameralarda yansıyan görüntülerde Fetterman'ın Netanyahu konuşurken telefonuyla ilgilendiği

0: ve rahat tavırlar sergilediği görüldü. Buna karşılık Netanyahu Fetman'ı Amerika ve ittifakımız için doğru olanı cesaretle dile getiren bir vatansever sözleriyle övdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve tartışma başlattı. Bir kısım kullanıcı Fetman'ın tavrını diplomatik nezakete aykırı bulurken diğerleri Netanyahu'nun muhatap alınmamasını keyifle karşıladı. Kul, hak ettiği muameleyi görmüş, Netanyahu'ya verilecek en güzel yanıt yüzüne bile bakmamaktır yorumları dikkat çekti. Fetman'ın ofisinden ya da İsrail Başbakanlığından görüntüleri ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Türkiye'ye ulaştı. Srebrenica'dan hareket eden konvoy Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı konvoyun hedefinde ise Batı Şeria'da yaşananlara dikkat çekmek var. İstanbul'da miting düzenleyen konvoyun rotasında Türkiye'deki birçok şehir bulunuyor.
2: Oradan Avrupa'dan gelen yani konvoy delegasyonumuzu karşıladık. Gayet yani coşkulu, heyecanlı bir şekilde yola çıkılacak yarın sabah itibariyle. Türkiye'de 9 tane il geze geze miting yapılarak gidilecek. Tabii ki inşallah biz de devam edeceğiz. Yani söylenecek çok şeyler var aslında ama duygular biraz yani yoğun. Yani ümitliyiz yani bir barışın geleceğinde.
0: Srebrenica'da başladı, İstanbul'a ulaştı.
3: Nihayetinde dünyada yani görülmemiş bir katliam, soykırım ve zulüm yaşanıyor. Buna dikkat çekmek, bunu gündemleştirmek ve buna bir nebze ne kadar katkı verebilirsek bunu vermek adına buradayız.
0: 25 Temmuz'da Bosna Hersek'ten yola çıkan konvoy Arnavutluk ve Yunanistan'ı geride bıraktı. İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girdi.
4: Srebrenica'dan yola çıktılar. Filistin için kilometrelerce yol aşıp Türkiye'ye ulaştılar. Filistin konvoyunun yeni durağı İstanbul, hedefi ise Ramallah.
5: 31 yıl önce Srebrenica'da bir soykırım yaşandı. Ve biz de bir soykırımdan bir soykırıma mottosuyla hareket ettik ve şunu ifade ediyoruz. Aslında dünyada kötülük aynı yerden, aynı kaynaktan, aynı kökten geliyor.
0: Konvoy İstanbul'un ardından Sakarya, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e ulaşacak. Katılımcılar Türkiye'den sonra Irak ve Ürdün üzerinden Ramallah'a ulaşmayı hedefliyor.
5: Yarın Sakarya'ya geçeceğiz. Orada iki gün aktivizm akademisi dediğimiz bir aktivizm eğitimi olacak. Bu eğitim hem misyonu tanıtmak hem de konvoya katılacak kişilerin ortak bir dil ve fikir geliştirmesi için önemli. Çünkü bu sivil ve şiddetsiz bir misyon.
0: Konvoy katılımcıları sundukları desteği insani bir sorumluluk olarak tanımladı.
6: Yes, this meeting, the aim of this journey. Acı çeken tüm
1: gelişmeleri aktardık ve bültenimizi burada noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın, bizim hemen ardımızdan günün manşeti sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Günün manşetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan, Şairler Tepesi'nden sesleniyoruz. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Radyolarından bizi dinleyen dinleyicilerimiz için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama televizyonlarından takip edenler için evet, muazzam bir manzara eşliğinde. Efendim biz Türk medyanın organize ettiği Dirençli Şehirler Zirvesi yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un teşrifiyle gerçekleştirilecek Dirençli Şehirler Zirvesi için geldik dirençli bir şehre. 2023'te 6 Şubat'ta yüreğimizi yakan 100 yılın felaketinin merkez üssüne geldik. Kahramanmaraş'a geldik.

0: Ve geldiğimizde gördüğümüz manzara bizi bir şey nasıl yapılırı bütün dünyaya örnek olabilecek hızda, süratte bir şehrin nasıl yeniden inşa edilebilir olduğunu gösterdi. Tam da bu ahbapların, çavuşların devlet yok, ahbap var borazanlığını yeniden hatırladığımız bu günlerde ibret vesikası gibi geldi. Ne dersin Hikmet abi?
1: Evet, haklısın. Yani şöyle biraz programda geç başladık çünkü tabii biz de böyle ne isteriz tabii ki, biz de Allah dostu olalım, tayyi mekanla bir anda İstanbul'dan Maraş'a böyle gidelim, ama tabii koca bir ekip, dev bir ekip de geldik. Bayağı bir Kahramanmaraş çıkartması, ben de tamamlayayım o şekilde kendimce. Büyük bir çıkartma yaptık bir defa söyleyelim. Yani ekip olarak geldik, akşamleyin yine bizim Murat'ın programı var, Murat Özer'in programı var.
0: Evet.
1: O burada yapılacak.
0: Esas şu anda mesele biz, programını.
1: Şu anda, evet, esas mesele burada yapılacak. Şu anda biz günün manşetini stüdyoda yapmıyoruz. Çok sıcak bir Maraş ama çok yukarıda bir yerdeyiz. Şairler Tepesi'ndeyiz. Onu da söyleyelim. Şairler Tepesi. Maraş deyince akla kimler gelir? Şairler gelir.
0: Şu güzelliği. Şu
1: Şairler değil mi hocam?
0: Ya, yedi güzel adam gelir.
1: Ondan sonra yani o kadar güzel bir atmosferdeyiz ve hava tabii normalde Maraş'ta aşağıdan geliyoruz biz çünkü oradan geliyoruz. Aşağı derken Maraş'ın merkezinden geliyoruz. Geldik buraya, ben şöyle söyleyeyim, en az 3-4 derece daha düşük.
0: Yani merkezle burası tabii,
1: daha düşük. Ya aşağıda ben bunu aldım. Ben kilolu bir adamım zaten.
0: Estağfurullah.
1: Yani zor nefes aldım. Yok, çok kiloluyum. Çok zor nefes aldım. Buraya geldim. Ben şöyle uzatmadan lafı. Zaten çok da programa geç başladık bu yüzden. Meşhur adam vardı ya, şu şelaleye geliyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Arkadaşlar yani.
0: Kubilay gösterir yani, şimdi yönetmenim. Kubilay, belki şimdi de Allah gösteriyor. Şuradan, ben monitörden.
1: Yani burada konuşulmaz hocam. Yani ben burada, ben seçemedim. Bile konuşamam burada hocam.
0: Ya burası ya, şiir. Bak, bu buradan ne? Şiir yazacaksın abi.
1: Bak, bak, doğru bakar mı? Mısın abi? Bakın lütfen.
0: Ya.
1: Şu, bu seyir tepesi gerçekten oluyor ya bazı şehirlerde.
0: Ama fakat bu hakikaten seyir tepesinin, şair tepesi dedikleri kadar. Şair, insanın evet. Böyle kelimelerin ahenkle yani, dans ettiği metinler ya, üretesi şey, geliyor
1: içinden
0: burada.
1: İçinden mısra söyleyesim geliyor konuşmaya. Bahar geldi açtı gül, haydi gönül sen de gül diyesim geliyor. Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle yar olmadı gitti.
0: Peki.
1: Hocam şairler tepesindeyiz yani. O zaman şairane bir şey söyleyeyim. Böyle CHP'nin Allah cezası deyip oraya bağlayalım.
0: Ya şimdi
1: bölümler parça hocam.
0: Bak Hikmet abi, bak, asrın abi inşası. Şimdi laf olsun diye demiyoruz bunları. Hakikaten biz bunu her şey
1: bağlayacağız, rakamlar, değil mi? Siyasete bağlayacağız.
0: Bağlayacağım. Şahane. Hatta tabii, şöyle tabii. Bağlayacağım. Bak en aşk son arkadaşlarımın yani düştüğü notu sana söyleyeyim. Bak en son. Şimdi bu ifadeye çağrılıyor ya. Hatta ukalanın biri ne ifadeye çağrılması kardeşim, bilgimize başvurulacak falan demişti ya, hadsiz.
1: Öyle.
0: Kelimeye takılmış. Ya onu bizim diyor ifadeye çağırıyor. Gazeteciler böyle abuk subuk haber yapıyorsunuz siz diyor. Kim diyor bunu? Şarkıcı var bir tane. Şarkı mı söylüyor?
1: Böğürüyor mu?
0: Böğürüyor mu? Belli değil. Böyle değişik bir tip, Hayko Cepkin'den bahsediyorum. Benim diyor bilgime başvuruldu diyor. Ben orada şiddetle kınıyorum adliye personelini. Beyefendinin girişinde herkes hazır ola geçip, doğru mu, bilgisine başvurulmak üzere orayı teşrif etmelerinden duydukları memnuniyeti falan dile getir. Neyse, çok da uzattık. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela en son siz yapılan yardımları kimin yaptığının farkında değilsiniz. Sandıktan çıkan oylar bizi onu gösterdi diyen bir kadın vardı. Oyuncu olduğunu söylediler. Hiçbir oyunculuk şey yok zihnimde. Hiçbir oyunculuk yeteneğiyle var değil zihnimde o kadın. O kadın ifade vermiş. Adı da Eda Ece'ymiş. İnanın Haluk Levent'i tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım demiş. En son gelen not bu. Evet. Hepsi hocam, bunların yapmamış evet. Ya. Ya bunların bak bir şey söyleyeceğim. Hepsi yapmamış ya. Uğur Dündar denilen 1500 yaşındaki adam çıktı ne dedi? Ha? Ben dedi ben hiçbir şey yapmadım dedi yani.
1: Ya bu da hocam şahısları problem değil. Yani tamam anlatıyoruz. Ya kim olduğunu bilsinler. İyi de yapıyorsun ama yani şöyle söyleyeyim. Ben ne Uğur Dündar'ı ya Eda bilmem nereye.
0: Ha.
1: Cepkin, Tepkin, Tepkili ha. Kimse. Fark etmez. Bu komedyenler de öyle. İşte bu Şahan Gökbakar'dan tut bilmem neye kadar. Ben burada bir zihniyetle mücadele. Bunun neden bu işin böyle konuşulmasının faydasını, daha doğrusu neden böyle üzerine basa basa konuşulmasının faydalı olduğunu inanıyorum. Şunu onu söyleyeyim. Adamlar şahısla hiç önemli. Al biri, yani biri ötekinin laciverdi. Bu kadar basit. Aytun Cepkin ötekinin, öteki pembesi, öteki moru. Hepsi aynı şey bunların hepsi.

0: gözüme. Ben tanımıyordum. Lan, ulan kim olursa kadına fark et. Ulan madem tanımıyorsun niye o kadar yırtındın? Orayı burayı yırttınız. Tanımıyorum. E tanımıyorsan niye yırtınıyorsun? Ben vermedim. E vermediysen niye ben yalnız bir ağladın? Şahıslar önemi yok. Hepsi aynı. Bir daha
1: hepsi
0: söyleyeyim.
1: Aynı. Hepsi bir aynı koronun
0: gönül rahatlığıyla
1: solistleri.
0: Ağzımı doldura dolaşıyorum. Diğeri diğerinin laciverdi. Benim gözümde öyle. Seven kitlesi vardır. Buyurun mutlu olun. Yani. Ama peki neden dedim biliyor musun? Bu insanlar bu ülkenin hakikaten bir ara bazen söylüyorduk biliyorsun hatırlıyorsun. Bu insanlar hakikaten benim ülke için tehdit haline geldi. Kutuplaşmak başka bir şey. Kutuplaşalım. Kavga edelim ya problem değil. Çatışalım fikirlerimizi. Ama bir adam, bir siyasetçi eğer bu en son duçar olduğumuz bir hadise eğer Türkiye'de tarihi bir zirve uluslararası bir zirve NATO zirvesi yapılırken zirveden bir gün önce benim Cumhurbaşkanıma güvenmeyin. Öngörülemez o. Bir bakarsın yarın Pekin'e ertesi gün de Moskova'ya kafası döner denen bir insan benim için vallahi tehlikedir. Şaka yapmıyorum. Ve bunu hala oyalabiliyorsa bu ülkeyi kontrol etmek lazım. Cross check. Abi, bu ülkede cross check yapmak lazım. Ya senin haddine mi? Haddime. Kusura bakma. Bak şu güzelliği de sana bırakacak halim yok. Yani şu güzelliği değil mi? Yani o yedi güzel adamın olduğu bu tepeleri de bakarken de böyle sen mutlu olabilirsin Eloğlu'yla. Ben mutlu değilim. Burası benim. O yüzden aramızda fark var. Bu kavgayı bu minvalde yapmak lazım.
1: Çok güzel.
0: Neden çok dövmek lazım? Son olarak da söyleyeyim. Çünkü bu tür böyle fikri olmayan hatta bazı fikir fahişeleri ortaya çıkıp sana bana kızıyor. Adamın fikri yok. Neden? Ben bilmiyorum ama ben karşıyım. Ben devlet beni uzak tutuyor. Yani yalnız hissediyorum kendimi. İşte içeride şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanığı adam ikinci Atatürk ilan etmiş. Bu manyak, bu mankafayla ben bir arada çekmek zorunda değilim ki.
1: Doğru.
0: Al kitleri git. Yani git bir yerde oturun ama işlere bulaşmayın. Devlete bulaşmayın. Yani bırak mesela şunu en azından kendi aranızda her altı yiyebiliyorsunuz.
1: Sen ya, benim yapmayın. Önüme düşüyorlar. Ya Hikmet Bey'in önüne düşmeyin ya.
0: Düşmeyin canım niye düşüyorsunuz?
1: Allah Allah tabii. İşinizi yapın ya.
0: Adansın diyor. Şimdi ya, bak. Bana karışma diyor. Ulan ya önümde duruyorsun.
1: Önüme düşüyorsun.
0: Çekil o zaman defol git şurada
1: tamam.
0: Oyna.
1: Şimdi bak.
0: Bunda oyna.
1: Tamam. Asrın inşasında bir takım notlarım var elimde.
0: Evet.
1: Müsaade edersen onları söyleyeceğim. Evet. Hani devlet yok ya. Hani ya, ahbap yalnız, var yalnız, ya.
0: Üç kağıt, sahtekarlar.
1: Asrın inşaatında... Mayıs 2026 tarihi itibarıyla söylüyorum efendim. Bir 2-3 aylık evvele gidiyoruz. Adana 12.558, Adıyaman 8.180, Diyarbakır 16.027, Elazığ 10.939, Gaziantep 25.826, Hatay 133.023, Kahramanmaraş şu an bulunduğumuz coğrafya 44.291, Kilis 1854, Malatya 72.617, Osmaniye 10.416, Şanlıurfa ise 12.069. Yani toplamda 455.357 konutu yok dediğiniz ahbaba... Ahbaba alternatif olarak çıkar. Utanmadan bir de ya. Hakikaten utanmadan bir de sıkılmadan ahbaba alternatif çıkardınız devlet yaptı efendim.
0: Yani şimdi biz... şu var yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşin enteresan tarafı şu. Bunu defaatle söyledim. Yani tamam yani fikrin yok ama her şeyi biliyorsun. Ama okumamışsın bilgin yok. Ama 100 tane fikri var bu adamın. Hiçbir şeyin bilgisi yok ha.
1: Yok.
0: Rakamlardan
1: bilgi. Cahil hepsi
0: bak,
1: ya.
0: Bunlar... Armut değil ha. Yani armut ağaçlarına toplamış
1: armut mesela, değil. Her biri birer ev.
0: Maraş'ta konut. Çok güzel. Mesela Antep fıstığı, Maraş fıstığı da meşhurdur. Zaten bir kısmı da buradadır. O fıstık ağaçlarının. Ondan sonra fıstık tanesi değil yani bu. 455.000. Bu konut. Yani ev. Yani bu içinde oturulan, çatısı olan var ya onlardan bu.
1: Tamam.
0: Yani bunu yapmak var ya zor iş. Ben bir tane kulübeyi yapamadım. 2 yıldan bitiremiyorum. Yani bak
1: İstanbul bir
0: söyleyeceğim.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar ne yaptı ya? Bir arada onu bir araştıralım.
0: Abi hiçbir şey yok.
1: Ya.
0: Hiçbir zıkkı. Bir araştıralım ya. Benim bildiğim hiçbir konteyner kenti yok.
1: Bir arada abi, bir şey söyleyeyim. Bizim yani, arkadaşlar onu bir araştırsın. Ne yapmış?
0: Şimdi mesele şu.
1: Bir görelim bakalım.
0: Mesele şu. Ya toplumu burada bir ayrıştırabilecek kadar kötücül, diabolik bir kafa varsa bu toplumda ben onlarla aynı yolda yürümem mümkün bravo. Değil. Bak siyasetini de, düşünceni de, dünya düşünceni de benim sınırıma gelmeden, benim yoluma düşmeden ya ben eğer şehitten kastediyorum. Ben onu devletin o şefkatli yüzünden devletin bu acıları paylaşmasıyla yardımı tarafındayım. Yani ne kadar yapabilirse diye kendim yapmaya çalıştım. Devlet yapıp destekledim. Ama köstek olmadım. Ben diyorum ki köstek olmayın sadece. Hiçbir şey yapmayın. Bir insan bak iyilik ya da sadaka zorla olmaz.

0: olmaz. Hmm. Bu kalpten gelmesi lazım. Ha, zoraki güzel. Olmaz. Sadaka zor verilmez.
1: Doğru.
0: Sadaka verilmez. O yüzden ama işine gelmiyor. Yani kumarda yemek istiyorsundur, kumarda yiyebilirsin. Alkol tüketiyorsundur. Eğlenceye, köpük partisi, gruplar, toplantılar yapıyorsun zaten. Beni de ilgilendirmiyor ama beni engelleme. Değil mi? Ya bana şunu yap mesela. Halk bunu düşünürken, bunu çünkü tekrar tekrar söyleyip bir daha böyle bu tür alçaklarla gelmesinler karşımıza. Daha sert konuşacağız. Daha sert duruş göstermemiz lazım. Konuşmak etmiyor bunlara karşı. Gelip bir de orada mahkeme kapısında ifadele başlayacak. Bana diye ilerledi ya bilmem. Bir de küfür edeceksin bir meslektaşıma. Evet. Tanımıyor, önemli değil. Ya meslektaş olması da önemli değil. Vatandaş olarak Halka Bey niçin diye sorsa, senin haddine mi ahlaksız, edepsiz, senin haddine mi orada B harfi koyup bilmem diyorsun. Oraya buraya gelmediler. Ulan gelmeseydin peki ifadeni, ben bakalım bir hafta sonra bir tane kağıt göndereceklerdi. Bu sefer daha çok seve seve gelecektim. Doğru mu?
1: Bilgime başvurmak ha, diyor. İfadeye çağrılmadım ben diyor. Ben, bilgime başvuruluyor diyor.
0: Şimdi beş para etmez insanlara paye verdiğin zaman, bak beş para etmez. Hem doğru, ciğeri hem doğru, şahsiyeti.
1: Doğru.
0: Toplam fiziksel ve ruhsal yani ikisini birden maddi manevi 5 para etmiş insana eğer pay verirsen olacağı budur hocam. 5 para etmez olan insanlara da eğer yetki verirsen önce ülkesini, vatanını, dünyayı şikayet eder, sonra paramparça giderler.
1: Peki. O zaman şimdi biz açılışta söyledim hocam, biz niye geldik efendim buraya? Geldik güzel esiyor. biz niye geldik? Güzel bir sağlam şehirler zirvesi için geldik. Türk Medya sağlam şehirler zirvesini düzenliyor. Yarın Kahramanmaraş'ta 24'ten de canlı olarak yayınlayacağız sabah 10-15 itibariyle. Bunun duyurusunu da yapmış olalım. Sağlam geleceğin dirençli şehirleri.
0: Evet.
1: Bir proje abi. Bu proje pilot olarak İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ'da uygulanıyor. Hı hı. Özetle şu: şehrini, evini, yaşadığın yeri, iş yerini dirençli hale, depreme, sele, doğal afetlere dirençli hale getirmek istiyorsan bu devlet sana destek oluyor abi. Bu çok kıymetli bir iş.
0: Çok.
1: Bu çok kıymetli bir proje. Pilot olarak dediğim gibi İstanbul'da, İzmir'de, Kahramanmaraş'ta, Manisa'da ve Tekirdağ'da uygulanıyor. Yarın bu konuyla ilgili de kapsamlı, İnşallah, güzel bir panelimiz ve sunumumuz olacak. Biz bu amaçla Maraş'tayız ama tabii dünya dönmeye devam ediyor. Bunlar akış devam ediyor. Ha.
0: Üstadım, bunlar kıymetli şeyler. Yani biz buradan ne bu mesela bana söylüyorsun. Bir herhangi bir şekilde bak burada bir sürü kameraman arkadaş da var. Şurada çok güzel bir kafe var. Nefis bir yerdeyiz. Herhangi bir vatandaşa sor. Ne ifade eder senin için? Ben kendi şahsımı söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Bak bunu yanlış anlama. Burada biraz bir tersten bir yürüyüş yapıyorum. Çarpışmayalım. Bir şey ifade etmiyor benim için. Dirençli kentler mi? Olsun. Olsun derim o kadar. Ama benim için başka bir şey ifade. Benim için derken şahsıma bir şey değil. Benim Allah cümlemizin çocuğun, solunun çocuğuna hayırlı uzun ömürler versin.
1: Amin abiciğim.
0: Ama niye baba sevgisi Allah veriyormuş? Nereden veriyor baba sevgisini? Babasın sen, biliyorum. Şimdi bir yere geleceğim. Yavaş yavaş. Yanlış anlamasın da iyi dinleyin burayı. Allah sana uzun ömürler versin. Ama ne diyorsa arkasında Allah sığla ölüm versin. Dedi maşallah küçük çocuğun var değil mi?
1: Doğru.
0: Ha. Neden çocuğun için hayatını ortaya koyuyorsun? Neden dünyada yeryüzünde tek bir varlık var ki kıskanmaz? Baba çocuğunu kıskanmaz.
1: Ya.
0: Kardeş de değil bak baba. Kendinden daha iyi olsun ister. Çocuğu ben burada mıyım? Daha iyi oldum mutlu olur ya. Evet. Başka varlık yoktur dünyada. Babadır o. Neden? Çünkü kendinden sonra bir nesili bu toprakları bırakacak ve gidecek. Sen şeyi emanet teslim edeceksin. Elbette bir hepimiz edeceğiz. Ama emanet teslim ettikten sonra kendi emanetin onun kanıyla, canıyla, DNA'sıyla bir şey daha var dünyanın üzerinde. İşte bu kentler. Sen diyorsun ki çocuğumun, geleceğimin, değil mi?
1: Yani.
0: Adam şey bırakmam lazım. Senin şahsen Bali'ye mi yerleşeceksin? Hawaii mi gideceksin? Değil. Bu saatten sonra senin tek amacın şu: özgür, hiç kimseye bağlı olmayan, refah seviyesi yüksek, güvenli, can ve mal güvenliği olan bir ülke içerisinde hür yaşayan bir çocuğum olsun. Öyle büyüsün. Budur beklentim. İşte bu projeler buna müteallik'tir. Bak hocam, bu projeler, eğer vatanını seviyorsan bu projeye yapışırsın ve bunu düşünen bir insan var, bir devlet var. Ve bu da seni mutlu ediyor.
1: Bir şükür.
0: Yoksa

0: geldin. Bu saatten sonra ne yapacaksın? Eskişehir'in tepesinde bir şey mi koyacaksın?
1: Aynen öyle.
0: Ama sen o güvenliği... O...
1: Devlet dediğinde de 3-5 baldırı çıplağın iftirasına ve yalanına da
0: hocam,
1: kurban edeceğimiz devlet. Evet.
0: Kurtlar Vadisi'nden evet. Bir replik. Devlet dediği nedir ki? Sen ben oyuz.
1: Doğru.
0: Biziz zaten.
1: Biziz devlet.
0: O yüzden böyle proje o kadar kıymetli bir proje ki aslında.
1: Ya.
0: Belki hayatını sorgulamadan verdiğin, gençliğini harcadığın çocuğunun geleceği için yapılacak olan bir projedir bu. Devlet bunu düşünüyorsa, yapıyorsa, buraya kadar gelmişse bunlar güzel işlerdir. Biz ıskalamıyoruz. Bazı şey çok ıskaladık. Bu ülkede günübirlik yaşadık. Hesaplarımızı IMF'den aldığımız borca göre hesapladık.
1: Tamam.
0: Ama şimdi abi öyle yapmıyoruz. Bak ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz abi?
0: Artık bundan sonra Ömer Özkök kendi dışında, kendi için ne olacak işte? Eskişehir'de bir tane köy evi yaparsın. Ama kendin için, kendinden sonra için çocuğun güvenli bir yerde yaşaması, güvenli şehirlerde doğru. Yaşamasını istiyor musun hocam?
1: İstemez olur i̇şte, musun abi? İstemez
0: yani
1: olur
0: buna karşı koyarsan alçaksın hangisinden? Yani bir ülkenin geleceğini düşünmeyen bir insan. Biz ne olabilir ki abi?
1: Şeyi hatırladım şimdi. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'yla yarışırken ya. 600 bin konutun dönüşmesi lazım. Ya. Dirençli hale gelmesi lazım dediğinde Ekrem İmamoğlu 600 bin konut dönüşemez. Dönüşmemeli.
0: Dönüşmemeli.
1: Dönüşmemeli falan demişti.
0: Dönüştürdü
1: tam da senin
0: ama,
1: dediğin
0: dönüştürdü,
1: gibi.
0: Dönüştürdü. 100 bin vermişti. 5 yılda 100 bin. Yılda ne kadar? 20 bindi.
1: 20 bindi.
0: 5 yılda 4250 tane dönüştürdü bıraktı.
1: İşte
0: İçin
1: o.
0: Etti bıraktı yani.
1: Gel o zaman ben yeni partiye bir gelelim.
0: Geleceğimi teslim eder miyim?
1: Tamam yeni partiye bir gelelim.
0: Arkadan
1: bak.
0: Milyarlar yok hocam.
1: Bak,
0: hırsızlık var.
1: Abicim şimdi bu başlığı tam da böyle cuma saati. Ulan yanlış da anlaşılır mı şimdi cuma günü?
0: Ne o?
1: Az çok demeyelim boş geçmeyelim başlığıyla göndermiş Polat. Yeni parti bağış topluyormuş abi.
0: Tabii gördüm. Gördüm. İBAN vermiş aşağıda.
1: Evet.
0: Yani insandayız. Bir utanma duygusu olur ya. Bana 2 dakika, 3-5 gün önce başından hırsızlık geçmiş. O çaldı, bu çaldı. Köpük möpük. Para, pavyon, para. Alttan falan diye çatak. Şahiler Tepesi. Üzeriz o Şahiler Tepesi'ndeyiz. Derken Özel geldi erken. Şimdi. Hocam şimdi Şahiler Tepesi. Hocam konuşurken dikkat edin lütfen.
1: Tamam.
0: Şimdi altta İBAN yazıyorsun. Ya kim kime ve
1: kedi.
0: Kedi
1: kedicik.
0: Canım benim. Ya kedi bile anladı durum vaziyeti anladı. Ya. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Yeni parti meselesine girdiğini anlayınca.
0: Anladı. Dedi onlara güvendi.
1: En heyecanlı yeri
0: gelin. Ben para vermem. Ben bilirim kedice. Baştırım o halde dedi. O dedi. Şimdi hocam şakası bir yana.
1: Evet.
0: Hakikaten nasıl bir yüz var ya. Düşünebiliyor musun abi? Ahbaptan birkaç milyar gitmiş. Birkaç milyon parada gitmiş.
1: Ya.
0: Bunlara hep oy veren. Tarafımızı belli ediyor. Tabii ki CHP'liyiz, Halk Partisi diyen tipler. Arkasından bir de bakıyorsun. Büyükşehir Belediyeler. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kooperatiften içeride.
1: Evet.
0: Etimesgut'a kadar geldi.
1: Geldi.
0: Ama Mansur'dan ses yok. Kayıplarda. Antalya verdim abi. Hem de hepsine verdim dedi. Biz şaşırdık.
1: Duvara koydum dedi uşakta.
0: O duvara koydum dedi. Manavgat'ta baklavada bir kısmı pasta kutusunda. Diğeri çikolata kutusunda.
1: Evet.
0: İşte tatlı yiyelim, tatlı götürelim. Muhabbet. Herkes bir tatlı bir şekilde götürmüş.
1: Evet.
0: Ve diyor ki parti ateşleyin.
1: Çikolata kutusu Üsküdar.
0: Çikolata Üsküdar bir tanesi. Pasta kutusuydu bir de.
1: Pasta kutusu Bursa.
0: Baklava'da,
1: baklava'da Manavgat.
0: Evet. Böyle bir partiye abi gözünü seveyim. Aman yapmayın ya. Yani pardon tabii ki parasızın. Bağış bu.
1: Ya.
0: Karışmayız. Ama hocam ben sana söyleyeyim. Her zaman kasa kazanır.
1: Yani şu.
0: Bak hocam. Her zaman kasa kazadırı anlamıştır bazı insanlar.
1: İnşallah anlamıştır.
0: Hanımlar,
1: yani şu son dönemde yaşanan
0: ahbap
1: skandalıyla inşallah iyi niyetlerini ve samimiyetlerinin evet. Nasıl sömürüldüğünü,
0: inşallah ama
1: nasıl suistimal edildiğini inşallah anlamışlardır.
0: Ama Ömer Bey bakın
1: buyurun.
0: Her zaman sonunda eninde sonunda kasa kazanırı da bir anlatayım bari.
1: Anlatın
0: gençler
1: efendim.
0: Vardır. Kötü bir bilgi kültürel olarak.
1: Ha, kötü bir tabir.
0: Kumar da kumarhane derdi.
1: Tamam.
0: Kumar oynarsın ve her zaman kasa kazanır laf var. Yani o kumarda kazanan yoktur. Her zaman mekancı kazanır. Sonun endesi döner dolaşır. Mekancı kazanır. Yani kasa kazanır. Yani devlet CHP'ye, yeni partiye bilmem ne verdiği zaman o IBAN'a üzerinden
1: ha.
0: Kasa kazanır. Yani siz bir şey kazanamazsınız. Vatandaş CHP'nin siyasetinden hiçbir şey beklemesin, ummasın. Ama CHP'liler, CHP teşkilatı kasaya koyar o parayı.

0: Bakın para yok. İstanbul'da milyarlarca lira para yok. Hizmet evet. de yok. Nerede? Kasada hocam. Kasa kazandı. Ya. Yani İstanbullu kazanmadı. Siz işte İBAN'a gönderiyorsunuz. Çevir ruleti. Bakalım ne çıkacak. Ne var elinde abi? Kasaya attık. İBAN'a ya yeni partiye abi as döper. Bende ne var? Üçlü var abi. Ben iki tane kart çektim. Ne o poker. Oraya gider paranız. Sonuçta kim kazanacak? Mekancı gelir. Herkes parası dağıtır. %10'da alır gider. Budur olacak. Yani, budur. Yani bilmiyorum siz bilirsiniz tabii ama peki, herkesin yine, bağışla karışmıyor
1: evet,
0: ama.
1: Evet evet. Evet. Yani,
0: ama yakınlarda oldu. Yeni, bir de evet. şu var. Maç söyledi mi hocam? Televizyonda.
1: Hani maç şeyde, söyleyecek olan cezaevinde. Maç söyleyecekler. İzmir'in dağlarında.
0: İzmir maç söylerken veriyor çünkü. İzmir mesela,
1: başka birini bulmaları lazım.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Şu bilgisine başvurulan biraz hani böğürerek söylüyor ama tamam, o kurtarır mı?
0: Ama o İzmir maaşı hocam. İzmir maaşı büyülü bir maaş. Söylüyorsun para akıtıyorlar. Ya da Atatürk var ya bir tane bir adam hani TikTok açıyor. 2 saatte 250 bin lira para kazanıyor. Ya onu getirin. Onu
1: bulduk.
0: Getirin, onu getirin. Onu getirin. Çok iyi fikir. Bak Atatürk'e benziyor. Hani atla geliyor bazen.
1: Bir sözleşme yapsınlar. Birbirlerinin tabii. namusuna emanet ettikleri.
0: İBAN'da buraya koysun.
1: O yayından tamam. kazanılan miktarın harika. Tamamı yeni partiye değil mi?
0: Bravo.
1: Aktarılacaktır diye.
0: Ya, bazı gazeteciler de mesela Uğur Dündar'ı koyacaksın sağına. Soluna Cepkin'i koy. Değil tamam. mi? Bunlar da oradan gazı versinler. Biz verdik siz de verin desinler. İBAN'ı var. Tamam. Var ya akıtırlar. Para değil bu ya bak. Yılmaz Özdil çok daha başarılıydı bu konularda. Biliyorsun değil mi?
1: İşte somut bir şey.
0: Birkaç dakikada orada. Birkaç dakikada 2,5 milyon topladı.
1: Ama yani. Olsun abicim yani. İguana derisinden neden yapmıştı onu?
0: Makak maymununun
1: derisinden yapıp evet. 1881 adet
0: koydu ve sattı.
1: İmal edip dakikasında da tüketmişti.
0: Hocam çok iyi valla başarılı bir kitle yani.
1: Abi bence ben de aynı fikirdeyim.
0: Her türlü silkeleniyor
1: yani. Yani enteresan.
0: Bunlar silkelemeyi iyi biliyorlar. Ben sana söyleyeyim.
1: Enteresan. Bu CHP'de kast ajans tartışması bir taraftan devam
0: ne
1: ediyor
0: oldu,
1: Hikmet Martin, abi.
0: Onu Gürsel Tekin şeye vermişti.
1: Gürsel Tekin'le senin Uğur Dündar.
0: Evet.
1: Sen gir sarı birbirlerine. Bak gir birbirlerine. Bir öbürüne yalancı diyor öbür. Ya siz.
0: Gürsel Tekin haklıdır
1: aynı,
0: hocam.
1: Aynı gemideydiniz.
0: Gürsel abi haklıdır bu konuda.
1: Adama da yapmadıklarını Gürsel bırakmadılar.
0: Kadıköy, ben Kadıköy'lüyüm hocam.
1: Şimdi
0: ben...
1: Gürsel Tekin dediğin adam 7 Haziran'da iktidara geleceğiz. 8 Haziran'da size el koyacağız diye bize parmak sallayan adam. Yani tabii, demokrasi tabii. şeyi, demokrasi marjı bu kadar Gürsel Tekin'in.
0: Tabii.
1: Ama
0: bravo, iyi hatırladın.
1: Ya yine ama adama yapmadıklarını bırakmadılar. Abi insan dışkısı nedir ya? Ya İstanbul İl Başkanlığı makamına hani dışkıyı bıraktılar diyeyim ki onu ya, o eylemi orada yapmış bak, olmasınlar yani.
0: Burada Gürsel abi de burada.
1: Bu ama çok ilginç bir eylem değil mi Hikmet
0: burada,
1: abi?
0: Burada tabii Gürsel Tekin de burada herhalde bir ders çıkartmıştır. Aradaki farkı görmüşlerdir. Bak burada aradaki farkı gören
1: Yılmaz Özdil de
0: Adnan,
1: mi?
0: Evet bak. İşte bana bazıları kızıyor. İşte ne kadar. Abi bak öyle düşünmeyin. Biz çok abi biraz hakikaten bir yaş kemale erdi ya. Belli yaştan sonra artık böyle düşünmeye başladık. Kemale erdi diyorum. Yaştan demiyorum da. Şöyle düşünüyorum. Yani adamın söylediği şeyler makul ise bir takım bir yerde aydınlanma yaşamışsa da bunun söylemekte bir beis yok. Problem değil yani. Adamın dediği şey şu. Yani bunlar da öyle bir yere gelmişler ki. Gerçi onu da kabullense gidip öpeceğim. Öpeceğim yani. Tamam mı? O da şu kabullense. Onu o hale getiren kendileri. Gürsel Tekin de bunu yaptı. O yüzden ders çıkartması lazım. Yani şu. Ulan bir zamanda 7-8 Mart değil ha. 7 Mart 8 Mart değil. 7 Mart ya da 8 değil 7. Bir gün sonra. Aha. Seçimden bir gün sonra bütün bu.
1: 7 Haziran'da iktidara geleceğiz. 8 Haziran'da.
0: 9 değil ama 8 Haziran'da. Bütün bu
1: gazetelere, bu televizyonlara el koyacağız.
0: El koyacağız. Koyacağız ha, koyacağız. Tabii, tabii. Şimdi senin kime koyman gerektiğini bak öğrendin. Doğru mu hocam?
1: Ya.
0: Ne kimmiş? Öteki tarafa. Bak onlar sana hakaret
1: yoksa,
0: ederler.
1: Onlar laf koyar.
0: Onlar
1: size.
0: Yalan haber yaparlar.
1: Siz el koyarsınız onlar laf koyar.
0: Onlar yalan haber yaparlar. Bir daha söyleyeyim. Acayip yalan haber yaparlar. Çok rahat yalan söylerler. Artı parayı alırlar yerler.
1: Gürsel Bey size bir tüyo vereyim buradan.
0: Hocam Kahramanmaraş'ta
1: selalar
0: ki,
1: selalar
0: zannettim.
1: Selalar okunuyor. Evet. Selalar veriliyor. Biz hayırlı cumalar diyemedik telaştan açılışta. Finalde söyleriz hayırlı cumaları. Gürsel Bey size bir tüyo vereyim. Kendi ağzından Uğur Dündar dedi ki bir gün Yılmaz Özdil'le birbirlerine girdiklerinde yine orada da alacak verecek meselesi. Ondan para aldın, bundan rüşvet yedin, bilmem ne falan meselesi. Böyle bu arada, bağıra bağıra haykıra haykıra nedir abi?

0: Burada hatırladı, Melik Gökçek bağış yapmış biliyorsun. 1 lira 3 kuruş biliyorsun değil mi?
1: Yani Melih Başkan'ın da bak
0: yaptı yapacağını
1: şey yani. Diyeceğim. Az önce CHP İstanbul İl Teşkilatı'na yapılan eylemin kreatifliğinden, kreatif lafını da sevmiyor şeylerimiz ama ilginçliğinden diyeyim.
0: Create all diye tamam, yani, Türkçesi kötü geliyor.
1: Kötü bir laf. İlginçliğinden hareket etmiştik. Melih Bey'in de bu hamlesi
0: bir lira,
1: ilginç.
0: 1 lira 0.3 yani nedir o? 1 lira
1: 3 kuruş.
0: 3 kuruş mu? Niye 1 3 kuruş? Yani bilmedim.
1: Yani var bir 3 kuruş. 3 kuruş destek verelim demiş olabilir.
0: Ha tamam. Yani şimdi, nasıl bu para
1: Gürsel Bey, Gürsel Bey. Uğur Dündar demişti ki bu Türkiye'de benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 3 kişiden birisin demişti. Dolayısıyla bir onu hatırlarsanız belki size bir şey yapar. Elhak doğru söylemişti yani. Biri Müjdat Gezen'miş. Evet. Biri de şeymiş.
0: Yılmaz
1: Özdil'miş. Uğur Dündar'ın ne kadar namuslu olduğunu bilen. Kendi söyledi bunu, yayında hocam söyledi. O yüzden biz de rahat.
0: Şunu söyleyelim. Yani ben bu konuda müsterihim. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen diyorlar ki ya böyle anlatarak, hatta yolda bile gelirken konuşuyoruz. Yani kime neyi anlatacaksın? Ya yani adam şu diyorum ya, ah baba verdim mi diyor. Şeyde röportajda verdim diyor. Ama diyor adam diyor evet diyor, herkes bilmem. Bir daha veririm diyor.
1: Ya neden? Evet.
0: Abi adam güzel İzmir mi? Şimdi bu nereye geldik?
1: Abi o şu, artık siyaset biliminin tabii, değil tabii, psikoloji biliminin alanına girdi.
0: O patolojik bir
1: bakma.
0: Yani orada
1: yani
0: incelenmesi lazım. Bir tane alacaksın ona, birkaç tane numunelik.
1: Doğru.
0: Böyle şeyden paçal bir şekilde ortaya
1: doğru
0: koyacaksın.
1: Doğru.
0: Sen bir doktor, bir mühendis, bir inşaatçı alacaksın, bir paçal toplayacaksın. Üzerine bir patolojik bir inceleme yapacaksın. Doğru. Çünkü adam bu metafor da onlara aitti. Yani neydi o? Tuvalet terli bile olsa oy verir. Değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da bu da siyasetçisine aitti. Engin Altay'a aitti. Neydi o? Dünyanın en doğru işini yapsa da hayır diyeceğim.
1: Doğru.
0: Yani bunu koy buraya. Ama bir şey var abi. Nereye kadar? Şimdi biz konuşurken biz sadece şu bakalım hükümete bir ders verelim bakalım anlasınlar diyen arkadaşlara da sesleniyorum. Ben bütün değilim ama bu maaşlar iyi olmadı. Bir ders verin derken ders nasıl alacağını bilemeyen insan arkadaşlar.
1: Ya.
0: Bir geçen bu Davutoğlu kendini ve partisini feshedince bir şey paylaştım ben. İnşallah anlatabilmişimdir derdim. Öfke, kızgınlık. Ben ikinci bir insan değilim ama bir şey söyledim orada. Dün de programda söyledim.
1: Evet, evet.
0: Eğer kazansalardı saç ayağı olarak. Hı. Eğer kazansalardı. Hasbelkader diyor. Kazan. Takdir ilahi kazandılar. Allah bir ders verecek ya millete. Bir tane kazansalardı. Ne umuyordunuz? Bir hayalden mi geçir? Bu savaşları geçir. Ukrayna, Türkiye, enflasyon, Orta Doğu'daki gelişmeler. Ya. Bütün bu
1: Şumaraş'ı geçir ya, depremi geçir. Deprem sonrası ayağa kalkmayı.
0: Yarı yolda.
1: Deprem sonrası kalkışı 450 bin konutu
0: şu
1: geçir.
0: Anda, şu anda CHP'ye namus satan, CHP'ye kirlendiğini sizi ben arındıracağım diye parmak sallayan kişi, namusumuzu teslim diye masa altından nereye ait olduğu belli olmadığı ispat örgütüne MİT başkanlığı teklif etti. Bana.
1: Evet.
0: Ha, demek ki neymiş? Benim kitleme anlatacağım. Aklı selim anı konuşuyorum. Ben.
1: Doğru.
0: Ahmaklara konuşmuyorum.
1: Bravo.
0: Ama hepsi ahmak mı onların? Değiller. Ben de onlara diyorum ki sesleniyorum. Kör ideolojiden vazgeçin.
1: Bravo.
0: Yani Kemalizm adına söyleyeyim, oradan bakın. Mürted olun. Yani dininizi reddedin.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Şimdi
0: bak
1: dur.
0: Yılmaz Özdil.
1: Gel bak.
0: Adam zeki ne adam. Diyor. Akıllı adam. Ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Adamlar inşallah geber diyor ya mübarek vakitte. Ya inşallah geber denir mi ya? Ben nefret ettiğim insan olsa dahi Allah'ın ömür verdiği bir insanı niye ölmesi noktasında bir dua edebilirim ki?
1: Ama orada hakkını veriyor. Diyor ki ben 2005 yılından beri diyor iktidarı çok ağır eleştirdim. Bir gün bir iktidar yandaşı bana sosyal medyadan şuradan buradan açıktan inşallah geber demedi diyor.
0: Bak, diyen
1: siz
0: de, diyen,
1: nasıl bir mayanız var
0: bak,
1: sizin?
0: Diyen de diyor büyük günah işlemiştir. Diyen de terbiyesizlik yapmıştır. Ben ama hakkını verdim. Bir bu cesaretinden dolayı mevzumuz Yılmaz Özdil değil. O bir numunelik, önemli bir
1: tamam,
0: nokta ama.
1: Tamam.
0: Çünkü belli bir kesimin çok saygı duyduğu vakti zamanında çok sevdiği bir kesimler biz. En çok Türkiye'de okunan yazarı ya. Bu bir gerçek.
1: Evet.
0: Oldu kabul et ya.
1: Yılmaz, tamam.
0: Bekir Coşkun'dan sonraki sitcom yazarı. Peki bu adam bunu söylediğine göre artık bir aklınızı başınıza toplayın ya. Yani
1: buradan bu çağrımızı yapalım.
0: İBAN'ı koyuyorum. Al buyurun. Ben burada bana para verin. Para yok. Ulan gitsinler sorsan o kadar para isterken iyi de o paraları bir eşeleyin bakalım. Defteri açın bakalım ne çıkacak orada.
1: Bu kadar yolsuzluk soruşturmasına
0: elde. Ne kadar 110 milyon bir para değil ya. Özkan Yılmaz'a gönderdiği para 10 milyon TL.
1: 300 tırı mı vardı kaç?
0: 300 tırı vardı. 5 tır gönderse kurtarıyorsun.

0: Bütün partiyi sırtlar.
1: Tabii canım. Bir de o ya
0: taşınmaya da yardımcı oldu.
1: El koydular ya 3 tane villa. 15 milyonu aldı. 1,5 milyar.
0: Ne oluyor?
1: Ben sonra bizi 5 sene götürürüz ya yeni parti.
0: Şimdi Hikmet abi.
1: Satsın kullansın.
0: Bak bugün Akşam Gazetesi'nin manşeti çok kıymetli, çok önemli. Üsküdar Belediyesi'ndeki kentsel dönüşüm işinde gelirken ben uçakta baktım abi gazetelere. Kentsel dönüşüm meselesinde Üsküdar'da kurulan Kent AŞ adındaki işletmenin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetle bazı şeyleri halloluna koyduğuna ilişkin iddialara derli toplu bir haberle okurlarıyla buluşturmuş Akşam Gazetesi. Ya o kadar vicdansızlık ki. Yani kentsel dönüşüm tamam. Şeyi eksik bilirkişi raporunda. İşte perde betonda yırtılma var falan mesela. Ya hani bunu bile ya. Ha, ama dün mesela Sözcü dün hangi manşetle çıkmıştı? Yeni partiye geçişi engellemek için gözdağı veriliyor belediye başkanlarına. İlk hamle ya. Sinem Dedetaş. İkinci hamlede yeni partiye geçmeyeceğini açıklayan Etim Eskutlu bizim artist var ya bir tane. Etim Eskut belediye başkanı artist. O artisti aldılar. İkinci hamlede Erdal oldu. Evet, oldu. Hani engel oluyorlardı. Neyse bugün gazetelerde hem Etim Eskut'taki usulsüzlüklere ilişkin Hürriyet, Milliyet, Türkiye gazetelerinde imar ruhsatı, iskan, teslim, adrese teslim ihaleler, çeşitli usulsüzlükler, masak raporları, ses kayıtları, itiraflar, bir de kasalar açılıyor yine abi, yine paralar çıkıyor ortaya tabii. Falan.
1: Hocam bir şey söyleyeyim.
0: Bu davalar siyasi ama be Hikmet abi
1: hocam,
0: ya.
1: Hocam bak aynen o dönemde.
0: Yeni partiye geçişlerin önünü kapatmaya çalışıyorlar.
1: Bak bir de şu var. Bu aklı selime, aklı selim muarızlara ya da aklı selim muhaliflere tekrar buradan seslenelim bence. Bak bu da güzel bir mesele oldu. Şimdi sürekli biz her gün bundan bir parça, bir bukle bir şey anlatıyoruz. Ne zaman ki ortada bir muhalif ses var. O muhalif sesin direkt olarak hiçbir şekilde yalanlayamayacağımız bir haber olduğu zaman zaten konuşamıyoruz dayı. Konuşamazsın. Adam direkt ortaya koydu. Dedi ki bu dedi bir su dedi. Bu kadar dolu. Ne diyeceğim ben buna? Evet. Ya çok gerekli bilgi değil ama tamam. Doğru. Öyle şeylerle geliyorlar ki biz her sabah yaptığımız şeyde o var. Yani niye sosyal medyayı çok konuşuyorsun? Sosyal medya üzerinden Türkiye'de bir algı yönetiyor adam. Artık yeni medya böyle bir şey. Yeni medya dediğimiz şey yeni parti değil ha. Yeni parti yeni medyası da böyle bir şey. Sosyal medya üzerinden gidiyor.
0: Doğru.
1: Yani sen burada gazeteden 5 milyon okutuyorsun. Sosyal medyadan 1 milyon okutuyor adam. Evet. İşte o yüzden onu söylüyoruz. Aklı selim şunu gerektirmez mi? Kaç yıl oldu abi? Neredeyse bir çeyrek asır. Ve her defasında neden çeyrek asırdır dayak yiyorumu sorgulamıyorsunuz. Diyorsunuz ben buyum. Ben küfrü inat. Teşbihde hata olmasın. Mekke müşrikleri gibi. Ben küfrü inadım. Ya arkadaş bu doğru, bu adam doğru adam. Bak adamlar bunu kabul ediyor. Sen de biliyorsun değil mi? Eşin kabul ediyor değil mi? Çocuğun kabul ediyor değil mi? Senin hocan kabul ediyor. Avrupalı kabul ediyor. Bu adam doğru adam. Bu adam bu ülkeyi bağımsızlaştırdı değil mi diyorsun. Ne diyor dese. Olabilir. Evet. Doğru. Evet. Bir daha böyle adam gelmez lider. Ama oy vermeyeceğim.
0: Tamam.
1: Bu ne biliyor musun? Bu aynen küfrü inat. Yani küfrü inat.
0: Bravo.
1: Diyor ki ya Peygamber Aleyhisselam burada bir mucize gerçekleştirdi. Elinden su aktı ya. Dedi. Sen gördün mü? Doğru. Peygamber midir? Evet peygamberdir. Yani hayır Müslüman olamam. Niye? Atamın dinini bırakamıyorum. Evet. Bunun ismi küfrü inat.
0: Şimdi
1: hocam bundan vazgeçin
0: şunu
1: lan.
0: Şunu Hikmet Bey az önce söyledi. Teşbihte hata olmaz dedi.
1: Bunlar da müşrik
0: dolayısıyla
1: gibi yani.
0: Tam da evet, üstüne tamam. Geldi. Abi süremizin
1: adam doğru adam.
0: Süremizin sonuna geldik ha, geç Hikmet abi.
1: Evet.
0: Şu görülüyor mu? Kubilay görülüyor değil mi? Efendim biz kalemlerimizi unuttuk.
1: Pes ya buraya mı getirdik?
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz kalemlerimizi İstanbul'da unuttuk. Ama bizim öyle bir kurumsal iletişim direktörümüz var ki Ömer Faruk Sarımermer.
1: Bunu mu getirdi?
0: Getirdi.
1: Helal olsun.
0: Getirtti. Evet. Buradan sevgili kurumsal iletişim direktörümüzü bir kere daha almış olalım.
1: Bu arada bir şey gönderdim.
0: Kalemlerimizle.
1: Ebrar sitesiyle ilgili fotoğraf var. Bizde görüntü var bizde yok değil mi orada?
0: Nerede
1: öncesi
0: abi?
1: Öncesi ve sonrası diye Ömer Faruk göndermiş. Müthiş bir şey ama tabii bunu hazırlayamadık. Öncesi ve sonrası diye.
0: Onu gün boyunca tabii, yayınlarımızda
1: bildirdim yani.
0: Ve dahi yarın. Yine o dirençli şehirler zirvesinde.
1: Evet inşallah.
0: Güçlü evet, kuvvetli şehirler zirvesinde. Evet. Bol bol göreceğiz.
1: Akşam
0: yapılanlar
1: esas mesele
0: ortada.
1: Var.
0: esas mesele de
1: Murat tamam. Özer de akşamleyin.
0: Var.
1: Evet.
0: Bayağı dolu dolu bir Kahramanmaraş programı.
1: Koca ekip geldik buraya ya.
0: Çok kalabalık
1: kimse geldik. Kalmadı.
0: Çok kalabalık geldi.
1: Hayır, kanalda kimse kalmadı.
0: Eyvallah. Eyvallah. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi İnşallah. Allah izin verirse İnşallah. İstanbul'da stüdyomuzdan
1: evet.
0: sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle bir kere daha cumanızı tebrik ederiz. Hayırlı cumalar
1: Hocam,
0: olsun.
1: Hocam burada bir de
0: cumanız mübarek
1: şiir
0: olsun.
1: Oku da gönder abi. Şahit tepesindeyiz ya. Birkaç cümle bir mani oku.
0: Şey ben yapmayayım, bir hazırlığım yok şimdi.
1: Bende de yok ama ben bir tane buradan Maraş usulü.
0: Maraş usulü söyle hadi.
1: Kebabı köz öldürür, güzeli göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Şairler Tepesi'nden selamlar.
0: Şairler Tepesi'nden manili kapalı. Tamam. Efendim günün manşetini Eyvallah. Burada noktalıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola.

0: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan ve ikinci gününde de devam eden orman yangınına müdahale havadan ve karadan yoğunlukla sürüyor efendim. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili de o noktada, bölgede Çine Dutluoğlu mahallesinde. Hemen muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye dönelim son durum için. Eren, merhaba. Son durum nedir bulunduğun bölgede, Çin'de, ve yangının enerjisi düşüyor mu? Ayrıca diğer bölgelerdeki orman yangınlarına ilişkin son bilgileri de senden alalım.
1: Aslında yangının enerjisinin gece saatlerinde o görmüş olduğumuz felaket görüntülerindeki gibi olmadığını, şiddetinin azaldığını söyleyebiliriz. Tabii bu aslında yangının şiddeti de rüzgarın şiddetiyle doğru orantılı işliyor. Rüzgarın şiddeti düştükçe alevlerin de şiddeti düşüyor. Gece saatlerinde şiddetli bir rüzgar vardı Çin'e genelinde. Özellikle de bulunduğumuz Dutluoluk mahallesi civarında da şiddetli alevleri görmüştük ve o görüntüler adeta hakikaten felaket senaryosu gibiydi. Alevler hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılmıştı. Bu noktada aslında diğer illerde gördüğümüz yangınlardan ziyade çok da arazinin engebeli olmasından kaynaklı olarak ekiplerin işi bir hayli güçleşiyor. Bu bakımdan da yangının çıktığı noktaya ilerleyebilmek, araçların girebilmesi mümkün olmuyor. Hatta havadan müdahaleyi bile zorlaştıracak derin bir vadiden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bir de şiddetli rüzgar, düşük nem, yüksek sıcaklık eklenince de alevlerin hızla yayılması da kaçınılmaz olmuştu. Ancak şu noktada, aslında şu saat itibariyle baktığımız zaman alevlerin şiddetinin nispeten sönümlendiğini belirtebiliriz. Ama bu demek değil ki kontrol altına alındı. Çünkü alevler birkaç dakika içerisinde yeniden farklı noktalardan yükselebiliyor. Bir saat öncesinde aslında görmüştüm ki bir noktada rüzgarın hızlıca şiddetini değiştirmesiyle birlikte ekipler de alevlerin arasında kalmıştı. Bir de böyle bir sorunları olabiliyor. Yani şiddetli rüzgarın yanı sıra aniden yön değiştirilmesiyle birlikte ekiplerin işi de bir hayli güç oluyor. Aslında genel anlamda Türkiye orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara ilişkin son durumu paylaştı ki Muğla Fethiye yangınının, dün de o noktadaydık, sönümlendiğini söylemiştik. O yangının da kontrol altına alındığını belirtmiş oldu. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Günnar, Aynacık yangınları da yine büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınlar arasında. Geriye sadece en büyük yangınlardan biri, alevlerin kontrol altına alınmasında büyük güçlük yaşanan noktalardan biri olan Aydın, Çin'e kaldı. 150 haneli bir köyden bahsediyoruz ve Dutluoluk mevkii, Dutluoluk mahallesi aslında oldukça önemli. Çünkü alevlerin o noktaya sıçramaması için verilen mücadelenin yanı sıra bir de ekiplerin işi engebeli arazi nedeniyle oldukça zordu. 150 hanenin yaşadığı bir mahalle, alevlerin sıçraması oldukça muhtemel. Bu nedenle de bir set çekilmeye ve yangınların söndürülmesi için de büyük bir mücadele veriliyordu ki artık rüzgarın da sabah saatlerinde şiddetini azaltmasıyla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtebiliriz.
0: Eren, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili aktardı yangınlara ilişkin son durumu. Oradaki tüm ekiplere de kolaylıklar diliyoruz efendim. Ve diğer detaylarla devam edelim. Muğla Marmaris ilçesindeki orman yangınının ardından güvenlik kameralarını inceledi ekipler. Ve bölgeden motosikletle uzaklaşan bir şüpheli tespit edildi. İşte o şüpheli gözaltına alındı. Bakın ifadesinde yangının nasıl çıktığını nasıl anlattı.
2: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri

0: Meydana gelen olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasından dolayı adli işlemleri yapılmak üzere şüpheliyi ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine teslim etti.
1: Orman yangınlarıyla mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor efendim. Son dakika olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Balıkesir Gömeç'teki yangını çıkaran iki kişi tutuklandı. Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. 29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sırasında Gömeç ilçesi Kumgedik mahallesi kırsalında başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir denildi. Yangınla mücadelede 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 toma, 8 ambulans ve 944 personelle 60 orman görevlisi görev yapmıştır ifadeleri kullanıldı. Yangının çıkış sebebi de elbette araştırılıyor. Buna ilişkin de şu ifadeler kullanıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada yangının OG ve MY isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır ifadeleri yer aldı Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada. Tekrar edelim efendim, Balıkesir Gömeç yangınında iki kişi tutuklandı. Kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran iki kişi tutuklandı. Tekrar edelim o bilgiyi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada yangının OG ve MY isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması devam ediyor efendim. Ünlü isimlerin ifadelerine de başvuruluyor. Peki soruşturmada nasıl bir aşamaya gelindi? Hangi gelişmeler var? 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alacağız son durumu. Hemen Neslişah'a dönelim. Neslişah, bugün adliyeye kimler gelip ifade verildi? Çünkü çok sayıda ünlü ismin de ifadelerine başvuruluyor. Son durum ne?
2: Duygu Göktürk geçtiğimiz günlerde aslında yine ünlü isimler soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise çağrılan isimlerden ikisi adliyeye geldi. Biri Eda Ece'ydi. Sabahın aslında ilk saatlerinde buradaydı. En erken o geldi. İfade çıkışında da basın mensupları soru sordu. Hani şu cümle kullanıldı. Ahbap'a bağış yapmadım dedi kendisi ve Haluk Levent'i tanımıyorum. Ahbap Derneği'nde de hiç bağışta bulunmadım ifadesini kullandığı basın mensuplarının sorularına karşı. Ki keza da Kerem Bürsin de geldi. Burada savcı karşısında ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Keza Eda Ece de ayrıldı. Eda Ece ve Kerem Bürsin'in yanı sıra da ifadeye çağrılan başka isimler de vardı. Kimdi bunlar? Berna Leçin, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu'nun da ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Onların da gün içerisinde buraya gelerek savcı karşısında ifadesini vermesi öngörülüyor. Şimdi Ahbap soruşturmasından bahsediyoruz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasından bahsediyoruz aslında. Kamuoyunda Ahbap Derneği olarak bilinen ve kurucusunun da Haluk Levent olduğu bilinen bir derneğin aslında süregelen iddialar ve ifadeler doğrultusunda bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma. Geçtiğimiz iki hafta öncesinde dayanan bir soruşturmadan bahsediyoruz ki dernek başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından dosya daha da derinleşerek devam etmişti soruşturma kapsamında. Birçok ismin gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını, keza bu soruşturma kapsamında da ifadeye çağrılan ünlü isimleri de görmüştük. Ama hikaye aslında iki hafta öncesine değil de bundan 3 yıl öncesine dayanıyor. Ne zamana dayanıyor? Bildiğiniz üzere 2023 yılının 6 Şubat'ında asrın felaketi olarak bilinen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremi yaşandı. Deprem zamanında elbette ki bölgeye yardım yapabilmek adına bazı vatandaşlar ve ünlü isimler tarafından bazı organlar aracılığıyla bölgeye bağışlar toplanıldı. Yine bunlardan birisi de Ahbap Derneği'ydi aslında. Ahbap Derneği'nde de binlerce vatandaş ve ünlü isim hem yardım çağrısında bulundu, hani buraya bağış yapabilirsiniz cümleleriyle karşı karşıya kaldık, hem de bağış yapan isimleri gördük. Fakat aradan geçen bu 3 senenin sonundaysa bazı noktalara değinildi savcılık tarafından. Şimdi neydi bunlar? Bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması diyoruz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü

0: Müdürlüğü ekipleri tarafından desteğiyle birlikte dördüncü dalgası geçtiğimiz günlerce gerçekleşti ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda keza tutuklananlar oldu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar oldu. Konut ve konteyner alımları bu kapsamda değerlendiriliyordu ki o dönem içerisinde afet konutlarının yapılması amacıyla dernek içerisinden bazı şirketlere önemli miktarda para aktarıldığını gördük savcılık iddialarına göre. Ardından savcılık tarafından iddia şu ki taahhüt edilen bu yapıların tamamlanmadığı, dernek içerisindeki isimlerin şüpheli isimlerin üzerine bazı taşınmazların devredildiği ki süreç içerisinde dernek başkanı olan Haluk Levent'in bağlantıları da keza incelendi ki arasında mali ve ticari bağlantısı olan isimler de yine hem gözaltına alındığını gördük hem ifadeye çağrıldığını gördük. Keza neydi bunlardan biri? Dernek içerisindeki çekler. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin yani para çeklerinin süreciyle alakalı değerlendirmeler keza yapıldı ve Haluk Levent'in mali ve ticari ilişkileri de yine bu kapsamda değerlendirilen süreçler arasında yerini aldı. Bu hafta içerisinde aslında adliyeye çağrılan ilk 5 ünlü ismi görmüştük. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin gibi isimler de savcılığa çağrılmıştı ifade için. Onlar geldi ifadelerini burada gerçekleştirdiler. Keza dün akşam saatlerinde yine Berna Leç'in, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de yine savcılık tarafından ifadeye çağrılan isimler arasında yerini aldı. Eda Ece ilk gelenler arasındaydı. Kendisine süreç sorulduğunda ise Haluk Levent'i tanımıyorum, Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım beyanında bulundu. Keza yine buraya gelenler arasında Kerem Bürsin de yerini aldı. O da geldi ifadesini savcı karşısında verdi ve buradan ayrıldı diyelim. Şimdi bugün içerisinde yine gelmesi öngörülen ve beklenen isimler var. Kimdi onlar? Berna Leç'in, Farah Zeynep Abdullah ve İrem Helvacıoğlu'nun da adliyeye gelip ifadesini vermesi öngörülüyor, bekleniyor diyelim. Yine onları takip ediyor olacağız diyelim. Şimdi ilk sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkürler Neslişah, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Neslişah Yumak detayları adliyeden aktardı bizlere. Şimdi bir diğer operasyonla devam edelim, bir diğer soruşturmayla. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve yardımcısı dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. O 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla çarşamba günü 11 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Efendim, bir yandan da yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Vatandaşlara toplu SMS atarak yasa dışı bahis reklamı gönderen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Toplu mesajlarla yasa dışı bahis reklamı yaptılar. Milyarlarca liranın döndüğü kara para ağına yeni kurbanlar aradılar. Ancak polisin sıkı takibinden kaçamadılar. Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahisse kararlı mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları arasındaki koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa

0: dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımını, teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz notuyla bitirdi.
1: Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi. Küçük yakalanarak gözaltına alındı. Yüksek öğretimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı efendim. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören 28 maddelik teklif kabul edildi. Kanunla daha önce üniversitelerle ilişkiyi kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verildi. Başvuruda bulunulması halinde bu öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olacak. Kanunla vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapıldı. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarıldı. Yükseköğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarının eklenmesine ilişkin madde ise düzenlemeden çıkarıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Günü'ne önemli açıklamalarda bulundu efendim. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz, durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Yeniden şekillenen düzen anlayışlarının altını çizdi. Türkiye'nin de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapması gerektiğini belirtti. Türkçe dünya kurma ideali, bütün diğer kaynakların çatı kalıbı ve yüksek idealizmidir diyen Bahçeli, dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek çerçeve yasanın ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbirleriyle barıştırmak. Ancak bu barışmanın milyarlarca dolarlık getirisi de olabilir. Detayı analiz haberimizde.
2: Bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sadece terör örgütünün tasfiyesine ve silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumuna odaklanan müstakil ve süreli bir yasa olacak. Peki ama bu yasayı çıkarmak Türkiye açısından neden zaruri? Bunu ticaret yolları üzerinden anlatabilmek mümkün. Burası Irak'ın Fav Limanı. Aslında ülkenin körfezi açılan kıyı şeridi çok dar ve çok sığ. Şattül Arap ağzındaki sular büyük konteyner gemilerini kaldırmıyor. Bu yüzden Irak 10 yıllardır ihracatının ve ithalatının büyük kısmını komşu ülkelerin limanlarından ya da boru hatlarından geçirmek zorunda kaldı. Fav Limanı bu kısır döngüyü kırmak için tasarlandı ve Irak tarihinin en büyük altyapı yatırımı oldu. Limanın 14,5 kilometrelik dalga kıranı dünyanın en uzunu. Limanı Ümmü Kasr'a bağlayan 62 kilometrelik yol yapıldı. Kasım 2024'te ilk 5 konteyner rıhtımı tamamlandı. Bu rıhtımların her biri 23 bin konteyner taşıyan gemileri kabul edebiliyor. Bunların hepsinin tek bir sebebi var. Kırılgan deniz ticaret zincirini bir alternatifle bu liman üzerinden takip etmek. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy. Burada Irak sınırına Habur'a alternatif bir sınır kapısı yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında imzalanan anlaşmalardan biri burayı yakından ilgilendiriyordu. Ovaköy, Fişhabur Kara ve Demiryolu mutabakatı. Bu mutabakatla Kerkük sahaları, Irak-Türkiye petrol boru hattı, Ceyhan enerji bölgesi ve kalkınma yolu tek bir ekonomik sistem içinde birleşecek. Irak'taki Fav Limanı hem demir hem karayoluyla Türkiye'ye bağlanacak. Fav'dan gelen yükler Türkiye liman ve sınır kapılarından dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ukrayna-Rusya savaşı kuzey hattını kilitledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı önce Hürmüz Boğazı'nı durdurdu. Husi saldırılarıyla da Bab-ül-Mendeb risk altında. Oysa ticaret yollarının olmazsa olmazı güvenlik. İşte terörsüz Türkiye sürecinin ilk meyvesi. PKK terörünün devam ettiği süreçte Hürmüz Boğazı'nı Fav Limanı üzerinden Türkiye'ye bağlayacak yolun hayata geçmesi mümkün değildi. Irak'ın güvenliği bu projeyle birlikte Ankara için Türkiye'nin güvenliği kadar önemli hale geldi. Aynı denklem Suriye için de geçerli. Abdülhamit Han'ın mirası Hicaz Demiryolu hattı yeniden ayağa kalkıyor. Gelişerek Suudi Arabistan'ın içlerine kadar uzanıyor. Tamamlandığında Arap Yarımadası'nı Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlaması planlanıyor. Türkiye'nin müdahale etmediği ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında YPG iktidara eklemlenmediği ihtimalde bu proje imkansızdı. Elbette terörsüz Türkiye sürecinin ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbirleriyle barıştırmak. Ancak bu barışmanın milyarlarca dolarlık getirisi de olacak.
1: TUSAŞ Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni görüntülerini paylaştı efendim. İşte Kağan'ın savaş uçağının, Kağan savaş uçağının P1 prototipinin yer testlerinden görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. O görüntülere bakalım. Türkiye'nin milli 5. nesil savaş uçağı Kağan, düşük görünürlük, hayalet uçak özelliği, çift motorlu güçlü itki sistemi ve yüksek manevra kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Kağan'ın geliştirme çalışmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülüyor. TUSAŞ işte Kağan'ın yeni görüntülerini paylaştı. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Savaş uçağının test faaliyeti esas prototip olan P1 ile hız kazanacak. Bu yıl ilk uçuşunu yapması planlanan P1 prototipiyle agresif sayıda uçuş sortileri gerçekleştirmesi planlanıyor. Kağan'ın P2 prototipi de yolda, bu anlamda çalışmalarda TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Edelim efendim. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni görüntüleri TUSAŞ tarafından yayımlandı. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Kağan savaş uçağının P1 prototipinin yer testinden görüntüler geliyor ekranlara. Ekranlarınıza gelen bu görüntüler Kağan'ın yenilenmiş haliyle ilk görüntüleri. İşte o ilk görüntüler TUSAŞ tarafından paylaşıldı. Kaan, savaş uçağının yeni görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Dünya futbolunda yeni bir kriz kapıda. FIFA'nın Dünya Kupası ile ilgili tartışma yaratan planı UEFA'da ipleri geldi.

0: özellikle FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje tartışmaları beraberinde getirdi. Ama UEFA'dan da tepki gecikmedi ve oldukça da sert bir tepki verdi. Bir taraftan da taraflar karşı karşıya geldi. Peki bu futbolu nasıl etkileyecek? Bunları konuşacağız. Yayın konuğum Lig Radyo programcısı Erke Tümer, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Şimdi burada büyük bir tartışma da yaşandı. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak?
1: Şimdi buradaki süreci doğru anlamak lazım. FIFA burada futbolun ticari haklarını özelleştirmeye çalışıyor. Ve bu özelleştirmede de kendisine 20 milyar dolarlık bir kaynak yaratacak. Ve bu kaynaktan kazandığı parayı da aslında ülke federasyonlarına, 211 tane ülke federasyonuna dağıtmayı planlıyor. Fakat UEFA'nın itirazı burada şu. UEFA üyeleri, takımlar, daha doğrusu ülkeler dediler ki futbol satılık değildir. Futbol özel mülkiyete emanet edilemeyecek kadar değerli bir oyundur ve bu noktada siz bizim onayımızı almadan futbolu satamazsınız. Burada JP Morgan firması, yani Donald Trump'ın kardeşi ve Donald Trump'ın kardeşinin damadının oluşturacağı bir fonlamayla FIFA'nın yayın hakları, reklam hakları ve diğer haklarının belli bir yüzdesi özel sermayeye satılacak. Özel sermaye burada hızlı bir nakit akışını ülke futbollarına pay edecek. Sonrasında ülke futbollarının hakkını da ülkelere sormadan satabilecek. Aslında burada FIFA bunun yolunu açmaya çalışıyor. Zaten geçtiğimiz dönemde tamamlanan FIFA Dünya Kupası'nın Amerika'da yapılması, Amerikan sermayesinin futbola dahil edilmesi herkesin aklında bir soru işareti yaratmıştı. Ve bu fonlama mevzusunda Amerika bunun neresinde yer alacak diye sorguluyorduk. Tam olarak oyunun özelleştirilme kısmında yer alacağı ortaya çıkmış durumda. UEFA'nın burada hani sermayenin özelleştirilmesine, futbolun özelleştirilmesine karşı çıkıyor özetle ve bu noktada kendi ülkelerini, kendi federasyonlarını toplayıp siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordu ve Avrupa futbol iklimi dedi ki biz bu futbolun en büyük oynatıcısı ve en dikkat çekici noktasında yer alıyoruz. Biz futbolun özelleşmesini istemiyoruz. İnsanlar futbola çok daha kolay ve çok daha rahat bir şekilde ulaşmalı diyerek hem Amerika Birleşik Devletleri'nin futbola girmeye çabası, futbolu yönetme çabasına hem de Infantino'ya net bir duruş sergiledi.
0: Tabii şimdi hazır futbol gündemini konuşmuşken şunu da soralım. Yeni sezon öncesi Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar da dikkat çekiyor bir taraftan. Bunları değerlendirelim.
1: Şöyle, yeni kurallar açıklandı. Ben de ekranda göstereyim. Ben de bunlara çalışıyordum. Şimdi yeni kurallar oyunu hızlandıracak. Zaten alınan kararların bir kısmını Dünya Kupası'nda gördük. Saha içinde alınan kararların oyunu ne kadar değiştirdiğini gördük. Şimdi biz de bizi nasıl değiştireceğini göreceğiz. Fakat şunu belirteyim. Basın mensuplarına salı günü Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK bir seminer ve bir eğitim verecek. Yani biz şu an elimde tuttuğum kuralları salı günü işin uzmanlarından, işin içinde olanlarından öğreneceğiz ve öğrendiğimiz noktada bu kuralların oyuna nasıl sirayet edeceğini daha iyi yorumlayacağız. Ama şu anki süreçte Dünya Kupası'nda gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla oyunu olumlu yönde etkiledi değişen kurallar bizde de olumlu yansımaları olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Erke Bey, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, dünya futbolundaki sıcak gelişmeleri konuştuk. Bir taraftan da Süper Lig'in yeni kuralları da devreye girecek. Peki olasılıklar neler olabilir? Bunları da detaylı değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na ve konu Lig Radyo programcısı Erke Tümer'e teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle bu dilimi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kılıçkaya soruyor. Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Sonradan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya-Kuter. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde ekonomi

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya-Kuter. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde ekonomi

0: İlerleyen dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından etkilenecektir de ilk etapta söyleyebilir. Ama dediğim gibi geçen sene Temmuz ayı enflasyon verisi altında bir veri karşımıza gelmesi dezenflasyon tarafını tekrardan hızlanma ihtimali gündeme getirecektir. Ama hem petrol fiyatlarındaki artış hem enerji maliyetlerindeki artışın biraz da enflasyon tarafındaki olumsuz baskısını göreceğimizi düşünebiliriz.
1: Peki geçen yılki enflasyonu hatırlatalım o zaman. Çok altını çizdik. %2,06 idi. Beklentiler %1,81 gelebileceği yönünde. Umarız dediğiniz gibi olur. Geçen yılki Temmuz ayı enflasyonun altında gelir diyelim ve devam edelim. Borsa tarafında şimdi 13.292'nin de altına geriledi. Dolayısıyla 13 bine doğru bir geri çekilme var ki işte hafta boyu işte bir 14 bin oldu, bir 13.900'lük küsürlerdeydi. Oldukça gerileyerek kapatacağız gibi görünüyor haftayı, ne dersiniz?
0: Aslında baksa evet, Borsa İstanbul tarafında satış baskısının devam ettiğini söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle buradaki satış baskısı sebeplerine baktığımız zaman işte bankacılık tarafıyla ilgili gelen kimi kurumlardan raporların etkisi oldu. X-Bank tarafında geri çekimleri, endeksin de geri çekimse sebebiyet verdiğini. Gelen bilançoları incelediğimiz zaman evet olumlu bilançolar bizim karşımıza çıkmış olsa da ki bunlar beklentiler de aynı gelen olumlu bilançlarda. Zayıf bilançoları da karşıladığımızı söylemek doğru olacaktır. Ki aynı zamanda baktığımızda da 19 Haziran tarihinde MSCI tarafından bir uyarı yayınlanmıştı. Gelişmekte olan ülkeler endeksine front-end düşme ihtimalimizden bahsedilmişti ki burada biraz da bunun belirsizliğini sürüyor olması SPK tarafından buradan ciddi adımlar atıldı, daha da atılacak gibi de zaten gözüküyor ama burada bir belirsizlik olduğundan da birazcık da yabancı tarafı olsun ya da akıllı para dediğimiz kısmın birazcık da satış baskısı ya da satış yönlü olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Fakat günün sonuna baktığımızda bizim endeks tarafındaki fiyatlamaları da inceleyecek olursak da burada 13.200 hattı çok önemli bir desteğimiz olacak. Çünkü 13.200 hattının aşağı yönlü kırılması 12.930'a kadar geri çekilmemize sebebiyet verir ama burası çok kritik bir destek noktamız olarak hatta 200 günlük hareketli ortalama geçtiği destek noktası olarak gündeme gelecektir. Fakat Borsa İstanbul'da da bizim biraz daha yukarı yönlü hareketlenmeleri görebiliyoruz için arka planda ötelenmiş hikayelerin yavaş yavaş artık birazcık da verisel anlamda önümüze gelmesi ve verisel anlamda bu hikayenin gerçekleşeceğini görmemiz çok önemli olacaktır. Örnek vermek gerekirse dezenflasyon sürecimizin devam etme ihtimali olması bu hikayeyi tetikleyecek unsur olacaktır. MSCI ile ilgili somut adımların atılmaya devam edilmesi ve MSCI tarafından olumlu bir açıklamanın yapılması yine endeks tarafında yukarı hareketlenmeyi tetikleyici bir unsur olacaktır. Çünkü hem bilançolara bakıyoruz hem sektörler tarafını incelediğimiz zaman evet gerçekten zayıf bilançolar karşımıza geliyor. Buradaki zayıf bilanço oluşması ise biraz da enflasyon baskısı olsun, savaştan dolayı gerçekleşen arz şokları olsun, enerji maliyetinin artmasından dolayı bu bizim karşımıza geliyor. Fakat bu durumların da geçici olduğunu söylemek bence doğru olacaktır. Bu durumların geçtiğini tekrardan görürsek ve dezenflasyon sürecimizin hızlandığını ve tekrardan Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini aşağı çekerek haftalık repo yani açtı bizim karşımıza gelir. MSCI tarafından olumlu bir uyarı karşımıza gelirse buralardan birazcık daha yukarı yönlü sert hareketlenmelerle gelecek aylarda karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Şu an için bu sebeplerden ötürü birazcık da baskı söz konusu diyebilirim.
1: Evet, petrol tarafını da konuşalım. Şimdi petrol tarafında 87 dolara kadar geriledi. Aslında görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmadı ama arz artışıyla, kritik deniz geçiş noktalarından petrol akışının artmasıyla gerileme var ama aylık olarak da baktığımızda %20 arttı.
0: Evet, petrol tarafına baktığında aylık taraftaki artış gerçekten çok ciddi bir boyutta olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu artışın en büyük etkilenen bir tanesi de nasıl ki düştüğü zaman da dünya enflasyonuna dezenflasyon bir etki karşımıza çıkardıysa Temmuz ayı tarafında da bir enflasyon etki olarak bizim karşımıza gelir. Bundan dolayı da zaten biraz da piyasa tarafındaki risk algısını azaldığını söylemek doğru olacaktır. Ama arz geçişlerin artması veyahut buradan gemi geçişlerin artması gibi durumlar ilerleyen dönem bizim karşımıza gelir. Veyahut karşılıklı görüşmeler tekrardan başlar veyahut burada bir anlaşma karşımıza gelirse petrol fiyatlarına daha önce gördüğümüz sert düşüş hareketlerini tekrardan görme ihtimalimiz olacaktır. Fakat burada en kritik olan noktaya baktığımız zaman da buradaki gerilimin farklı boyutlara veyahut farklı bölgeye sıçramaması daha çok daha önemli olacak. Çünkü petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kaldığı her gün veya her zaman dilimi enflasyon anlamında dünyaya geri dönüş olarak bizim karşımıza çıkacaktır veya bunu göreceğiz diyebiliriz. O yüzden 90 doları çok kritik edeceğiz. Şu an için birazcık da fiyatlama 85 dolar 90 dolar arasında kalmaya çalışıyor gibi diye toparlayabilirim.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından Halil Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa

0: Etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri paylaşalım. Ardından da ilk bağlantımızı yapalım. Milli Muharip Uçak Kağan'dan yeni görüntüler var. Mustafa Daşlan'dan detayları, bilgileri alacağız bu görüntülere ilişkin. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Aydın'da Eren Coşkun Dili bizi bekliyor. Eren'e döneceğiz.

0: Oradaki durumu öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Erdoğan'ın programını Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Eda Nur'a da döneceğiz. Bugün CHP'de MYK var. Peki MYK'dan hangi kararlar çıkacak? Acaba yine ihraçlar devam edecek mi diye Emrah Yaz'a soracağız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltılar vardı biliyorsunuz ki. Şüpheliler adliyede. Detaylarsa Neslişah Yumak'ta. Türk medya olarak dirençli şehirler zirvesi düzenliyoruz Kahramanmaraş'ta. Ve zirveyi de Maraş'ta Deniz Zeybek takip ediyor. Deniz'e de döneceğiz gün içerisinde. Ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasındaki son gelişmelerse Şeyhmuz Çakan'da. Şeyhmuz da Gülistan Doku cinayetine dair son gelişmeleri, son bilgileri sizler için derleyip toplayıp anlatacak. Ama önce şöyle bir Mustafa Daşlan'a gidelim. Kaan'ın yeni görüntüleri paylaşıldı dedik. Şimdi biz görüntüleri ekranlara getirelim. Detayları da Mustafa Daşlan anlatsın. Mustafa merhaba, seni dinliyoruz.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Kaan projesi hepimizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Onu tekrar görmek, piste görmek, P2 prototipini yenilenmiş yüzüyle piste görmek gerçekten bizi tekrar heyecanlandırdı. Şimdi ilk uçuşunu ne zaman gerçekleştirmişti? 21 Şubat 2024'te gerçekleştirmişti hatırlarsanız ve 21 Şubat'ta hepimiz hayranlıkla onu gökyüzünde izlemiştik. P2 prototipiyle alakalı da çalışmalar devam ediyor. Şimdi yenilenmiş bir yüz, yenilenmiş bir gövde yapısı, çok böyle mühendislerin dokunduğu detaylar var uçak içerisinde. İlk olarak şunu söyleyeyim, tabii ilk gördüğümüzde uçağın boyasının tamamen değiştiğini görüyoruz. Bu boya özel bir boya ve radar sistemlerine daha az görünürlük sağlayan bir teknoloji. Yani sadece boya deyip geçmemek lazım. Aslına bakarsanız orada bir teknoloji yatıyor ve uçağın görünürlüğünün çok daha azaldığını söyleyebiliriz. P1 prototipi ile P2 prototipi arasında şöyle farklar da var. Helin Aslan, onu da belirtelim. Bir kere uçak daha derli toplu bir hale getirildi. Biz P1 prototipini biraz daha heybetli, daha büyük görmüştük. P2 prototipinde de gerek boy ve gerekse de enden olsun biraz daha uçağın küçüldüğünü söyleyebiliriz. Ama bunlar böyle çok büyük farklar değil. Sadece teknik verilerle anlaşılabilecek olan farklar. Onu da söyleyelim izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. İşte teknolojik boya kullanımı, radardaki o görünürlüğün çok daha azaltılması sağlandı boyayla beraber. Diğer taraftan uçağın aerodinamik yapısıyla alakalı küçük dokunuşların olduğunu belirtelim. İşte boyutlarının biraz daha küçüldüğünü gördük biz. Diğer taraftan da tabii ki artık daha kritik sistemler de Kaan'a yerleştirilmeye başlanıyor. Bu yerleştirilecek olan sistemlerle alakalı da revizyonlar gerçekleştiriliyor P2 prototipinde. Mesela bunlardan bir tanesi Aselsan imzalı AESA radarı biliyorsunuz Kaan'da yer alacak. Şimdi AESA radarı genel itibariyle uçakların burun kısımlarında yer alan bir radar sistemi ve bunun içinde özellikle uçağın burun kısmında bazı teknik değişikliklerin yapıldığı yine böyle mühendis gözlerinden kaçmıyor. Tabii bizler uzmanların yorumlarını şu anda izleyenlerimize ve dinleyenlerimize aktarıyoruz. Onu da belirtelim. Diğer taraftan yine uçakla alakalı yer testlerinin başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi TUSAŞ tarafından. Şimdi bu görüntülerde dikkat çeken bir detay var. İzleyenlerimizin, dinleyenlerimizin de ben dikkatini çekeyim. Zaman zaman aynı kadraj içerisinde yer alıyorlar. Mesela burada da yine aynı kadraj içerisindeler. Yerli ve milli uçağımız Kaan'a piste eşlik eden filonun başındaki araç yine TOG. Onu da belirtelim. Yani Türkiye'nin iki önemli projesi. Bunlardan bir tanesi 5. nesil savaş uçağı. Bu görüntü çok güzel bir görüntü. Bunlardan bir tanesi 5. nesil savaş uçağımız Kaan. Bir diğeri de tabii ki Türkiye'nin sanayideki en büyük atılımlarından bir tanesi yerli ve milli otomobilimiz TOG. İkisi aynı karede. TUSAŞ'ın videosunda da yer aldılar. Şimdi P2 prototipi yer testlerini artık yavaş yavaş tamamlayacak bundan sonraki süreçte. Tabii yer testlerinde neler yapılıyor? Uçağın kritik sistemleri yer testlerinde bütün incelikleriyle teker teker kontrol ediliyor Helin Aslan. Ki gökyüzüne havalandığında herhangi bir şekilde bir sorun çıkmasın. Çıkabilecek aksaklıklarda aslına bakarsanız bu testler sayesinde tamamen önlenmiş olacak. Diğer taraftan tabii P2 prototipini biz ne zaman gökyüzünde göreceğiz? O en fazla merak edilen konulardan bir tanesi. Özellikle TUSAŞ'ın paylaştığı bu videoyla beraber şimdi sosyal medyada en çok bu soru soruluyor. Tamam güzel, P1 uçtu. P2 prototip yani yenilenmiş Kaan ne zaman gökyüzüne çıkacak? Çok fazla bekleyemeyeceğiz, onu belirtelim. Özellikle yer testlerindeki bu görüntülerle beraber de bu konuda birazcık netleşmeye başladı. 2026 yılı içerisinde, yani zaten Temmuz ayındayız, şurada 5 aylık bir süre kaldı. Önümüzdeki 5 ay içerisinde Kaan'ı biz tekrar gökyüzünde göreceğiz. Ama bu kez bir farkla göreceğiz. Ne bu fark? Öncesinde 2024 yılında bir tane Kaan gökyüzündeydi. Şimdi 2K'ın gökyüzünde olacak. Yani P1 prototipiyle P2 prototipinin aynı anda uçuş gerçekleştirdiği, kol uçuşu yaptıkları belki de.
0: Evet.
1: Bir aslına bakarsanız görsel şölenle karşılaşacağız. Şimdi TUSAŞ P2 prototipinin yer testlerini başarıyla devam ettiğini belirtti. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede artık P2 prototipini gökyüzünde görme imkanımız da olur.
0: Mustafa, teşekkür ediyoruz. Biz Mustafa Daştan'dan sözü alalım. Şimdi Eren Coşkun Dili'ye gidelim. Aydın'ın Çine ilçesinde dün orman yangını çıkmıştı. İkinci gününde de devam ediyor. Müdahale sürüyor. Müdahale ne aşamada? Durum nedir yangından? Acaba iyi haberler var mı Eren'de? Hemen sözü Eren Coşkun Dili'ye verelim.
2: Aydın Dutluoluk'ta alevler her geçen saniye yükselmeye ve yerleşim yerlerine yaklaşmaya devam ediyor. Büyük bir mücadelenin olduğunu söyleyelim. Rüzgarın şiddetlenmesi, arazinin engebeli olması da ekiplerin işini güçleştiriyor. Bakın Ali Kemalcioğlu ekranlara getirsin. Hemen yamacın bir diğer kısmında karşıda yine alevlerin yükseldiğini görebiliyoruz. Birkaç dakika içerisinde yönünü değiştiren rüzgar hızlı bir şekilde alevleri bir diğer tarafa taşıyabiliyor. Tabi hızlı bir şekilde esmesinin yanı sıra bir de yönünü değiştirmesi ekiplerin işini güçleştiriyor ki... İşte arazinin ne kadar engebeli olduğunu, bırakın araçla girmeyi, havadan müdahaleyi bile zorlaştırdığını da görmek mümkün. Bir vadinin sağlı sollu iki tarafının da yandığını, her bir noktasının aslında duman kapladığını, bir sis bulutu oluşturduğunu görebiliyoruz. İşte Aydın'da gece saatlerinde özellikle şiddetli yangınları görmüştük. Rüzgar şiddetini öylesine artırmıştı ki yerleşim yerlerine, Dutluoğlu'a alevlerin yaklaşması an meselesiydi. Bir yandan o noktada güvenlik tedbirleri alınmaya çalışılıyor. Bir yandan da zorlu araziyle mücadele eden ekipleri de şimdi göstereceğiz sizlere. Bakın. Aşağı noktada sadece birkaç saniye önce, şimdi Ali işaret etti, birkaç saniye öncesinde alevler tekrar harladı. Aslında ekipler de nereye yeteceğini şaşırmış vaziyette. Bir yandan söndürme çalışmaları yapılıyor alevlerin yeniden harlanmaması için, bir yandan da başka noktalardan alevler yeniden yükselmeye devam ediyor. Kolay gelsin diyelim, işiniz çok zor. Arazinin engebeli olması aslında çok yoruyor değil mi?
3: Biraz yorucu. Yeşil vatan için can feda, gerekli açıklamaları amirlerimiz ve bakanımız yapacaktır. Her şey için teşekkürler. Yeşil vatan için can feda. Vatandaşımızla beraber buradayız. Teşekkürler.
2: Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz hakikaten zor. Bakın sadece birkaç saniye içerisinde aşağıda yeniden alevlerin harladığı noktaları bir kez daha gördük. İşte böylesine büyük bir mücadele, böylesine büyük bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Ve kime sorsak yeşil vatan için can feda deyip kolları sıvayan ve alevlerin arasına giren ekipleri gördük. Gece boyunca karadan süren çalışmalar günün ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahaleyle desteklenmeye devam etti. Ve rüzgarın etkisini aslında kaybetmesi bekleniyordu. Ancak belirli noktalarda halen daha yine şiddetli olduğunu söyleyelim. Şimdi Ali, şurada aslında yine kalabalığı görüyoruz. Yukarıdaki araçları da gösterebilirsek, işte böylesine sol tarafta yeniden alevler harladı. Sol tarafta yeniden alevler harladı. Bakın yayının başında gösterdiğimiz noktada burada sadece 15-20 metre uzağımızda alev görmezken, işte birkaç saniye içinde geldi noktayı görebiliyorsunuz. Aydın alevlere teslim, 150 hanenin yaşadığı Dutluoğlu'a alevlerin yaklaşması an meselesi. Büyük bir mücadele, büyük bir fedakarlık devam ediyor. Ve alevler şu rüzgarın da şiddetiyle her geçen saniye etkisini artırmaya devam ediyor. Ali, bulunduğumuz noktaya doğru da ilerlemeye devam etti. İşte ya bu sesi anlatmak, bu kıvılcımı anlatmak. Şimdi bu noktaya su bekleniyor ama işte işler o kadar kolay değil. Bu noktaya müdahale edebilmek kolay değil. Böyle bir sıcaklıkta durabilmek, böyle bir dumanda durabilmek, böyle bir engebeli arazide alevlere müdahale edebilmek hiç kolay değil. Ali gel, ben seni tutayım. Şöyle gel. Yüksek sıcaklık var, nem düşük, rüzgar kuvvetli, ağaçların yapısı, çam ağacı yanmaya çok müsait. Bütün aslında göstergeler alevlerin işini kolaylaştırıyor. Arazinin, yamacın iki tarafının da yanıyor olması bölgeye araçların gelmesini zorlaştırıyor. Havadan müdahale de vadinin derinliğinden dolayı ekiplerin işini güçleştiriyor. Gel biraz daha geri. Gel biraz daha geri. İşte böylesine büyük bir mücadele. Gece saatlerinden beri aslında görmüş olduğumuz o felaket tablosunu, işte saniyeler içerisinde bakın alevlerin ne noktaya geldiğini görmüş olduk. İşte Aydın, işte Dutluoluk alevler içerisinde. Ali gel böyle biraz daha. Gel. Gel. Dutluoluk'ta. Sadece birkaç saniye içerisinde, işte görmüş olduğunuz gibi, yayına başladığımız andan itibaren 2-3 dakika gibi bir sürede, işte görmüş olduğunuz gibi bir felaket tablosuna dönüşmüş durumda. Dutluoluk alevlere teslim, ağaçlar alevlere teslim ve Dutluoluk'ta 150 hanenin yaşadığı köye alevlerin sıçramaması için de büyük bir mücadele devam ediyor. Ama Hem düşük sıcaklık yüksek, ekiplerin işi bir hayli güç. İşte bu şekilde saniyeler içerisinde rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birlikte alevlerin bir o yana bir bu yana ilerlediğini gördük. Bu nedenle de ekiplerin işi bir hayli güç. Şimdi buraya hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için de bir çalışma yürütüyorlar, ancak adeta alevlerle köşe kapmacanın oynandığı, mücadelenin bir an olsun durmadığı, ancak alevlerin de şiddetini hiçbir şekilde yitirmediği bir yerden bahsediyoruz. Kafamızı nereye çevirsek bir sis perdesi, nereye baksak alevler ve yoğun bir duman, nefes almak güç, arazide alevlere müdahale edebilmek oldukça güç. İşte bu şekilde böylesine bir canlılaş mücadelenin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Zutlulukta saniyeler içerisinde yayılan alevler, ekiplerin mücadelesi, bir yandan düşük nem, yüksek sıcaklık. İşte bütün bu etkenlerle orman ekipleri aralıksız bir şekilde Dutluoğlu alevler yaklaşmasın diye mücadele etmeyi sürdürüyor.
0: Eline teşekkür ediyoruz. Aslında çarşamba günü yaptığımız yayında uzman konuğumuz da demişti ki Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, tüm bu noktalarda hava koşulları maalesef ki yangına elverişli, dikkatli olmak gerekiyor demişti. Ama hava koşulları elverişli ve bir de insan kaynaklı durumlarda söz konusu yangına kapı açan, kapı aralayan. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının ardından güvenlik kameraları incelendi. Bölgede motosikletle uzaklaşan şüpheli tespit edildi, gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlattı.
4: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri meydana gelen olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasından dolayı adli işlemleri yapılmak üzere şüpheliyi ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine teslim etti.
0: Bu arada Balıkesir Gömeç'te de orman yangını sebebiyle iki kişi tutuklandı. Hemen bunun da detaylarını sizinle paylaşalım. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada yangının OG ve MY isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları sebebiyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı ifadesini kullandı. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre Kumluca'da 20, Seydikemer'de 39, Gömeç'te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Bakan Murat Kurum açıklamasına ayrıca "Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır." dedi.

0: Şimdi yangın meselesine, orman yangınlarını bir kenara koyalım. Birbiri ardına yaşanan operasyonlar var biliyorsunuz. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga bir operasyon başlamıştı, gerçekleşmişti. Şimdi o operasyona dair gözaltına alınanlar vardı. Hem o gözaltına alınanlar üzerinden gelişmeleri soralım. Tabii farklı soruşturmalar da devam ediyor. Dolayısıyla aslında biraz bu konuda yayın yapan arkadaşlarımızın da gündemi bir hayli yoğun. Biliyorsunuz bir yandan ahbaplar soruşturması var. Bir yandan farklı soruşturmalar da var. Şöyle biz bir Neslişah Yumağı'na dönelim. Neslişah Adliye'de bizi bekliyor. Önce Üsküdar Belediyesi'nden bir başlayalım. Ne olup ne bittiğine bakalım. Neslişah'ta başka hangi bilgiler var? Neslişah merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik çarşamba günü gerçekleşen sabah saatlerinde bir operasyon vardı aslında. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri de 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 11 adrese yapılan operasyonların ardından ise içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 11 şüpheli, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şimdi o isimlerin emniyetteki işlemleri son buldu bugün sabah saatlerinde ve 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Doktor Lütfü Kırdar Hastanesi'ne gittiler. Orada bir sağlık kontrolüne girdiler. Sağlık kontrolünün ardından da Anadolu Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşti. Savcı karşısındaki ifade işlemleri sürüyor. Tabii savcılık karşısında ifade işlemlerinin ardından da eğer savcılık tarafından gerek görüldüğü takdirde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk durumları gerçekleşebilir. Tabii bu ihtimallerden biri. Peki nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği dakikada ne olacak? O saatten sonra süreç nasıl ilerleyecek? Tabii suçlamalar var. 3 ayrı suçlama var. Bu suçlamalar doğrultusunda sulh ceza hakimliği bir tutuklama talep edebilir. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talep edilebilir. Ya da sadece bir serbest bırakılma işlemi de bu 6 isim için gerçekleşebilir. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz bu kapsamda. Soruşturma aslında yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine ilişkin tespitler üzerine gerçekleştiği ifade edildi savcılık tarafındaki verilen bilgiler tarafından. Şimdi bu kapsamda yapılan operasyonlarda aslında belediye iştiraki kent AŞ üzerinden müteahhitlere toplam 1 milyar liranın üzerinde danışmanlık sözleşmesi imzalandığı ifade edildi savcılık kaynaklarına göre. 3 ayrı suçtan başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları da savcılık tarafından gözaltına alınan isimler hakkında adli işlem şeklinde gerçekleşti diyebiliriz. Soruşturma ihbarlar, mağdur beyanları ve en önemli nokta ne demiştik aslında her belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında bununla karşılaşıyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda yine bu belediyeye, Üsküdar Belediyesi'ne yapılmış olan operasyonda yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda kayıtlara geçti. Ruhsat süreçlerinin yönetildiği iddiası var. Kent AŞ tarafından, savcılık tarafından yapılan ifadelerde savcılık tarafından yapılan açıklamalar yine bu yönde. Bu kapsamda aslında kent AŞ çalışanları belediyedeki ruhsat süreçlerini fiilen yönettiği iddiası var. Bu süreçte aslında kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi kullanıldığı, ada ve parsellere farklı renkli sınıflandırılan Excel tablolarının hazırlandığı ve bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verildiği de savcılık tarafından kayıtlara geçen iddialar arasında yer aldı. MASAK raporları var keza. MASAK incelemelerine göre de kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar lirayı aşan çok sayıda danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı iddiası yer alıyor. Keza savcılık bu sözleşmenin de gerçekte ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla düzenlendiğini değerlendiriyor. Ki dosyaya göre de sözleşmeler kapsamında bugüne kadar da 360 milyon liranın üzerinde para tahsil edildiği ifade edildi. İskan bedellerinin toplantılarda belirlendiği iddiası gündeme geldi. Savcılığın yine yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda da ihsan ruhsatlarını vermeye yetkili yapı kontrol müdürlüğü olmasına rağmen süreçler Kent AŞ Genel Müdürü tarafından yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı ifade edildi ve her proje için talep edilecek menfaat miktarının toplantılarda belirlendiği ve alınan paraların bir kısmı da belediye personeline dağıtıldığı ve bir kısmının ise özel kalem müdürünün talebi doğrultusunda Kent AŞ Genel Müdürü'ne elden teslim edildiği iddiası var. Yine bu da önemli noktalardan bir tanesi nakit ödeme yerine bağış protokolü iddiası da savcılık dosyasındaki yerini aldı. Yine soruşturmada dikkat çeken bir başlıktı aslında bu da. Nakit ödeme yapmak isteyen bir müteahhit firmaya ilişkin oluyor aslında bu süreçte. Başsavcılığın tespitine göre ise Sinem Detetaş imzasını taşıyan bir bağış protokolünün düzenlendiği ifade ediliyor. Ve savcılık bu yöntemle talep edilen menfaat

0: Fatih nakit yerine tadilat işleri üzerinden karşılandığını değerlendiriyor. Şimdi savcının iddiası bu yönde oluyor. Ne demiştik? Geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaydı bu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleşti ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu bu kapsamda. Ve 6 şüpheli ki içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, bir mimar, bir iş takipçisi ve bir müteahhitin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte gözaltı işlemleri son buldu bu sabah itibariyle bu 6 ismin. Sağlık kontrollerinin ardından da adliyeye sevkleri gerçekleşti. 6 şüpheli şu anda savcı karşısındaki ifadelerini sürdürüyor diyelim. Şimdi bir başka konuya da değinmek gerekiyor. Neydi bu? Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen bir soruşturma var. Keza 2 haftadır da bunu aktif bir şekilde görüyoruz ki sürecin en başında da neydi? Dernek yöneticisi olduğu bilinen Haluk Levent'in tutuklanmasına ilişkin bir süreç gerçekleştirildi ki bu kapsamda da gözaltına alınan isimler oldu, tutuklanan isimler oldu. Keza ifadeye çağrılan ünlü isimler oldu ki yine bu kapsamda ifadeye çağrılmış dün akşam saatlerinde yine isimler vardı. Kimdi bunlar? İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin ve Eda Ece gibi isimler de ifadeye çağrılmıştı. Bu isimler de bugün ifade işlemi için adliyeye geldiler. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiler. Kerem Bürsin ifadesini verdikten sonra ayrıldı. Eda Ece ifadesini verdikten hemen sonra ayrıldı. Yayına girmeden 1-2 dakika önce de İrem Helvacıoğlu ifadesini vermek üzere İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. O ifade işlemleri de şu an devam ediyor. Keza bu konuda yine ifadeler verilmeye devam ediyor. Bazı beyanlar verildi. Kimdi bu isimler arasında? Yeni verilen beyanlarda milyonlarca liralık borcun karşılıksız çıktığı öne sürülen çekler ve yarım kalan projeler yer aldı bu kapsamda. Ve iş insanı Necdet Kuy adını çok duyuyorduk. Haluk Levent'e 70 milyon lira borç verdiğini ve ardından da buna karşılık aldığı çek ve senetlerde büyük sorunlar yaşadığını ifade etti. O'nun beyanına göre. Soruşturma dosyasında özel jet kiralaması ve milyarlık taşınmaz satışına ilişkin de önemli iddialar da bulunuyor. Sıradaki haberimizde bu detayları inceleyeceğiz.
1: Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Necdet Kuy, deprem bölgesi için yürütülen konteyner ve çelik konut projelerinde Ahbap Derneği ile çalıştığını anlattı. Kuyun ifadesine göre ilk anlaşma 800 konteyner üretimi içindi. Daha sonra sipariş sayısı 3400'e yükseldi. Konteynerin teslim edildiğini, ardından da yüzlerce çelik konut için yeni sözleşmeler imzalandığını söyledi. En dikkat çekici kısımsa 70 milyon liralık borç oldu. Necdet Kuy kendisine Haluk Levent adına 70 milyon lira borç talebinin iletildiğini anlattı. Bu paranın 55 milyon lirasını banka üzerinden şirket hesabına gönderdi. 15 milyon lirasını ise nakit olarak teslim etti. Kuy daha sonra yapılan bazı para transferlerinin açıklama bölümünde borç ödemesi ifadesinin yer aldığını da anlattı. İş insanı alacağını tahsil edebilmek için verilen 23 milyon liralık şahsi senedi icra takibine koyduğunu, ayrıca 350 bin dolarlık bir çekinde karşılıksız çıktığını belirtti.
2: Onları çok seviyorum.
1: Yarım kalan projeler de konu oldu. Necdet Kuy, sözleşmesi yapılan 352 çelik konuttan yalnızca ilk etapta istenen 52 evi tamamlayıp teslim ettiğini, kalan konutlarınsa hayata geçirilmediğini söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli ifade ise Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'dan geldi. Tutuklu şüpheliler arasında yer alan Başaran ifadesinde Haluk Levent'e toplam 22 taşınmaz sattığını ve parasını alamadığını vurguladı. Başaran ayrıca özel jetinin 2 kez kiralandığını ancak bu kiralamaların ücretinin de ödenmediğini iddia ederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
2: Seviyorum, desteklerini bekliyorum. Sadece...
3: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına bir bakalım. Erdoğan bugün İstanbul'da. Peki programında neler, nereler var öğrenelim.

0: Çünkü Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen yaz okulları final programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye Gençlik Vakfı bu yıl 81 ilde birçok ortaokul öğrencisine eğitim verdi ve çeşitli kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler ve birçok dalda da aslında eğitimleri vardı. Ve bununla beraber de yaklaşık 700 bini aşkın ortaokul öğrencisi de yine TÜGVA'nın yaptığı bu programa katıldı ve dolayısıyla da bugün Rams Park'ta festival havasında bir atmosfer beklediğimizi söyleyelim. Tabii şüphesiz ki programın en çok dikkat çeken anı ve beklenen anı elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi olacak. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 17'yi gösterdiğinde programa katılması bekleniyor ve burada yine öğrencilere ve ailelere hitapları gerçekleştirilecek. Tabii elbette ki burada programlarda başarı elde etmiş, derece elde etmiş öğrencilere de yine belgeleri ve diplomalarını da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim edecek. Tabii heyecanlı bir atmosfer olacak. Yine akşam saatlerini yine dört gözle bekliyor tabii bugün tüm İstanbul halkı diyebiliriz. Tabii program bununla da sınırlı kalmayacak. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği birçok sanatçı da yine Rams Park'ta sahne alacak. Çeşitli konserler düzenlenecek. Elbette ki yine ışık gösterileri olacak. Yine lazer gösterileri olacak. Ve aslında yoğun bir maratonun ardından TÜGVA festival havasında bir program düzenliyor bu akşam. Tabii gözler yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Biz de detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.
1: Eda Nur'a teşekkür edelim. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli'ye. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı üzerinden Bahçeli sadece dış tehditler değil iç tehditlerden de korunmalıyız diyor.
2: Türkiye'nin ikinci yüzyılında ortaya koyduğu vizyonu kendi siyasi görüşü üzerinden aktardı. Türkiye'nin bu vizyonla birlikte nerede durduğumuzu çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Türkiye yüzyılını kendi bakış açısıyla yorumladı. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Bugün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz? Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye Yüzyılı üzerine bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına beyanı olduğunu vurguladı. Devlet-millet ilişkisini de bu perspektifte yorumladı. Tarihin eski dönemlerinden beri devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Baba, varlık sebebi olmanın yanında koruyan, kollayan, besleyen, büyüten, her zaman ailesinin iyiliğini düşünen, ona önce olandır. Devlet de Türk milleti için böyle bir anlam taşımaktadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılı ideallerini de açıkladı. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Devlet, vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz. Aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. İdealimiz, Türk ve Türkiye yüzyılında da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir.
1: Ve CHP'de bugün yine MYK var. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Peki bugün acaba yine ihraçlar olur mu? Hemen dönelim. Emre Ayaz CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Emre merhaba. MYK toplantısı kaçta olacak ve yeni ihraçlar bekliyor musun yine böyle tartışmalı kararlar?
3: Elin Aslan aslında mutlak sonrası genel başkanlığa geri dönen

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o MYK toplantılarında en ana gündem, aslında en dikkat çeken gündem ihraçlar oluyor. Yine bu MYK toplantısında da ihraçların ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantılarında 55 il başkanı görevden alındı ve bu süreçte baktığımızda geçtiğimiz hafta Özgür Özel ve destekçileri partiden ayrıldı ve yeni parti adında bir parti kurdular. Ve bunun sonrasında da gelişmeler yaşandı. İki tane isim, Özgür Özel destekçisi iki isim vardı. CHP'den ayrılmadılar. Onlar kimdi? Selin Sayıkböke ve Gül Çiftçi. Bu isimler CHP'de kalmaya devam ederken bu MYK toplantısında da kalıp kalmayacağını, aslında MYK'da kararlaştırılacak yine o gündem maddesi olacak. Yani yine ihraç maddesi yine ön planda olan konular arasında olacak. Baktığımızda geçtiğimiz hafta o yeni partinin kurulmasıyla birlikte Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrılmıştı ve CHP'den ayrılmasıyla birlikte meclis grubunda boşluklar oluştu. Özgür Özel meclis grup başkanıydı, biliyoruz ki kendisini kendi destekçileriyle mecliste bir oylama yaparak grup başkanı seçtirmişti. Onların partiden ayrılmasıyla birlikte görevlendirmeler yapılması gerekiyordu ve geçtiğimiz günlerde de CHP mecliste kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirmişti ve orada grup başkanını Faik Öztürk seçmişti ve o toplantıya katılmayan isimler vardı. CHP'de kalanlar, baktığımızda 44 isim var CHP'de kalan milletvekiller arasında, ancak o toplantıya 19 isim katılmamıştı. Aslında baktığımızda hem yeni partiye geçmek istemeyip hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da olmaktan pek de memnun olmayan, tepki göstermek isteyen isimler vardı. O 19 19 milletvekili içinde bu MYK toplantısında burada kalabilecekleri konusunda da yine ihraç kozu oynanacak mı? Onu da saat 14'te başlayacak MYK toplantısında görmüş olacağız. Saat 17 itibariyle de parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da MYK gündemine ilişkin açıklamaları olacak diyelim. Sözü size bırakalım.

0: Şimdi gelelim Gazze'ye. Malum bir yandan ABD-İran arasında süregelen savaş, işte zaman zaman Rusya-Ukrayna arasında yaşananların gündeme gelmesi Gazze'yi biraz geri plana düşürdü. Ama şöyle bir hatırlayın, Gazze'de bir ateşkesten bahsediyorduk ve şimdi ikinci aşaması için kritik bir eşiğe gelindi. Şöyle ki ABD Başkanı Donald Trump diyor ki Gazze'de Hamas ve diğer silahlı gruplar silah bırakmayı kabul ettiler. Buna karşılık da diyor İsrail bölgeden çekilecek. Şimdi bunu Donald Trump söylüyor. Daha önce İran Savaşı'na dair de çok şey söylemişti. Ama sonrasında durumun farklı olduğu açıklandı. Farklı açıklamalar gelmişti. Gazze'ye dair bu sözlerinden sonra şöyle Hamas ve İsrail tarafına dönüp baktığında onlar ne diyor diye düşündük. Hamas diyor ki İsrail taahhütlerini yerine getirip çekilmeden silah bırakmayacağız diyor. Ayrıca silah bıraktıkları takdirde de bu silahları kime verecekler? Bu silahları İsrail'e değil Filistinli bir komiteye devredecekler. Bunu da not düşelim. Şimdi bu Hamas cephesinde olanlar. Peki İsrail cephesi Donald Trump'ın bu Hamas ve diğer örgütler silah bırakacak, İsrail'de işgal ettiği bölgeden çekilecek sözlerine İsrail nasıl karşılık veriyor derseniz, İsrail basını Tel Aviv'in mevcut silahsızlanma şartlarını yetersiz bularak planı reddettiğini yazdı.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bir dönemece girildi. Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesini şart koştu. Şimdi gözler planın uygulanma aşamasında. Hamas heyeti Haziran ayının başından beri Kahire'deydi. Ateşkesin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler yürütülüyordu. Temmuz başında Hamas, Gazze'deki yönetim organını feshetmişti. Sivil yönetimin göreve gelmesi için bu karar alınmıştı. Daha sonra ise Filistin basını Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için silah bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. İddiayı doğrulayansa ABD Başkanı Trump'ın açıklaması oldu. He's gonna have to mention it because it's killing your country. Trump duyuruyu Truth Social uygulamasından yaptı. 20 maddelik plan kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini açıkladı. Sürece katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Trump, silah bırakma işlemi tamamlandıkça İsrail güçlerinin de Gazze'den tamamen çekileceğini ilan etti. Hamas'ın da anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek. Bunun yerine 14 gün içinde bir silah envanteri çıkarılacak. Ağır silahlar üretim tesisleriyle tünellerde Gazze Ulusal Yönetim Komitesi ve uluslararası bir denetim mekanizmasının gözetimi altında depolanacak. Filistinli gruplar silahların kayıt altına alınması ve depolanması sürecine katılacak. Sürece yeni bir Filistin polis gücü ve uluslararası istikrar gücü de destek verecek. Hamas'tan ilk açıklama müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad'dan geldi. El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Hamad, silahsızlanma konusunun İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. İşgal güçleri taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Hamad, İsrail'in ilk aşamada 3500 ihlal gerçekleştirdiğini hatırlattı. Öte yandan Filistin İslami Cihat Hareketi medyada yer alan anlaşma haberlerini yalanladı. Mevcut taslağa çekinceli yaklaştıklarını duyurdu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Gazze'den çekilmeye yanaşmıyor. İsrailli güvenlik yetkilileri Hamas'ın niyetini göz boyama ve propaganda olarak görüyor. Tam silahsızlanma gerçekleşene kadar geri çekilmeyi reddediyor. Washington Post'ta konuşan ABD'li bir yetkili ise İsrail'in plana uymaması halinde Başkan Trump'ın büyük hayal kırıklığı yaşayacağı uyarısında bulundu. Süreçte bölge ve arabulucu ülkelerin stratejileri de dikkat çekiyor. İran'ın Hamas'a zamana oynama tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye, Mısır ve Katar ise Hamas'ı anlaşmayı kabul etmeye teşvik ediyor. Üç ülkenin bu hamleyle seçim arifesindeki İsrail'i anlaşmayı bozan taraf olarak uluslararası arenada köşeye sıkıştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
0: Ve gelelim ABD ile İran arasında yaşananlara. Gerilim devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Öyle ki kriz Mısır limanlarına, Avrupa başkentlerine ve hatta ABD'nin iç hatlarındaki siber güvenliğe kadar sıçradı. ABD tarafına dönüp baktığımızda strateji ekibiyle ters düştü Donald Trump ve bezgin olduğu öne sürülüyor. ABD'nin İran adalarına ve kıyı kentlerine yönelik bombardımana Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ordusu Orta Doğu'daki ABD üslerine hedef aldı. İran, Bahreyn'deki ABD üssüne İHA saldırısı düzenledi. Üssün jeneratörleri, seyru sefer sistemleri ve lojistik binaları vuruldu. Kuveyt'teki hava üssü de İran'ın hedefindeydi. Savaş uçağı hangarı, uydu sistemleri ve mühimmat depoları hedef alındı. İran, Ürdün'deki ABD üssünü ise balistik füzelerle vurdu. Devrim muhafızları saldırıda 3 adet F-35 uçağının imha edildiğini, 3 uçağınsa ağır hasar aldığını öne sürdü. Krizin bir diğer boyutu Mısır'ın Dimyat limanında patlak vermişti. 2 LNG gemisi kamikaze İHA'ların hedefi olmuştu. ABD ve İsrail basını İran'ı sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı olayı İsrail'in sahte bayrak operasyonu olarak niteledi. Arakçı saldırıyı İran'ın yapmadığını açıkladı. İranlı bakan, Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşıyor dedi. Mısırlı eski diplomat Salah Halim'e de savaşın çapını genişletmek isteyen İsrail'i işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise durumun İran'ın gösterdiğini ancak netleşmediğini, farklı bir grubun özür dilediğini ancak yine de karşılık vereceklerini söylemişti. Washington hattındaysa işler karışık. NBC News'in haberine göre Başkan Trump, İran'a karşı net bir sonlandırma stratejisi sunamayan danışmanlarına sert çıkarak hayal kırıklığı yaşadı. Trump'ın İran'ı ikna etmenin bu kadar zor olacağını beklemediği belirtiliyor. Öte yandan New York Times, yoğun saldırılar nedeniyle ABD'nin füze üretim hızının tüketimin gerisinde kaldığını ve stokların alarm verici noktaya geldiğini yazdı. Kriz siber boyutuyla doğrudan ABD topraklarına ulaştı. Minnesota eyaletindeki yerel su şebekelerine yönelik düzenlenen siber saldırılarla ilgili FBI soruşturma başlattı. Yetkililer saldırıların arkasında İran yönetiminin olduğunu değerlendirildiğini bildirdi.

Türk medya olarak dirençli şehirler zirvesi yapıyoruz Kahramanmaraş'ta ve yarın gerçekleşecek zirvemiz. Şimdi bu noktada da Deniz Zeybek Kahramanmaraş'ta karşımızda bizi bekliyor. Afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, kentsel dönüşüm politikalarının geleceğini

0: Türkiye'nin ele alınacağı bir zirve bu zirve. Peki hazırlıklar ne durumda? Biz hemen sözü Deniz'e verelim.
1: Asım felaketinde o meydana gelen depremlerin merkez üstündeyiz. Kahramanmaraş'tayız. 6 Şubat 2023 tarihinden beri aslında biz 11 ilde de hep haber çalışmalarımızı sürdürdük. Özellikle de o konutlar yükselirken, depreme dayanıklı, dirençli konutlar yükselirken. Bugün de sadece kameraman arkadaşım ve ben Kahramanmaraş'ta değiliz. Bu sefer hem İstanbul hem Ankara ekibi, aslında Türk medya ailesi olarak buradayız. Çünkü yarın çok önemli bir zirve düzenlenecek burada. Depremin merkez üstünde. Dirençli Şehirler Zirvesi düzenlenecek ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını yapacak. Şimdi o konuklardan biri var. Elbette ki hem Türk medya yöneticileri hem de yazarları var. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Noal Bayrak da bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba. Siz de hoş geldiniz.
1: Şimdi Kapalı Çarşı'dayız ve birlikte gezeceğiz, ilerleyeceğiz. Çarşıya doğru gireceğiz. Bakırcılar Çarşısı burası ki burayı nasıl buldunuz? Çünkü burası da özellikle ne yazık ki hasar almıştı ama restore edildi. Önemli bir yer, 400 yıllık bir geçmişi var ama en önemlisi de ziyaret kapsamında Kahramanmaraş'ı nasıl buldunuz Nuh Bey?
2: Bizim şansımız şu, depremden hemen sonra biz buraya geldik, hatta buradan programımızı burada yapmıştık. O zaman buradaki durumu görmüştük. Sonra bir yıl sonra da İletişim Başkanlığı'nın organize ettiği bir geziyle tekrar geldik buraya. Şu anda az önce dolaştığımız Azerbaycan Mahallesi'ni gezmiştik, o zamanki halini. Şimdi de bugün beraber buradayız. Dolayısıyla hemen hemen depremden hemen sonraki durumla bugüne kadar geçen buradaki aşamaları yerinde gözlemleme imkanım oldu. O bakımdan daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyor insan. Buradaki ilk durumu görüp şimdiki durumu da görüyorsun. Daha sağlıklı bir değerlendirme ki beraber biliyorsun ilgililerden de buradaki çalışmaların seyri hakkında bilgi aldık beraber malumunuz.
1: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik, Fırat Görgeli. Evet. O özellikle önemli bilgiler söyledi bize. Aynen. Azerbaycan Mahallesi'ni gördük. Eber konutlarının ki yıkımın en çok yoğun olduğu yerlerdi. Aynen. Aynen. Oralarla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
2: Ve bir de malumunuz Sayın Başkan yanımızla beraber dolaştık bu bölgeler, buradaki yetkiliyle beraber. Ondan da daha doğrudan doğruya gidişatla dönemle ilgili bilgiler aldık. Ve Sayın Başkan'ın, Belediye Başkan'ın yaptığı değerlendirmeden şunu anlıyoruz. Sadece burada değil, bütün 11 ilde, bütün deprem bölgesinde buradakine benzer bir organizasyon bütün hepsinde beraber yürüdüğünü görürüz ki bunların bir kısmı zaten ben yerinde gördüm. O bakımdan ki biz arkadaşlarla beraber Sayın Başkan'ın makamından ayrıldıktan sonra hep Sayın Murat Çiçek Bey'le de hep şunu konuşuyorduk yol boyunca. Böyle bir organizasyon hem kaynak bakımından hem bütçe bakımından hem de sadece bütçe meselesi değil, organizasyon, yani bu bahsettiğimiz şey bir kulübe yapmaktan bahsetmiyoruz. Bu altyapısıyla, efendime söyleyeyim, konutuyla, diğer meselelerle, bütün her şeyiyle, sosyal meselelerle bir şey çözüyorsunuz. Ve biz birçok yerde birden çözüyorsunuz. Bu gerçekten Türkiye'nin hiçbir ülkenin başaramayacağı büyük başarı bu. Bunların ben büyük çoğunluğunu buradan başka yerlerde de gördüm. Büyük çoğunluğunu yerinde gözlemlerek gördüm. Bugün beraber görüyoruz. Bakın mesela şu çok değerli bir bilgi. Sayın Başkan'dan beraber dinledik. Biz burada o Azerbaycan mahallesini gezdik. Görüyorsunuz, o bilgisayarları gördük biz de. Az katlı yapımız daha çok. Ne dedi? Orada bir şey söyledi. Çok değerli bu. Bu gördüğünüz konutlar için toprağın üstüne yapılan harcamanın en az yarısı kadar da altına yapılmıştır dedi. İşte bence aslında depreme hazırlık meselesindeki sır burada. Çünkü bu kadar alt tarafa kimse ilgilenmedi. Ama bugün ne yapılan konutlarda bakıyoruz ki çok sağlam efendim temel atılıyor. O bakımdan bu Türkiye için bir şans aslında bir taraftan da. Muhtemelen ki söylenen de o. Benzer bu bilgi birikimi deprem olan olmayan her yerde bir depreme hazırlık için kullanacak inşallah düşünüyorum.
1: Çok sağ olun. Ben sizi ziyaretten alıkoymayayım. Dinleyecekleriniz vardır. Buyurunuz efendim. Şimdi tabii ki Türk medya ailesi, yöneticileri, yazarları Kahramanmaraş'ta ve en önemli amaç şu aslında. Elbette ki yeniden ihya sürecini, şehrin nasıl bir konuma geldiğini, depreme dayanıklı dirençli konutların nasıl yükseldiğini yerinde incelemek ama tekrar etmekte fayda var. Yarın çok önemli bir zirve yapılacak burada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o zirvenin açılış konuşmasını yapacak ve şehirleşmede aslında yenilikler neler ve en önemlisi de Kahramanmaraş nasıl bir konuma geldi? İşte zirvede aslında bunlar konuşulacak. Biz de takip ediyoruz diyelim. Elbette ki 2 gün boyunca da Kahramanmaraş'taki Türk medya ailesinin ziyaretleri sürecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Deniz'e teşekkür ediyoruz. İlk saat dilimimizi noktalayalım ama saat başı buradayız, bekliyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye genelinde yüksek basınç alanı hakim ve rüzgar oldukça kuvvetli. Poyraz esiyor Marmara'da, Ege'de. İç Anadolu'nun doğusunda, Akdeniz'in iç kesiminde kuvvetli rüzgar esiyor. Tabii Akdeniz kıyıları ve Güney Ege'de sakinlemiş durumda. O yüzden Muğla, Antalya'da orman yangınları kontrol altına alındı. Fakat şu an Aydın, Çin'e, Balıkesir, Gömet çevresinde hala devam ediyor. Rüzgar da o noktada kuvvetli. Orman yangını söndürme çalışmalarını elbette olumsuz yönde etkiliyor ve orman yangınının bulunduğu noktanın atmosferi de kendi içerisinde değişiyor. Isınan hava yükselir prensibiyle orman yangının bulunduğu bölgede alevlerin yükselmesi hem yangını yamaç bölgelerine doğru taşınmasına, daha yükseğe taşınmasına sebep oluyor. Bir diğer yandan alt tarafta da bir basınç düşüşü, alçak basınç alanı oluşumu ve çevredeki soğuk havanın oraya taşınması da ayrı bir rüzgar alanı oluşturuyor ve bu da kendi içerisinde yangını besleyen bir geri besleme mekanizmasının çalışmasına sebep oluyor. Bu anlamda ciddi bir dezavantaj. Pazar gününe kadar kuvvetli. Pazartesi günü tam anlamıyla rüzgarın sakinleyeceğini söyleyelim ama özellikle bugün yarın kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de devam edecek. Şimdi bugünün tablosunda Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Tabii güney bölgelerimiz aşırı sıcak seyrediyor. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da. Termometreler 35 derecenin üzerinde. Hatta Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerini gösteriyor gölgede sıcaklık. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da termometreler gölgede 43 derece. Batman'da ise gölgede 44 derece. Dolayısıyla güneş altında bu rakamlar çok çok daha yukarılara, 50-55 derece seviyesine kadar çıkabilir. Tabii nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuza göre de değişir. Böyle koşturmacalı bir iş içerisindeyseniz, güneş altında koşturuyorsanız çok çok yüksek hissedersiniz. Nasıl giyindiğiniz, nasıl beslendiğiniz, ne kadar su tükettiğiniz, yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz bile hissettiğiniz sıcaklığı değiştirebilir. O yüzden olabildiğince dikkatli olmalı, bol sıvı tüketmeli, hafif beslenmeli, açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçmelisiniz. Şapka, gözlük ve güneş kremi kullanımı da böyle havalarda oldukça önemli. Tatilcilerin de böyle sıcak alarm verilen noktalarda çok uzun saatler, öğle saatlerinde 11-16 aralığında çok uzun saatler güneşlenmemelerini tavsiye edelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler yine 35 derece ve üzerini gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde devam edecek. Şanlıurfa 42, Diyarbakır, Batman 43 derece olacak. Batı'da ise Aydın hem bugün hem yarın 41 derece gölgede, günün en sıcak saatinde. Yarın da Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar Poyraz, kuzey yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeye devam edecek. Ama artık hafta sonu rüzgar biraz özellikle iç bölgelerimizde sakinliyor diyelim. Pazara bakalım. Pazarın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcak alarm devam edecek pazar günü. Pazartesi günü de yine Doğu Karadeniz'de hafif yağmur aralıklarla lokal şekilde görülürken diğer bölgelerde bolca güneş, güneyde aşırı sıcak devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'la başlıyoruz. İstanbul bugün rüzgarlı, poyrazlı esiyor. Termometreler 29'u gösterecek. Bağıl nem yüksek ama tabii termometre sıcaklığı çok yüksek olmadığı için hissedilen sıcaklıkta yine 29-30 derece bandında. Rüzgarın rahatlatıcı etkisi de var kuşkusuz, hissedilen sıcaklığı düşüren ya da çok fazla yükselmesine izin vermeyen. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 29-30 derece bandında devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte yükselecek. 32 dereceye kadar çıkacak. Son olarak İzmir'de bugün Poyraz kuvvetli esiyor. Yarın sıcak alarmın seviyesi artacak. Termometreler 37 dereceyi gösterecek. Pazar günü hava güneşli. Termometre 34 dereceye gerileyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun Pazar 21.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle Otobit'te.
8: Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
9: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
8: Medipol.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce Halk,

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Arkamdaki görüntülerden de tahmin edebileceğiniz gibi yine ciğerlerimiz yanıyor. Aydın'ın Çin'e ilçesinde dün başlamıştı yangın. İkinci gününde de devam ediyor. Havadan karadan yoğun müdahale olduğunun, alevlerle mücadelenin sürdüğünün haberleri geliyor. Ama hemen o noktaya dönelim. Eren Coşkun dili mücadelenin sürdüğü noktada bizi bekliyor. Eren'den son durumu öğrenelim.
1: Aydın Dutluoluk'ta alevler her geçen saniye yükselmeye devam ediyor. Ekiplerin büyük bir mücadelesinin olduğunu söyleyeyim. Tabii geniş çaplı olarak geniş bir arazide, büyük bir vadide gerçekleşen, hızlıca yayılan şiddetli rüzgarla birlikte daha da geniş bir alana yayılan bir yangından bahsediyoruz. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son verileri aktarmıştı. Muğla Fethiye yangını tamamıyla kontrol altına alındı. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları da yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Geriye kaldı Aydın Çin'e, yani bulunduğumuz nokta bu yangının da yine kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Tabii nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek, arazinin engebeli olması ekiplerin işini güçleştiriyor. Bu noktada aslında engebeli arazide ne kadar büyük bir güçlük çektiklerini de görebiliyoruz. Özellikle de bir yandan aslında şöyle kafamı çevirip baktığımda havadan müdahalenin de arazinin engebeli olması nedeniyle sağlanmasında büyük bir güçlük çekildiğini belirtelim. Tabii yangınlar özellikle 150 hanenin bulunduğu Dutluoluk köyüne doğru yaklaşmakta ama gece saatlerinde gördüğümüz görüntüler aslında yerini birazcık daha sakinliğe bıraktı. Çünkü rüzgarın seviyesinin biraz daha düştüğünü söyleyelim. Ancak buna yine de aldanmamak lazım. Çünkü dakikalar içerisinde rüzgarın tekrar şiddetlenmesiyle sönmüş alanlarda bile yeniden alevlerin yükseldiğini görebiliyoruz. Yani büyük bir mücadele gerektiren, zorlu arazi, engebeli arazi aşmayı gerektiren zorlu bir yangından bahsediyoruz. Ve rüzgarın hızlı bir şekilde hem süratini artırması hem şiddetini, yönünü değiştirmesiyle farklı noktalardan çıkan yangında ekiplerin işini güçleştiriyor. Özellikle bölgede ulaşımın kapanmaması için de bir yandan önlem alınmış durumda. Ama en kritik noktalardan biri Dutluoluk köyü. O noktaya alevlerin yaklaşmaması için de büyük bir mücadele devam ediyor. Yine Çin'e noktasında Aydın'ın Çin'e ilçesinde bir yangın vardı ve o noktada da aslında yine ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Dün saat 15 civarında çıkan yangında saatler geçtikçe aslında o şiddetli yangın görüntülerini görmüştük. 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı havada sorti yapmaya devam ediyor ve karada ise 17 arazöz ve 5 su tankeri ardı arkası kesilmeyen büyük bir ekibinde görev yaptığını söyleyebiliriz. Büyük bir mücadelenin verildiğini gördük. Tabii en çok da ekiplerin işini engebeli arazi zorluyor ki bir yandan arazözlerin o itfaiye hortumlarına ulaştırılması için bir insan zinciri oluşturuluyor. O hortumlar ulaştırıldıktan sonra bir yandan söndürülen yerlerde soğutma çalışması, alevlerin devam ettiği noktalarda da yine hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için de yollar açılmaya devam ediyor. Ancak arazi güç, özellikle de bulunduğumuz noktada Dutluoluk'ta da ekiplerin işi bir hayli güç, alevlerle mücadele devam ettiğini belirtelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Eren'e teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşalım bu orman yangınları meselesini. Bunun hem meteorolojik boyutunu konuşalım hem müdahale boyutunu konuşalım. Maalesef o dönem yine geldi. Yani orman yangınlarının birbiri ardına yaşandığı dönem. Ama hatırlayacaksınız, bundan iki gün önce yaptığımız bir yayında da yayına aldığımız, ağırladığımız uzman konuğumuz hava koşullarının orman yangınları için maalesef ki elverişli olduğunu ifade etmişti. Bölge bölge hatta vermişti ama bu elverişli havaya bir de insan faktörü eklenince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. 9 ilden bahsediyoruz orman yangınlarının görüldüğü, ama şu an hali hazırda devam eden Aydın'daki, Çin'deki orman yangını, Balıkesir'de, Antalya'da, Mersin'de olanlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındığının bilgileri elimize ulaşıyor. Konuklarım benimle birlikte, bu işin meteoroloji ayağı da var biliyorsunuz ki. Meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan stüdyoda benimle birlikte. Elde Biran, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili de karşımızda bizimle birlikte. Ertuğrul Hocam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce Ertuğrul Hocam'la başlayalım Elde Biran. Hep şimdi haberlerde biz de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Diyoruz ki havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tabii bu yangınlar böyle devam ettikçe, işte ikinci güne girdik, üçüncü güne girdik. Geçtiğimiz yıllarda da bunları yaşamıştık. Avrupa'da zaten bu sene bizden daha önce başladı o yangınlar. Haliyle insan o çaresizliğin içinde şunu söylüyor. Diyor ki ya nasıl söndürülemedi? 2 gün oldu, 3 gün oldu nasıl söndürülemedi? Dolayısıyla tabii biz ekranları başından izleyen izleyiciler olarak hani sanki normal bir yangını söndürecekmişiz hissiyatıyla izliyoruz. Gördüğümüz bu pencereden, bu açıdan. Önce bunu sormak istiyorum Ertuğrul Hocam. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale nasıl yapılıyor? Biraz onu zihnimizde şekillendirebilir misiniz?
3: Elbette. Şimdi orman yangınları dediğimiz zaman özellikle yangınla mücadele açısından yangının davranışı çok önemli. Eğer yangın düşük şiddetli, orta şiddetli ise zaten bunlara doğrudan müdahale yapılarak söndürülmeleri çok kısa zamanda gerçekleştirilebilir. Ancak özellikle Temmuz'un 20'sinden Ağustos'un ilk haftasına kadar olan dönem bizim için çok kritik ve olağan dışı hava hallerinin görüldüğü zamanları ifade eder ve biz yangınları en çok bu dönemde görürüz. En şiddetli yangınları bu dönemde görürüz. Belki en çok

0: sayı olarak olmayabilir ama burada önemli olan yanıcı maddelerin yangına elverişli halde olması ve olağan dışı hava hallerini bunu tetikleyerek yangın davranışını, yani yangının yayılma oranını, yanıcı madde, açığa çıkardığı enerjiyi ve tükettiği yanıcı madde miktarını çok büyük oranda değiştirir. Dolayısıyla çok şiddetli yangınlarda, hızlı ilerleyen yangınlarda yangınla mücadele etkinlik açısından diğer yangınlara göre çok düşük seviyede kalır. Onun için zaten bugünkü yangınları hemen bir kere de söndüremiyoruz. Bazen birkaç gün sürebiliyor, bazen haftalarca da sürebiliyor Avrupa'da ve Kanada'da görüldüğü gibi.
1: Peki, şimdi bu yangınlarda bir de hava durumu da bölgedeki önem arz ediyor. Hemen bu noktada da Elde Biran sana dönmek istiyorum. Yangın bölgesinde hava durumunu nasıl görüyorsun? Önümüzdeki saatlerde nasıl bir hava durumu etkili olacak? Özellikle çarşambadan bu yana yangının olduğu noktalar için şiddetli rüzgardan bahsediliyordu. O rüzgar bölgede etkili olmaya devam edecek mi? Şu an nedir durum?
2: Şimdi Helin şöyle, zaten özellikle Ege Akdeniz bölgesinde kuraklaşma uzun bir süredir yağışsız bir periyot başladı. O noktada toprakta kuraklaşma da mevcut ve sıcaklık, aşırı bir sıcaklık söz konusu. Çok yüksek, aşırı sıcak alarm seviyesinde rakamlar ölçülüyor o noktada. Ve rüzgar kuvvetliliği şu anda Poyraz'ın hızı saatte 60-65 kilometre, açık denizde saatte 70-75 kilometreye varan bir hız söz konusu. Dün Akdeniz kıyılarında da yine aynı şekilde saatte 70 kilometreye varan bir rüzgar vardı. Neyse ki Güney Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarda bir sakinlik söz konusu. Buna bağlı olarak da zaten Akdeniz'de, Antalya'da, işte Muğla, Seydikemer çevresinde kontrol altına alınmaya başlandı. Ama Kuzey Ege'de, Marmara'da rüzgar hala oldukça kuvvetli. Fakat orman yangını dediğimiz zaman Helin, aslında orman yangını kendi havasını da yaratıyor kendi içerisinde. Aslında bugün biraz bunu da konuşmak istiyorum seninle. Şimdi arkadaşlarımız görseli de gösterebilirlerse Helin. Şimdi bu noktada orman yangınlarının değişik bir fiziksel durumu da söz konusu olabiliyor. Şimdi şu arkanda gördüğün alanı inceleyebilirsek, şu resmi. Hangisini? Şimdi şunu, ortadakini. Şimdi bu ormanlık alan yanmaya başladığı an, biliyorsun ısınan hava yükselir prensibi vardır. Hava hızlıca bir yükselici hareket içerisine girer Helin. Ve bu yükselici hareket kendi içerisinde o kadar kuvvetli hale gelebiliyor ki saatte 160 kilometreye varan hızla böyle yükselici bir hareket oluşturuyor. Bu bir yani göz gözü görmeyen bir duman olarak düşün bunu. Yani bir sis bulutu, duman bulutu gibi düşün, koyu renkte ve bu hızla yükselmesi, çok kuvvetli yükselici hareketle birlikte bir kümülüs buluşumu, hatta çok kuvvetli olması kümülonimbüs bulutu oluşumuna sebep oluyor kendi içerisinde. Ve bu hızlı yükselici hareket Helin, bu sistemin ortasında bir alçak basınç alanı oluşturuyor. Yani o hava hızlıca yükseldiği zaman burada boşalıyor. Bu düşük basınç etraftan, dış alandan daha serin havanın işte şöyle olduğu gibi içeriye girmesine ve bu da yatay rüzgar kuvvetliliğine sebep oluyor. Yani o bölgede eğer dağlık bir alansa orası, yamaca doğru şu yükselici hareket hem yangının genişlemesine sebep oluyor, hem de bu hareketle birlikte bir körük etkisi düşün. Yani hali hazırda yanmakta olan bir alana yandan gelen serin rüzgar oksijen taşıdığı için bir körük etkisi yapmış oluyor. Daha da harla yanmış oluyor. Dolayısıyla bu bir sistemin kendi kendine geri besleme mekanizması gibi düşünebiliriz. Beri yandan bu sistem gelişip kuvvetli bir kümülonimbüs bulutu haline dönüştüğü zaman içerisinde yıldırım hareketliliği de meydana gelebiliyor. Şimdi meteorolojik olarak orman yangını geliştiren, yani doğal olarak orman yangını oluşturan tek meteorolojik hadise yıldırım Helin. Yıldırım dışında sıcaklık artışı, nem düşüşü ya da rüzgarın kuvvetlenmesi tek başına orman yangını oluşturmuyor. Sadece işte ekvatorda tropik bölgelerde bir çalı türü var, kendi kendine alev alan. Bizim ülke sınırlarımız içerisinde bu tür çalılar, bitkiler pek yok. Dolayısıyla bizde genellikle işte yani kasıt olanın dışında işte çöp atılmasından kaynaklı işte o camların büyüteç etkisiyle alev alması ya da elektrik hatlarından çıkan kıvılcımların alev alması ya da işte piknik ateşi, işte anız yakmak falan gibi bir takım şeylerden çıkan yangının büyümesiyle aslında meydana geliyor. Bizdeki problem şu, kızılçam türü aslında yanma, yani aşırı sıcağa dayanıklı bir ağaç türü ama yandıktan sonra çok hızlı

0: ve büyük alana yakabilecek kadar kuvvet, yani çabuk ve hızlıca büyüyebiliyor yangın. Bizdeki tek dezavantaj bunlardan bir tanesi. Bir de içlerinde kozalak olması bir alev topu haline dönüşebiliyor. Rüzgarla birlikte patlayarak farklı noktalara gidebiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Dolayısıyla
1: bir dakika, kendi içerisinde... Bir girmek istiyorum dedin ya, hani insan faktörü çoğunlukta o zaman dediğinden. Yani nem bu noktada destekleyici unsur oluyor sadece aslında bu yangınlar için. Mesela zaman zaman görüyoruz, ta ormanın tepesinde, dağın tepesinde bir yerde yangın çıkmış oluyor. İşte o yangın o zaman... insan kaynaklı değilse sadece yıldırım sebebiyle mi oluşuyor?
0: Yıldırım sebebiyle o çok ortaya çıkabilir.
1: Ama şöyle düşüneceğiz şimdi. Yıldırım hangi durumda oluşuyor? Yağmur varken, yangın çıksa o yağmur onu söndürmeye i̇şte yeterli gibi, gelmeyecek mi?
0: Burada olduğu gibi. Yani burada yangın sebebiyle ortaya çıkmıştır. Yani devam eden hali hazırda bir yangın var. Kenarda yıldırım da meydana gelebilir. Bu sistemin içerisinde de bir yıldırım oluşup düşüp bu yangının biraz daha büyümesine
1: yani
0: sebep olabilir gibi.
1: Yani yağmur da olsa diyorsun.
0: Yağmur da olsa kendi içerisinde bir yangın oluşturabilir, büyüyebilir. Doğal olarak evet, çok büyük yangın genellikle zaten nemli hava ve yağmurlu hava olduğu için kolay kontrol altına alınabiliyor mantık olarak. Hı hı. Ama tabii şu sistemde de bir geri besleme mekanizması olarak çalışabilir. Şimdi şöyle düşünmek lazım Helin. Şu alan inanılmaz bir toz bulutunun ve dumanın olduğu bir yer. Çok yüksek sıcaklık. 800 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor içinde sıcaklık. Ve bunu söndürme çalışmaları sırasında ona maruz kalmak da hani sizin hem göz hem akciğer sağlığınızı inanılmaz etkilediği için bir disoryantasyon başlıyor. Yer yön duygusunu kaybetme durumu falan başlıyor. O da ciddi yine problem. O noktada kalmak da inanılmaz bir sorun. Şimdi havayla ilgili kısmına dönersek, rüzgar ve bağıl nem bizim açımızdan gidişatın nasıl olduğu ile ilgili önemli. Şimdi riskin aslında...
1: Ona da bakalım, ardından Ertuğrul Hoca'ya bir dönelim.
0: Ona da bakalım. Rüzgara şimdi gelelim. Bugün rüzgarın bakın hareketliliği, bugün şu sarı alanlar kuvvetli rüzgar olan yerler Helin. Marmara'da, Ege'de görüyorsun ve İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de artık hafiflemiş durumda. Yarına baktığımız zaman sadece Marmara ve Kuzey Ege alanına sıkışıyor rüzgar. Yani Ege'de biraz daha hafifleyecek. Pazar gününe baktığımız zaman Marmara'da bile hafifliyor. Pazartesinin durumu tamamen sakin rüzgara artık dönüyoruz. Bağıl neme baktığımızda da şimdi şöyle kıyılara...
1: Bağıl nemin etkisinden de bir çok kısa bahset. Yani yangın için tetikleyici olmasında düşük olması mı yüksek olması mı etkiliydi?
0: Şöyle kontrol altına alma çalışmalarını kolaylaştırıyor. Nemli bir ortamda yangının büyümesi daha zor. O yüzden akşam saatlerinde yangın hep bir sönümlenir. Evet. Havanın serinlemesi ve nemin artışı yangını böyle bir sönümler hale getiriyor. Şimdi bu noktada da görüyorsun bugün maksimum yani bağıl nemin en düşük olduğu gün olarak değerlendirebiliriz. Şimdi izleyicilerimiz rahat görebiliyorlar mı bilmiyorum ama çok küçük fark var Helin. Bugünden yarına şu kıyılara baktığımızda bak biraz daha yeşil. Yeşil alanlar artıyor. Çünkü burada bak görebiliyor musun? Güneyli rüzgar taşınımı var. Bu taşınım denizden karaya nem taşıyor. Bağıl nem taşıması da o noktada. Bak burada biraz daha yeşil. Yani kıyılarda bir, ve pazartesi günü daha da yeşil. Yani o kırmızı alan biraz karaya doğru, içe doğru taşınıyor. Bu taşınım da sahillerde bağıl nem miktarını biraz artıracak. Buna bağlı olarak da orman yangınının büyümesi azalacak ki risk haritamıza baktığımız zaman da Helin bunu çok rahat görebiliyoruz. Yangın riski açısından en riskli gün bugün. Bugünün durumu daha önümüzdeki günlerde biraz daha azalacak. Mor alanlar şu bugünün durumu, sonrasında bu bugünün durumu şey Marmara'da, Ege'de. Ve sonraki günler biraz daha mor alanların azaldığını göreceğiz.
1: Yani mor alanların yoğun olduğu yerler.
0: Olağanüstü risk, yangın riski olan yerler. Genel olarak kırmızı alanlarda da turuncu alanlarda da yangın riski yüksek. Ama mora dönen yerler yangın riskinin olağanüstü olduğu noktalar. Dolayısıyla bugün yarına göre daha fazla, hafta sonu biraz daha azalacak. Pazartesi günü rüzgarın sakinlemesi, bağıl nemin biraz daha artmasıyla daha da risk azalacak.
1: Peki, şimdi Ertuğrul Hocam, vatandaş çoğunlukla gelen haberlerde de öyle oluyor. Yangını fark ediyor ve ihbarda bulunuyor. Bunun üzerine de ekipler müdahaleye başlıyorlar, müdahaleye geçiyorlar. Şunu merak ediyorum Ertuğrul Hocam, size sorayım. Bir vatandaş yangını fark etti. Arada ekiplere haber verdi. Kendi de o bölgede diyelim. Hani ulaşılabileceği bir noktada. Ekipler gelene kadar yapabilecekleri bir şey var mı?
2: Kısaca yok. Sadece rapor etmeleri çok önemli. Onun haricinde vatandaşların yapması gereken, yükümlülükler olarak yapması gereken hiçbir şey yok. Olmaması da gerekir.
1: Yok, yükümlülük anlamında demiyorum hocam. Şimdi o yangını görünce insan bir şey yapmak ister o anın çaresizliğiyle. Yani

0: şunu yapsa faydası olur evet. denilebilecek bir şey var mı? Yoksa elden bir şey gelmez, bu işi uzmanı yapar, aradı tamam bitti görevi kenara çekilip bekleyecek mi?
1: Kenara çekilip beklemesi herkes için çok iyidir. Çünkü orman yangınlarıyla mücadele gerçekten uzmanlık isteyen bir konudur. İnsanlar farkında olmadan, biraz önce Elde Biren Hanım bahsederken, yangınla mücadele ederken ister istemez vücut sıcaklığınız artar ve vücut sıcaklığınız bir derece arttığı zaman siz kontrolü kaybetmeye başlarsınız ama kendinizin farkında olmadan melekelerinizi yitirirsiniz. Hele 2 derece, 3 derece, 38-39 dereceye vücut sıcaklığınız yükselirse ondan sonra hiçbir şeyin farkında olmazsınız ve şoka girersiniz. Allah muhafaza yangın içinde kalabilirsiniz. Onun için ihbar ettikten sonra vatandaşların doğrudan kendilerinin isteyerek yaptığı bir şey olmamalı. Orman ekiplerinin gelmesini beklemeli. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü orman yangınlarıyla mücadelede maalesef kayıplarımızın çok önemli bir kısmı bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Mesela turistik bölgelerde turistler şortlarıyla veya kısa kollu şeyleriyle su taşıyarak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak farkında olmadan aslında kendilerini büyük bir tehlike içine atıyorlar. Onun için ekiplerin gelmesini beklemek son derece önemli.
0: Bugün mesela şundan bahsediyordu, bugün gazetelerde de vardı, Avrupa'da yangınlarla mücadele için, tabii yangın çıkmadan önce bu mücadele için koyun ve keçilerin ormanlara salınması planlanıyormuş Ertuğrul Hocam. Amaç keçi ve koyun sürülerinin çalılıkları ve kuru otları yemesi. Hani böylece tutuşabilecek alan azalacak, risk daha da düşecek diye varsayıyorlar. Sizce etkili bir yöntem midir? Bir de ormanlarda selvi ağaçlarının koruma duvarı oluşturabileceği de, bu hep orman yangınları olduğu dönemlerde zaman zaman söylenir. Etkili midir, doğru mudur, uygulanabilir mi sizce? İki başlığa dair de değerlendirme alayım.
1: Evet, şimdi orman yangınları iki aşamada değerlendirilmeli. Bir, yangın çıktıktan sonra yapılacak müdahale ve mücadele çalışmaları. O yangın olduktan önce, sonra bir de yangın olmadan önce yapılması gereken bence çok daha önemli faaliyetler var. Bunlardan bir tanesi yanıcı maddelerle alakalı. Çünkü yangın ancak tutuşabilir, tutuşmaya elverişli yanıcı maddelerde çıkar ve hava hallerindeki hareketliliğe bağlı olarak gelişir ve tehlikeli boyutlara ulaşır. Onun için biz yangınların çıkmasını engelleyemiyoruz. Sayılar her geçen gün artıyor. Yangın önleyici planlamalar ne olursa olsun dünya genelinde maalesef, mesela ülkemizde 10 yıl önce 2000-2500 ortalama yangın varken bugün 4000 sınırının üzerine geçmeye başladı. Yani dolayısıyla yangınlar çıkacak. Ancak yapabileceğimiz tek bir şey var. O da bu çıkabilecek yangınların zararının şiddetini azaltmaya yönelik tedbirler almaktır. Ki onun içerisinde bahsettiğiniz hem otlatma, orman içinde otlatma, hem yangın emniyet yol ve şeritleri, ormanların bakımı gibi yanıcı maddelere yönelik, yanıcı maddeyi azaltmaya yönelik, sürekliliğini kırmaya yönelik tedbirler bence çok çok daha önemli. Yani mücadeleden de önemli. Yangın olduktan sonra hava hallerine bağlı olarak çoğu zaman yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Elde Biren Hanım söylediği gibi, yani diyelim ki hava hallerindeki olağan dışılıklara baktığımız zaman biz üç parmak kuralı deriz. Baş parmak kuralı deriz ve üçe ayırırız. Mesela rüzgar 30 kilometrenin üzerinde eser. Bağın nem özellikle çok büyük yangınlar için %10'un altına düşer. Yani yanıcı maddenin nemi de %10'un altına düşer. Ve sıcaklık da tabii artı, sıcaklığın da yüksek olması gerekir bağın nemin düşük olması için. Bu şartlar sağlandığında çıkabilecek bir yangını tutabilecek bir güç yok. Dolayısıyla elinizdeki kaynaklardan bağımsız olarak istediğiniz kadar uçağınız olsun, helikopteriniz olsun, yer ekipleriniz olsun, dünyayı yığın oraya, bu yangınlara karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapılabilecek tek şey o tür yangınlarda, o yangınlar 2021, 2024 ve 25 yılı yangınları olarak ifade edilebilir. O yangınlarda sadece korumaya yönelik köyleri boşaltmaya, bugünlerde gördüğümüz işte hastanenin boşaltılması, tedbiren yolların kapatılması, ormanlara giriş şeyin yasaklanması gibi tedbirlerle vatandaşın canını ve malını korumaya yönelik tedbirler alabilirsiniz. Yangın istediğini yapar, istediği yere gider, siz hiçbir şey yapamazsınız. Ne zamana kadar? Yine hava hallerindeki o olağan dışılıkların olağan hale dönmesine kadar. İşte ne olacaktır? Kuzeyli rüzgarlar, yani

0: poyraz dediğimiz kuru ve aşağıya doğru ısınarak gelen ve yancı maddenin nemini de kurutan ve aynı zamanda hızını da 50-60 kilometrelere çıkan o kuzeyli rüzgarlar güneyli rüzgarlara dönüp artık meltem olarak yani denizden lodos olarak Akdeniz'den içeriye doğru nem getirmeye başladığında işte o zaman biz nefes alırız. Vatandaş belki nefessiz kalır, boğulur, sıcaktan bunalır falan ama o ormancılar açısından, yangın açısından iyi bir haberdir. Akdeniz'den, Ege'den gelen nemli hava yangınları baskılayıcı bir etki yapar. Kuzeyli rüzgarlar ne zaman durursa yangınlar da o zaman duracaktır. Ve şöyle güzel bir haber söyleyebilirim. Eldebiren daha iyi konuya hakim olacaktır. Önümüzdeki günlerde birkaç haftalık sürece baktığımız zaman hava hallerindeki olağan dışılıklar mevsim normalleriyle uyumlu gidiyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yangınları elbette göreceğiz ama o 2021 ve 2025'teki o Çanakkale'de görülen yangınlar gibi bir yangınları ben göreceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle de bir müjdeli bir haber vermiş olalım ama yine yangınlar çıkacaktır. Eğer hava hallerinde olağan dışılıklar devam ederse yine büyük yangınlara evrilebilir. Ama bu yıl zannediyorum en serin geçen yangın sezonlarından biri olarak tarihe geçecektir. Ben ondan ümit varım.
1: Bu dediklerinizi şimdi Eldebiren'e soracağım hocam ama sormadan size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi Eldebiren az önce bahsetti. Siz de işte bahsettiniz. Rüzgarın etkisi, nemin etkisi bu noktada. Peki bitki örtüsünün bir etkisi var mı? Mesela 9 ilden bahsediyorduk. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana. Yangınların görüldüğü. Tabii 9'unda birden şu an devam etmiyor. Balıkesir, Antalya, Mersin'de büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın'da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu bölge lerdeki bitki örtülerini de göz önüne aldığımızda benzer bitki örtüleri mi ve yangının bu yayılmasında bitki örtülerinin bir etkisi var mı yoksa hangi bitki olduğu önemli değil. O yangın çıktıktan sonra zaten yayılır mı?
0: Elbette bitki örtüsü yangın açısından ele alındığı zaman yancı madde tipleri olarak ifade edilir. Kritik eşikler aşıldıktan sonra yancı madde özelliklerinin bir anlamı kalmıyor. Özellikle rüzgarın çok yüksek olduğu zamanlarda rüzgar tek yürütücü güç olarak bütün direksiyona geçiyor ve sonuna kadar gidebiliyor. Dolayısıyla A türü olmuş, B türü olmuş, işte servi olmuş, hani siz de bahsettiniz. Bunlar bir anlam ifade etmiyor. Çünkü yangının şiddeti belli bir şeyin üzerine geçtikten sonra özellikle 30 bin, 40 bin kilovat bölü metre, yani bir metrelik bir yangın hattında 30-40 bin kilovat, yani gerçekten çok yüksek yangın enerjilerinden bahsediyoruz anlamına gelir. Bu 30-40 metre boyunda alevleri çok turuncu böyle bakır renkli dumanları ifade eder. Böyle bir durumda zaten yangın 3 kilometre, 5 kilometre zaten atıyor. Bu atmayı da kabuklarla yapıyor. Genel kanaate göre işte kozalaklar, Eldebiren'i tenzih ederim. Kozalak maalesef bir şehir efsanesi olarak hep dile getiriliyor. Ama kozalaktan ziyade daha ziyade gövdelerde, ağaç gövdelerindeki kabukların yanar halde veya kor halinde uzak mesafelere o konveksiyon sütunu içerisinde yukarıya doğru taşınıp rüzgarla birlikte ileri mesafelere dökülüp döküldüğü yerde de uygun yancı maddeler varsa orada tekrar bir tutuşmayı gerçekleştirerek nokta yangınları oluşturarak yangının hem çok hızlı ilerlemesini hem de çok tahripkar olmasını beraberinde getirebiliyor. Evet.
1: Yani sadece kozalağın etkisi var ama gövdenin etkisi, kopan parçaların etkisi daha yüksek diyorsunuz değil mi? Çünkü kozalaklar için de hep
0: hayır, yani
1: patlayarak farklı noktalara olarak fırladıkları söyleniyor çünkü.
0: Evet, maalesef bu çok çok büyük bir şehir efsanesi, onu ifade etmek isterim. Ben 40 yıllık yangınla ilgili çalışmalarımda ne gördüm, ne duydum, ne literatürde okudum. Böyle bir şey insanların artık ne diyeyim, yani o yangın anında gördüğü o parçacıkları, bir de tabii patlamalar oluyor ama o patlamalar aslında kozalak değil. Yangın anında ağaç içerisinde genleşen gazların bir anda çıkmasıyla bazen böyle ıslık sesi gibi bazen de işte patlama sesi gibi bir sesle açığa çıkması. İnsanlar zannediyorum oradan hareketle kozalağın patladığını düşünüyorlar. Çünkü kozalak sonuçta ıslak bir şeydir, yani onun patlaması bir bomba gibi, yani patlarsa ne kadar uzağa gidebilir? Patladığı zaman zaten parçalara ayrılır, öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla onun bir şehir efsanesi olduğunu da buradan kamuoyuna ilan etmek isterim.
1: Peki şimdi Eldebiren, az önce Ertuğrul Hoca dedi ki

mevsim normallerine uyumlu bir şekilde hava devam edecek dedi. 2021-2025 yıllarındaki gibi bir yangın hani çok da ben beklemiyorum. Serin geçeceğini ifade etti. Şimdi senin meteorolojik öngörün ne söylüyor? Bunu sana sorayım. Bir de bununla birlikte az önce

0: uyarılar var mı veya işte kriterler hava koşullarına dair neleri takip etmeliler, hangi uyarılara dikkate almalılar?
1: Sondan başlayayım Helin. Şimdi sezonu var biliyorsun bu yangının, ya yani yaz dönemi, yüksek sıcaklığın olduğu dönem, zaten kurak dönem ve kuzeyli rüzgar, Poyraz hakim rüzgar yönü. Yani dolayısıyla ve orada termal rüzgar alan yerler de var Ege'de, kendi içerisinde termal rüzgar alan yerler. Dolayısıyla zaten sezonunda aslında dört mevsim dikkat etmek gerekiyor ama sezonunda daha dikkatli olmak lazım o alanda, işte anız yakmak, ateş yakmak, piknik ateşi, işte bilmem ne, bir takım uygulamalar konusunda biraz daha hassas olmak, kurallara uymak, yasaklara uymak, belki cezaların artırılması gibi şeyler konusunda biraz daha hassas olmak gerekiyor. Ki yani burada rüzgar parametresini tabii ki takip etmek önemli. Evet, Poyraz'ın kuvvetli olması orman yangınının kontrol altına alma açısından negatif bir etkisi var. Altını iki kere çizeyim, yangına sebep olmuyor bunlar. Sadece çıktıktan sonra yangın kontrolsüzce, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar kontrolsüz büyümesine ve söndürme çalışmalarını güçleştiren bir ekstra parametre olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü az önce anlattım, zaten orman yangını kendi içerisinde bir, evet, kendi havasını oluşturduğu için zaten zorlayıcı koşulu kendi var kendi özünde. Üstüne bir de dışarıdan esen kuvvetli rüzgar da tabii ki olayı biraz vahim noktaya getiriyor. Rüzgarın Poyraz'dan estiği günlere biraz daha özel dikkat etmek şart böyle zamanlarda. Çünkü Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de zaten artık Helin son yıllarda hiç neredeyse 40 derecenin altına inmiyor sıcaklık. O kadar yüksek seyrediyor ki. Şimdi sıcaklık soruna gelirsek de şunu söyleyebilirim. Şu anda hava sıcaklığının normallerin biraz üzerinde seyrettiğini söyleyebilirim. Özellikle iç ve doğu bölgeler için ortalamalara baktığımızda, hı hı, normallerin 1-2 derece üzerinde. Deniz suyu sıcaklığında da normallerin 3-4 derece üzerinde bir tablo var. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de hem deniz suyunda hem hava sıcaklıklarında normallerle kıyasladığımızda yüksek bir durum var. Normallerin üzerinde hala. Yağışa baktığımızda normaller civarı, bazı bölgeler için kurak, biraz normallerin altında bir sezon var. Ağustos ayında da devamlılık yine özellikle iç Ege, iç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerin üzerinde sıcak bir periyodun Ağustos ayında devam edeceğini bize modeller gösteriyor. Yağış konusunda da Marmara ve Karadeniz'de kurak bir Ağustos geçireceğiz. Diğer bölgeler normaller civarı olacak gibi bir projeksiyon var. Ama zaten Ege'nin, Akdeniz'in Ağustos ayı yağış normali hiç yağış almadığı için, en fazla bir gün ya da 1,5 gün kadar yağış aldığı için, dolayısıyla Ağustos ayı boyunca yine aşırı sıcak, yine normallerin normali bile zaten az önce söylediğim gibi 35 derecenin üzerinde o sıcak alarm seviyesi Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'nun artık normali haline gelmiş durumda Helin. Son 10 hı-hı yıldır neredeyse biz hiç o sıcak alarm seviyesinin altına indiğini görmediğimiz için artık normallerde de böyle yukarı yönlü bir eğilim zaten olmasının ötesinde zaten normallerin üzerindeki seyir hala devam ediyor o noktada. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yine sıcak alarm seviyesinde olacaktır. Dolayısıyla tedbirli olmayı bırakmamayı ben yine de mutlaka altına çizmek isterim.
0: Peki Ertuğrul Hocam, şimdi her bu orman yangınları sonrasında yazın yaşadığımız hep aynı tartışma başlıyor. Ormanlarda, şu ormanda şöyle bir bitki örtüsü vardı, bu sebeple işte yangın hızlı yayıldı. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsünü değiştirelim, oraya onlar değil bunlar ekilsin. Şimdi dağın tepesindeki yerden bahsediyoruz, yani oraya neyi nasıl ekeceksin? Dolayısıyla bu tartışmalar da bu şiddetli yağışlı yangınların olduğu dönemde yeniden başlıyor. O yüzden ben sizden de bunu noktada bir değerlendirme almak istiyorum. Bu bölgeleri, yanan bölgeleri canlandırmak ne kadar sürer? Aynı bitki örtüsü türü mü o bölgelerde oluşacak? Yoksa hani o söylendiği gibi zaman zaman ya buradaki bitki örtüsü türünü değiştirelim demekle o bitki örtüsü türünü değiştirmek kolay mı bu kadar söylendiği gibi? Ne dersiniz? 3 dakika süremiz var, buyurun.
2: Evet,
0: hatta 2 dakika diyor yönetmenim. Özür dilerim, hemen araya girip söyleyeyim.
2: Hemen özetleyeceğim. Mevsim normallerindeki havalilerin mevsim normallerinde devam ediyor olduğunu söylerken özellikle kuzey ve güney bölgelerindeki hava sıcaklığı farklarının çok olmamasından kaynaklı olarak ben onu ifade etmiştim. Kuzeyde olacak yağışlar güneyde sıcaklıklarla bir araya geldiği zaman kuzeyden güneye yoğun bir rüzgar akışı meydana gelir. Meteorologlar bunu çok iyi bilirler. Biz esas o durumları çok sıkıntılı görürüz ve onun pek olmayacağı yönünde bir düşüncem var. Çünkü mevcut hava halleriyle ilgili şeyler onu gösteriyor. Zaten bu haftaki olan yangınlar da geçen haftaki yağışlardan kaynaklı oldu. Kuzey

0: Deki yağışlar aşağıya doğru rüzgar oluşturdu. Bunu söyledikten sonra herhangi bir yerde yangından sonra acaba başka türler getirsek mi, yangına dayanıklı yanmayan türler falan. Aslında kısaca şunu söyleyebiliriz, her şey yerinde güzel. Bu ekosistemler aslında yangınlarla birlikte ortaya çıkmış ekosistemler. Özellikle bizim Akdeniz ekosistemlerimiz. Karadeniz ekosistemleri ne kadar yangından zarar görürse Akdeniz ekosistemleri de bir şekilde yangınlarla birlikte ortaya çıkmış ekosistemlerdir. Dolayısıyla bunları değiştirerek burada bir şeye varmanın, bir sonuca ulaşmanın mümkünatı yok. Dolayısıyla her şey yerinde güzel. Yangın da olacak. Ancak bizim istemediğimiz yangınlar olmasın istiyoruz. Çok geniş çaplı, çok şiddetli ekiplerimizi, insanlarımızı tehdit eden şeyler olmasın istiyoruz. Onun haricinde ekosistemin ihtiyacı olan, gerektirdiği şekilde küçük çaplı yangınlara da bir şey demememiz lazım. Çünkü yangınlar depremler gibi ülkemizin bir gerçeğidir. Biz yangınlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Eğer ondan zarar görmek istemiyorsak yangından önce tedbir alarak bunun önüne geçmeye çalışmamız gerekir derim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili ve meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan bizimle birlikteydi. Eldebiran, sana da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi bu konuyu kapatalım. Orman yangınlarını, ki orada takibimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki muhabirimiz o noktada zaten sıcağı sıcağına bilgileri ulaştırıyor. Ama bu konuyu şimdilik kenara koyalım. Biz yeni bir başlık açalım. Türk medya olarak Kahramanmaraş'ta bir zirve gerçekleştiriyoruz. Dirençli Şehirler Zirvesi ve o zirveyi de muhabirimiz Deniz Zeybek takip ediyor. Pek çok isim de o zirve için Kahramanmaraş'ta. Hemen bir sözü Deniz'e verelim.
2: Türk medya ailesi olarak Kahramanmaraş'tayız. Elbette ki o asrın felaketinin acısı geçmedi, hala içimizde. Ama buradaki yükselen konutları gördükçe, yaşamın yeniden deprem öncesindeki haline döndüğünü gördükçe açıkçası yüzümüzde Kahramanmaraş'a ne zaman gelsek tebessüm oluşuyor ki Türk medya ailesi olarak bu sefer Kahramanmaraş'tayız. Çünkü yarın çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacağız. O da Dirençli Şehirler Zirvesi, ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle yapılacak, düzenlenecek bu zirve. Hem yazarlarımız hem de Türk medya yöneticileri var. O önemli isimlerden biri de Savtek Dergi Yayın Koordinatörü Özlem Coşan bizimle birlikte. Özlem Hanım, hoş geldik Kahramanmaraş'a.
3: Hoş bulduk hep beraber. Kahramanmaraş'a tekrar gelmiş olmanın aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle, depremden çok kısa bir süre sonra iletişim başkanlığımızla beraber 2-3 kere ben gelmiştim. Ama her geldiğimde Maraş'ın bu kadar kısa sürede toparlanıyor olması, tabii ki yaralarımız var, asla kayıplarımızın yeri telafi edilemeyecek, ama buradaki insanın o gayretini ve tekrar kendi içinde o dirilişini görmek bana da çok büyük bir huzur verdi. Şimdi tabii Kahramanmaraş'ın özellikle ekonomiye katkısı çok büyük sevgili Deniz. Bu anlamda hem tekstilde hem kuyumculukta ve süccaciyede, ki ben de bir süccaciye esnafının kızıyım. Babam buradaki anılarını hep anlatırdı Maraş esnafıyla. Ve ben de Suçuklu Şiir Şenliklerine İstanbul Edebiyat'ta öğrenciyken, daha 18 yaşımda gelmeye başlamıştım Kahramanmaraş'a. Buranın insanının o sıcaklığını ve Maraş'a olan, Kahramanmaraş'a olan sevgisini, bağlılığını eskisi gibi ve belki de daha da güçlenmiş bir şekilde görmek beni de tedavi ediyor. Çünkü hepimiz yaralandık depremde. Hepimiz o yıkımdan bir şekilde payımızı aldık ve onların bu küllerinden doğması bize de çok iyi geliyor. Çünkü
2: özellikle Azerbaycan Mahallesi'ni, evet, gördük. Evet. Ebrar Konutları'nı gördük. Ki yeni adı Anka Konutları. Anka. Bize gezdirdiler, söylediler. Evet.
3: Evet. Küllerinden doğmayı temsil ettiği için ve kardeş Azerbaycan'a da buradan bir selam söyleyelim ve tekrar teşekkür edelim. Yaralarımızı hep beraber sardığımız için. Burada tabii Savtek olarak bulunmamız, biz Türk medyanın bütün markalarıyla, bütün ailemizle buradayız. Ve deprem bölgesinde hep Türk medya her fırsatta burayı tekrar gündeme getirmek için canla başla bütün markalarıyla beraber işin içinde. Biz TUSAŞ'ın mesela burada helikopter ve uçak parçalarını üretmesiyle ilgili 2024 Şubat'ında bir tesis açtığını biliyoruz. Önce kiralama usulüyle yapıldı. Türkoğlu Organize Sanayi'de. Şimdi de tesisin kendisi 7600 metrekarelik, eğer değişmediyse plan, yapımıyla alakalı da temel atma töreni olacak. Bu yüzden de ve çok büyük bir istihdam sevgili Deniz. Bununla ilgili bütün gelişmeleri de takip edeceğiz.
2: Özlem Coşan, çok teşekkür ederim. Daha buradayız, yarın da buradayız. Önemli bir zirve ev sahipliği yapıyoruz çünkü. İşte Kahramanmaraş'ın meydanı burası. Dulkadiroğlu ki ne yazık ki asrın felaketinde yıkımın en büyük olduğu yerlerden biriydi. Ne yazık ki, ama vatandaşları görüyoruz. Yol boyu insan kalabalığı var. Konutlar yükseldi. Bazı hafif hasarlı yerler vardı, çarşısı gibi mesela. Oralar restore edildi. Tarihi binalar, özellikle kamu binaları elbette ki restore edildi. Yeni yapılanlar var. Elbette ki bunları gördükçe işte yüzümüzde tebessüm eksik olmuyor ki Türk medya olarak, sadece Kahramanmaraş'ta da değil 11 ilde. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde zaten depremin başlangıcından bu yana yükselen konutları da özellikle ekranlara getirmiştik. Ki yine bakanlığın da elbette ki buradaki önemi çok büyük. Tekrar etmekte fayda var. Türk medya yöneticileri ve yazarlarıyla Türk medya ailesi olarak Kahramanmaraş'tayız ve bugün sabahın erken saatleri itibariyle buradaki ziyaretler başladı. Yerinde inceleniyor. Neden? Amaç şu: yerinde incelensin, kentte depremden sonra neler yapılmış, İHA süreci nasıl gelişmiş, işte bunlar özellikle yetkililerden bilgi alınıyor ve yarın da önemli bir zirveye ev sahipliği yapılacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'a geçelim. Diyarbakır bir hayli sıcak ve her yaz olduğu gibi benzer görüntüler. Daha doğrusu Diyarbakırlılar aynı noktada yine geçen yaz olduğu gibi çareyi arıyorlar serinlemek için. Neresi o çare? Çare Ulu Cami. Söz Şeymus Çakan'da.
4: Diyarbakır öylesine sıcak ki gerçekten dışarıda durmak neredeyse imkansız. Hava sıcaklığı gölgede bile 40 derecenin üzerinde seyrediyor ve vatandaşlar özellikle serin olan mekanları kendilerine mesken olarak seçiyor ve bunlardan biri de Diyarbakır'ın 5. Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Cami. Gölgede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar serinleyebilecekleri noktalara yöneliyor. Ve bu noktalardan biri de tarihi Ulu Cami oldu. Vakit namazlarının ardından klimaların açıldığı camide vatandaşlar serin ortamda dinlenip uyuyarak sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sadece aslında Diyarbakırlılar değil, buraya gelen yerli ve yabancı turistler de burada dinlenerek hem serinliyor hem de buradaki ibadetlerini de yerine getirmeyi iman etmiyor. Her noktada şu an için dinlenen, uyuyan vatandaşları görüyoruz. Ama gelip de burada fotoğraf çeken vatandaşlar da var. Tabii sıcak havanın etkisi gerçekten, dışarıda öylesine bir sıcak hava var ki kavurucu sıcak ve bunalan vatandaşlar Ulu Cami'nin bu bölümünde serinlemek için uyuduğu anlar işte böylesi bizim de kameralarımıza yansımış oldu. Kameraman aşkım Sıdık Bilge. Öylesine derin uykuda olanları görüntülüyor ki gerçekten hani dokunsam bile uyanamayacak şekilde uyuyan vatandaşlar var. Her yerde, her alanda hani bulunduğu alanlara adeta kıvrılarak uyuyanları görebilme imkanı görebiliyoruz. Ve şu an dediğim gibi camini iyi baştan başa gezdik, dolaştık ve işte hemen hemen her köşede, her noktada böylesine uyuyan vatandaşları görebiliyoruz. Dediğim gibi gerçekten Diyarbakır'da hani gölgede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ama güneşte o sıcaklık neredeyse 45 dereceyi geçiyor. Ama işte bu sıcaktan bunalan vatandaşlar burada, yani tarihi Ulu Cami'de serinleyip uyuyup o anların keyfini yaşıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeymuz'dan sözü alalım, bu saat dilimini noktalayalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evet. Kirvem.
2: Kirvem.
1: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
3: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
4: Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok. Allah.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
10: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba. Ekonomide gelişmelerle karşınızdayız. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Düzenlemeden kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanacak. Ağustos ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek takvimle hesaplara aktarılacağı da duyuruldu. Motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi banka kartları veya banka hesabından ödenebiliyor. Mükellefler motorlu taşıtlar vergisi ödemelerini dijitalden şifreye ihtiyaç duymadan plaka, TC kimlik numarasıyla tescil ve sahip

0: kişilik belgesi tarihiyle tarihi bilgilerinden birini girerek yapabiliyor. PTT ve vergi dairelerinden de ödeme sağlanıyor. İnternetten yapılacak ödemelerde mağduriyet oluşmaması için tarayıcıya gip.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak girilmesi gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova YHT istasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu hem geçmişten örnek verdi hem Türkiye'nin hedeflerinden bahsetti.
1: Bakın 90'lı yıllarda ertesi gün acaba maaşımız bankaya hesabımıza yattı mı düşünen bir Türkiye'den 2053'ü 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye geldik çok şükür. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Allah ondan razı olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partimizin de desteğiyle beraber durmaksızın Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bakın 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız. İşte işletmeye aldığımız Pamukova yüksek hızlı tren istasyonunun da yüksek hızlı tren ailemizin en yeni ve önemli bir üyesi oldu. Aynı zamanda bugün Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nı da hizmete açıyoruz. Tabi hizmetler büyük olunca küçük hizmetleri dile bile getirmiyoruz. Bakın burada sadece bir yaya üst geçiti. O bile 50 milyon liralık. Bak bizim konuşma metinlerimizde yok. Arkadaşlar uyardı da ben söylüyorum. Yani onu bile artık biz hani rutinden sayıyoruz. Hizmetten saymıyoruz asla diyemem. Çünkü oradan bir vatandaşımız bile geçse o kıymetlidir. Onun için o kadar çıtayı yükseğe çıkardık ki çok şükür her zaman daha iyisini yapma gayreti içerisindeyiz.
0: Şimdi de sırada ekonominin haber turu var.
2: ABD Ticaret Bakanlığı bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla öncü verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 arttı. Ekonomideki yavaşlama piyasaları da etkiledi. Piyasa beklentileri ekonominin ikinci çeyrekte %2,1 büyümesi yönündeydi. Büyüme beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,1 büyümüştü. İngiltere'de iş dünyasının ekonomiye yönelik güveni Temmuz ayında ivme kazanarak son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Güven endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puanlık bir artış kaydederek +49 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte endeks son 1 yıllık ortalama olan +47 puan barajını da aştı. İngiltere ekonomisinde ticari faaliyetlerin ve yatırımların canlanacağına dair beklentileri güçlendirdi. Rusya, Ukrayna'nın SİHA ve füze saldırıları sebebiyle yakıt tedarikinde zorlanıyor. Bu yüzden Rus hükümeti benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatırken, dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırıları, uluslararası aktörleri yeni arayışlara yöneltiyor. Suudi Arabistan'ın Husilerin saldırılarına karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla geniş katılımlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak için girişim başlattığı bildirildi. ABD medyasına göre Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planlıyor.
0: Ekonomiye noktayı koyalım, ara veriyoruz. Saat başında moderatörle tekrar birlikte olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. İsrail işgaline karşı Mehmetçik Lübnan'ın güvenliğinin garantisi mi olacak? Lübnan Cumhurbaşkanı Ağlı'nın ziyaretinde hangi kararlar alındı? Gazze'de tarihi anlaşma sağlandı. İsrail işgali sona erecek. Hamas silah bırakacak. Trump'ın Türkiye, Mısır, Katar teşekkürü ne anlama geliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hukuk Necat Taşçı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
8: Şipşak

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörle başlıyoruz. Aydın Dutluoğlu'kta alevlerle mücadele devam ediyor. Biz de önce gelin bu saat dilimizin başında o noktaya gidelim. O sıcak noktada Eren Coşkun Dilip bizi bekliyor. Söz Eren'de.
1: Aydın'da orman yangını devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz gibi havadan müdahalede en büyük rolü üstleniyor. Bakın görmüş olduğunuz bir askeri helikopter aslında havadan mücadelede jandarma helikopterini, askeri helikopterleri pek çok aslında farklı helikopterleri de bu noktada gördük ve Bambi'sine suyu aldıktan sonra havadan mücadele için tekrar aslında nereye gidecek? Aydın'ın biraz aslında merkezine yakın olan noktalardan biri olan bir noktaya gidecek. Dutluoğlu'a gidecek. Tabii helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Bak Ali, şimdi sol taraftan başka bir helikopter gelecek. Bu şekilde sorta atarak alevlerle mücadeleyi havadan kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çünkü karadan mücadele çoğu zaman yeterli olmuyor. Özellikle de engebeli arazide ekiplerin işi bir hayli güç. İşler bu noktaya gelince havadan mücadelenin önemi bir hayli artmış oluyor. Türkiye aslında yaz mevsiminin en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Günlerdir Muğla'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken

0: Bu kez alevlerin yükseldiği adres Aydın oldu ve Çin'e de yangın birçok noktada aslında devam etmekte. Ve özellikle de tabii Çin'in bulunduğu noktaya yaklaşık yarım saat olan Dutluoluk'ta da yine alevlerin yükseldiğini görebiliyoruz. Ve yerleşim yerlerinin alevlerin sıçramaması için de büyük bir mücadelenin verildiğini söyleyelim. Tabii bu mücadele aslında alevlerin yerleşim yerlerine sıçramama mücadelesi. Bu mücadele alevlerin bir an önce kontrol altına alınabilmesi, daha geniş bir alana yayılmaması için verilen büyük bir mücadele. İşte helikopterler, bakın Ali, gözümüzün gördüğü alanda sol tarafta yine iki helikopteri görebiliyorum. Biraz yakınlaşabilirsek eğer, her bir noktada havadan mücadelenin kararlılıkla yoğun bir şekilde sürdüğünü görüyoruz ve helikopter sayısının artması, yangın söndürme uçaklarının devreye girmesiyle birlikte de aslında belirli noktalarda yangının kontrol altına alındığını görmüş olsak da geniş bir alanda, vadinin pek çok noktasında bu alevlerle mücadeleyi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aslında tabii ki de Dutluoluk en çok hasarı alan yer. 150 hanenin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hal böyle olunca da o bölgenin yangın sıçramadan kontrol altına alınabilmesi oldukça önemli. Son olarak bakın Ali, ekrana getirecek. İşte bu şekilde defalarca kez sorti atıyorlar. Bambilerine su aldıktan sonra yangının yayılmaması için Dutluoluk'a, 150 hanelik o köye, mahalleye yayılmaması için canıraş bir mücadele verildiğini de belirtmiş olalım. İşte karadan, engebeli arazide ekiplerin yetişemediği yerlerde havadan mücadelenin önemi de bu denli fazla olmuş oluyor. Çünkü arazi engebeli, çünkü nem düşük, sıcaklık yüksek, arazi koşulları zor. Hal böyle olunca da alevler geniş bir alana yayılıyor. Bu nedenle de havadan mücadelenin önemi de bir hayli büyük oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi su havuzunda helikopterler bir an olsun durmuyor. Kararlılıkla alevlerle mücadele devam ediyor.
1: Eren'e teşekkür ediyoruz. Şimdi biz buradan olanı biteni izliyoruz. Karadan müdahale edildi diyoruz. Havadan müdahaleler sürüyor diyoruz. Peki ya o yangına müdahale eden ekipler, onlar o alevlerin arasında neler yaşıyorlar? O nefes kesen anları getirelim ekranlarınıza. Orman işçilerinin ve itfaiye ekiplerinin kask kameralarından yansıyan görüntüler.
2: Yardım edin, yardım, aç aç aç.
3: Gece çökmüş, gökyüzünü yıldızlar değil alevler aydınlatıyor. Kask kamerası açık, koşuyorlar. Nefes nefese, bir yandan duman, bir yandan kor. Tam karşılarında durmadan büyüyen ateş. İşte o anlarda herkes tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Alevi durdurabilmek.
2: Yardım edin, yardım, aç aç aç. Aç o kumadı. Hadi bir boyun.
3: Araç duruyor, kapılar açılıyor. Ekipler hiç düşünmeden aşağı atlıyor. Dakikalar değil, saniyelerle yarış başlıyor.
2: Yardım edin, yardım, aç aç aç. Aç yoksun hadi.
3: Karşılarında sadece yangın yok. Yüzlerine çarpan kavurucu sıcaklık, göz gözü görmeyen yoğun duman ve her an yön değiştirebilecek dev alev duvarı var. Ama buna rağmen geri çekilen kimse olmuyor. Hortumlar omuzlarda taşınıyor, su basılıyor, alevler bir an geri çekiliyor, sonra yeniden yükseliyor. Kask kamerası bu kez aynı anda 3 farklı noktayı gösteriyor. 3 ayrı ekip, 3 ayrı koldan alevlerin üzerine su boşaltıyor. Her biri birbirine sesleniyor, tek bir saniye bile kaybetmeden. Bir yanda orman işçileri, diğer yanda itfaiye ekipleri. Kepçelerse yol açabilmek için ateşin içine kadar giriyor. Amaç yeni bir müdahale hattı oluşturabilmek.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım, aç aç aç. Aç hortum hadi.
3: Su bitiyor, hortum yeniden çekiliyor, tekrar basılıyor. Alev sönüyor gibi oluyor ama rüzgarla birlikte yeniden canlanıyor. Mücadelede aynı kararlılıkla yeniden başlıyor. Bu görüntüler Aydın'ın Çine ilçesinden. Orman yangınına gece boyunca aralıksız müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev zarar gördü. 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı.

0: ama geride bu görüntüler kaldı. Alevlerin tam ortasında canlarını içe sayarak bir adım bile geri atmayan insanların nefes nefese verdiği o insanüstü mücadele.
1: Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç orkumu hadi. Hadi bir
2: boyun. Caner.
1: Ver ver şunu.
3: Muğla'nın Marmaris ilçesinde de orman yangını vardı biliyorsunuz. Ardından güvenlik kameralarını inceledi ekipler. Ve bölgeden motosikletle uzaklaşan bir şüpheli tespit edildi. O şüpheli gözaltına alındı ve ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlattı.
4: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri meydana gelen olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasından dolayı adli işlemleri yapılmak üzere şüpheliyi ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine teslim etti.
3: Şimdi Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması var biliyorsunuz ki ona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Peki nedir o ayrıntıları öğrenelim. Hemen Ankara'ya dönelim. Haber müdürümüz Mustafa Daş'tan o notlar o gelişmelerle karşımızda bizi bekliyor. Mustafa merhaba, seni dinliyoruz. Nedir bu soruşturmaya dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar?
5: Elin Aslan, soruşturma Ankara'da Etimeskut Belediyesi'nde gerçekleştirildi ama diğer taraftan baktığımızda sadece Etimeskut'la sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Zira rüşvet ağının bir ucu da CHP'nin İstanbul yönetimine kadar uzanıyor iddialara göre. Peki nedir o iddialar? Şöyle bir bakalım. Şimdi birkaç gün öncesinde biliyorsunuz CHP'li Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 55 kişi gözaltına alınmıştı. Suçlamalar var. Suçlamalar işte en fazla aslına bakarsanız dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Burada rüşvet konusu ve ihaleye fesat karıştırma konusu. Tabii rüşvet konusuyla alakalı iddialar merak ediliyordu. Şimdi müştekiler var. Müştekiler de savcılığa gidiyor ve kendi ifadelerini veriyorlar. Kendi iddialarını aslına bakarsanız dosyaya ekletiyorlar. Son müşteki FK öyle iddialar ortaya attı ki o koca rüşvet ağı aslına bakarsanız böyle ilmek ilmek çözülüyor artık ifadelerle beraber. Şimdi müşteki müteahhit FK diyor ki 500 bin dolar, 320 bin dolar, 160 bin dolar ve 7 milyon liraya ulaşan para talepleri benim üzerimden gerçekleşti diyor. Peki kimler bu paraları talep ediyor? Hemen sayalım. Mesela belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu. Başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu. Diğer taraftan da imar müdürü Serpil Zengin ve zabıta müdürü Zülküf Sancar. Şimdi bu imar müdürü Serpil Zengin ve zabıta müdürü Zülküf Sancar'ı bir yere not edelim. Çünkü bunlar özellikle imar müdürü çok kritik isimlerden bir tanesi. Şimdi FK'nın iddiaları neler? Hemen onları şöyle dile getirelim. FK, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bir ruhsat konusunda anlaşmak için bir araya geliyor. Erdal Beşikçioğlu kendisine belediyeye aldığı iki yeni otobüsü gösteriyor ve eğer iş yapmak istiyorsan, şimdi FK'nın iddiası bu tabii, onu da belirtelim, altını çizelim. Eğer ki diyor belediyeyle iş yapmak istiyorsan iki otobüs parasını vereceksin diyor. Bu FK'nın en önemli iddialarından bir tanesi. Peki buraya kadar nasıl gelindi onu da anlatıyor müteahhit FK. Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde imar müdürü Serpil Zengin'in kendisinden bizzat rüşvet talep ettiğini söylüyor. Rüşvetin bedeli de 5 ile 6 milyon lira olarak FK'nın iddiasına göre. Bu talep kabul edilmiyor müteahhit tarafından. Aralarında bir tartışma yaşanıyor. Daha sonrasında devreye kim giriyor biliyor musunuz? Bu kez devreye belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu giriyor. Mutlu Kerimoğlu kendisini arıyor FK müteahhiti ve kendi makamına çağırıyor. Makamında rüşveti bizzat kendisinden istiyor. Ne kadar? Bakın 5-6 milyon lirayla

0: alakalı tartışma çıkınca bu kez müteahhit FK'nin iddiasına göre 4 milyon lira rüşvet kendisinden talep ediliyor. Ve burada Mutlu Kerimoğlu, yani başkan yardımcısı, şunun da altını çiziyor. Bu para, diyor, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun talimatıyla isteniyor, diyor. Tabi bu iddianın sahibi kim? Oradaki müşteki, müteahhitten bahsediyoruz. Onun ifadesi bu şekilde. Peki bu paraların tahsilatları, şimdi paralar isteniyor. Sürekli olarak işte iki otobüs parası, $1000 altınlar havalarda uçuşurken. Peki tahsilatlar nasıl yapılıyor şimdi bu rüşvet ağında? Akıllardaki en önemli sorulardan bir tanesi de bu. Tahsilatlarda bu kez biz bu az önce saydığımız isimlerin hiçbirini görmüyoruz. Çünkü bu kez İmar Müdürlüğü'nde çalışan bazı mimarlar aracılığıyla bu tahsilatların gerçekleştirildiğini iddia ediyor müşteki. Ve diyor ki işte İmar Müdürlüğü'ndeki çalışan mimarlarla müteahhitler bir araya getirilirdi. Bu mimarlar söz konusu rüşveti döviz ya da altın cinsinden ya da nakdi para cinsinden müteahhitlerden alırlardı. Daha sonrasında bu paralarda Etimesgut Belediyesi içerisinde pay edilirdi. Bakın burası önemli. Rüşvet paraları alınıyor. Rüşvet paraları Etimesgut Belediyesi içinde pay ediliyor. Ama iddiaya göre o paralar her zaman Etimesgut Belediyesi içerisinde pay edilmiyor. Mesela bazı meblağlar bu kez İstanbul'a, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderiliyor. Şimdi siz bu kadar yüklü miktarda parayı öyle banka üzerinden falan transfer edemezsiniz, biliyorsunuz. Yani hepsi bunların kayıt altına giriyor. Bu noktada kim devreye giriyor? İşte az önce bu ismi unutmayalım dediğim İmar Müdürü, Etimesgut Belediyesi'nin İmar Müdürü Serpil Zengin devreye giriyor. Yine müşteki müteahhit FK'nin iddiasına göre Serpil Zengin işte her ay gerçekleştirdiği İstanbul seyahatlerinde, bu seyahatleri karayoluyla gerçekleştirdiği ya da havayoluyla gerçekleştirdiği söyleniyor. Ve bu seyahatlerde de bu paraların aslına bakarsanız İstanbul İl Başkanlığı'na taşınmak için planlanan seyahatler olduğu öne sürülüyor. Hatta FK kendi ifadesinde şunu da kullanıyor. Eğer ki Serpil Zengin'in burada İstanbul ziyaretleri çıkartılırsa konu zaten açıklığa kavuşacaktır, diyor müştekinin iddiasına göre. Şimdi mimarlar aracılığıyla müteahhitlerden paralar alındı. Az meblağlar belediye içerisinde bölüştürüldü. Rüşvet talimatları Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafından verildi. İşte iki otobüs parası kadar paralar istendi. Orada anlaşmazlıklar çıkınca paralar düşürüldü. Rüşvet parasında indirime gidildi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Sonrasında Serpil Zengin gerekli gördüğü meblağı belediye içerisinde dağıttı. Bazı durumlarda da bu meblağ İstanbul'a taşındı. Şimdi diğer taraftan tabii ki bu konuların hepsinin birer iddia olduğunu, müşteki iddiası olduğunu belirtelim. Soruşturma hala devam ediyor ama soruşturmada özellikle böyle bir rüşvet ağının deşifre edilmesi FK'nin iddialarıyla beraber önümüzdeki süreçte çok daha fazla derinleşeceğini bu soruşturmanın ve sadece İstanbul İl Başkanlığı ile belki de kalmayacağının bir göstergesi olarak da buraya not düşerim Helin Aslan. Gün içerisinde konuyla alakalı yeni gelişmeler olursa yine 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında aktaracağımızı belirtelim. Sözü şimdi tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa. Mustafa Daştan'dan sözü alalım. Şimdi bir başka soruşturmaya geçelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, ifadeler gelmeye devam ediyor. İş insanı Necdet Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon lira, 70 bin değil, 70 milyon lira, bakın 70 milyon lira borç verdiğini, buna karşılık aldığı çek ve senetlerde büyük sorunu yaşadığını söyledi. Soruşturma dosyasında özel jet kiralanması ve milyarlık taşınmaz satışına ilişkin de önemli iddialar var.
2: Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Necdet Kuy, deprem bölgesi için yürütülen konteyner ve çelik konut projelerinde Ahbap Derneği ile çalıştığını anlattı. Kuyun ifadesine göre ilk anlaşma 800 konteyner üretimi içindi. Daha sonra sipariş sayısı 3400'e yükseldi. Konteynerin teslim edildiğini, ardından da yüzlerce çelik konut için yeni sözleşmeler imzalandığını söyledi. En dikkat çekici kısımsa 70 milyon liralık borç oldu. Necdet Koy kendisine Haluk Levent adına 70 milyon lira borç talebinin iletildiğini anlattı. Bu paranın 55 milyon lirasını banka üzerinden şirket hesabına gönderdi. 15 milyon lirasını ise nakit olarak teslim etti. Koy daha sonra yapılan bazı para transferlerinin açıklama bölümünde borç ödemesi ifadesinin yer aldığını da anlattı. İş insanı alacağını tahsil edebilmek için verilen 23 milyon liralık şahsi senedi icra takibine koyduğunu, ayrıca 350 bin dolarlık bir çekinde karşılıksız çıktığını belirtti.
3: Onları çok seviyorum.
2: Yarım kalan projeler de konu oldu. Necdet Kuy, sözleşmesi yapılan 352 çelik konuttan yalnızca ilk etapta istenen 52 evi tamamlayıp teslim ettiğini, kalan konutlarınsa hayata geçirilmediğini söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli ifade ise Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'dan geldi. Tutuklu şüpheliler arasında yer alan Başaran ifadesinde Haluk Levent'e toplam 22 taşınmaz sattığını ve parasını alamadığını vurguladı. Başaran ayrıca özel jetinin iki kez kiralandığını ancak bu kiralamaların ücretinin de ödenmediğini iddia ederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
3: Seviyorum, desteklerini bekliyorum.
1: Şimdi gelelim yasa dışı bahis meselesine. Cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderiliyor. İşte bu gönderilen reklamlarla ilgili olarak harekete geçirildi ve 33 şüpheli tespit edildi. Onlar hakkında da gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Toplu mesajlarla yasa dışı bahis reklamı yaptılar. Milyarlarca liranın döndüğü kara para ağına yeni kurbanlar aradılar. Ancak polisin sıkı takibinden kaçamadılar. Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahisse kararlı mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları arasındaki koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımını teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz notuyla bitirdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'da Sangarios Köprüsü açılış törenine katılıyor, konuşma yapıyor. O noktaya dönelim.
5: İşte bu bilinçle tarihi yapılarımızı korumak, kollamak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bütün ekibimizle azimle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu sayede hem tarihimize olan borcumuzu ödüyor hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşamımıza katkı sağlamasını ayrıca temin ediyoruz. Bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınması da bu anlamda çok çok kıymetli. Biz de buna katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar tarihi Hıdırlı Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılın Köprüsü, Taş Köprü, Osmancık Koyun Baba Köprüsü, Diyarbakır On Gözlü Köprü ve Hani köprüsü gibi ülkemizin birçok noktasında tarihi köprülerimizi restore ettik, kültür mirasımıza kazandırdık. Bir kısmında da devam ediyoruz. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısının 528'e ulaştığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu anlamda Karayolları Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına halen ülkemizin çeşitli noktalarında devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tarihi Sangaryos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel ve en anlamlı örneklerinden birini teşkil ediyor. Kıymetli Sakaryalı kardeşlerim, değerli misafirlerimiz, Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan Çark Deresi, diğer adıyla Melas Çayı üzerinde yer alan Sangaryos Köprüsü, erken Bizans döneminin Anadolu'daki en görkemli anıtsal yapılarından birisidir. 370 metre uzunluğu, 10 metreye yaklaşan genişliği ki gerçekten bu kategoride çok önemli bir genişliktir. Ve 12 kemeriyle tamamen kireç taşından inşa edilmiş bu görkemli yapı, İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile Doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilmiştir. Elbette asırlar boyunca deprem ve sel gibi doğal etkenlerin ve zamanın da aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan bu çevreye, bu çerçeve çevresi alüvyonlarla kısmen gömülen Ayasofya ile yaşıt olan bu 1500 yıllık köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ele aldık, ayağa kaldırdık. Köprünün geniş açıklıklı ve çift sıra alın taşlı 7 adet ana kemerinin bulunduğu ayaklarda suyun akışını yönlendirmek ve köprü ayaklarının zarar görmesini önlemek için sel yaranlar inşa ettik. Köprü korkuluğuna kadar yükselen bu sel yaranları bir cephede yarım silindir, diğer cephede ise üçgen prizma formunda inşa ederek köprü döşemesi üzerinde seyir alanlarını da ayrıca oluşturduk.
1: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Moderatör kuşaklarında da açıklamalarını satır aralarını izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Bahçeli sadece dış tehditlerden değil iç tehditlerden de korunmalıyız dedi. Ömründe
6: genç bozkurtlar. Türkiye'nin ikinci yüzyılında ortaya koyduğu vizyonu kendi siyasi görüşü üzerinden aktardı. Türkiye'nin bu vizyonla birlikte nerede durduğumuzu çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Türkiye yüzyılını kendi bakış açısıyla yorumladı. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Bugün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz? Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye Yüzyılı üzerine bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına beyanı olduğunu vurguladı. Devlet-millet ilişkisini de bu perspektifte yorumladı. Tarihin eski dönemlerinden beri devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Baba, varlık sebebi olmanın yanında koruyan, kollayan, besleyen, büyüten, her zaman ailesinin iyiliğini düşünen, ona önce olandır. Devlet de Türk milleti için böyle bir anlam taşımaktadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılı ideallerini de açıkladı. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz. Aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. İdealimiz Türk ve Türkiye yüzyılında da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak. Gelişimi

0: Donald Trump Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini ve buna karşılık da İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekileceğini duyurdu. Şimdi Trump böyle diyor da taraflar ne diyor? Hamas İsrail taahhütlerini yerine getirip çekilmeden silah bırakılmaz dedi. Bu arada diyelim ki silahları bıraktılar. İsrail taahhütlerini yerine getirdi de Hamas silahları bıraktı. O silahlar ne olacak? O silahlar İsrail'e verilmeyecek. Filistinli bir komiteye devredilecek. Peki İsrail basını ne diyor Donald Trump'ın bu söylemi için? İsrail basını ise Tel Aviv'in mevcut silahsızlanma şartlarını yetersiz bulduğunu ve planı reddettiğini yazıyor.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bir dönemece girildi. Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesini şart koştu. Şimdi gözler planın uygulanma aşamasında. Hamas heyeti Haziran ayının başından beri Kahire'deydi. Ateşkesin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler yürütülüyordu. Temmuz başında Hamas, Gazze'deki yönetim organını feshetmişti. Sivil yönetimin göreve gelmesi için bu karar alınmıştı. Daha sonra ise Filistin basını Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için silah bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. İddiayı doğrulayansa ABD Başkanı Trump'ın açıklaması oldu. He's gonna have to mention it because it's killing your country. Trump duyuruyu Truth Social uygulamasından yaptı. 20 maddelik plan kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini açıkladı. Sürece katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Trump, silah bırakma işlemi tamamlandıkça İsrail güçlerinin de Gazze'den tamamen çekileceğini ilan etti. Hamas'ın da anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek. Bunun yerine 14 gün içinde bir silah envanteri çıkarılacak. Ağır silahlar üretim tesisleriyle tünellerde Gazze Ulusal Yönetim Komitesi ve uluslararası bir denetim mekanizmasının gözetimi altında depolanacak. Filistinli gruplar silahların kayıt altına alınması ve depolanması sürecine katılacak. Sürece yeni bir Filistin polis gücü ve uluslararası istikrar gücü de destek verecek. Hamas'tan ilk açıklama müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad'dan geldi. El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Hamad, silahsızlanma konusunun İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. İşgal güçleri taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Hamad, İsrail'in ilk aşamada 3500 ihlal gerçekleştirdiğini hatırlattı. Öte yandan Filistin İslami Cihat Hareketi medyada yer alan anlaşma haberlerini yalanladı. Mevcut taslağa çekinceli yaklaştıklarını duyurdu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Gazze'den çekilmeye yanaşmıyor. İsrailli güvenlik yetkilileri Hamas'ın niyetini göz boyama ve propaganda olarak görüyor. Tam silahsızlanma gerçekleşene kadar geri çekilmeyi reddediyor. Washington Post'ta konuşan ABD'li bir yetkili ise İsrail'in plana uymaması halinde Başkan Trump'ın büyük hayal kırıklığı yaşayacağı uyarısında bulundu. Süreçte bölge ve arabulucu ülkelerin stratejileri de dikkat çekiyor. İran'ın Hamas'a zamana oynama tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye, Mısır ve Katar ise Hamas'ı anlaşmayı kabul etmeye teşvik ediyor. Üç ülkenin bu hamleyle seçim arifesindeki İsrail'i anlaşmayı bozan taraf olarak uluslararası arenada köşeye sıkıştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
0: Gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. Misilleme saldırılar sürüyor. Kriz Mısır limanlarına, Avrupa başkentlerine ve hatta ABD'nin iç hatlarındaki siber güvenliğe kadar sıçradı. Ve stratejik konularda ekibiyle Donald Trump da ters düştü. Hatta Trump'ın bezgin olduğu öne sürülüyor.
1: Gerilim dinmiyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin İran adalarına ve kıyı kentlerine yönelik bombardımanına Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ordusu Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Bahreyn'deki Amerikan üssüne İHA saldırısı düzenledi. Üssün jeneratörleri, seyri sefer sistemleri ve lojistik binaları vuruldu. Kuveyt'teki hava üssü de İran'ın hedefindeydi. Savaş uçağı hangarı, uydu sistemleri ve mühimmat depoları hedef alındı. İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü ise balistik füzelerle vurdu. Devrim muhafızları saldırıda 3 adet F-35 uçağının imha edildiğini, 3 uçağınsa ağır hasar aldığını öne sürdü. Krizin bir diğer boyutu Mısır'ın Dimyat Limanı'nda patlak vermişti. İki LNG gemisi kamikaze İHA'ların hedefi olmuştu. ABD ve

0: İsrail basını İran'ı sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı olayı İsrail'in sahte bayrak operasyonu diye niteledi. Arakçı saldırıyı İran'ın yapmadığını açıkladı. İranlı bakan, Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşıyor dedi. Mısırlı eski diplomat Salah Halime de savaşın çapını genişletmek isteyen İsrail'e işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise durumun İran'ı gösterdiğini ancak netleşmediğini, farklı bir grubun özür dilediğini fakat yine de karşılık vereceklerini söylemişti. Washington hattındaysa işler karışık. NBC News'un haberine göre Başkan Trump, İran'a karşı net bir sonlandırma stratejisi sunamayan danışmanlarına sert çıkarak hayal kırıklığı yaşadı. Trump'ın İran'ı ikna etmenin bu kadar zor olacağını beklemediği belirtiliyor. Öte yandan New York Times, yoğun saldırılar nedeniyle ABD'nin füze üretim hızının tüketimin gerisinde kaldığını ve stokların alarm verici noktaya geldiğini yazdı. Kriz siber boyutuyla doğrudan ABD topraklarına da ulaştı. Minnesota eyaletindeki yerel su şebekelerine yönelik düzenlenen siber saldırılarla ilgili FBI soruşturma başlattı. Yetkililer saldırıların arkasında İran yönetiminin olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Savaş dünyanın en önemli deniz ticaret yollarını da etkiledi. Hürmüz ve Babülmendep'te gemi geçişleri en düşük seviyede. ABD, İran'a yönelik ablukanın başarılı olduğunu ve İran'la bağlantılı olmayan gemilerin güvenle geçtiğini iddia etse de veriler bunu onaylamıyor. Öte yandan Kızıldeniz'de çok uluslu koalisyon hazırlığı var. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek veren ortak bir açıklama yayımladığını bildirdi. Merkezin Suudi Arabistan'da olması gündemde.
1: İspanya uzun zamandır yaşamadığı bir krizi tekrar yaşıyor. Nedir o kriz? İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına Fas'tan göçmen akını var. Yüzlerce göçmen yüzerek, binlercesi de karadan İspanya topraklarına geçmeye çalıştı. Hal böyle olunca güvenlik güçleri müdahale etti. En az 34 göçmen hayatını kaybetti. Tahminlere göre de en az 60 bin göçmen İspanyol topraklarına kaçak olarak girdi.
0: Uzun zamandır böylesi yaşanmıyordu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Ceuta, Fas'tan muazzam bir göçmen akınına maruz kaldı. İspanyol topraklarına girmeye çalışan binlerce göçmen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yasa dışı göçmenler önce denizden harekete geçti. Sayıları 800'den fazlaydı. Hemen hemen tamamı Faslı ve Cezayirliydi. Ceuta kentine yakın Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yüzmeye başladılar. Fas ve İspanya'ya ait güvenlik güçleri alarma geçti. Devriye botlarıyla kaçak göçmenlere müdahale ettiler. İspanyol güvenlik güçleri 300'den fazla kişiyi sudan çıkardı. İspanyol Kızılhaçı'da 117 kişiyi kurtardı. Olaylar sırasında çok sayıda düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye de devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Bu kadarla kalmadı. Aynı anda binlerce göçmen de Fas ve İspanya'ya bağlı Ceuta arasındaki kara sınırına akın etti. Ceuta Özerk Yönetim Başkanı merkezi hükümetten polis ve asker desteği istedi. İspanyol hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ayrıca acil durum ilan edildi. En kısa sürede düzenin sağlanacağı duyuruldu. İspanyol ordusu bölgeye konuşlandırılıyor. Askerler kısa sürede Ceuta'ya ulaştı. Başbakan Pedro Sánchez de Ceuta'ya gitti. Ertesi gün Ceuta'da manzara buydu. Şehrin her yerinde kaçak göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar vardı. Sadece bir günde Ceuta'ya 49 bin kaçak göçmen girdi. Şehrin nüfusu ise 80 bin civarında. Sorunun nasıl çözüleceği merak konusu. Üstelik sınırdaki hareketlilik ve göçmen akını aralıksız sürüyor. Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadelede İspanya'ya destek mesajı geldi. Ancak yaşananlar birlik içinde yeni bir tartışma da doğurdu. İtalya Dışişleri Bakanı, Schengen uygulamasının İspanya'ya kapatılmasını istedi. Kontrolsüz göçün ulusal güvenlik tehlikesi olduğunu belirtti.

Kara para vaadiyle kurulan bir dolandırıcılık ağına jandarma operasyon düzenledi. Vatandaşlar altın, döviz ve kıymetli maden yatırımlarıyla yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıldı ve

0: 850 milyon liralık haksız kazanç sağlandı. 4 ilde operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltında.
1: Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan çete çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları altın, döviz ve kıymetli maden alım satımı üzerinden kısa sürede yüksek gelir elde edecekleri vaadiyle sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişi mağdur edilirken yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla vergi müfettişlerinin inceleme sonucunda para hareketleri tek tek analiz edildi. Hazırlanan raporda mağdurlardan toplanan paraların herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle sisteme aktarıldığı belirlendi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli tespiti yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital delile el konuldu. Ayrıca 6 iş yeriyle şüphelilere ait mal varlıkları hakkında tedbir kararı uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Kaan'ın yeni prototipi yer testlerine başladı. TUSAŞ piste yenilenen yüzüyle çıkan Kaan'ın ilk görüntülerini paylaştı.
2: Hangarın kapıları açıldı. Türkiye'nin gurur kaynağı yenilenmiş haliyle pistte böyle gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Kaan'ın ikinci prototipinin yer testlerinden görüntüler yer aldı. Piste uzun süre taksi yapan Kaan yer sistemlerini tecrübe etti. O sırada Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da Kaan'a pistte eşlik etti. Kaan'ın ilk prototipi uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapmıştı. Yer testleri başlayan prototipin yıl sonuna kadar diğer prototiple birlikte uçması bekleniyor. Kaan projesinde seri üretimin ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

0: Milyonlarca eski öğrencinin beklediği öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Teklifin yasalaşması ile birlikte yaklaşık 4 milyon öğrenci için üniversitenin kapıları tekrar açılacak. Kayıt için ise 4 aylık bir süre tanınacak.
1: Yaklaşık 4 milyon üniversite hayali yarım kalan eski öğrencinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'ndaydı. 28 maddelik yasa teklifi meclisten geçti. AK Parti'nin 2 Temmuz'da meclis başkanlığına sunduğu 28 maddelik yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Özellikle 16. madde için yaklaşık 4 milyon vatandaşın gözü kulağı genel kuruldaydı. Meclisteki kanun teklifinin ilk mesai gününde ilk 13 madde kabul edildi. Ardından ikinci günde de kalan maddeler oylandı. 16. madde ise öğrenci affı ve detaylarını içeriyordu. Teklifte daha önce aftan

0: Yararlanmama şartı komisyon aşamasında kaldırılmış ve yasanın kapsamı genişletilmişti. Teklif bu haliyle genel kurulda onaylandı. Af'tan yararlanan milyonlarca öğrenci için teklifin yasalaşmasıyla birlikte 4 aylık bir başvuru süreci olacak. Yasalaştığı tarihte askerlik görevinde bulunan eski öğrenciler içinse terhis tarihinden sonrası için 2 ay süre tanınacak. Böylelikle 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilik hayatına başlayabilecekler.
1: Boğaz ağrısı deyip geçmeyin. Çocukluk çağında geçirilen beta enfeksiyonu eğer tedavi edilmezse yıllar sonra kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabiliyor.
2: Boğaz ağrıdı, ateşi çıktı, geçer denildi. Ama o enfeksiyon yıllar sonra kalbe kadar ulaştı. Çocukluk çağında sık görülen beta mikrobu doğru tedavi edilmediğinde kalp kapaklarında kalıcı hasara yol açabiliyor.
3: Aileler bunu daha çok kalp romatizması ya da çocuklarda kalp kapak hastalığı olarak biliyorlar. Bu hastalık şöyle bir nedeni var, etiyolojisi var. Etiyolojisi beta diye bir mikrop. Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar bu betayı okuldan alıyorlar. Arkadaşlarına nefesle 3 yaşın altında beta boğaza yerleşmiyor. Beta boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor. O sırada muhakkak antibiyotikle betayı iyi tedavi etmek gerekiyor.
2: Ardından bazı çocuklarda eklem ağrıları ve şişlik başlıyor. Bazılarında ise kalbi etkiliyor.
3: Eklemlere vursa bile pek bu kalıcı bir hasar yapmıyor. Sadece o geçirdiği dönemlerde ağrılar yapıyor. Ama asıl betanın ya da aranın sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor. Kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor. O yüzden de ateşli boğaz enfeksiyonu geçirirken muhakkak doktora gitmeyi öneriyoruz. Eğer beta görünce doktor antibiyotik veriyor. Antibiyotik vermeden iyileşenlerde kalp kapakları etkilenebiliyor.
2: Üstelik birçok çocuk hastalığını fark etmeden büyüyor. Rutin muayenede duyulan bir üfürüm ya da yapılan kalp ultrasonu yıllar önce geçirilen beta enfeksiyonunun bıraktığı izi ortaya çıkartabiliyor.
3: Ama daha çok biz hastalığı geçirirken gelmiyor aileler. Yıllar sonra geliyorlar. Yıllar sonra da şöyle geliyorlar. İşte çocuk doktoruna rutin muayenelere gittiklerinde kalp muayenesi yapılıyor. Kalbini dinlerken çocuk doktoru diyor ki kalbinden değişik bir ses duyuyorum, üfürüm duyuyorum diyor. Bize gönderiyorlar. Bizde Eko diye cihazımız var. Onunla kalp muayenesi yapıyoruz. Kapağında kaçak görürsek, aa diyoruz sizin normalde bu kapağınızda kaçak olmaması lazım. Siz fark etmemişsiniz ama daha önce geçirdiğiniz boğaz enfeksiyonları iyi tedavi olmadığı için kapaklarınızı etkilemiş.
2: Uzmanlara göre bu tabloyu önlemenin yolu boğaz enfeksiyonlarını hafife almamak, tedaviyi eksik bırakmamak ve çocukların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek.
3: Çocukların bir kez ekokardiyografik incelemeye girmesinde fayda var. Çünkü çoğu kez aileler böyle eklem ağrılarını büyüme ağrıları olarak sanıyorlar. Hiç böyle bir hastalığın kalbi de etkileyebileceğini bilmiyorlar. O yüzden her çocuğun özellikle 3 yaşından sonra muhakkak akut romatizmal ateş ya da kalp romatizması açısından çocuk kardiyolojiye gitmesi ve ekokardiyografi yaptırmasını öneriyoruz. Ekoda kapak yetersizliği çıkarsa %90'ı bu nedenle oluyor ve erken tanıda ileride ta kapak ameliyatlarına gitmeyi engelliyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de çocuklar yaz tatilini doğanın kalbinde geçiriyor. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna katılan minikler ormanda unutulmaz bir gün yaşadı. Ne yaptı peki çocuklar? Kimi elleriyle barınak yaptı, kimi dalından kiraz topladı. Ekranların ve telefonların yerini ise hal böyle olunca tabii ki toprak ve oyun aldı. Bu noktada da doğayı keşfeden çocuklar renkli anlara yaşadılar. Ve İstanbul'da da yazın en büyük eğlencesi için de geri sayım başladı. 5. İstanbul Festivali kapılarını açıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar ve Türkiye'nin en sevilen isimleri Yeni Kapı'da sahne alacak. Üstelik bu yıl Mimar Sinan'ın eserlerinden ilham alınarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük sahnesi de Yeni Kapı'da kuruldu.
4: Doğayla iç içe vakit geçirdiler, toprağa dokundular, kendi elleriyle barınak inşa ettiler. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulu programı bu kez öğrencileri sınıflardan çıkardı. Minikler doğayı keşfederek öğrendi.
5: Sen bugün neler yaptın burada?
6: Çiz tadisi.
5: Kuşlar için yem mi yaptın?
6: Evet.
4: Düzenlenen etkinlikte çocuklar önce doğal malzemelerle kendilerine küçük barınaklar kurdu. Ardından kuş yemliği hazırlayıp açık havada kitap okudu.
7: Kuşuyum. Tüylerim su geçirmez. Ayaklarım perdeli.
4: Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Kiraz şenliğinde dalından meyve toplayan çocuklar çuval yarışı, yakan top ve su savaşıyla yazın tadını doyasıya çıkardı.
5: Bravo. El sallı öpücükleri at ablaya.
4: Bir yandan doğa sevgisi kazanan çocuklar, diğer yandan da çevre bilinci edindi. Gün boyu hem öğrendi hem de gönüllerince eğlendiler.
1: Ve artık moderatörü noktalama vaktimiz geldi. Ben burada noktayı koyuyorum. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Orman yangınlarıyla mücadele gündemde ilk sıradaki yerini koruyor. Ve şunun altını çizmek istiyoruz. Orman yangınlarının bir uzaktan görünen yüzü var. Bir de alevlerin içinden görünen yüzü. Belki de bu kadar çarpıcı görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz. Zira Aydın'da alevleri söndürmeye çalışan kahramanlar gecenin karanlığında bakın nasıl zorlu bir mücadele verdiler. İşte o kahramanların gözünden orman yangınıyla mücadele anları.
1: Yardım edin, yardım! Aç, aç, aç! Aç orkumu hadi!
2: Gece çökmüş, gökyüzünü yıldızlar değil alevler aydınlatıyor. Gaz kamerası açık, koşuyorlar. Nefes nefese, bir yandan duman, bir yandan kor. Tam karşılarında durmadan büyüyen ateş. İşte o anlarda herkes tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Alevi durdurabilmek.
1: Şuradan. Yardım edin, yardım! Aç, aç, aç! Aç orkumu hadi!
3: Caner!
2: Araç duruyor, kapılar açılıyor. Ekipler hiç düşünmeden aşağı atlıyor. Dakikalar değil, saniyelerle yarış başlıyor.
1: Şuradan. Yardım edin, yardım! Aç, aç, aç! Aç orkumu hadi!
2: Karşılarında sadece yangın yok. Yüzlerine çarpan kavurucu sıcaklık, göz gözü görmeyen yoğun duman ve her an yön değiştirebilecek dev alev duvarı var. Ama buna rağmen geri çekilen kimse olmuyor. Hortumlar omuzlarda taşınıyor, su basılıyor, alevler bir an geri çekiliyor, sonra yeniden yükseliyor. Gaz kamerası bu kez aynı anda 3 farklı noktayı gösteriyor. 3 ayrı ekip, 3 ayrı koldan alevlerin üzerine su boşaltıyor. Her biri birbirine

0: esleniyor. Tek bir saniye bile kaybetmeden bir yanda orman işçileri, diğer yanda itfaiye ekipleri, kepçelerse yol açabilmek için ateşin içine kadar giriyor. Amaç yeni bir müdahale hattı oluşturabilmek. Su bitiyor, hortum yeniden çekiliyor, tekrar basılıyor, alev sönüyor gibi oluyor ama rüzgarla birlikte yeniden canlanıyor. Mücadelede aynı kararlılıkla yeniden başlıyor.
1: Vur vur vur!
0: Bu görüntüler Aydın'ın Çine ilçesinden. Orman yangınına gece boyunca aralıksız müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev zarar gördü. 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Ama geride bu görüntüler kaldı. Alevlerin tam ortasında canlarını içe sayarak bir adım bile geri atmayan insanların nefes nefese verdiği o insanüstü mücadele.
1: Şuradan yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç orkumu hadi. Hadi bir boyun. Caner. Ver ver şunu.
2: Aydın'da geceden yansıyan görüntüler böyleydi. Peki gündüz ne durumda? İsterseniz bakalım, görüntüler canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Aydın'ın Çin ilçesinde dün öğleden sonra Madran Dağı Kavşıt Yaylası bölgesinde başlayan yangın ne yazık ki şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve ormanlık hatta büyük bir tahribata yol açtı. Yangının etkisinin azaldığı alanlarda ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Alevlerin arasında zaman zaman kamyonetlerin, bazı ticari araçların kaldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisi var. İlçenin doğal yaşamı, oksijen kaynağı olarak görülen Kavşıt Yaylası'nda meydana gelen yangın, meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık geçimini sağlayan vatandaşları da hem etkiledi hem de derinden üzdü. Gördüğünüz gibi karadan müdahaleyi ekipler hortumlarla bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Hem Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem itfaiye ekipleri yangınlara karşı sahada mücadeleye devam ediyor. Yangınların %89-90'a yakını insan kaynaklı efendim. İnsan hatasından kaynaklanan bir kıvılcım beraberinde büyük yangınları getiriyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli vardı, tutuklandılar. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Açıklamada Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği duyuruldu. Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma yapıldığı duyuruldu. Açıklamada yangının OG ve MY'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş. Şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır ifadesi paylaşıldı. Bazı noktalarda ise alevler yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı, hatırlayacaksınız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak hasar tespiti yapıldığını söyledi. 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu vurgulandı. Sosyal medya hesabına paylaşım yapan Bakan Kurum, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı ifadesini gerçekleştirdi. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre Kumca'da 20, Seydikemer'de 39, Gömeç'te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Bakan Murat Kurum açıklamasında ayrıca milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır ifadesini kullandı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması efendim 2 haftadır gündemimizde ve artık bu suç örgütü soruşturmasında ünlü isimler çağrılıyor ifadeye. Peki bugün kimler geldi, ne söylediler? Hemen adliyeye götüreyim sizi. Çağlayan Adliyesi'nde 24 muhabir Nesişah Yumak bizi bekliyor. Nesişah kolay gelsin. Genel savunmalar, vallahi ben de bilmiyordum şeklinde galiba.

0: Kimler geldi bugün, neler söylediler?
1: İbrahim Güneş, Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan bazı ünlü isimler vardı. Senin de aktarmış olduğun gibi aslında 2 haftadır devam eden bir süreç ama aslında süreç 2023 yılının 6 Şubat depremine, ki asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremine kadar devam ediyor. Şimdi bu dönem içerisinde aslında oradaki depremzedelere yardım adı altında bazı paralar toplandı. Ki bu yardım kampanyasına vatandaşlar dahil oldu. Keza bazı noktada ünlü isimlerin hem yardım çağrısında bulunduğunu hem de bağış yaptığını gördük. İşte bu kapsamda da ifadeye çağrılan ünlü isimleri görmüştük. Bugün içerisinde de aslında dün akşam saatlerinde ifadeye çağrılma işlemi gerçekleştirildi. Kimdi? İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Leçin gibi isimler ifadeye çağrılmıştı. Berna Leçin geçtiğimiz saat dilimi içerisinde adliyeye giriş yaptı. Şu an savcı karşısında ifade verme süreci devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah hala daha gelmedi. Onun da bugün içerisinde gelmesi öngörülüyor. Fakat ifadesine ortaya çıkan isimler arasında tabii ki de Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Eda Ece'nin aslında neden yaptığımı anlamıyorum sözleri dikkati çeken noktalardan biriydi. Haziran 2003'te bir otelde yapılan ödül töreninde Şubat ayında dergi ünlüsü seçilmişti ve ancak orada bir konuşması olmuştu, ondan bahsediyor. Konuşmamın sonundaki haddini aşan şakam cımbızlanarak tüm deprem sürecindeki yaptıklarımı silmek istendi. Ödül töreninin neşesini deprem konusuyla bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şakayla bitirmek istedim. Ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettiğimi düşünüyorum ki beyanda bulunurken de ağladığı ifade ediliyor. Konuşmamdan bir hafta sonra özür yazısı paylaştım. Ancak toplumda bir karşılığı olmadı dedim. Kerem Bürsin'in de ifadesinde aslında şunlara yer verdi. Ben de mağdurum dedi. Süreçten dolayı ben de mağdurum dedi ki o da beyanında. O dönem herkes Ahbap'la ilgili paylaşımlarda bulunduğundan dolayı ben de AFAD veya Kızılay gibi yardım kuruluşu gibi değerlendirip bu paylaşımları yaptım. Özellikle Ahbap'la ilişkin paylaşımlar yapmam konusunda beni yönlendiren ya da tetikte bulunan kimse olmadı. Hatırladığım kadarıyla ben de şahsen Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla bir makbuz tarzı evrak göndermişlerdi ama içeriğini bilmiyorum. Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum dedim. Şimdi bir diğer isim vardı, İrem Helvacıoğlu. Öğrendiğimde ben de çok üzüldüm dedi. Herhangi bir derneğin kim veya nasıl yönetildiğinden ziyade devletimiz kurumları da dahil olmak üzere tüm yardım organizasyonlarının hepsine yetişmeye çalıştım. Kesinlikle devletin hiçbir kurumunu hedef alır nitelikte paylaşımım bir söylemim olmamıştır. Aksine Kızılay, AFAD gibi devlete de ait kurumlara da destek olunması hususunda elimden geldiğince çabaladım diyor. Ve öğrendiğime ben de çok üzüldüm ifadelerine yer verdi. Son olarak şunu da hemen tekrarlayayım. Berna Leçin'in de savcı karşısındaki ifade işlemleri şu an sürüyor. Farah Zeynep Abdullah'ın da adliyeye ifade vermek için gelmesi öngörülüyor diyelim. İfadeler ortaya çıktıkça, ifadelere dair hususlar öğrenildikçe aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım İbrahim Güneş.
0: Teşekkür ediyoruz Nesra. Kolay gelsin. Daha uzunca bir süre bu yayınlara devam edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım neler çıkacak sonrasında. Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine bakacağız. Bugün İstanbul'da Erdoğan. Bugün TÜGVA Yaz Okulları final programı var. Ve programın detaylarını da 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bizimle paylaşacak. Eda Nur, kolay gelsin. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başlamış gibi görünüyor. Nasıl bir program olacak?
2: Teşekkürler İbrahim Güneş. Evet, senin söylediğin gibi tribünler aslında full dolu diyebiliriz. Normalde yaz okulları finali programı saatler 17'yi gösterdiğinde başlaması bekleniyordu. Fakat burada öğrenciler ve veliler saatler önce buraya gelerek doldurmaya başladılar. Şüphesiz ki onlar da çok heyecanlılar. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya gelmesi bekleniyor ve burada öğrencilere ve velilere hitapları da gerçekleşecek. Hemen buradaki coşkulu atmosferi sizlerle paylaşalım. Kameraman arkadaşım Celal Musalli sizler için görüntülesin. Hemen gördüğünüz gibi tribünler şu anda full dolu diyebiliriz Rams Park'ta ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler burada ailesiyle birlikte yerlerini aldı. Arada içeride şu anda da tabii müzik yayını da devam ediyor. Tabii bir yandan da sahnede son hazırlıklar yapılıyor.

0: bayrakları olan birçok öğrenci tribünlerde büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Tabii yaz boyunca devam eden uzun bir eğitim ve etkinlik maratonu vardı. TÜGVA'nın açıkladığı rakamlara göre özellikle bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde, yüzlerce ilçede ve binlerce okulda, yaz okullarında birçok program düzenlendi ortaokul öğrencilerine ve yaz tatili boyunca da öğrenciler hem eğitici faaliyetlerde bulundu hem de sportif ve kültürel etkinliklerle vakit geçirdi. İşte bugün de bu emeğin karşılığını almak için buradalar ve bugün de TÜGVA yine final programını gerçekleştiriyor ve Türkiye'nin 81 ili bugün İstanbul'da buluştu. Tabii tribünlere baktığımızda da farklı illerden gelen birçok öğrenci gruplarını görmek mümkün. Özellikle de aralarda müzikler de çalıyor ve zaman zaman da sunucular anonslarını gerçekleştiriyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buraya gelerek gençlere ve ailelere hitap etmesi bekleniyor. Özellikle de tabii en coşkulu atmosferlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek dereceye girecek öğrencilere belgelerini ve ödüllerini de takdim edecek. Ve sonrasında da gençlerin sevdiği birçok sanatçı da burada konserler vererek programa eşlik edecek. Biz de detayları sizlerle paylaşacağız diyelim ve tekrar sözü size bırakalım İbrahim Güneş.
1: Eda Nur Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla mücadele konusundaki son durum paylaşıyor. İzliyoruz.
2: Hazırda devam eden yangınlarla ilgili bilgi vererek sözlerime devam etmek istiyorum. Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini, bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmış. Sadece bizler değil, aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları şiddetli rüzgarın getirebileceği riskleri kamuoyumuzla paylaşmıştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Tekrar ediyorum. Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda, yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de, yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özelliği

0: kesinlikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi. Dün ifade etmiştim açıklamamda, bugün de tekrar ifade edeyim bunu. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine altını çizelim. Elbette konusu olmayan ya da bu konuda uzmanlığı olmayan kişilerin yangın alanlarının içerisinde kısmi tütmeleri, sanki yangın yeniden başlamış gibi vermeleri söz konusu olabilir. Buradan bu bilgiyi düzeltelim. Tedbiri elden bırakmıyor arkadaşlarımız. Hiçbir gevşekliğe tabiri caizse meydan vermeden son ana kadar, artık hiçbir problem kalmayıncaya kadar alandan ayrılmayacaklar. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması konusu da yine uyarılarımızın arasında devam edecek. Tabii bu yıl ilk kez yaptık bunu, belki de devam ettirmemiz gerekiyor. İlgili illerde SMS'le bilgilendirmelere başladık. O illerde baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara riskli durumu bakanlık olarak ifade ettik. Buradan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir hadise gerçekleştiğinde asıl önemli husus en kısa sürede müdahale etmektir. Dolayısıyla başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu, birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde özellikle stratejik bölgelere, stratejik noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar. İlk müdahale ekip binaları sadece yangınlarda değil, elbette daha sonraki dönemler için mutlaka bir koordinasyon merkezi görevini görecek ve sadece yangınlarda değil, yine ifade edeyim, ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görevini icra edecek. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktaları var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Tabii bu kadar yaygın bir ağ elbette bizim bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan artık başarılarımız için önemli bir etken. Yangına müdahale etme süresini tekrar edeyim ben. O 11 dakikayı 10 dakikaya indirme konusunda da son derece etkili. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Belki bu manada hakikaten kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Ben Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşu Eti Gıda'nın Orman Genel Müdürlüğümüzle bu binanın ve bu binanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilmesinde bu manada işbirlikleri için teşekkür ediyorum.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın prototipi taksi yaptı efendim. Yani o pistte ağır ağır salındı diyebiliriz. Önce o görüntüleri sizlerle paylaşalım. Çünkü TUSAŞ bugün görüntüleri paylaştı.

0: sonrasında Safetek Dergi editörü Sadık Muhammed Bilici ile konuşacağız.
1: Hangarın kapıları açıldı, Türkiye'nin gurur kaynağı yenilenmiş haliyle pistte böyle gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Kaan'ın ikinci prototipinin yer testlerinden görüntüler yer aldı. Piste uzun süre taksi yapan Kaan yer sistemlerini tecrübe etti. O sırada Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da Kaan'a pistte eşlik etti. Kaan'ın ilk prototipi uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapmıştı. Yer testleri başlayan prototipin yıl sonuna kadar diğer prototiple birlikte uçması bekleniyor. Kaan projesinde seri üretimin ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

0: Saf Tekler getirir. Muhammed Sadık Bilici ile bu önemli gelişmeyi konuşalım istiyoruz. Muhammed, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk İbrahim Bey. İyi yayınlar dilerim efendim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi önce bir kafa karışıklığını düzeltmeni rica edeceğim. Ya da bizi biraz aydınlat. Şimdi biz bu Kaan'ı uçarken gördük zaten. Şimdi vatandaş diyor ki, evet, iyi de bu uçuyordu zaten. Şimdi niye pistte gidiyor ki böyle diyor. Bir onu bize bir anlatır mısın? Bu işler nasıl yürüyor?
1: Evet, şimdi savaş uçakları veya herhangi bir hava aracı geliştirilirken prototipler öncesinde geliştiriliyor. Ve bu prototip sayısı her şirketin test ve geliştirme yaklaşımına göre farklılık gösteriyor. Kimi şirket iki prototip üretirken bir ürünü için, örneğin Hürjet'te iki prototip üretilmişti. Örneğin Kızıl Elma'da 5-6 prototip üretilmişti. Kaan'da ise 6 farklı prototip üretilecek. Bu prototipler üzerinde farklı aşamalarda farklı testler gerçekleştiriliyor. Bundan önceki uçak, yani P0 olarak adlandırılan ilk üretim modeli yalnızca 21 Şubat 2024'te ve Mayıs 2024'te iki defa uçuş gerçekleştirmişti. Ardından o uçak üzerinde hangar üzerinde ve farklı testler gerçekleştirilmişti, uçuş testlerinin haricinde. P1 prototipi ise, yani bugün pist üzerinde ilerlerken gördüğümüz prototip ise, asıl yüzlerce uçuş testinin yapılacağı prototip olacak. Bu prototip üzerinde uçağın ilk başta taksi testi gerçekleştirildi. Taksi testi de ne oluyor? Uçak pist üzerinde A noktasından B noktasına ilerleyerek uçuş pozisyonu alması bekleniyor. Bu aşamayı başarıyla tamamladı. Ardından hızlanma testlerine geçecek P1 prototipi, ekranı gördüğümüz prototip. P1 prototipinde de uçağın uçuş hızına yakın süratlere çıkması denenecek, test edilecek. Ardından da nihayet ilk uçuşunu gerçekleştirecek bu yeni prototip. Tabii yeni prototipte farklılıklar da var. Yenilenen prototipiyle ortaya çıktı çünkü bu prototip. Önceki prototipte örneğin arka kuyruk bölümü, yani yatay stabilize bölümünde daha düz bir yapı hakimken, burada arkaya daha kesikli bir yapı yapılmış yatay stabilize bölümünde, arka taraftaki uçağın kuyruk bölümünde. Örneğin yine bu prototipte uçağın burun kısmında yer alan Karat kızılötesi arama ve takip sistemi, Toygun elektro-optik hedefleme sistemi gibi sistemler gerçek halleriyle entegre edilmiş olacak, gerçek sistemler olarak. Önceki prototipte onlar için yer ayrılmıştı. Onları temsil edecek parçalar da konulmuştu oraya, uçağın burun kısmında, hem aşağıya hem yukarıya Karat ve Toygun'un. Ama onlar gerçek sistemler değildi. Sadece uçağın nasıl görüneceğini temsil eden sistemlerdi. Şu an bu yeni prototipte Karat ve Toygun gerçek sistemleriyle entegre edilmiş olacak. Ve tabii Murat AES radarı da uçağa yine bu prototipte entegre edilmiş olacak. Bu entegre edilen sistemlerle, yani hem Toygun kızılötesi arama ve takip sistemi, hem düzeltiyorum, Toygun elektro-optik hedefleme sistemi, Karat kızılötesi arama ve takip sistemi, Murat AES radarı gibi sistemler eklenince, uçuş gerçekleştirerek bütün bu sistemlerin birbiriyle etkileşimi ve tıpkı diğer Kızıl Elma'da olduğu gibi işte havadan hedefleme yaptığını, görüntülerini de izleyeceğiz. Ardından da uçağın yeni prototiplerin üretimine yine devam edilecek.

Çünkü yer testleri için de ayrıyetten bir prototip geliştirilmesi gerekiyordu ki TUSAŞ onu da üretmişti. Hatırlarsanız 3 prototipin yan yana olduğu bir video da paylaşmıştı geçen aylarda. Orada mesela

0: Örneğin özel bir düzenek vardır uçaklar için. Kanatlarını çok yüksek basınç uygulayarak gerer. Ve ne kadar G kuvvetine maruz kalınca bu uçak gövdesi dayanabiliyor. Bir mühimmat bırakıldığı zaman, çünkü bir mühimmat da baktığımızda 2 ton her kanatta bir mühimmat var. Bu mühimmat uçaktan ayrıldığı zaman nasıl bir etki bırakacak bu uçağın üzerinde gibi birçok yer testlerini yapacağı ayrı bir prototip oluyor. Şimdi ben tekrar bu P1 prototipine dönersem yine birkaç farklılık daha bulunuyor. Örneğin uçağın motor kısmının bulunduğu nozzle dediğimiz kısımda tırtıklı bir şekilde start uçaklarda bir kaplama bulunur. Oradaki mesela tasarımın da yine değişikliği fark ediliyor. Hava alıkları uçağın, yani motora hava girişini besleyen kısımlarda da daha geriye kaydırma yapıldığı ufak milimetrik ayarlarla yine diğer prototiplerle yan yana koyulduğunda bu farklar
1: Peki.
0: ortaya çıkmıştı.
1: Şöyle bir soru sorayım. Komik bir soru olacak biraz ama. Şimdi bu taksi yaptı ya. Bunu böyle tekerine böyle motor falan takıp tartar tartar diye götürmemişlerdir, değil mi?
0: Yok tabii ki de. Şimdi bu taksi yapması da uçağın kendi içindeki elektrik üretim ve güç üretim sistemleriyle yine gerçekleşiyor bu arada. Yani uçağın motoru burada tam çalışmıyor. Ancak tekerlerin çevrilmesi için orada APU dediğimiz yeni farklı güç sistemleri var. Bunların çalışması deneniyor orada. Toplamda Genel Müdür Mehmet Demiroğlu'nun açıklamasına göre en az 6 prototip üretilmesi planlanıyor ki bunların da 10 adet motorun tedarik edildiği, F110 motorunun ve teslim alındığı bizzat genel müdür tarafından açıklanmıştı.
1: Peki
0: Dolayısıyla şu
1: şimdi ilk
0: anda
1: etapta hedef
0: önümüzde...
1: kaç, yani kaç uçak yapmayı planlıyor Türkiye ve ne zaman hani bu artık Türk Silahlı Kuvvetleri uçuracak bunları? Bir de şunu da merak ediyorum. Bu Kaan uçağı gökyüzünde bir pilot tarafından uçurulacak ama aynı zamanda insansız hava sistemlerinde entegre edileceği bir müşterek harekat kabiliyeti de olacak mı bu işlerde?
0: Elbette. Bunlar da yine bizzat şirket tarafından açıklanmış bilgiler zaten. Hem Kızılelma olsun hem Anko 3 olsun MUM-T konsepti olarak adlandırıyor TUSAŞ bunu. İnsanlı ve insansız takım çalışması olarak. Yani Kızılelma'nın örneğin gördüğü bir hedefe Kaan füzesini ateşleyebilecek veya Kaan'ın gördüğü bir hedefe Kızılelma'yı yönlendirebilecek Kaan'ın pilotu veya Anko 3'ü yönlendirebilecek. Zaten Anko 3 ile Hürjet üzerinde bile, yani bir jet eğitim uçağının üzerinde bile birbiriyle testleri gerçekleştirilmişti havada. Yani bu hem insanlı ve insan sisteminin ortak çalışması Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de bu konuda zaten liderlik eden ülkelerden birisi. Tabii şimdi mühimmat testleri tarafı da var bu işin, ki geçtiğimiz günlerde yine Kızılelma'da gövde içine atışını gerçekleştirmişti. Şimdi gövde içinden mühimmat atma kapasitesi sahip 3. platform da yine Kaan olacak. Yani Anka 3 gövde içerisinden tıpkı F-35 gibi, tıpkı Su-57 gibi, tıpkı Çin'in J-20'si gibi gizli bir şekilde gövde içerisinde mühimmatlarını taşıyıp ateşleyebilecek platformların 3 tane sahip olmuş olacak ülkemiz. Bu aslında ciddi bir kabiliyet.
1: Bu
0: Çünkü
1: kabiliyetin
0: gövde
1: neden
0: içerisinde...
1: önemli olduğunu birazcık açalım mı şimdi? Hani herkes tabii sizin kadar bu konularda yakın takip edip bilgili olmayabilir.
0: Tabii.
1: Hani izleyiciler de en azından öğrenmiş olur. Neden mesela mühimmatın kanat altında değil de gövde içinde olması daha avantajlı?
0: Tabii. Şimdi radar dalgaları bir uçağa vurduğu zaman keskin köşelerden yansıma yaparak size tekrar bir uçağın konumunu, işte irtifasını, çeşitli bilgilerinin hangi mesafede olduğu bilgilerini gönderiyor size. Radar dalgasını gönderiyorsunuz radarın çalışma prensibinde ve o radar dalgası havada uçağınıza çarparak geri yansıyor size ve bu sayede uçağın tespiti gerçekleştirilmiş oluyor havadaki uçağa. Şimdi gövde dışarısında taşıdığınız bombalar, füzeler sizin radar kesit alanı dediğimiz alanı büyüterek radarlara daha kolay tespit edilmenizi sağlıyor. Ancak F-22 ile başlayan bu gövde içi mühimmat entegrasyonu savaş uçaklarında, hatta buna F-117 Night Hawk'ı da
1: Hayalet
0: verebiliriz,
1: uçak
0: ABD'nin
1: söylemi de
0: eski
1: buradan
0: hayal uçağı.
1: geliyor o zaman.
0: Evet, B-2'ler mesela, İran'ı da vuran B-2'ler mesela gövdenin içerisinde taşıyorlar yine bu mühimmatların hepsini. Çünkü radar dalgalarından kaçmak için orada radar imzasını, radar izini uçağın ne kadar düşünebilirseniz o kadar avantaj. Örneğin Kaan şu anda içerisine entegre edilecek bir son füzesiyle 300 kilometrenin ötesinde bir menzilden vuruş kabiliyetine sahip olacak. Ki bu ne anlama geliyor? Örneğin bir radar sistemi Kaan'ı, şimdi hiç tespit edilemez bir uçak yok. Öncelikle bunu da
1: Evet.
0: seyircilerimize söyleyelim. Yani bir uçak 20 kilometre mesafeden belki görürsünüz, belki 40 kilometreden görürsünüz ama zaten o mesafeden gördüğünüzde iş işten geçmiştir zaten. Hani bir savaş uçağı sizi
1: Peki.
0: gördüğünde. Örneğin bir 300 kilometrelik bir füzeye sahip bir Kaan'ımız füzesini ateşlediği zaman zaten çoktan onu göremeden daha radar sistemleri iş işten geçmiş olacak. Kaan yeri evine geri dönüyor olacak. Tekrardan ana
1: Son
0: üssüne.
1: sorum
0: Hani böyle
1: olsun.
0: bir kabiliyet sahibi olacak.
1: Muhammed, süremiz çok az kaldı. Kaan'a ilgi nasıl? Yani başka ülkelerden de

0: Takip ediliyor mu proje?
1: Evet, Endonezya hatırlarsanız 48 adetlik bir uçak ihracatı için imzalar atılmıştı. Hatta Endonezya Türkiye'nin yerli motoruyla TF-35 bin motoruyla alma şeklinde bir şart da koşmuştu hatta ilginç bir şekilde. Bunun dışında yine Avrupa'da da aslında uçağımız öne çıkıyor. Neden öne çıkıyor? İspanya hatırlarsanız Hürjet almıştı. Aslında İspanya'nın Hürjet alımı bir yandan da Kaan'a bir göz kırpmasıydı. Çünkü FCAS adında Avrupalıların bir ortak projesi bulunuyordu. Alman ve Fransız ortaklığında. O mesela proje dağıldı. Proje anlaşamadılar ve ayrıldılar projeden tamamen. Şimdi doğal olarak dünyada şu anda zaten 5. savaş yapan ülke sayısı birkaç tane sadece. Türkiye'de doğal olarak Avrupa için hem de Asya pazarı için örneğin Malezya olur, diğer farklı ülkeler olur. Hatta Körfez ülkeleri için olur, Katar olur, başka ülkeler olur Körfez'deki. Doğrudan tedarik edilebilecek bir aktör konumunda öne çıkıyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Safteknel Editörü Muhammed Sadık Bilici bizimleydi. Sağ olasın, var olasın. Bir başka yerde görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye yüzyılına dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli sadece dış tehditlerden değil iç tehditlerden de korunmalıyız mesajı verdi. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve Türkiye olarak durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz sözüyle dikkat çekti.
2: Türkiye'nin ikinci yüzyılında ortaya koyduğu vizyonu kendi siyasi görüşü üzerinden aktardı. Türkiye'nin bu vizyonla birlikte nerede durduğumuzu çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Türkiye yüzyılını kendi bakış açısıyla yorumladı. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Bugün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz? Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye Yüzyılı üzerine bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına beyanı olduğunu vurguladı. Devlet-millet ilişkisini de bu perspektifte yorumladı. Tarihin eski dönemlerinden beri devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Baba, varlık sebebi olmanın yanında koruyan, kollayan, besleyen, büyüten, her zaman ailesinin iyiliğini düşünen, ona önce olandır. Devlet de Türk milleti için böyle bir anlam taşımaktadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılı ideallerini de açıkladı. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Devlet, vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz. Aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. İdealimiz, Türk ve Türkiye yüzyılında da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir.
0: FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası'nı şirketleştirmeyi hedefliyor. Yani açıkçası bunun üzerinden para kazanma peşinde. Zaten hani su molası bölümünde de 3'er dakikalık reklamlar televizyonlarda yayınlanmaya, işte Dünya Meclisi'nde yayınlanmaya başlamıştı. Ancak bu tutumu dünyadan tepki çekiyor ve büyük bir tartışmayı başlattı. Girişime en büyük tepki gösterenlerden birisi de UEFA. Adil toplantı kararı aldı. Toplantıdan FIFA'yı boykot etme kararı çıktı. Habere ilk olarak İngiliz basını yer verdi. Buna göre Infantino Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyor. Benzer bir plan kulüpler Dünya Kupası içinde var. Plan bu iki dev turnuvayı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak. FIFA'ya 211 ülke federasyonu üye. Infantino bu federasyonların her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde bir hisse verecek. Federasyonlar isterlerse bu hisseleri satabilecekler. İddiaya göre Infantino FIFA başkanlığı sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi komiser sıfatıyla yönetmeye hazırlanıyor. Kuruluşun kontrolü FIFA'da kalacak ancak azınlık hisselerin satışıyla 4.2 milyar dolara yakın kaynak sağlanması hedefleniyor. Ancak bu girişim dünyadan sert tepki çekti. En büyük tepki ise Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yani UEFA verdi. UEFA olağanüstü toplantı yaptı ve sonrasında zehir zemberek açıklamalar paylaştı. Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmeli diye mesaj verildi. Aksi takdirde UEFA'ya bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağı açıklandı. Açıklamada bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir denildi. Avrupa'daki büyük liglerde dünyanın farklı bölgelerindeki diğer federasyonlardan da tepki açıklamaları geldi. İddiaya göre proje hayata geçerse yatırımcıların başında Joshua Kushner var. Joshua Kushner, ABD Başkanı Trump'ın damadı, Jared Kushner'in kardeşi. İstanbul'da yazın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı. 5. İstanbul Festivali kapılarını açıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar ve Türkiye'nin en sevilen isimleri Yeni Kapı'da sahne alacak. Üstelik bu yıl Mimar Sinan'ın eserlerinden ilham alınarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük sahnesi de Yeni Kapı'ya kuruldu.
3: İstanbul'da müzik, gastronomi ve eğlence dolu günler başlıyor. Milyonlarca kişiyi ağırlamaya hazırlanan İstanbul Festivali cumartesi günü kapılarını açıyor. Yeni Kapı Festival Park'ta düzenlenecek dev organizasyon 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Festivalin bu yılki en büyük sürprizi ise göz kamaştıran devasa sahnesi oldu.
4: Her sene kendi sahnemizle yarışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bu sene 70'e 28 bir sahnemiz var ve Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduk. Mimar Sinan'dan esinlendi tasarım tarafında sahnemiz. Hem görsel şov tarafında hem teknolojisi tarafında çok güzel bir deneyim yaşayacak izleyicilerimiz.
3: Yeni Kapı'da sadece görsel bir şölen değil, adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Açılışı İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Motive yapacak. Ajda Pekkan, Tiesto, Yıldız Tilbe, Edis ve Duman gibi birbirinden ünlü isimlerse on binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik sadece konserlerle sınırlı değil, gastronomi ve deneyim alanlarıyla festival adeta bir yaşam merkezine dönüşecek. 384 sporcunun kıyasıya mücadele edeceği 3'e 3 basketbol turnuvası da nefes kesecek.
4: Bugün herkesin hani ismini bildiği sayılı festivallerin içerisinde ilk 10 içerisinde İstanbul Festivali. Hem ziyaretçisiyle hem teknolojisiyle belli ödülleri de aldık. Sahne tarafında da öyle. Ziyaretçi sayısıyla da öyle. Dünya çapında bir festival.
3: Erişilebilir bilet politikasıyla herkesi müzikle buluşturmayı hedefleyen festival yine İstanbulluların bir numaralı buluşma noktası olacak.
0: Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: İsrail işgaline karşı Mehmetçik Lübnan'ın güvenliğinin garantisi mi olacak? Lübnan Cumhurbaşkanı Al'ın ziyaretinde hangi kararlar alındı? Gazze'de tarihi anlaşma sağlandı. İsrail işgali sona erecek. Hamas silah bırakacak. Trump'ın Türkiye, Mısır, Katar teşekkürü ne anlama geliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hukuk Necat Taşçı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor. Bakan Kurumca.

cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Piyasaların gözü Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Temmuz ayında TÜFE'nin %1,82 artmasını bekliyor. Beklentilere göre yıllık enflasyon %32,11'den %31,80'e çekildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %29,55 olarak güncellendi. Anadolu Ajansı Finans'ın Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin yılın 7. ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise %1,82 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,80'e gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise %29,55. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99, yıllık enflasyon %32,11 seviyesinde gerçekleşmişti. Temmuz ayı enflasyon açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamıyor. Ticaret Bakanlığı'na 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bakanlığın resmi gazetede paylaştığı ilanda göre söz konusu personel Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak. Bu kapsamda bakanlıkça sözlü uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Başvurular dijital ortamda 17-28 Ağustos döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar E-Devlet veya Kariyer Kapısı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar başarılı olanların listesi ve alım sürecine ilişkin tüm bilgileri bakanlığın internet adresi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgelerde yer alıyor. Dünya ekonomilerinden yansıyan başlıklara bakalım şimdi de. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yavaşladı. İngiltere iş dünyası ekonomi olan güveni arttırdığını söylüyor. Rusya, Ukrayna saldırıları sebebiyle benzin krizinde ihracat yasağı uzatıldı. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz'in güvenliği için koalisyon kurma peşinde. Sırada haber turumuz var.
2: ABD Ticaret Bakanlığı bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla öncü verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 arttı. Ekonomideki yavaşlama piyasaları da etkiledi. Piyasa beklentileri ekonominin ikinci çeyrekte %2,1 büyümesi yönündeydi. Büyüme beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,1 büyümüştü. İngiltere'de iş dünyasının ekonomiye yönelik güveni Temmuz ayında ivme kazanarak son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Güven endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puanlık bir artış kaydederek +49 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte endeks son 1 yıllık ortalama olan +47 puan barajını da aştı. İngiltere ekonomisinde ticari faaliyetlerin ve yatırımların canlanacağına dair beklentileri güçlendirdi. Rusya, Ukrayna'nın SİHA ve füze saldırıları sebebiyle yakıt tedarikinde zorlanıyor. Bu yüzden Rus hükümeti benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatırken, dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırıları, uluslararası aktörleri yeni arayışlara yöneltiyor. Suudi Arabistan'ın Husilerin saldırılarına karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla geniş katılımlı bir uluslararası

0: uluslararası koalisyon oluşturmak için girişim başlattığı bildirildi. ABD medyasına göre Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planlıyor.
1: Motor taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor. Ödemeler Dijital Vergi Dersi ve Geri Dersi Başkanlığı mobil uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi, banka kartları ve banka hesabından ödenebiliyor. Mükellefler MTV ödemelerini dijitalden şifreye ihtiyaç duymadan plaka, TC kimlik numarası, tescil veya sabitlik belgesi tarihi bilgilerinden girerek yapabiliyor. PTT ve vergi dairelerinden de ödeme sağlanabiliyor. Uzmanlar bu konuda internetten yapılacak ödemelerde mağduriyet oluşmaması için tarayıcıya gip.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak girilmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Kısa bir mola verelim, saat başında buradayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye genelinde yüksek basınç alanı hakim ve rüzgar oldukça kuvvetli. Poyraz esiyor Marmara'da, Ege'de. İç Anadolu'nun doğusunda, Akdeniz'in iç kesiminde kuvvetli rüzgar esiyor. Tabii Akdeniz kıyıları ve Güney Ege'de sakinlemiş durumda. O yüzden Muğla, Antalya'da orman yangınları kontrol altına alındı. Fakat şu an Aydın, Çin'e, Balıkesir, Gömet çevresinde hala devam ediyor. Rüzgar da o noktada kuvvetli. Orman yangını söndürme çalışmalarını elbette olumsuz yönde etkiliyor ve orman yangınının bulunduğu noktanın atmosferi de kendi içerisinde değişiyor. Isınan hava yükselir prensibiyle orman yangının bulunduğu bölgede alevlerin yükselmesi hem yangını yamaç bölgelerine doğru taşınmasına, daha yükseğe taşınmasına sebep oluyor. Bir diğer yandan alt tarafta da bir basınç düşüşü, alçak basınç alanı oluşumu ve çevredeki soğuk havanın oraya taşınması da ayrı bir rüzgar alanı oluşturuyor ve bu da kendi içerisinde yangını besleyen bir geri besleme mekanizmasının çalışmasına sebep oluyor. Bu anlamda ciddi bir dezavantaj. Pazar gününe kadar kuvvetli. Pazartesi günü tam anlamıyla rüzgarın sakinleyeceğini söyleyelim ama özellikle bugün yarın kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de devam edecek. Şimdi bugünün tablosunda Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Tabii güney bölgelerimiz aşırı sıcak seyrediyor. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da. Termometreler 35 derecenin üzerinde, hatta Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerini gösteriyor gölgede sıcaklık. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da termometreler gölgede 43 derece. Batman'da ise gölgede 44 derece. Dolayısıyla güneş altında bu rakamlar çok çok daha yukarılara, 50-55 derece seviyesine kadar çıkabilir. Tabii nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuza göre de değişir. Böyle koşturmacalı bir iş içerisindeyseniz, güneş altında koşturuyorsanız çok çok yüksek hissedersiniz. Nasıl giyindiğiniz, nasıl beslendiğiniz, ne kadar su tükettiğiniz, yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz bile hissettiğiniz sıcaklığı değiştirebilir. O yüzden olabildiğince dikkatli olmalı, bol sıvı tüketmeli, hafif beslenmeli, açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçmelisiniz. Şapka, gözlük ve güneş kremi kullanımı da böyle havalarda oldukça önemli. Tatilcilerin de böyle sıcak alarm verilen noktalarda çok uzun saatler, öğle saatlerinde 11-16 aralığında çok uzun saatler güneşlenmemelerini tavsiye edelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler yine 35 derece ve üzerini gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde devam edecek. Şanlıurfa 42, Diyarbakır, Batman 43 derece olacak. Batı'da ise Aydın hem bugün hem yarın 41 derece gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın da Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar Poyraz kuzey yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeye devam edecek. Ama artık hafta sonu rüzgar biraz özellikle iç bölgelerimizde sakinliyor diyelim. Pazara bakalım. Pazarın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcak alarm devam edecek pazar günü. Pazartesi günü de yine Doğu Karadeniz'de hafif yağmur aralıklarla lokal şekilde görülürken diğer bölgelerde bolca güneş, güneyde aşırı sıcak devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'la başlıyoruz. İstanbul bugün rüzgarlı, poyrazlı esiyor. Termometreler 29'u gösterecek. Bağıl nem yüksek ama tabii termometre sıcaklığı çok yüksek olmadığı için hissedilen sıcaklıkta yine 29-30 derece bandında. Rüzgarın rahatlatıcı etkisi de var kuşkusuz, hissedilen sıcaklığı düşüren ya da çok fazla yükselmesine izin vermeyen. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 29-30 derece bandında devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte yükselecek. 32 dereceye kadar çıkacak. Son olarak İzmir'de bugün Poyraz kuvvetli esiyor. Yarın sıcak alarmın seviyesi artacak. Termometreler 37 dereceyi gösterecek. Pazar günü hava güneşli. Termometre 34 dereceye gerileyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür

olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyoruz. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle Güney Asyanlara bir bakalım isterseniz. İlk manşetimizde elbette orman yangınları var. Birazdan sizlerle tüm gelişmeleri paylaşacağız. İki şüpheli tutuklandı Balıkesir Gömeç'teki yangının çıkış sebebi olarak onlar gösteriliyorlar. Bahçede kaynak yaparken etrafı saçılan kıvılcımlar önce otları tutuşturuyor, ondan sonra da ormanı yakıyor efendim. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mücadeleye dair bilgileri paylaştı. 218 orman yangını 3 günde, rakam korkunç, ve 138 orman dışı alanlardan kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu süreçte 213 yangın kontrol altına alındı. 5 yangınla mücadele ise devam ediyor. Orada da artık hani eğer rüzgar bir böyle çok şiddetlenmezse durum kontrol altına alınacak gibi görünüyor. Kaan pistte taksi yaptı. Milli gururumuz, milli muharip uçak Kaan bir anlamda pistte yol aldı ve açıkçası prototip bir göz doldurdu. Sadece biz değil, dünya medyası da yakından takip ediyor ve seri üretim içinde geri sayım sürüyor diyebiliriz. Hasar tespit zamanı, neden bahsediyoruz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHK toplantısını gerçekleştiriyor ve özellikle yeni partinin hançer izleri silinecek değerlendirmeleri yapılıyor. Görevden alınan 55 il başkanının yerine yeni atamalar yapılacak. Ve yeni parti giderken arkasında Gül Çiftçi, Selin Selakböke gibi isimleri geride bırakmıştı. Onların da ihracı söz konusu olabilir mi diye yorumlar yapılıyor. Bakacağız, açıklama birazdan gelecek. Ahbaplar suç örgütü soruşturması devam ediyor. Kerem Bürsin ve Eda Ece gibi oyuncular da savcıya ifade verdi. Açık söylemek gerekirse genelde biz de kandırıldık ve pişmanız diye değerlendirmelerde bulunuyorlar. Kerem Bürsin, ben de 200 bin lira bağışlamıştım, nereden bilebilirdim böyle olacağını diye söylüyor. Aynı zamanda Eda Ece de, ben de ne Ahbap'ın ne işte Haluk Levent'in telefonu var, hiçbir temasım yok, adreslerini bile bilmiyorum ama o dönem işte herkes gibi ben de bir şekilde bu furyanın peşine düştüm mesajları verdi gibi görünüyor. Günün en dikkat çekici görüntüleri, hastan İspanya topraklarının akım var, büyük bir göçmen krizi yaşanıyor diyebiliriz. En az 34 düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti ve aynı zamanda 60 bin göçmen İspanya topraklarına kaçak girdi. Enteresan bir süreç. İtalya diyor ki Schengen'i iptal edelim, bunlar oradan bizim ülkemize de geçerler. Biraz kritik bir durum söz konusu. Ve uluslararası ticaret yollarını güvence altına almak için bir hamle. Kızıldeniz için çok uluslu koalisyon teklifi var. 50 ülkeye davet yapıldı, teklifte bulunuldu Suudi Arabistan tarafından. 14 ülke, aralarında Türkiye ve Pakistan da var, olumlu cevap verdiler. Bakalım nere olacak. Son manşetimizde Türk medya ailesi Kahramanmaraş'ta. Dirençli Şehirler Zirvesi yapılacak ve Bakan Murat Kurum da zirvede yer alacak diyelim ve hadi başlayalım.

Orman yangınlarının devam ettiği noktalardan birisi Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve sıcak görüntüler elimize ulaşmaya devam ediyor. Onları sizlerle paylaşıyoruz. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmaları ve soğutma çalışmaları aynı anda yürütülüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. 7 uçak, 4 helikopter, 12 aracı, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 toma, 4 yük müdahale aracı ve 4 hizmet aracıyla 196 personelle yangına karşı mücadeleyi sürdürüyoruz mesajı verildi. Ormanlık alandaki yangın Yıldız Mahallesi'nde özellikle çok yayılmış vaziyette. Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Biraz önce de söylediğim gibi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu son duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Biz de canlı olarak Balıkesir Susurluk'tan yangına dair görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz.

0: Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise geçtiğimiz saat diliminde canlı yayında orman yangınları ile mücadele konusundaki son durumu paylaşmıştı. İşte detaylar.
1: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Tekrar ediyorum. Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de, yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kapsamı genişletildi. Aynı zamanda başkasına IBAN kullandırılması, hani şu yasa dışı bahis işlerinde çok karşımıza çıkmıştı. Bununla ilgili suçta yarı yarıya bir indirime gidildi. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen genetik bilgilerin saklanmasına ilişkin de düzenlemeler yapıldı.
2: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırlandırıldı. Tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişletildi. IBAN kullandıranların cezası yarı oranında indirildi. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlandı. Yargı alanında pek çok yenilik hayata geçirildi. Yeni dönemde konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hakim tarafından karara bağlanacak. Dolandırıcılık suçuna banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabına ait bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı biçimde katılan kişilerin cezası yarı oranında indirilecek. Daha önce haklarında karar verilen hükümlüler varsa bu kişilerin dosyaları ilk derece mahkemelerce tekrar incelenecek. Kovuşturma sırasında toplanan genetik veriler kimlik bilgilerinden arındırılacak ve özel bir sistemde saklanacak. Beraat durumunda bu veriler silinecek. 2 yıl veya daha süreli hapis ya da adli para cezalarında belirli şartlarla hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevi sırasında işlediği kötü muamele suçlarında hükmün açıklanması geri bırakılamayacak.
0: Yapay zeka teknolojisinde sınırlar aşıldı. Güvenlik endişeleri zirveye tırmanmış vaziyette. ABD'li teknoloji devleri OpenAI'ın ardından Anthropic'in yapay zeka modeli de testler sırasında kontroller çıktı. Başka şirketlerin veri tabanlarına sızdı. Krizin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'tan düzenleme sinyali geldi. Ancak Trump yapay zekanın kısıtlanmasına pek yanaşmıyor.
3: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor. Öte yandansa ciddi güvenlik ihlallerine neden oluyor. OpenAI'dan sonra rakibi Anthropic'ten de bir itiraf geldi. Şirket Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin Nisan ayından bu yana 3 farklı firmanın sistemine sızdığını duyurdu. Şirket olayın sistemlerdeki açıkları bulmayı hedefleyen bayrağı yakala testleri sırasında fark edildiğini duyurdu. İhlal ise bir yapılandırma hatasından kaynaklandı. Modeller bu sayede canlı internete erişerek diğer ağlara sızdı. İhlalin boyutunu daha da vahim kılan detaysa sızma anında ne Anthropic'in ne de hedef alınan şirketlerin bu durumu fark edebilmiş olması. Antropik sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu belirtti. İlgili kurumları bilgilendirdiklerini aktardı. Bu kriz, yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği ve denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Zira bu güvenlik ihlalleri Beyaz Saray'ın da gündeminde. Başkan Trump, yapay zeka araçları üzerinde daha fazla yetki kullanmayı ve kısıtlayıcı adımları değerlendirdiklerini belirtti. Ancak Trump, regülasyonlar konusunda temkinli bir dil kullandı. Çin'deki yapay zeka çalışmalarında hiçbir kontrol olmadığına dikkati çekti. Trump, kısıtlayıp birdenbire Çin'in gerisinde kalmak istemiyoruz dedi.
0: MIT, yapay zekayı ele alan ve bu yöndeki gelişmeleri değerlendiren çarpıcı bir rapor hazırladı efendim. Yapay zekanın teknik alanın sınırlarını aşıp devlet kapasitesini etkiler hale geldiğine dikkat çekildi. Dijital baronların, egemen devletlerin tahakkümcü anlayışı analiz edildi. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda Türkiye için fırsat ve dezavantajlar sıralandı. İşte rapordan bazı satır başları.

0: Dünya robotlar çağına doğru koşar adım ilerliyor. Yapay zeka insanlığın ve dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Bu süreçte MIT'ten dikkati çeken bir rapor paylaşıldı. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporu yayımlandı.
1: Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz.
0: MIT'in raporundan meseleye hem dünya ekseninde hem Türkiye perspektifinden bakıldı. Değerlendirmeler yapıldı. Egemen yapay zeka yaklaşımının tahakkümcü olduğunun altı çizildi.
2: Teknorealist yaklaşım, yapay zekayı evrensel bir araç yerine güçle tahakküm aracı olarak konumlandırmakta, işlevsel ve işlevsiz kültürler ayrımı üzerinden hiyerarşik bir medeniyet düzeni ima etmekte ve bu düzende tarihsel olarak öteki şeklinde kodlanan toplulukları alt kademelere yerleştirmektedir. Türkiye, bu anlayışa kendi medeniyeti ve değerleri açısından itiraz edecek güçlü bir birikime sahiptir.
0: MIT raporunda Türkiye'nin yapay zeka ve yüksek teknoloji konusunda alternatif bir zemin sunabileceği vurgulandı, ancak bunun yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.
2: Türkiye özgün bir alternatif zemin sunmaktadır. Bu yaklaşım tarzı ve söylem evreni, teknolojiyi salt iktidar ve zenginlik aracı olarak gören paradigmalara meydan okuma potansiyeline sahiptir. Ancak söz konusu yaklaşımın farklı ve daha geniş çevrelerce kabul görmediği sürece beklenen etkiyi üretmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye açısından ahlaki duruş ve söylemle sahadaki gerçeklik ve gelişmeler arasında anlamlı bir denge kurulması gerekmektedir.
0: MIT raporunda yapay zeka konusunda Türkiye'yi bekleyen sınamalara dikkat çekildi. Bir anlamda teknoloji baronlarının egemen güçlerin tahakkümüne karşı verilecek mücadele anlatıldı.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir.
2: Stratejik kapasite olmadan dışa bağımlılık ve edilgenliğin, güvenli tasarım olmadan hata ve ön yargı üreten sistemlerin, toplumsal meşruiyet olmadan da kısa vadeli verimlilik kazançlarının, orta ve uzun vadede güven erozyonuyla toplumsal dayanıklılık kaybına dönüşmesi kaçınılmazdır. Türkiye'nin önündeki asıl fırsat, yapay zeka çağında hem güçlü hem de kendi medeniyet mirasına sadık, çoğulcu ve insan onurunu önceleyen alternatif bir modelin mümkün olduğunu gösterebilmektir.
0: MIT'in raporunda yapay zeka tehditlerine yönelik değerlendirmelere de yer verildi. Bu tehditlere karşı sektörel uzmanlık arasında denge kurmak, kural koyucu, uygulayıcı ve denetleyici rolleri farklı kurumsal halkalara ayırmak gibi önlemler önerildi. Bu konudaki avantaj ve dezavantajlar paylaşıldı.
2: Türkiye'nin çatışma sahasına test edilmiş ve yapay zeka ile geliştirilmiş veya entegre çok sayıda savunma sanayisi ürünü bulunmaktadır. Yıllar içinde Türkiye'de ve yakın coğrafyada operasyonel olarak kullanılan bu araçlar, operasyonel avantaj sağlamanın yanı sıra söz konusu sistemlerin daha üst seviyelere gelebilmesini sağlayacak savaş ve çatışma sahası verisiyle hedef setlerine sahiptir. Bu birikime sahip olmak ve doğru şekilde işlemek, yeni dönemin savunma teknoloji ve doktrinlerine uyumu kolaylaştıracaktır. Türkiye'nin dezavantajı ise sivil alanlarda benzer birikiminin daha sınırlı olmasıdır.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda ayrıca veri yönetişimini kamu yapay zeka politikasının omurgası haline getirmek ve kamuda yapay zeka sistemlerini anlayan, değerlendirebilen ve gerektiğinde durdurabilen iç uzman kadrolar oluşturmak gerektiği belirtildi.
3: Valla bu yapay zeka haberlerinden sonra nasıl bir dünya sorusu daha anlamlı hale geldi. Özellikle güvenlik arayışları önümüzdeki dönemde çok artacak gibi görünüyor diyebiliriz. Konuşacağız. Konuklarımız var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Taşçı, sizinle başlayalım müsaadenizle nasıl bir dünya sorusuyla. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Orta Doğu'daki hedefimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamı. Bu durum kimi rahatsız ediyor ve tabii bu açıklamayı da Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'yle birlikte yaptığında değerlendirmek gerekir. Nasıl okursunuz?
4: Evet, özellikle Avn'la yapması kesinlikle ironik. Çünkü biliyorsunuz Avn aynı zamanda İsrail'le deniz yetki sözleşmesini de imzalayan kişi. Hatta parlamentoya sunulmadığı ve bununla alakalı içeride anlaşmanın hukukiliğiyle alakalı ciddi anlamda soru işaretleri de vardı. Fakat buna rağmen özellikle İsrail'in Lübnan'daki ciddi anlamda oradaki devlet yapım sürecine, sivil siyasete geçiş sürecine bir türlü fırsat tanımadığı, hani İran ve İsrail'in iki tane bölgedeki, şu an devrim muhafızlarını kastederek söylüyorum, İki tane aktörün ciddi anlamda yayılmacı politikalarıyla bölgeyi sıkıştırdığı bir düzen vardı yıllardır. Fakat bu özellikle Arap Baharı ile beraber başlayan ve Gazze'deki soykırımla beraber perçinlenen bir anlayış var artık. Bu da Türkiye, Suudi Arabistan, Katar öncülüğünde şekilleniyor. İstikrarlaştırmak mümkün. Yeter ki doğru aktörler ve işbirliği yapması gereken aktörler işbirliği yapsın mesajı var. Bunun en güçlü savunucusu ve temsilcisi de sahada askeri ve siyasi olarak bulunan Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla bu işin Lübnan'da yarın öbür gün, yani Suriye Türkiye'nin bir turnusol kağıdı olacak demiştik daha önce 24 TV ekranlarında konuşurken, ciddi anlamda hani 14 yıl Türkiye bekliyor gibi görünüp 10 günde çözdüğü bir saha var önümüzde ve şu anda siyasi anlamdaki geçiş sürecini bütün sabotajlara rağmen tamamlıyor ve orayı sadece bir çatışma sahası olarak görmüyor Türkiye. Gerçekten bölgesel istikrarın merkezine konuşlandırmış durumda. Dolayısıyla bu işin Lübnan bağlamı var ve dolayısıyla da Doğu Akdeniz'e geliyor, dönüyor, dolaşıyor mesele. O yüzden burada bundan sonra bir oldu bittiye ve bu gölge statükodan istifade eden, yayılmacı politikalar izleyen sıkıntılı rejimlere müsaade etmemek adına bölgesel işbirliği çok önemli. Türkiye tarihsel bir pencere açıyor. Lübnan'ı da bundan müstesna tutmuyor. Daha önce yapılan hatalara rağmen Cumhurbaşkanımız zaten duyduğumuz kadarıyla kendisine de özellikle İsrail konusunda belirli tavsiyelerde bulunmuş. Dolayısıyla Türkiye'nin yarın öbür gün biliyorsunuz UNIFIL'in, Birleşmiş Milletler güçlerinin oradan süresi dolduğunda bir sahada aktif rol alması söz konusu. Bunun da temellerinin atıldığını görüyoruz. Ve Türkiye hani İsrail'in savaşarak yapamadığı, soykırımı, kaosu yayarak yapamadığı bir bölgesel stratejiyi tamamen büyük bir diplomatik zeminde inşa ediyor. Ümit ediyoruz başarılı olur. Suriye'den sonra Lübnan'da çözülürse, tabii buna Irak'taki sürecin de olumlu geçeceğini eklersek, bölgenin bütün sorunları inşallah çözülecek Gazze'deki sonuçla beraber.
3: Peki Sayın Salık, buradan devam edelim. Şöyle bir ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Lübnan'ın güneyinde konusu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün, yani UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek diyor. Nasıl bir denklem kuruluyor? Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Avn'a da, yani Lübnan Cumhurbaşkanı'na da Suriye ile ilişkilerinizi geliştirin diyor ama bu konuya baktığımızda bir Hizbullah faktörü de var ki, yani Suriye yönetiminin de Hizbullah'la pek böyle barışık olmadığını biliyoruz geçmişte yapılan katliamlardan dolayı. Ne oluyor şu anda?
5: Şimdi İbrahim Bey, aslında Lübnan'da yaşadığımız gelişmeler geniş perspektifte bütün Orta Doğu'yu doğrudan ilgilendiren, Orta Doğu'nun içerisine girdiği yeni döngünün işaretlerini bize veriyor. O da nedir? Artık devlet dışı aktörlerin devre dışı kaldığı ve merkezi devletlerin, merkezi hükümetlerin güçlendiği yepyeni bir Orta Doğu ile biz karşı karşıyayız. Bakın, geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi biliyorsunuz Ankara'yı ziyaret etti. Kalkınma yolu projesi orada imzalandı. Yani artık Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bu devlet dışı aktörlerin yerine artık devletlerin, merkezi devletlerin, hükümetlerin güçlendiği yepyeni bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. Şimdi UNIFIL'in çekilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha doğrusu Trump yönetiminin burada ortaya koyduğu irade de Lübnan hükümetinin kapasitesinin güçlendirilmesi arayışını bize gösteriyor ki malumunuz geçen ay bir anlaşma imzalanmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında. Burada da aslında Hizbullah meselesini Lübnan'da merkezi hükümetin çözmesi yönünde bir arayış içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla uluslararası barış koruma güçlerinin zaten etkisiz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar barışı korumaktan son derece uzakta.
3: Yani sen merkez... Lübnan'ın güneyinde olduğu halde İsrail işgalini genişletti. Liten Nehri'nin kuzeyine geçti. Orada 24 köyü haritadan sildi ve hani oradaki o, yani barış gücü dediğimiz mesele orada sadece izledi. Evet.
5: Tabii ya İbrahim Bey, 1978'den beri UNIFIL o bölgede. Aradan kaç yıl geçmiş, baktığımızda herhangi bir caydırıcılık unsuru oluşturamadığını görüyoruz. Yani burada aslında belirli devlet dışı aktörlerin, yani ihtilafa sebep olan, buradan Hizbullah'ı kastediyorum, devlet dışı aktörlerin devre dışı bırakılarak merkezi hükümetler arasındaki barışçıl ilişkilerin tesis edilmesi arayışı var. Tabii burada Türkiye çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü biz şunu biliyoruz. Yani Lübnan deyince bizim aklımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devlet gelmemesi lazım. Yani mezhepler üzerinden bölünmüş bir yapılanma var. Tarihsel bir siyasal oluşum var burada.
3: Anayasal düzenle zaten tam bölünmeye meyilli bir şekilde yapılmış.
5: Tabii kesinlikle bu 1989'daki Taif düzeninden sonra işte Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan, Meclis Başkanı'nın Şii, Başbakan'ın Sünni olduğu bir düzen var. Şimdi buranın toparlanması için ordu ve devlet kapasitesini geliştirecek bir aktöre ihtiyacımız var. Şimdi kim o aktör diye sorduğumuzda karşımıza tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun şanlı silahlı kuvvetleri geliyor. Yani burada Lübnan'da bir toparlanma olacaksa, az önce Ufuk Hoca güzel ifade etti, iki tane düzen bozucu aktör var. Bir tanesi İsrail, öbürü İran. Bu aktörlerin devre dışı bırakılmasıyla birlikte orada kapasite geliştirmesini gerçekleştirebilecek olan yegane aktör Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Anladığımız kadarıyla da AUN böyle bir talepte bulundu Türkiye'den. Amerika Birleşik Devletleri de buna yeşil ışık yakmış gibi görünüyor. Yani dolayısıyla Türkiye önümüzdeki günlerde Lübnan'da çok önemli görevler üstlenecek İbrahim Bey. Tabii bir sorun var. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Hizbullah meselesi. Şimdi Trump'ın burada bir takım çıkışları oldu. İşte Suriye bu meseleyi çözer gibi. O tabii Hafız Esed yönetimine, 1975'te Lübnan iç savaşına müdahale eden Esed rejimini galiba aklına getiriyor ama yani Suriye'deki yeni Şara yönetimiyle Hizbullah arasında bir diyalog zemininin kurulması çok mümkün değil. Bunun da temel sebebi iki aktörün Suriye iç savaşı sürecinde karşı karşıya gelmiş olmaları, çatışmaları. Ancak temel mesele şu, bakın Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi bugün değil. 1980'lerden itibaren konuşulan mesele, az önce temas ettiğim 1989 Taif Anlaşması'nın en temel meselelerinden bir tanesi. Ancak yıllarca sürüncemede kaldı İran etkisiyle. Şimdi İran'ın etkisinin kırılmasıyla birlikte burada ben Hizbullah'ın da çok fazla şansının kalmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde dirense de her ne kadar, burada Hizbullah'ın bir aktör olarak yavaş yavaş zayıflayacağını öngörebiliriz İbrahim Bey.
3: Peki Sayın Tarçı, buradan devam edelim efendim. Şimdi Hizbullah faktörü, evet, Beyrut-Şam ilişkileri nasıl etkiler diye soracaktım, biraz üstad değindi. Lübnan Cumhurbaşkanı Amda, Sayın Erdoğan vizyonu ve sadık iradesi ilişkilerimizi destekliyor diye söyledi. Lübnan'dan yönünü biraz bize doğru dönecek mi sizce? Çünkü hani o kadar kaygan zeminde siyaset yapılıyor ki bulunduğumuz coğrafyada, her an her şey değişebiliyor. Bu anlamda bir yorum alayım. Bir de tüm bu çabalarda işte Hicaz Demir ve Ticaret Yolu hattı, işte Kalkınma Yolu projesi gibi meselelerin ne kadar etkisi oluyor?
4: Elbette oluyor ama az önce Nuri Hocam'ın değindiği çok önemli bir nokta var. Şimdi dünya o kadar büyük bir dönüşümün içerisinde ki sadece bütün ülkelerde hani bu paramiliter grupların veya devlet dışı aktörlerin söz sahibi olmasının artık sona erdiği bir döneme yaklaşıyoruz. Ama aynı şekilde belirli savunma sanayi kapasitesi olmayan, askeri gücü ve siyasi istikrarı olmayan devletlerin de yeni düzen içerisinde kendisine bir alan bulamayacağı bir sürece tekabül ediyor bu. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Yarımküre'ye çekileceği, Orta Doğu'dan askerlerini çekeceği bir senaryodan bahsediyoruz ama bunu sanki böyle Çin'e buraları, Rusya'ya buraları teslim ederek yapacakmış gibi algılıyoruz. Bu yanlış. Şimdi o yüzden tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin buradaki perspektifi bu kadar uyumlanıyor. Çünkü eskiden sadece birini tasfiye etmeye çalışıyordu Amerika Birleşik Devletleri. İsrail ile beraber hareket ederek İran'a yönelik olarak 79'dan beri uyguladığı bir politika var. Ama bu da nasıl alan açtı ve mezhep çatışmalarını beraberine getirdi gördük. Şimdi dünyanın dönüşümde olduğu nokta şu. İlk defa tarihte aynı anda hem İsrail'de hem de İran'daki rejimin elinin kolunun budandığı ve ikisinin de belirli ölçülerde dengelendiği bir dönemeçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu da sadece kendi ülkeler içerisinde değil, onların kendi ülkelerinin sınırına taşan yayılmacı politikalarının ve oradaki etnik grupları desteklemeler üzerinden istikrarsızlık yaratıyor. Şimdi bu o kadar zor bir denklem ki bunu yönetmesi. Amerika'da bunu yapacak bir kurumsal hafıza ve bölgeye dair yeterince kültür de yok. Nedir? Amerika pragmatist olarak işte 1960'lardan itibaren İsrail Doğu Karakolu. 79'da bir anda işte İran'da sözde bir devrim oluyor. Sonrasında İsrail lehine tamamen şekillenen bir süreç. Fakat artık dünyanın dinamikleri dediğim gibi böyle değil. Ve özellikle şu anda olan gelişmelerde şunu görmemiz lazım. Türkiye ilk defa tarihte ilk defa belki de Amerika Birleşik Devletleri nezdinde İsrail'den daha muteber. Yani bunu duygusal veya manevi bir anlamda yaşamasalar da askeri ve siyasi olarak Türkiye ile çalışmanın getirebileceği çıktıların farkındalar. Dolayısıyla şu anda bunu gören iki tane rejim de bundan çok rahatsız oluyor. İran ve İsrail. Dolayısıyla bu yeni kurulacak denklemin içerisinde Türkiye bir statüko oluşturucu aktör değil, istikrarlaştırıcı aktör olacağı için bu geçiş sürecini zorlaştırmak adına emin olun yeri gelip ikisi bile birbirine ses çıkarmadan birçok sahada çok fazla şey yapabilirler. Şimdi bu yayından sonra da muhtemelen...
3: Tam bu noktada zaman şu görüntüyü de ekrana verip şöyle bir soru sorayım size. ABD Senatörü John Fetterman, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşısında böyle hani şortuyla böyle bacaklarını geri geri bir pozisyonda bir poz verdi. Bir aralarında konuşma oldu. Elindeki telefondan ne söyleyeceğini de okuyordu. Görüntü şimdi arkadaşlar ekrana verir. Beyaz Saray'da Netanyahu'nun Trump'a karşı bir bacak bacak üstüne atan bir fotoğrafının servis edilmesinden sonra böyle bir şeyin gelmesi tesadüf müydü? Hani istediniz ya ilk defa belki tarihinde Türkiye İsrail'den daha muteber bir ülke olarak Beyaz Saray'da karşılanıyor ya da işte görülüyor diye. Bu ne ifade ediyor? Şu görüntü bize ne ifade ediyor?
4: Sadece bu görüntü değil ki. Bunun öncesinde biliyorsunuz Lindsey Graham'ın cenaze töreninde orada Rubio'ya ve Hexet'e nasıl konuştuğu herkesin şu anda dilinde. Orada neler söylediğini tahmin etmeye çalışıyor herkes ama Rubio dikkat ederseniz hani bir uzaklaşmaya çalışıyor, gidemiyor. Kendi etrafında dönüyor, tekrar Netanyahu'ya dönüyor, suratını eğiyor. Aynı şekilde bunun biraz öncesine gidelim. Trump'ın herkesin gözü önünde makul olmalısın fırçası. J.D. Vance'in şurada iki hafta öncesinde Epstein'le direkt olarak İsrail istihbaratı bağlantılı çalışıyor demesi. En son daha yeni F-35'i veya silahları kime satıp satmayacağım size mi soracağım diye bir ABD başkanının ağzından duyduğumuz belki de çok değişik söylemler. Artık bu fahiş oldu. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten hani America First diye bir ekol var ve bu kendi sistemini işletmeye çalışıyor. Bununla şu an en çok çatışan aktör İran'dan da fazla İsrail ve İsrail yanlısı Siyonist lobiler ve unsurlar. Dolayısıyla Amerika'nın da işi kolay değil. Hani gerçekten bu bölgesel stratejiye ne kadar aidiyetle sadık kalabilirler? Trump'ın, J.D. Vance'in başına bir şey gelir mi? Bunu kestirmek çok güç. Ama bildiğimiz bir şey var. Amerikalı veya Amerikasız şu ana kadar bu bölgede uzun vadeli bir projeksiyonla stratejileri başarılı olan yegane ülke Türkiye. Türkiye bunu bir güvenlik paradigmasına, bir jeopolitik düzene, bir ticari kalkınma yolları

0: size verelim, buradan gönderelim dediği bir aşamayı yaşıyorsunuz. Suriye'de işte gidip gelen herkes biliyor. Orada Türkiye'ye nasıl yaklaşıldığını görüyorsunuz. Artık özellikle Mısır'ın hani o hüviyetini, eski hüviyetini yitirdiği günlerden sonra İslam dünyasının içerisinden bölgede ciddi anlamda hani kapasitesi yeterli olacak ve bu bölgede bir dizayn yapabilecek tek aktör Türkiye. Amerika bunu desteklerse ancak Çin'e karşı kendisine avantaj sağlamış olur. Hani Amerika Türkiye'ye yeni bir görev atamış da Türkiye bunu gerçekleştiriyor gibi okumamak lazım o yüzden.
1: Peki, Sayın Salık, buradan devam edelim. Şimdi Gazze'de tarihi anlaşma sağlandı, manşetler atıldı. Hamas silah bırakacak. Peki İsrail işgali nasıl sona erecek? Bir de Trump'ın Mısır, Katar ve Türkiye teşekkür mesajı var. Çözüm ortağı ülkeler olarak. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı?
2: Yani İbrahim Bey, şimdi dün El Cezire'ye düşen bir haber üzerinden biz gelişmeleri öğrendik. Yani bir açıklama yaptı Donald Trump ve bunun üzerine bazı Hamaslı yetkililer de El Cezire'ye konuştu. Şimdi Ocak ayında, özür diliyorum, Ekim 2025'teki barış anlaşmasının şimdi ikinci planına, ikinci aşamasına bu planın geçilmesinden bahsediliyor. Fakat ortada çok ciddi sorunlar olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Nedir o meseleler? Bakın, Ekim 2025'ten itibaren İsrail terör devleti tam 1200 Filistinli kardeşimizi şehit etti. Binlerce insanı yaraladı. Çekileceğini söylediği yerlerden çekilmedi. Bilakis onu da geçelim. Övgüyle böbürlene böbürlene çıktılar. Dediler ki biz bugün Gazze'nin %70'ini kontrol ediyoruz. Bakın, Hamas hiçbir belki uluslararası düzlemde bazı devletlerde göremeyeceğimiz düzeyde vaatlerine, sözlerine sadık kalarak bugüne kadar Trump'ın barış anlaşması kapsamında sözlerin hepsini teker teker tuttu. Şimdi Hamas bugün silahlarımı ben bırakabilirim diyor. Ama şunu da altını çizelim, silahlarımı bırakacağım, teslim edeceğim derken bunu İsrail terör devletine veya Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette teslim etmeyecek. Yani Filistin davasını temsil eden bir ulusal yapıya bunu teslim edebileceğini söylüyor. Tabii bunun karşılığında da İsrail terör devletinin Gazze'den tam manasıyla çekilmesini bekliyoruz. Şimdi Donald Trump bunu büyük bir başarı, büyük bir aşama olarak kaydetti. Yani Hamas'ın silahsızlandırılmasına ağırlık veriyorlar. Bunu ön plana çıkarıyorlar. Ancak burada İbrahim Bey, açıkçası Hamas'ın silahsızlandırılmasından da öte, yani burada meselenin semptomlarından ziyade kök sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Neyi kastediyorum? Şimdi siz meseleyi sadece Hamas'ın silahsızlanmasına indirgerseniz, eğer siz sadece Filistin meselesini, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasındaki süreci Filistin aktörlerin zayıflatılması üzerinden okursanız burada yanlış yaparsınız. Kimi kastediyorum? Donald Trump'ı kastediyorum elbette. Yani burada İsrail üzerinde artık bir baskı kurulması gerekiyor ve mutlak surette Doğu Kudüs başkenti olan 1967 sınırlarına haiz bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Şimdi eğer bu kök sorun, yani Filistinlerin devletsizliği sorununa parmak basılamazsa bunların hepsi palyatif çözümler olarak kalacaktır. Dolayısıyla ben bu barış planına çok umutla yaklaşmadığımı ifade etmek isterim. Şimdi bakın, bu direnişin bayraktarlığını yapan kimdi? El Fetih'ti, Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. 1964'ten 1993-94'e kadar bu bayrağı taşıdı. Uyumlu bir aktöre dönüştürüldü Oslo sürecinde. Sonuç ne oldu? Hamas yükseldi. Direniş yeni ellerde yeni yeni yükselişler kaydetti. Bugün siz Hamas'ı pasifize ettiniz diyelim. Meseleyi çözmediğiniz zaman bu sefer çıkar İslami Cihat bunu üstlenir. İslami Cihat gider başka bir örgüt üstlenir. Yani şunu kastediyorum. Trump'ın barış planı kapsamında bu ikinci aşamaya geçilmesi, evet, bir ilerleme kaydedildiğini göstermektedir. Ancak İsrail'in sözlerini tutmadığı bir ortamda, Filistinlilerin hak ettikleri devletlerine kavuşamadıkları bir ortamda burada sadece bir takım adımlar atmak da bu meselenin ben çözülemeyeceği kanaatindeyim ki bugün aynı zamanda İslami Cihat kanadından da bir açıklama geldi İbrahim Bey. El Cezire'ye konuştular onlar da. Dediler ki biz şu anda silahlarımızı bırakmıyoruz. Trump'ın yaptığı açıklama neydi? Bütün direniş grupları silahlarını teslim edecek. Yani dolayısıyla burada hala çözülemeyen, hala tam olarak üzerine mutabakat sağlanamayan bir mesele var. Sanki aktörler birbirlerini yanlış anlıyorlarmış gibi geliyor bana.
1: Peki. Şimdi Sayın Taşçı, buradan şöyle bir soru daha soracağım. İki soru soracağım daha doğrusu. Bir tanesi Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamak için Suudi Arabistan'ın bir koalisyon, çok ülkeden oluşan bir koalisyon kurma çabası var. 50 ülke sanırım teklif götürmüşler. 14 ülke, Türkiye ve Pakistan dahil, olumlu yaklaşmış gibi görünüyor. Deniz yollarının güvenliği konusunda nasıl bir adım atılacak? Babülmendep ve Hürmüz'ü çözmek mümkün mü böyle bir taktikle? Bir, bunu soracağım. Bir de Mısır'ın Dimyat limanındaki gemiler vurulmuştu. İran açıklama yaptı. Biz vurmadık, İsrail vurdu.

0: diye söylüyor. Nasıl bir şey yapılmaya çalışıyor şu anda? Nasıl bir senaryo gündemde?
1: Evet, bunun hemen öncesinde bir bilgi paylaşayım müsaadeniz olursa. Ben X'te yani yayına bağlamadan önce özellikle Barış Konseyi'nin kendi resmi Twitter hesabından bu süreçle alakalı açıklamalarını gördüm. Orada maddelerin içerisinde Filistin Devleti'nin kuruluşunun sivil geçiş unsurlarıyla tasarlandığı bir süreçte bir ibare var. Hı. Eğer yani son dakika bundan bir caymazlarsa bununla alakalı bir ibare var. Ümit ediyoruz hani bunun gerçekten samimiyetle takip edildiği bir sürece tekabül eder. Diğer İşte meseleye gelecek olursak şu anda özellikle dikkat ederseniz 14 maddelik bir anlaşma vardı. Şimdi İbrahim Bey şunu söylememiz lazım. Bütün hani İran'a yönelik eleştirilerimi muhtemelde saklı tutarak şunu söylüyorum. Yeryüzünde herhangi bir Müslüman devletin hiçbir yabancı devlet tarafından gerçekten vurulmasından hoşnut olacak kadar ahlaksız bir adam olmadık çok şükür. Bu ayrı bir şey.
0: Tabii.
1: Fakat bütün Müslüman ülkelerin, özellikle bölgemizdeki ülkelerin diplomaside bazı hususları idrak etmesi lazım. Ben de isterim askeri olarak bütün Müslüman ülkeler özellikle diğerlerine üstün gelsin, işte galebe çalsın, onlara üstünlük sağlayarak masada istediklerini alsınlar, savaşıp kazansınlar, istediklerini alsınlar. Fakat tablo bu değil İran'da. Bakın İran 14 maddelik anlaşma özellikle orada siyasi akla bir fırsat tanınsaydı çok iyi bir anlaşma yapmıştı. Hatta Trump'ın bile kendi içerisinde ABD'de ciddi anlamda eleştirildiği, aslında çok büyük tavizler verdiği, işte normalde uranyumu girip alacakken sonrasında bunu uluslararası bir mekanizmayla beraber denetlemelerin konuşulduğu, J.D. Vance'in çıkıp balistik füzelerinden bize ne kardeşim, biz başkalarının füzesine niye karışalım ki dediği bir sürece gelinmişti. Fakat siz daha da maksimalist taleplerde bulunur. Sadece belirli bir rejim veya hizbi, işte bu Nebeviyanlardır, payidari cephesidir, özellikle rejim içerisindeki radikal unsurlar bir selahiyet ortamı oluşursa bundan ilk kendilerini etkileneceğini gördüler. Ve bunun için hani bir belirli bir grup bütün ülkeyi kurban etti. Dolayısıyla şu anda İran normalde 14 maddelik anlaşmada yaptırımlar da dahil ülkesinin geneline yayabileceği bir çıktı elde edebilecekken, evet kısa vadede belirli zorluklar tabii ki yaşayacak. 20-30 senelik bir süreçten bahsediliyor çeşitli raporlarda. 3-4 milyon işsizden bahsediliyor ama şu an döndük dolaştık iş özellikle İran ve vekil unsurlarının bir de bunu daha da bölgenin de sınırlarının dışına taşıyarak küresel bir mesele haline getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yarın öbür gün yani İsrail gözümüzün önünde on binlerce insanı kardeşimizi şehit etmişken biz şu anda bütün Müslüman ülkeler ve 50 tane ülkenin davet edildiği bir Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği bir ekiple beraber bu güzergahların açılması ve bölge ülkelerinin bundan etkilenmemesi için İran ve vekil unsurlara karşı yapılacakları konuşuyoruz. Dolayısıyla bu İran'ın her ne kadar Amerika'ya hepimizin beklentilerinin üzerinde bir direniş sergilese de diplomatik olarak özellikle rejim unsurlarının hani radikal rejim unsurlarının maalesef ülkeyi ne kadar teslim aldığını ve kendi çıkarları için neler
0: yapabildiğini gösteren. Peki böyle çok uluslu bir donanma kurulması çözüm olur mu sizce?
1: Yani dikkat ederseniz şu anda 14 tane zaten kabul eden, iştirak edecek olan ülkelerin hepsi bölgesel anlamda yeterli güçler, hepsinin belirli kapasiteleri var. Özellikle İran'ın bu kadar sarsıldığı, İsrail ve ABD saldırıları sonrasında ciddi anlamda birçok sahada pasifize edilmeye başladığı bir dönemde emin olun bu sağlanabilir, sağlanamaz değil. Diğer meseleye gelecek olursak o da bununla ilintili. Şimdi Mısır'da evet ben anlıyorum özellikle Mısır üzerine yapılan saldırı.
0: Hani Dimyat Limanı'ndaki gemilerin vurulmasın diyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi İran şöyle bir rasyonalite kuruyor. Diyor ki İsrail şu anda bütün Müslüman ülkelerin öfkesini benim üzerime çekmek için bu saldırı yaptı. Gerçekten yapmış olabilir bu arada. Bu çok yüksek bir ihtimal. Ama şunu unutuyorlar. Siz bugüne kadar ABD ve İsrail size saldırırken hep körfezi vurdunuz. Şimdi o ülkelerle sanki sadece İsrail'in yaptıkları değil, sizin kendi yaptığınız hatalar da sizi karşı karşıya getirdi. Bunu görmezden geliyorsunuz. Bu dolayısıyla çözülebilecek bir mesele değil. Yani sürekli adeta rejimin içerisinde belirli unsurlar gel gel yapıyorlar. İsrail tam bitmişken bölgede ilk defa bu kadar İsrail'e karşı bir bütünsellik kaydedilmişken, Amerika ile İsrail ilişkileri bu kadar çatırdarken, bunu bir çıktıya çevirebilecek bir bölgesel akıl ortaya konuluyor. Ve ama biz şu anda İran ve vekil unsurların Yemen'den tutun da çeşitli ticaret güzergahlarında başta Müslüman ülkeleri etkileyecek şeylerini konuşuyoruz. Yani işte insan bu yüzden bazı sorgulamaları yapmak zorunda kalıyor. Bunca evet. zamandır Körfez ülkelerinin enerji altyapısı dahil vuruldu. Ben söylüyorum, İsrail'in uçakları da Ben Gurion havalimanında

0: Daydı birçoğu. Biz Dimona'ya füze düşürebildiğinizi gördük. Niye Ben Gurion'u vurmadınız? Niye bir tek Körfez'i, niye bir tek Türkiye'yi vurmaya çalıştınız? Dolayısıyla bu rejimin içerisinde rasyonalitesini kaybetmiş ve marjinalleşmiş ekip bundan sonra olacakların maalesef hani meşru görmemekle beraber zeminini, kendi ülkesinde yapılacak kötülüklerin zeminini hazırlıyor. Bu işi İsrail'in yaptığını farz ederek konuşuyorum. Diğer taraftan bakacak olursanız İsrail'in buradan çok büyük çıktı elde edebileceği bir durum da var. Şimdi İsrail ne yapıyor? Yanbu Limanı'nın çalışmasını istemiyordu. Çünkü Yanbu Limanı özellikle alternatif güzergahlar yine burada bölgesel bir inisiyatifle ortaya çıkıp Kızıldeniz üzerinden hareket ettirilecekti. Şimdi siz Dimyat'a ve Port Said'in o tarafa saldırılar yaparak İsrail'in yine 60-70 seneye sari bir planı olan Ben Gurion kanalı projesine mi hizmet ediyorsunuz? Adamlar zaten Lübnan'ı işgal ediyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Oradaki işgalleri devam ediyor. Yani bunlar gerçekten hani Süveyş kanalının da ciddi anlamda pasifize edilip oradaki ticaretin ve akışın riske girmesi durumunda ne olacağını göremiyorlar mı? Dolayısıyla İran'ın, özellikle İran'ın artık bu soykırımcı hükümet gerçekten sallanırken, iktidarları gitmek üzereyken, onlara gollük orta yapacak marjinal hamleler yerine tekrardan hani Arakçı'nın, Pezeşkiyan'ın, Kalibaf'ın bürokratik anlamda bu ülkenin çıktığını korumak isteyenlerin eksenine girmesi lazım. Yoksa iş maalesef hani İsrail'e karşı bütünleşemeyen bir bölge yerine İran'a karşı bütünleşmiş bir dünyaya doğru gidiyor. Dolayısıyla Yemen'de yakında Suudi Arabistan'ın kara çıkarması da dahil bir operasyon yapması bekleniliyor şu anda Ali Asıfa.
1: Peki Sayın Salık, şimdi ekrana vereceğim görüntülerle ilgili hem sizden hem de Sayın Taşçı'dan şöyle birer dakikalık bir yorum rica edeceğim. İspanya böyle bir hani göçmen akını şokunda diyebilirim. Binlerce insan işte yüzerek, yürüyerek işte İspanya topraklarına ulaşmaya çalışıyor. Görüntüler ekranlara geldi. Ne oluyor dünyaya? Yani hani 60 bin göçmenden bahsediliyor. Şu görüntüler dehşet yani. Artık güvenlik güçleri çaresi kalmış. Gelenlere bir şey yapmıyorlar. Hani İtalya diyor ki Schengen'i kaldıralım. İspanya'dan bize bunlar geçecekler bu gidişte. Bu sınır güvenliği artık delinmiş vaziyette diyor. Siz nasıl okuyorsunuz bunu?
2: İbrahim Bey, liberal ve küresel vatandaşlık ütopyası Soğuk Savaş'tan sonra pazarlanan çöküyor. Bunun tek bir açıklaması var. O da bu. Avrupalı devletler yüzyıllar boyunca rüzgar ektiler. Şimdi bu rüzgarın fırtınasını biçiyorlar. Siz dünyayı sömürürseniz, farklı ülkeleri gidip işgal ederseniz, onların kendi ayakları üzerine doğrulup egemen, eşit, insanoğluna yakışır bir şekilde devletlerini kurmalarına müsaade etmezseniz ve savaşlara payandalık yaparsanız günün sonunda karşılaşacağınız tablo bu olur. Yani buna çok da şaşırmamak lazım diye düşünüyorum. Ha, bir dönem bunu absorbe etmeye çalıştılar. Bir takım teoriler attılar ortaya ama bu son çıkışlarda artık bu küresel vatandaşlık vesaire söylemlerinin çok da çalışmayacağını bize gösteriyor.
1: Sayın Taç, sizden de kısa bir değerlendirme alayım sonra vedalaşalım.
0: Evet, işte o maalesef hani liberal masallar, Nuri Hocam'ın dediği gibi hani aileyi, toplumu, askeri yönünü, işin güvenliğini hiç hesap etmeden dünyanın gerçekten belirli kendi uydurdukları saçma değerler üzerinden belirli bir istikrar yakalayabileceğini düşünen, bugün kendi sınırlarını bile koruyamayan ülkelerin maalesef acı görüntüsü. Tabii ki İspanya ile alakalı bizim tutumumuz Avrupa'dan ayrılarak Gazze konusundaki hassasiyetleri sebebiyle ayrı. Fakat Avrupa genelinin ve bugün Türkiye'de onların kaçmak istediği ve bize dayattıkları denklemin muhibbanlarının görmesi gereken bir tablo bence. Onlar ne kazandı ki bize şu anda bunu dayatıp hala bunun üzerinden kriter koyuyorlar. Düşünmemiz gereken meseleler.
1: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
2: Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza attığı sağlıktaki reform programları beraberinde bir devrim getirdi. Bugün Türkiye sağlık alanında örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Şimdi yurt dışından ibretlik sağlık hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Birinde ambulans helikopterin faturasını ödeyemeyeceği için dağdan aşağıya böğrüne saplanmış bir butonla 16 kilometre yürümek zorunda kalan bir dağcı var. Diğerinde ise hamile olduğu halde ambulans çağırmaya parası olmadığı için hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kalan bir kadının trajedisi. Özetlemek gerekirse her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette diyeceğiz ve analiz haberimizde geldiğimiz noktayı biraz ele almaya çalışacağız.
3: Türkiye'de artık rutin işlem haline geldiği için haber dahi olmuyor. Ama kimi zaman dağ başında kalan bir çoban ya da köylü için, kimi zaman yurt dışında çaresiz kalan bir vatandaş için ambulans helikopterler, ambulans uçaklar uçuruluyor. İnsan fıtratı gereği konfora çabuk alışıyor. Bir süre sonra da bunu normalleştiriyor. Ve sanıyor ki AK Parti döneminde artık rutin haline gelen bu hizmetler kolay yapılıyor. Şimdi size Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çarpıcı bir örnek vereceğiz.
4: Fireproof bebek.
3: David Sifaldi iki arkadaşıyla birlikte Montana'nın en yüksek zirvesine yaklaşırken yürüyüş maceraları tehlikeli bir hal aldı. Sifaldi kaydı ve yürüyüş batonu vücuduna saplandı. Ancak ambulans helikopter çağırmaya korktu. Zira 70 bin dolarlık bir fatura ile karşı karşıya kalacaktı.
5: Biliyorsunuz arama kurtarma ekiplerinin size yardım etmesi ücretsiz. Uçuşlarsa değil. Bu da kendi kendimi kurtarmaya karar vermemde etkili bir faktördü elbette. Ama yanımda iki deneyimli ve harika arkadaşımın olması ve bir şey ters giderse arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçebilme imkanımız olması bu kararı çok daha kolaylaştırdı.
3: Ambulans helikopter parasını karşılayamayacağı için David Sifaldi 16 kilometreden daha fazla bir mesafeyi yürümek zorunda kaldı. Ve bu yürüyüş vücuduna saplanan baton sebebiyle 10 saat civarında sürdü. Üstelik bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde artık çok yaygın ve bilinen bir mesele. İşte bir başka örnek daha. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamile bir kadın arabası bozulunca hastaneye kadar yürümek zorunda kaldı. Ambulans ücretini karşılayamayacak durumda olan anne adayı soğuk havada doğum sancısı çekerek yaklaşık yarım kilometre yürümek zorunda kaldı. Türkiye ise sağlık sistemiyle dünyaya rol model oluyor. Gurbetçilerin sığınağı haline geliyor. Bulgaristan göçmeni Türkan Karamehmedova, annesinin sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışırken yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor.
6: Annem SGK'lı vatandaş olmadığı halde düşün. Annemin SGK'sı var ya ama vatandaş değil. Ve ben Bulgaristan'da tüm bütün her şeyimi tükettim. Öyle bir şey var ki Türkiye'de. Genel sağlık sigortası diye bir şey var. 2000 lira ödüyorsun. Bu 2000 lirayla annem de ben de bakın vatandaş olmadığı halde yani bütün sağlık kuruluşlarından yararlanıyor. Bir kuruş para ödemeden kalça kırığıyla başladık. Beyin tümörüyle devam ediyoruz. Ve şeker hastası olduğu da çıktı şimdi ortaya. Yani şimdi gideceğim onun ilaçlarını alacağım. Ve bunlara hiçbir para ödemeden hastaneler kaçıncı hastane oldu? Giriyoruz çıkıyoruz.
3: Genç kadın tedavi süreçlerinin Bulgaristan'da kabus gibi geçtiğini söylüyor. Türkiye'deki sağlık ekiplerine duyduğu minnettarlığı paylaşıyor.
6: Türkiye devletine teşekkür etmek istiyorum burada. Evet. Allah zevar vermesin. Allah razı olsun. Çok doluyum gerçekten. İyi ki TC vatandaşıyım. İyi ki Türkiye'ye gelmişim zamanında. İyi ki buradayım. İyi ki çok zor. Tüm hekimlere, tüm sağlık personeline, bizimle ilgilenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok doluyum, çok fazla doluyum.
3: Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
1: Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye ile birlikte farklı ülkelerden gelen 30 farklı figürlü sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirdi.
7: Sıcak hava balonları tasarlandı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı.
8: Senede bir böyle şekilli balonlarla da festival çok güzel oluyor.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerden 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı.
9: 10 ülkeden farklı şekil ve battaki balonlar gökyüzünde yine görsel bir şölen oluşturacak.
7: Sabah saatlerinde festival alanında uçuş için hazırlanan figürlü balonlar yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.
10: Çok eğlenceli. Güzel yani.
7: Kalp, baykuş, civciv, ördek, papağan gibi çeşitli figürlerle tasarlanan balonlar Kapadokya semalarını renklendirerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.
11: Zaten balonları hep görüyordum ama bu renkli balonları, figürlü balonları görmek için de özellikle gelmek istedim. Sırf balon festivali için Ankara'dan geldim. Burası bir kartpostal gibi bir şehir. Bence herkes buraya gelmeli, burayı bir görmeliler.
9: Yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmakta. Yaklaşık yılın %60'ında insanlar bu balona binebilmekte.
7: Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen hayalimdeki balon tasarım yarışmasında jüri tarafından birinci seçilen 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı balina figürlü balonda festivalde ilk kez uçtu. Festival 2 Ağustos pazar günü sona erecek.
9: Her sene ortalama 750 bin misafirimiz gelmekte ve bu balon deneyimi Kapadokya'da tadına varmaktadır.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu. Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşir, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle İşin Doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 15.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz, artık Temmuz'u da noktalıyoruz. Son haftası bir hayli yoğun geçti. O yoğunluğun detaylarını paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle son iki gündür kabulleri vardı, önemli misafirleri vardı. Önemli açıklamalar, önemli değerlendirmeler, geleceğe yönelik önemli açıklamalar vardı. Bugün de TÜGVA Yaz Kampı final programına İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Orada gençlerle bir araya gelecek. Önümüzdeki saat içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir hitabının olmasını da bekliyoruz. Hızlı bir şekilde sizlerle buluşturacağız. Tabii bu hafta aynı zamanda ne yazık ki yangınlar haftası oldu Ege'de, Akdeniz'de. Pek çok noktada yangınlar vardı. 160'tan fazla, öyle ifade edelim. Çoğu kontrol altına alındı. Bir kısmının enerjisi düşürüldü. Halihazırda Aydın'da ve Balıkesir'de iki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 24 ekipleri tabii ki sahadalar, takip ediyorlar. Birazdan bağlanacağız. Ne olup bittiğine, yangındaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması gittikçe genişliyor. Yeni isimler, yeni gözaltılar var. Ünlü isimlerin de görüşlerine başvuruluyor. Şu ana kadar 17-18 kişinin ifadesine başvuruldu. Onlar ne diyor? Peki Ahbaplar Suç Örgütü'ne ya da Haluk Levent'e daha önce vermiş oldukları destek sebebiyle fikir ayrılıkları var mı? Görüşleri değişti mi? Onları da bunlarla birlikte aktaracağız. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına dair önemli açıklamalar geliyor bir yandan. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Gazze'den çekileceğini ifade ediyor. İsrail ile Hamas arasında bir tabii ki karşılıklı açıklamalar var. Hamas, İsrail çekilirse biz de silahlarımızı bırakırız, teslim ederiz diyor. İsrail, hayır, önce Hamas silahları teslim edecek, ondan sonra çekiliriz diyor. Bundan sonrası ne olacak? Bugün neler yaşandı? Hepsini anlatacağız. Başlayalım.

Girizgah'ta da ifade ettik. Bu hafta gerçekten orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele var. Kahramanlarımız havadan, karadan o yangınları söndürebilmek için büyük bir mücadele verdi, vermeye de devam ediyor. 160'tan fazla yangın vardı. Pek çoğu kontrol altına alındı. Kimisinin enerjisi düşürüldü ama hala hazırda devam eden iki yangın da var. Biri Balıkesir'de, diğeri de Aydın, Çin'de. Tüm bu yangınları an be an takip etti. Gün ve gece boyunca arkadaşlarımız oradaydı. Tabii Aydın Çin'e gideceğiz şimdi. Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora o amansız mücadelenin tam da göbeğinde. Şu anda ne olup bittiğini Eren bizimle paylaşacak. Eren, sana baktığımda bir yandan da rüzgar hissediliyor. İşte o yangının da en büyük aslında düşmanı. Çünkü o yangının yayılmasını ne yazık

0: ki o rüzgar beraberinde getiriyor. Nedir şu an bulunduğun noktadaki durum?
1: Kaan Yakupan, tam da dediğiniz gibi aslında rüzgarın şiddetini artırdığı dakikalarda, bakın saatler demiyorum, dakikalar diyorum çünkü o kadar hızlı bir şekilde alevlerin yükseldiğini görüyoruz ki şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor. Alevleri hızlı bir şekilde köye yaklaştırmaya devam ediyor. Bakın Ali Kemal Cor ekranlarınıza getirsin. Aslında köye ne kadar yaklaştığını, konutlara ne kadar yaklaştığını alevlerin görmek mümkün. Burası Çin'e bağlı Dutluoluk. Alevlerin 150 haneli köye yaklaşması, oraya sıçraması artık an meselesi diyebiliriz. Tabii rüzgarın şiddetlendiği dakikalarda da o noktada panik yaşandığı haberleri de geliyor. Hemen o sis perdesinin arkasında da toplu konutlar yer alıyor. Yani nüfusunun yoğun olduğu bir yanda 150 haneli bir mahallenin hemen arka tarafında da bir sitenin olduğunu belirtelim. Özellikle de gün boyunca aslında Dutluoluk en kritik noktalardan birisiydi ve gün boyunca aslında alevlerle mücadelenin şiddetli bir şekilde devam ettiği bir yerden bahsediyoruz. O noktada hem arazinin engebeli olması, bir sarp vadide yer alması nedeniyle ekiplerin işi de bir hayli güçleşmişti ki öğlen saatlerine geldiğimizde aslında yükselen alevleri gördük. Birazdan şöyle kafamızı geniş bir tarafa çevirip de Ali Kemal'den rica edeyim. Bakın sol tarafa doğru bakmaya başladığınız zaman aslında o yeşil ormanların ne hale geldiğini de görebiliyoruz. Burası Çin'e, Çin'in yemyeşil ormanları, Aydın'ın yemyeşil ormanları işte bu acı tabloya bürünmüş durumda ve hemen karşı tarafta bakın yine yamacın hemen arkasında, vadinin hemen arkasında dumanların tüttüğünü görebiliyoruz. Açıkçası şu acı tabloya baktığımız zaman koskoca bir vadinin, koskoca bir bölgenin aslında alevlere teslim olduğunu görmek mümkün. Burası yaklaşık 1,5-2 saatinde yoğunlukla alevlerin yükseldiği şiddetli rüzgar nedeniyle, düşük nem yüksek sıcaklık nedeniyle de hızlı bir şekilde alevlere teslim olmuş bir yerdi. Ve bu noktadan aslında ekiplerin hızlı bir şekilde o noktaya doğru, yani Dutluoluk'a doğru ilerlediğini de gördük. Tabi sadece bu noktada değil, pek çok noktada orman yangınları var. Sizin de belirttiğiniz gibi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıklamıştı. 213 yangının kontrolü altına alındığını belirtmişti. Ve bununla birlikte de Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürnar büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın devam ediyor. Susurluk'taki yangının da yine şiddetli rüzgar nedeniyle olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Şimdi sağ tarafta bir Karahit köyü var. Tam karşısında bir Dutluoluk var. Ve görmüş olduğunuz gibi alevlerin artık sol, yani yanacak bir yerin kalmamasının ardından vadiden ayrılıp köye doğru yaklaşmaya başladığını görüyoruz. İşte ekiplerin o noktada aslında amansız bir mücadelesi devam ediyor ki biraz daha şöyle karşılara baktığımız zaman halen de helikopterlerin o noktada hareket halinde olduğunu görebiliyorum ama öyle uzak mesafelerde farklı yangınlar var ki yangın söndürme helikopterlerinin rotası da sık sık değişiyor. Tabii şiddetli rüzgar diyoruz sizin de belirttiğiniz gibi ama bir de rüzgarın şiddetini aniden değiştirip yangının da yönünü değiştirme riski de ekiplerin işini yine güçleştiriyor. Hangi noktaya yetişeceklerini, hangi noktaya müdahale edeceklerini şaşırmış durumdalar. Ben bugün sadece bir dakika içerisinde 13 farklı helikopterin sorti yaptığını gördüm ve hepsi de bambilerindeki suyu boşalttılar. Durmaksızın amansız bir mücadele yürütüldü. Yani Dutluoluk'ta, Çin'de, yine hemen yanındaki Karahit köyünde pek çok noktada yerleşim yerlerine yaklaşmış olan ve yerleşim yerlerini tehdit eden alevler devam ediyor ama önceki saatlerdeki gibi oldukça şiddetli alevler olduğunu söyleyemeyiz. Büyük ölçüde aslında alevlerin sönümlendiğini görüyoruz. Sadece köye yaklaşmış olan alevler nedeniyle o noktada bir problem var. Ekiplerin o noktaya doğru sevk edildiğini ve mücadelenin o noktada devam ettiğini biliyoruz. Öte yandan yine Çin'de de büyük ölçüde aslında dün geceki tablonun aksine rüzgarın da şu dakikalarda şiddetli olmasıyla birlikte yine teyakkuzlu ekipler ama bir nebze olsun ateşin artık sönümlendiğini, kontrol altına alınma noktasında olduğunu görebiliyoruz.
0: Eren Coşkun Dili, Ali Kemal Cor'a çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kendinize de dikkat edin. Gerçekten zor, zor saatler. 27 saat geride kaldı ama hani o mücadeleyi evet Eren orada yaşıyor. Şimdi Aydın zaten normalde çok sıcaktır. Hele ki bu mevsimde. İşte o bir de rüzgar birleştiğinde, bir de hava kuru olduğunda en küçük bir kıvılcım bir ormanı yok edebiliyor. Bir yandan da işte yerleşim birimlerine sıçramaması için insanüstü bir çaba sarf ediliyor. Tabii şu an gündüz saatleri henüz daha hava kararmadı ama bunun bir de gecesi var. Zifiri karanlık. Karşılarında metrelerce yükselen alevler. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Ekrana gelecek şimdiki görüntüler sıradan bir yangın müdahalesi, mücadelesi değil. Her saniyesi ölümle burun buruna verilen bir mücadele. Orman işçilerinin ve itfaiye ekiplerinin kas kameralarına yansıyan anlarda tek bir amaç var. Ateşi durdurabilmek. Bir yandan hortumlar taşınıyor, bir yandan suyu ver sesleri yükseliyor. kepçeler alevlerin arasından yol açmaya çalışıyor. Ateşin sıcağı yüzlere vuruyor ama geri dönen olmuyor. İşte Aydın'daki orman yangınında canlarını hiçe sayan ekiplerin nefes kesen mücadelesi.
2: Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç çubuğu.
3: Gece çökmüş, gökyüzünü yıldızlar değil alevler aydınlatıyor. Kas kamerası açık, koşuyorlar. Nefes nefese. Bir yandan duman, bir yandan kor. Tam karşılarında durmadan büyüyen ateş. İşte o anlarda herkes tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Alevi durdurabilmek.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç o çubuğu. Caner!
3: Araç duruyor, kapılar açılıyor. Ekipler hiç düşünmeden aşağı atlıyor. Dakikalar değil, saniyelerle yarış başlıyor.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç o çubuğu.
3: Karşılarında sadece yangın yok. Yüzlerine çarpan kavurucu sıcaklık. Göz gözü görmeyen yoğun duman. Ve her an yön değiştirebilecek dev alev duvarı var. Ama buna rağmen geri çekilen kimse olmuyor. Hortumlar omuzlarda taşınıyor, su basılıyor. Alevler bir an geri çekiliyor, sonra yeniden yükseliyor. Kas kamerası bu kez aynı anda 3 farklı noktayı gösteriyor. 3 ayrı ekip, 3 ayrı koldan alevlerin üzerine su boşaltıyor. Her biri birbirine sesleniyor. Tek bir saniye bile kaybetmeden. Bir yanda orman işçileri, diğer yanda itfaiye ekipleri. Kepçelerse yol açabilmek için ateşin içine kadar giriyor. Amaç yeni bir müdahale hattı oluşturabilmek.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç o çubuğu.
3: Su bitiyor, hortum yeniden çekiliyor. Tekrar basılıyor. Alev sönüyor gibi oluyor. Ama rüzgarla birlikte yeniden canlanıyor. Mücadelede aynı kararlılıkla yeniden başlıyor.
4: Vur vur vur!
3: Bu görüntüler Aydın'ın Çine ilçesinden. Orman yangınına gece boyunca aralıksız müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev zarar gördü. 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Ama geride bu görüntüler kaldı. Alevlerin tam ortasında canlarını içe sayarak bir adım bile geri atmayan insanların nefes nefese verdiği o insanüstü mücadele.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç o çubuğu.
4: Caner.
0: Evet, o insanüstü çabayla söndürülmeye çalışılan yangınlarda elbette yangınların çıkışında da bir insan unsuru var. Bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek ya da kasten, ihmal ya da bilmeden ama bir insan unsuru var. Şimdi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bölgeden motosikletle uzaklaşan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlattı.
5: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri meydana gelen olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasından dolayı adli işlemleri yapılmak üzere şüpheliyi ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine teslim etti.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hem havadan hem karadan müdahale edildiği belirtilen açıklamada Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi. Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada yangının OG ve MY'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır ifadesi yer aldı.

0: Bu hafta bir de tabii soruşturmaların yoğun olduğu bir haftaydı. İşte onlardan biri Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık şüphelileri tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükselmiş oldu.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyonda gözaltına alındılar. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı'nca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Erzurum Adliyesi'ne getirildiler. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Doku soruşturması geniş çaplı devam ediyor.
0: Bir de tabii genişleyen ve derinleştikçe gözaltı ve ifade veren kişilerin sayısının arttığı ahbap soruşturması var. Soruşturmada bu kez gözler ifadelerine başvurulan ünlü isimlerdeydi. Oyuncu Kerem Bürsin, üzgünüm ve mağdurum dedi. Oyuncu Eda Ece, neden böyle bir söz söylediğimi anlamıyorum ifadesiyle pişmanlığını dile getirdi. İrem Helvacıoğlu'nun ifadesindeki öğrendiğimde beni çok üzdü cümlesi de soruşturmanın dikkat çeken satırları arasına girdi. İşte 3 ünlü ismin pişmanlık savunmaları.
2: Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Üzücü.
1: Ahbap soruşturmasında ifade veren oyuncuların söyledikleri dosyaya girdi.
2: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Üzücü.
1: İlk dikkat çeken ifade Kerem Bürsin'den geldi. Ünlü oyuncu deprem dönemindeki sosyal medya üzerinden yaptığı yardım paylaşımlarının iyi niyetle gerçekleştiğini savundu. Üzgünüm ve mağdurum ifadelerini kullandı. Yardım amacıyla paylaşım yaptığını, toplanan paraların nasıl kullanıldığını ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.
2: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Üzücü.
1: Dosyadaki diğer ifade ise Eda Ece'ye ait. Oyuncu ödül töreninde kullandığı sözlerin farklı noktaya taşınacağını hiç tahmin etmediğini iddia etti. Ve neden böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum savunması yaptı. Pişman olduğunu anlattı. İrem Helvacıoğlu da ifadesinde deprem döneminde

0: farklı yardım faaliyetlerinde yer aldığını, Ahbap bünyesinde herhangi bir maddi yardım organizasyonunda görev almadığını söyledi. Helvacıoğlu iddiaları öğrendikten sonra yaşadığı duyguysa tek cümleyle özetledi ve öğrendiğimde beni çok üzdü dedi. Soruşturma savcılık tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Bir de tabii suçlamaların muhtevasını değiştiren, geliştiren, genişleten kimi ifadeler var Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada. İşte o yeni ifadeler gelmeye devam ediyor. Yeni verilen beyanlarda milyonlarca liralık borç, karşılıksız çıktığı öne sürülen çekler ve yarım kalan projeler var. İş insanı Necdet Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon lira borç verdiğini, buna karşılık aldığı çek ve senetlerde büyük sorun yaşandığını söyledi. Soruşturma dosyasında özel jet kiralaması ve milyarlık taşınmaz satışına ilişkin önemli iddialar da var.
2: Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Necdet Kuy, deprem bölgesi için yürütülen konteyner ve çelik konut projelerinde Ahbap Derneği ile çalıştığını anlattı. Kuy'un ifadesine göre ilk anlaşma 800 konteyner üretimi içindi. Daha sonra sipariş sayısı 3400'e yükseldi. Konteynerin teslim edildiğini, ardından da yüzlerce çelik konut için yeni sözleşmeler imzalandığını söyledi. En dikkat çekici kısımsa 70 milyon liralık borç oldu. Necdet Kuy kendisine Haluk Levent adına 70 milyon lira borç talebinin iletildiğini anlattı. Bu paranın 55 milyon lirasını banka üzerinden şirket hesabına gönderdi. 15 milyon lirasını ise nakit olarak teslim etti. Kuy daha sonra yapılan bazı para transferlerinin açıklama bölümünde borç ödemesi ifadesinin yer aldığını da anlattı. İş insanı alacağını tahsil edebilmek için verilen 23 milyon liralık şahsi senedi icra takibine koyduğunu, ayrıca 350 bin dolarlık bir çekinde karşılıksız çıktığını belirtti.
3: Onları çok seviyorum.
2: Yarım kalan projeler de konu oldu. Necdet Kuy, sözleşmesi yapılan 352 çelik konuttan yalnızca ilk etapta istenen 52 evi tamamlayıp teslim ettiğini, kalan konutlarınsa hayata geçirilmediğini söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli ifade ise Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'dan geldi. Tutuklu şüpheliler arasında yer alan Başaran, ifadesinde Haluk Levent'e toplam 22 taşınmaz sattığını ve parasını alamadığını vurguladı. Başaran ayrıca özel jetinin iki kez kiralandığını, ancak bu kiralamaların ücretinin de ödenmediğini iddia ederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
3: Seviyorum, desteklerini bekliyorum. Sadece...
1: Bir de merkezinde belediyelerin olduğu soruşturmalar var. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Son müşteki ifadeleri rüşvet ağına ilişkin dikkati çeken iddiaları gün yüzüne çıkardı. Dosyada müşteki olan bir müteahhit. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kendisinden iki otobüs ücreti kadar rüşvet talep ettiğini iddia etti.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması derinleştirildi. Soruşturma İstanbul'a kadar uzanan rüşvet ağını deşifre etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada müşteki müteahhit FK'nın ifadesi kayda geçti. Müşteki 500 bin dolar, 320 bin dolar, 160 bin dolar ve 7 milyon liraya ulaşan para talepleriyle ödemelerden söz etti. Toplanan paraların bir bölümünün Etimesgut Belediyesi içerisine paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren FK, kendisinden de ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon lira istendiğini söyledi. FK, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin dediğini bildirdi. Söz konusu iddialara ilişkin ses ve video kayıtlarının olduğu CD'yi müşteki savcılığa sundu. FK, Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin Rus

0: mülakat sürecinde imar müdürü Serpil Zengin'in kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istediğini, bu talebi kabul etmediğinde de aralarında tartışma yaşandığını anlattı. FK daha sonra belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisini makamına davet ederek ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ifade etti. Müşteki Kerimoğlu'nun para talebinin Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığını söylediğini belirtti.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: FK para tahsilatlarının belediyenin imar müdürlüğünde çalışan bazı mimarlar aracılığıyla yapıldığını iddia etti. Müştekinin anlatımına göre mimarlar müteahhitlerle sivil araçlarda yüz yüze görüşüyor, talep edilen paralar dolar veya altın olarak elden teslim alınıyordu. FK rüşvet ağı olarak nitelendirdiği yapının Etmeskut Müteahhitler Derneği üzerinden de işletildiğini ileri sürdü. Ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiğini söyledi. FK rüşvetin miktarına göre paylaşıldığını anlattı. Paraların bir kısmının İstanbul'da CHP yönetimine aktarıldığını söyledi. Müşteki ayrıca rüşvet parasının Etmeskut Belediyesi İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından İstanbul'a götürüldüğünü belirtti.
2: Ekranımızın hemen altında son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 şüpheli, hatırlayacaksınız, gözaltına alınmıştı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş dahil 4 isim hakkında tutuklama talebi var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla çarşamba günü 11 adresi operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasını istedi. İki isim hakkında da adli kontrol talep edildi.

0: Şimdi sınırlarımızın ötesine gidelim. Dünyada da pek çok önemli gelişme var. Zira Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik eşik aşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, buna karşılık İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekileceğini duyurdu. Hamas, İsrail taahhütlerini yerine getirip çekilmeden silah bırakmayız diyor. Ayrıca silahları İsrail'i değil, Filistinli bir komiteye devredecek. İsrail basını ise Tel Aviv'in mevcut silahsızlanma şartlarını yetersiz bularak planı reddettiğini yazıyor.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bir dönemece girildi. Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesini şart koştu. Şimdi gözler planın uygulanma aşamasında. Hamas heyeti Haziran ayının başından beri Kahire'deydi. Ateşkesin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler yürütülüyordu. Temmuz başında Hamas, Gazze'deki yönetim organını feshetmişti. Sivil yönetimin göreve gelmesi için bu karar alınmıştı. Daha sonra ise Filistin basını Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için silah bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. İddiayı doğrulayansa ABD Başkanı Trump'ın açıklaması oldu. He's going to have to mention it because it's killing your country. Trump duyuruyu Truth Social uygulamasından yaptı. 20 maddelik plan kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini açıkladı. Sürece katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Trump, silah bırakma işlemi tamamlandıkça İsrail güçlerinin de Gazze'den tamamen çekileceğini ilan etti. Hamas'ın da anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek. Bunun yerine 14 gün içinde bir silah envanteri çıkarılacak. Ağır silahlar üretim tesisleriyle tünellerde Gazze Ulusal Yönetim Komitesi ve uluslararası bir denetim mekanizmasının gözetimi altında depolanacak. Filistinli gruplar silahların kayıt altına alınması ve depolanması sürecine katılacak. Sürece yeni bir Filistin polis gücü ve uluslararası istikrar gücü de destek verecek. Hamas'tan ilk açıklama müzakere heyeti.

Heyet üyesi Gazi Hamad'dan geldi. El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Hamad, silahsızlanma konusunun İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. İşgal güçleri taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Hamad, İsrail'in ilk aşamada 3000

0: İsrailli güvenlik yetkilileri Hamas'ın niyetini göz boyama ve propaganda olarak görüyor. Tam silahsızlanma gerçekleşene kadar geri çekilmeyi reddediyor. Washington Post'ta konuşan ABD'li bir yetkili ise İsrail'in plana uymaması halinde Başkan Trump'ın büyük hayal kırıklığı yaşayacağı uyarısında bulundu. Süreçte bölge ve arabulucu ülkelerin stratejileri de dikkat çekiyor. İran'ın Hamas'a zamana oynama tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye, Mısır ve Katar ise Hamas'ı anlaşmayı kabul etmeye teşvik ediyor. Üç ülkenin bu hamleyle seçim arifesindeki İsrail'i anlaşmayı bozan taraf olarak uluslararası arenada köşeye sıkıştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
1: Her ne kadar sıralamalarda elbette diğer gündem başlıklarının ateşiyle aşağılara düşmüş olsa da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki misilleme saldırıları da bir yandan devam ediyor. İran, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan üslerini kamikaze İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı. Ürdün'deki saldırıda 3 adet F-35 savaş uçağının imha edildiği iddia edildi. Kriz Mısır limanlarına, Avrupa başkentlerine ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin iç hatlarındaki siber güvenliğe kadar sıçradı. Strateji konusunda ekibiyle ters düşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bezgin olduğu öne sürülüyor.
0: Gerilim dinmiyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin İran adalarına ve kıyı kentlerine yönelik bombardımanına Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ordusu Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Bahreyn'deki Amerikan üssüne İHA saldırısı düzenledi. Üssün jeneratörleri, seyri sefer sistemleri ve lojistik binaları vuruldu. Kuveyt'teki hava üssü de İran'ın hedefindeydi. Savaş uçağı hangarı, uydu sistemleri ve mühimmat depoları hedef alındı. İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü ise balistik füzelerle vurdu. Devrim muhafızları saldırıda 3 adet F-35 uçağının imha edildiğini, 3 uçağınsa ağır hasar aldığını öne sürdü. Krizin bir diğer boyutu Mısır'ın Dimyat Limanı'nda patlak vermişti. İki LNG gemisi kamikaze İHA'ların hedefi olmuştu. ABD ve İsrail basını İran'ı sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı olayı İsrail'in sahte bayrak operasyonu diye niteledi. Arakçı saldırıyı İran'ın yapmadığını açıkladı. İranlı bakan, Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşıyor dedi. Mısırlı eski diplomat Salah Halime de savaşın çapını genişletmek isteyen İsrail'e işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise durumun İran'ı gösterdiğini ancak netleşmediğini, farklı bir grubun özür dilediğini fakat yine de karşılık vereceklerini söylemişti. Washington hattındaysa işler karışık. NBC News'un haberine göre Başkan Trump, İran'a karşı net bir sonlandırma stratejisi sunamayan danışmanlarına sert çıkarak hayal kırıklığı yaşadı. Trump'ın İran'ı ikna etmenin bu kadar zor olacağını beklemediği belirtiliyor. Öte yandan New York Times, yoğun saldırılar nedeniyle ABD'nin füze üretim hızının tüketimin gerisinde kaldığını ve stokların alarm verici noktaya geldiğini yazdı. Kriz siber boyutuyla doğrudan ABD topraklarına da ulaştı. Minnesota eyaletindeki yerel su şebekelerine yönelik düzenlenen siber saldırılarla ilgili FBI soruşturma başlattı. Yetkililer saldırıların arkasında İran yönetiminin olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Savaş dünyanın en önemli deniz ticaret yollarını da etkiledi. Hürmüz ve Babülmendep'te gemi geçişleri en düşük seviyede. ABD, İran'a yönelik ablukanın başarılı olduğunu ve İran'la bağlantılı olmayan gemilerin güvenle geçtiğini iddia etse de veriler bunu onaylamıyor. Öte yandan Kızıldeniz'de çok uluslu koalisyon hazırlığı var. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek veren ortak bir açıklama yayımladığını bildirdi. Merkezin Suudi Arabistan'da olması gündemde.
1: İsrail ordusunda gerilim var. Yaklaşık 100 İsrail askeri isyan etti, silah bıraktı ve üsleri terk etti. Olay Necef çölündeki Side Teyman üssünde yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırdı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi. Yaklaşık 100 asker silahlarını bıraktı, üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. İsrail ordusu olayı doğruladı. Bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Açıklamaya göre gerilim, tabur komutanının kıdemli ve yeni askerler arasındaki düzensiz olaylara dair sembollerin kaldırılmasını emretmesi üzerine yaşandı. İddiaya göre kaldırılan semboller Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında ele geçirilmişti. Bir askerden diğerine aktarılıyordu.
2: Hayır.

MIT, yapay zekaya yönelik gelişmeleri ele alan çarpıcı bir rapor hazırladı. Yapay zekanın teknik alanın sınırlarını aşıp devlet kapasitesini etkiler hale geldiğine dikkat çekildi. Dijital baronların, egemen devletlerin tahakkümcü anlayışı analiz edildi. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda Türkiye için fırsat ve dezavantajlar da sıralandı. İşte rapordan bazı satır başları.

0: Dünya robotlar çağına doğru koşar adım ilerliyor. Yapay zeka insanlığın ve dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Bu süreçte MIT'ten dikkati çeken bir rapor paylaşıldı. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporu yayımlandı.
1: Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz.
0: MIT'in raporundan meseleye hem dünya ekseninde hem Türkiye perspektifinden bakıldı. Değerlendirmeler yapıldı. Egemen yapay zeka yaklaşımının tahakkümcü olduğunun altı çizildi.
2: Teknorealist yaklaşım, yapay zekayı evrensel bir araç yerine güçle tahakküm aracı olarak konumlandırmakta, işlevsel ve işlevsiz kültürler ayrımı üzerinden hiyerarşik bir medeniyet düzeni ima etmekte ve bu düzende tarihsel olarak öteki şeklinde kodlanan toplulukları alt kademelere yerleştirmektedir. Türkiye, bu anlayışa kendi medeniyeti ve değerleri açısından itiraz edecek güçlü bir birikime sahiptir.
0: MIT raporunda Türkiye'nin yapay zeka ve yüksek teknoloji konusunda alternatif bir zemin sunabileceği vurgulandı, ancak bunun yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.
2: Türkiye özgün bir alternatif zemin sunmaktadır. Bu yaklaşım tarzı ve söylem evreni, teknolojiyi salt iktidar ve zenginlik aracı olarak gören paradigmalara meydan okuma potansiyeline sahiptir. Ancak söz konusu yaklaşımın farklı ve daha geniş çevrelerce kabul görmediği sürece beklenen etkiyi üretmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye açısından ahlaki duruş ve söylemle sahadaki gerçeklik ve gelişmeler arasında anlamlı bir denge kurulması gerekmektedir.
0: MIT raporunda yapay zeka konusunda Türkiye'yi bekleyen sınamalara dikkat çekildi. Bir anlamda teknoloji baronlarının egemen güçlerin tahakkümüne karşı verilecek mücadele anlatıldı.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir.
2: Stratejik kapasite olmadan dışa bağımlılık ve edilgenliğin, güvenli tasarım olmadan hata ve ön yargı üreten sistemlerin, toplumsal meşruiyet olmadan da kısa vadeli verimlilik kazançlarının, orta ve uzun vadede güven erozyonuyla toplumsal dayanıklılık kaybına dönüşmesi kaçınılmazdır. Türkiye'nin önündeki asıl fırsat, yapay zeka çağında hem güçlü hem de kendi medeniyet mirasına sadık, çoğulcu ve insan onurunu önceleyen alternatif bir modelin mümkün olduğunu gösterebilmektir.
0: MIT'in raporunda yapay zeka tehditlerine yönelik değerlendirmelere de yer verildi. Bu tehditlere karşı sektörel uzmanlık arasında denge kurmak, kural koyucu, uygulayıcı ve denetleyici rolleri farklı kurumsal halkalara ayırmak gibi önlemler önerildi. Bu konudaki avantaj ve dezavantajlar paylaşıldı.
2: Türkiye'nin çatışma sahasına test edilmiş ve yapay zeka ile geliştirilmiş veya entegre çok sayıda savunma sanayisi ürünü bulunmaktadır. Yıllar içinde Türkiye'de ve yakın coğrafyada operasyonel olarak kullanılan bu araçlar, operasyonel avantaj sağlamanın yanı sıra söz konusu sistemlerin daha üst seviyelere gelebilmesini sağlayacak savaş ve çatışma sahası verisiyle hedef setlerine sahiptir. Bu birikime sahip olmak ve doğru şekilde işlemek, yeni dönemin savunma teknoloji ve doktrinlerine uyumu kolaylaştıracaktır. Türkiye'nin dezavantajı ise sivil alanlarda benzer birikiminin daha sınırlı olmasıdır.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda ayrıca veri yönetişimini kamu yapay zeka politikasının omurgası haline getirmek ve kamuda yapay zeka

0: İstanbul'da IBAN hesabı üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü elebaşıyla birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira ele geçirildiği tespit edildi.
1: IBAN hesapları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağına polis darbe vurdu. Soruşturma, banka hesabındaki şüpheli para hareketlerini fark eden bir kişinin savcılığa başvurmasıyla başladı. Polis ekipleri dolandırıcılıktan elde edildiği öne sürülen paraların hesaplarda toplandığını, kurye aracılığıyla elden taşındığını ve kripto hesaplar üzerinden aklandığını belirledi. Yapılan operasyonda organizasyonu yönettiği öne sürülen kişiyle birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Soruşturmada organizasyonun günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç sağladığı ve 25 kişinin mağdur olduğu belirlendi. Paraların teslim edildiği anlarla gözaltı operasyonu ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Şimdi bir parça konuyu değiştirelim. Efendim günlük hayatta sıkça tükettiğimiz bazı yiyecekler. İçerdikleri yüksek oranda tuz, şeker ve katkı maddeleri sebebiyle uzun vadede aslında çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar zaman içinde vücudu yorarak hastalıklara kapı aralayabilecek besinleri sıraladı. İşte dünyanın en zararlı 20 yiyeceği listesi.
2: Yani öyle çok ekstra, çok hani katı bir beslenme düzenim yok ama genel olarak hani gün içinde boy ve kiloma uygun kalori sınırını geçmemeye dikkat ediyorum. İçinde çok ekstra katkı maddesi olmamasına ve çok fazla gluten içerikli beslenmemeye dikkat ediyorum.
3: En zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
2: İşlenmiş et, salam, sosis gibi.
3: Yeni yayımlanan bir araştırma günlük beslenme rutinimizde yer alan bazı ürünlerin vücudumuza olan etkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle yoğun şeker, tuz ve katkı maddesi barındıran gıdaların sürekli tüketimi mercek altına alınırken bazı yiyeceklerin sırf içerikleri sebebiyle zaman içinde doğrudan sağlık riski oluşturabileceği belirtiliyor. Dünyanın en zararlı 20 yiyeceğinin listesi belli oldu. Listede günlük hayatta sıkça tükettiğimiz birçok besin de var. Listeyi paketli hazır çorbalar, rafine makarna, beyaz ekmek, patates cipsi, konserve et ürünleri, salam, sosis, şekerlemeler ve jelibonlar, paketli meyve suları, enerji içecekleri, hazır noodle, trans yağ içeren margarinler, endüstriyel paketli kek ve kurabiyeler, hazır donmuş pizzalar, fast food hamburgerler, kızartılmış tavuk ürünleri ve gazlı içecekler oluşturuyor.
4: Ama burada önemli olan şey aslında içeriğin kendisi. Yani bunu sadece 20 gıda maddesinden uzak kalarak sağlıklı kalabiliriz gibi değil. Bu gıda maddelerini içeren birçok şeyi düzgün ve az miktarda gerekirse hiç tüketmeyerek sağlıklı kalabiliyoruz.
5: Beslenmeme dikkat ediyorum. Spor falan yaptığım için. Çok tüketmiyorum. Cips olsun, hazır gıda olsun çok tüketmiyorum.
3: Peki sizin en zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
5: Noodle diyebiliyorum. Biraz dış görüş alarak noodle deniyor. Bir de işlenmiş paket yiyecekler dedim. Cips çok yağlı diyebiliyorum.
3: Peki bu yiyecekleri sık sık tüketmek ne gibi sağlık sorunlarına neden oluyor?
4: Çünkü bunlar aslında birçok çalışmayla kalın bağırsak ve rektum kanserleriyle ilişkilendirilmiş gıdalar. Yani bunları yiyorsak kanser oluruz anlamına mı gelir? Hayır. Ama ilişkisi olduğu kanıtlanmış gıdalar ve hastalarımıza biz bunlardan uzak durmalarını özellikle söylüyoruz. Yani beyaz un, İşlenmiş un, işte şekerlemelerin hepsi. Bunlar da basit şekerler olduğu için kan şekerini çok fazla dalgalandırabiliyor. Bunlar da yine şeker hastalarında zaten risk oluşturduğu gibi şeker hastalığına, obeziteye öncülük sağlayabiliyor.
3: Beslenmede dengeyi oluşturmaksa sağlıklı yaşamın anahtarı.
4: Dengeli beslenme, karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin düzgün olması,

0: ve bunları aldığımız gıdaların sağlıklı gıda olması, aynı şekilde yeterli lif, yeterli mineral ve vitamin içeren gıdalar alarak olabilecek bir şey.
1: Öyleyse yine sağlıkla devam edelim. Boğaz ağrısı deyip geçmeyin. Çocukluk çağında geçirilen beta enfeksiyonu tedavi edilmediğinde yıllar sonra kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabiliyor. Uzmanlar basit görünen boğaz enfeksiyonlarının mutlaka doğru şekilde tedavi edilmesi hususunda aileleri uyarıyor.
2: Boğazı ağrıdı, ateşi çıktı, geçer denildi. Ama o enfeksiyon yıllar sonra kalbe kadar ulaştı. Çocukluk çağında sık görülen beta mikrobu doğru tedavi edilmediğinde kalp kapaklarında kalıcı hasara yol açabiliyor.
3: Aileler bunu daha çok kalp romatizması ya da çocuklarda kalp kapak hastalığı olarak biliyorlar. Bu hastalık şöyle bir nedeni var, etiyolojisi var. Etiyolojisi beta diye bir mikrop. Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar bu betayı okuldan alıyorlar. Arkadaşlarına nefesle 3 yaşın altında beta boğaza yerleşmiyor. Beta boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor. O sırada muhakkak antibiyotikle betayı iyi tedavi etmek gerekiyor.
2: Ardından bazı çocuklarda eklem ağrıları ve şişlik başlıyor. Bazılarında ise kalbi etkiliyor.
3: Eklemlere vursa bile pek bu kalıcı bir hasar yapmıyor. Sadece o geçirdiği dönemlerde ağrılar yapıyor. Ama asıl betanın ya da aranın sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor. Kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor. O yüzden de ateşli boğaz enfeksiyonu geçirirken muhakkak doktora gitmeyi öneriyoruz. Eğer beta görünce doktor antibiyotik veriyor. Antibiyotik vermeden iyileşenlerde kalp kapakları etkilenebiliyor.
2: Üstelik birçok çocuk hastalığını fark etmeden büyüyor. Rutin muayenede duyulan bir üfürüm ya da yapılan kalp ultrasonu yıllar önce geçirilen beta enfeksiyonunun bıraktığı izi ortaya çıkartabiliyor.
3: Ama daha çok biz hastalığı geçirirken gelmiyor aileler. Yıllar sonra geliyorlar. Yıllar sonra da şöyle geliyorlar. İşte çocuk doktoruna rutin muayenelere gittiklerinde kalp muayenesi yapılıyor. Kalbini dinlerken çocuk doktoru diyor ki kalbinden değişik bir ses duyuyorum, üfürüm duyuyorum diyor. Bize gönderiyorlar. Bizde Eko diye cihazımız var. Onunla kalp muayenesi yapıyoruz. Kapağında kaçak görürsek aa diyor sizin normalde bu kapağınızda kaçak olmaması lazım. Siz fark etmemişsiniz ama daha önce geçirdiğiniz boğaz enfeksiyonları iyi tedavi olmadığı için kapaklarınızı etkilemiş.
2: Uzmanlara göre bu tabloyu önlemenin yolu boğaz enfeksiyonlarını hafife almamak, tedaviyi eksik bırakmamak ve çocukların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek.
3: Çocukların bir kez ekokardiyografik incelemeye girmesinde fayda var. Çünkü çoğu kez aileler böyle eklem ağrılarını büyüme ağrılar olarak sanıyorlar. Hiç böyle bir hastalığın kalbi de etkileyebileceğini bilmiyorlar. O yüzden her çocuğun özellikle 3 yaşından sonra muhakkak akut romatizmal ateş ya da kalp romatizması açısından çocuk kardiyolojiye gitmesi ve ekokardiyografi yaptırmasını öneriyoruz. Ekoda kapak yetersizliği çıkarsa %90'ı bu nedenle oluyor ve erken tanıda ileride ta kapak ameliyatlarına gitmeyi engelliyor.
1: Evet, biz bir yandan haberleri sizlerle paylaşırken son dakika bandı da aşağıdan geçiyor. İşte Üsküdar'da, Etimesgut'taki o soruşturmalar, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, bunların hepsine dair önümüzdeki dakikalarda yeni detaylar gelebilir. İşte tutuklama istemleri vardı, oralardan tutuklama kararları olabilir, gelebilir. Biz devam edeceğiz kısa bir aradan sonra, bizden ayrılmayın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 15.15'te 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Net, sigortam net.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 31 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye yüzyılı üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. İç ve dış tehditlere karşı önemli mesajlar verdi. Peki ne dedi Devlet Bahçeli? Hangi vurgusu öne çıktı? Detaylandıracağız. İspanya büyük bir göçmen akınıyla karşı karşıya. Fas'tan binlerce göçmen hem denizden hem karadan İspanya'ya geçmeye çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale etti. 18 göçmen hayatını kaybetti. Aktaracağız. Yine İETT, yine skandal. Bu kez adres Sultan Gazi. Durakta yolcu almayan İETT şoförü tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. Tansiyon bir anda yükseldi. Peki sonra ne oldu? Paylaşacağız. Okey oynuyordu, az kalsın canından oluyordu. Bilecik'te okey oynadığı sırada yediği portakal parçası soluk borusuna kaçan adam rakibinin Hemlik manevrasıyla hayata döndü. Peki sonra ne oldu derseniz onu da aktaracağız. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren öğrenci affı çıktı. 4 milyon öğrenci için üniversitenin kapıları tekrar açılacak. Peki kayıtlar ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek onu da anlatacağız. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor. Aydın'da gece saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yeşil vatanı sararken ekipler hem karadan hem havadan canla başla bir mücadele yürüttü. Sıcaklık termal kameralarla 441 derece olarak ölçüldü. İşte hem gece hem gündüz yaşananlar.
1: Aydın'da orman yangını her geçen saniye büyüdü, yeşil vatanı sardı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Ekipler canları uğruna bir saniye dahi durmadı, mücadele etti. Yangının sıcaklığı termal kameralarla ölçüldü. Alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde karadan yapılan müdahaleye havadan destek verildi. Helikopterler, uçaklar peş peşe havalandı.
2: Dutluluk'taki alevlerle mücadelede en büyük görev onlara düşüyor. Yangın söndürme helikopterleri aralıksız bir şekilde sorti yapıyor. Şu anda da bir helikopter yine Bambisine suyunu aldı ve yangınlarla mücadele için Dutluluk köyüne doğru yola çıkacak.
1: Gökyüzünden tonlarca su alevlerin üzerine bırakıldı. Rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı, alevler her dakika yön değiştirdi. İşte o görüntülerden birinde 24 ekibi vardı. Rüzgarın etkisiyle alevler saniyeler içinde büyüdü, ağaçları tek tek sardı.
2: İşte böylesine büyük bir mücadele, gece saatlerinden biri aslında görmüş olduğumuz o felaket tablosunu, işte saniyeler içerisinde bakın alevlerin ne noktaya geldiğini görmüş olduk. İşte Aydın, işte Dutluluk alevler içerisinde.
3: Yeşil vatan için can feda, vatandaşımızla beraber buradayız, teşekkürler.
1: Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken bazı köylerde ise alevler engellenmeye çalışıldı.
2: Dutluluk'ta 150 annenin yaşadığı köye alevlerin sıçramaması için de büyük bir mücadele devam ediyor. Ama hem düşük sıcaklık yüksek, ekiplerin işi bir hayli güç.
1: Yüzlerce personel alevlere hem karadan hem de havadan müdahale etti. Yangının söndürüldüğü yerlerde soğutma çalışması başlatıldı.

0: Orman yangınları yine ciğerlerimizi yakıyor. Uzmanlarsa en büyük tehlikenin doğa değil, insan ihmali olduğuna her seferinde dikkat çekiyor. Peki yangınlar hangi bireysel ihmaller yüzünden çıkıyor? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bu ihmalleri tek tek araştırdı.
1: Bas bas, sökme. Sökme bas.
2: Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yaşanan orman yangınları gözleri bir kez daha yangınların çıkış sebeplerine çevirdi. Uzmanlara göre yangınların %90'ı insan kaynaklı ihmal ve hatalardan meydana geliyor. Küçük bir kıvılcım düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birleştiğinde büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangınların en önemli nedenlerinin başında anız yakılması geliyor. Tarla temizliği amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgarla birleştiği zaman ormanlara sıçrıyor ve büyük orman yangınlarına yol açabiliyor. Tam söndürülmeden bırakılan piknik ateşleri, mangal kömürleri ve araçlardan atılan sigara izmaritleri kuru otlara ulaştığı zaman büyük orman yangınlarına neden olabiliyor. Orman yangınlarının çıkmasındaki en büyük nedenlerden birisi de tabii ki de çevre kirliliği. Doğaya atılan cam şişe ve benzeri atıklar güneş ışınlarını odaklayarak orman yangınlarının başlamasına neden oluyor. Hava şartları da yangınların büyümesinde önemli rol oynuyor. Yüksek hava sıcaklığı bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem oranı ise en küçük kıvılcımı bile alevlendirebiliyor. Şiddetli rüzgarla birleştiğinde ise alevler kilometrelerce ileriye sirayet edebiliyor. Bu da yangının önüne geçilemez bir hal almasına neden oluyor. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangın ve geçtiğimiz yıl Marmaris'teki yangın kaynak makinesi nedeniyle çıkmıştı. Kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçramıştı ve büyük orman yangınına neden olmuştu.
0: Avrupa iklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar, tarihi kuraklık ve önü alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki alevlerle mücadelede 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. İngiltere'de ise hızla yayılan bir yangın nükleer santralin yakınlarına kadar ulaştı. Almanya'da ise kuraklık alarmı var.
3: Sıcaklıklar yükseldi. Rüzgar da etkili oldu. Alevler yayıldı. Komşumuz Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Girit'te durum kontrolden çıktı. Rüzgarın hızı saatte 125 kilometreyi aştı. Alevler yayıldı. Girit ve Midilli adalarını teslim aldı. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol etmek için çalışıyor. Ancak bu uğurda itfaiyeciler de can veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ve otellere yaklaşması üzerine kıyı bölgelerinde mahsur kalan binlerce turist sahil güvenlik ekiplerince deniz yoluyla tahliye edildi. Yangın kabusu Batı Avrupa'yı da sarmış durumda. İspanya 4. sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Portekiz sınırındaki Zamora bölgesinde alevler nedeniyle 1000 kişi daha evlerinden tahliye edildi. Fransa'nın Gironde bölgesinde ise alevler 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Dev yangına 3300'den fazla itfaiyeci müdahale etti. Yangın düşen hava sıcaklıklarının yardımıyla yayılma eğilimini durdurdu ancak tehlike henüz geçmiş değil. İngiltere'nin Suffolk bölgesi de yanıyor. Alevler 150 hektara yayıldı. Yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Çok sayıda kişi tahliye edildi. 116 hane elektriksiz kaldı. Yangının yakındaki nükleer santrale sadece 6 kilometre uzaklıkta olması bölgede endişeye yol açtı. Yaşanan bu büyük afetler Avrupa Birliği'ni alternatif ve doğal önlemler almaya itiyor. Kırsal nüfusun azalmasıyla ormanlarda biriken kuru otların ve çalıların yangınları hızlandırması üzerine geleneksel çobanlık faaliyetlerinin desteklenmesi planlanıyor. Keçi ve koyun sürülerinin yeniden ormanlara salınarak yanıcı bitki örtüsünü doğal yollarla temizlemesi ve yangın şeritleri oluşturması hedefleniyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar da etkisini sürdürüyor. En sert şekilde etkilediği ülkelerden biri Almanya. Ülkede termometreler 41 dereceye kadar çıktı. Kuzey Renvestfalya eyaleti

0: Metrekareye düşen 18 litrelik yağışla 1881'den bu yana en kurak Temmuz ayını geçirdi. Kuruyan su kaynakları nedeniyle Münih, Hannover ve Potsdam'ın da aralarında bulunduğu yüzden fazla şehirde havuz doldurmak, çim sulamak ve araç yıkamak yasaklandı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi yer testlerine başladı. TUSAŞ, piste yenilenen yüzüyle çıkan Kaan'ın ilk görüntülerini paylaştı.
2: Hangarın kapıları açıldı, Türkiye'nin gurur kaynağı yenilenmiş haliyle pistte böyle gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Kaan'ın ikinci prototipinin yer testlerinden görüntüler yer aldı. Piste uzun süre taksi yapan Kaan yer sistemlerini tecrübe etti. O sırada Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da Kaan'a pistte eşlik etti. Kaan'ın ilk prototipi uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapmıştı. Yer testleri başlayan prototipin yıl sonuna kadar diğer prototiple birlikte uçması bekleniyor. Kaan projesinde seri üretimin ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye yüzyılı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sadece dış tehditlerden değil, iç tehditlerden de korunmalıyız dedi. Bahçeli, dünyada yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye olarak durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz sözüyle de dikkat çekti.
1: Türkiye'nin ikinci yüzyılında ortaya koyduğu vizyonu kendi siyasi görüşü üzerinden aktardı. Türkiye'nin bu vizyonla birlikte nerede durduğumuzu çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Türkiye yüzyılını kendi bakış açısıyla yorumladı. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Bugün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz? Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne Türkiye Yüzyılı üzerine bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına beyanı olduğunu vurguladı. Devlet-millet ilişkisini de bu perspektifte yorumladı. Tarihin eski dönemlerinden beri devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Baba, varlık sebebi olmanın yanında koruyan, kollayan, besleyen, büyüten, her zaman ailesinin iyiliğini düşünen, ona önce olandır. Devlet de Türk milleti için böyle bir anlam taşımaktadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılı ideallerini de açıkladı. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Devlet, vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz. Aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. İdealimiz, Türk ve Türkiye yüzyılında da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir.
0: Türk medya ailesi asrın felaketinin ardından başlatılan asrın dönüşümü çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş'ta. Yarın düzenlenecek Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi öncesinde şehre giden heyet hem yerel yöneticilerle bir araya geldi hem sahadaki son durumu yerinde gördü. Çevre şehir

0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı dev zirvenin detayları ve Türk medya heyetinin Kahramanmaraş temasları haberimizde.
1: Türk medya ailesi Kahramanmaraş'a çıkarma yaptı. Asrın felaketi sonrası başlatılan asrın dönüşümü çalışmaları yerinde incelendi. 1 Ağustos'ta düzenlenecek olan Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi öncesinde Türk medya yöneticileri ve yazarları hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgeli hem de Vali Mükerrem Ünlü'yü ziyaret etti. Türk medya heyeti 6 Şubat sonrası yaraları sarılan Kahramanmaraş hakkında yerinde bilgi aldı. Türk medya ailesi Azerbaycan Mahallesi, tarihi Kapalı Çarşı gibi şehrin simge noktalarını da gezdi.
2: Asırlı Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları tamamlanalı epey bir zaman oldu. Esnaf ve ziyaretçilerin yeniden buluşma noktası haline geldi. Depremin izlerinin silindiği çarşıda ticaret eskisi gibi devam ediyor.
3: Hemen hemen depremden hemen sonraki durumla bugüne kadar geçen buradaki aşamaları yerinde gözlemleme imkanım oldu. O bakımdan daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyor insan. Şu çok değerli bir bilgi. Sayın Başkan'la beraber dinledik. Biz burada o Azerbaycan mahallesini gezdik. Bu gördüğünüz konutlar için toprağın üstüne yapılan harcamanın en az yarısı kadar da altına yapılmıştır dedi. İşte bence aslında depreme hazırlık meselesindeki sır burada.
1: Öte yandan Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında şehircilikteki yeni yaklaşımlar ve Kahramanmaraş'ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.
4: Her geldiğimde Maraş'ın bu kadar kısa sürede toparlanıyor olması, tabii ki yaralarımız var, asla kayıplarımızın yeri telafi edilemeyecek ama buradaki insanın o gayretini ve tekrar kendi içinde o dirilişini görmek bana da çok büyük bir huzur verdi. Burada tabii Savtek olarak bulunmamız, biz Türk medyanın bütün markalarıyla, bütün ailemizle buradayız. Ve deprem bölgesinde hep Türk medya her fırsatta burayı tekrar gündeme getirmek için canla başla bütün markalarıyla beraber işin içinde.
1: Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.
0: Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahiste kararlı mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Toplu mesajlarla yasa dışı bahis reklamı yaptılar. Milyarlarca liranın döndüğü kara para ağına yeni kurbanlar aradılar. Ancak polisin sıkı takibinden kaçamadılar. Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahise kararlı mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları arasındaki koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımını, teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz notuyla bitirdi.

0: Yüksek kar, yüksek kazanç vaadiyle kurulan bir dolandırıcılık ağına jandarma operasyonu düzenledi. Vatandaşlar altın, döviz ve kıymetli maden yatırımlarıyla yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıldı ve 850 milyon liralık haksız kazanç sağlandı. 4 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan çete çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları altın, döviz ve kıymetli maden alım satımı üzerinden kısa sürede yüksek gelir elde edecekleri vaadiyle sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişi mağdur edilirken yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla vergi müfettişlerinin inceleme sonucunda para hareketleri tek tek analiz edildi. Hazırlanan raporda mağdurlardan toplanan paraların herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle sisteme aktarıldığı belirlendi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli tespiti yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital delile el konuldu. Ayrıca 6 iş yeriyle şüphelilere ait mal varlıkları hakkında tedbir kararı uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İkinci yargı paketi resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kapsamı genişletildi. Başkasına IBAN kullandırmanın suçu yarı oranında düşürüldü. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen genetik bilgilerin saklanmasına ilişkin süreç değişti.
2: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırlandırıldı. Tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişletildi. IBAN kullandıranların cezası yarı oranında indirildi. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlandı. Yargı alanında pek çok yenilik hayata geçirildi. Yeni dönemde konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hakim tarafından karara bağlanacak. Dolandırıcılık suçuna banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabına ait bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı biçimde katılan kişilerin cezası yarı oranında indirilecek. Daha önce haklarında karar verilen hükümlüler varsa bu kişilerin dosyaları ilk derece mahkemelerce tekrar incelenecek. Kovuşturma sırasında toplanan genetik veriler kimlik bilgilerinden arındırılacak ve özel bir sistemde saklanacak. Beraat durumunda bu veriler silinecek. 2 yıl veya daha süreli hapis ya da adli para cezalarında belirli şartlarla hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevi sırasında işlediği kötü muamele suçlarında hükmün açıklanması geri bırakılamayacak.

İspanya uzun zamandır yaşamadığı bir krizi tekrar yaşıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına Fas'tan göçmen akını oldu. Yüzlerce göçmen aynı anda yüzerek, binlercesi de karadan İspanya topraklarına geçmeye çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale etti. En az 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Tahminlere göre en az 60 bin göçmen İspanyol topraklarına kaçak olarak girdi. Bunlardan en az 25 bininin Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Pek çok uzman ve siyasetçi ise meselenin sadece bir göçmen krizi olarak görülemeyeceği, hatta ucunun İsrail'e dayandığı görüşünde.

0: Uzun zamandır böylesi yaşanmıyordu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Ceuta, Fas'tan muazzam bir göçmen akınına maruz kaldı. İspanyol topraklarına girmeye çalışan binlerce göçmen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yasa dışı göçmenler önce denizden harekete geçti. Sayıları 800'den fazlaydı. Hemen hemen tamamı Faslı ve Cezayirliydi. Ceuta kentine yakın Fas'taki Castilleos kasabası kıyılarından yüzmeye başladılar. Fas ve İspanya'ya ait güvenlik güçleri alarma geçti. Devriye botlarıyla kaçak göçmenlere müdahale ettiler. İspanyol güvenlik güçleri 300'den fazla kişiyi sudan çıkardı. İspanyol Kızılhaçı'da 117 kişiyi kurtardı. Olaylar sırasında çok sayıda düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye de devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Bu kadarla kalmadı. Aynı anda binlerce göçmen de Fas ve İspanya'ya bağlı Ceuta arasındaki kara sınırına akın etti. Ceuta Özerk Yönetim Başkanı merkezi hükümetten polis ve asker desteği istedi. İspanyol hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ayrıca acil durum ilan edildi. En kısa sürede düzenin sağlanacağı duyuruldu. İspanyol ordusu bölgeye konuşlandırılıyor. Askerler kısa sürede Ceuta'ya ulaştı. Başbakan Pedro Sánchez de Ceuta'ya gitti. Ertesi gün Ceuta'da manzara buydu. Şehrin her yerinde kaçak göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar vardı. Sadece bir günde Ceuta'ya 49 bin kaçak göçmen girdi. Şehrin nüfusuysa 80 bin civarında. Sorunun nasıl çözüleceği merak konusu. Üstelik sınırdaki hareketlilik ve göçmen akını aralıksız sürüyor. Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadelede İspanya'ya destek mesajı geldi. Ancak yaşananlar birlik içinde yeni bir tartışma da doğurdu. İtalya Dışişleri Bakanı, Schengen uygulamasının İspanya'ya kapatılmasını istedi. Kontrolsüz göçün ulusal güvenlik tehlikesi olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Sánchez krizle mücadelede işbirliği için Fas hükümetine teşekkür etmişti. Öte yandan pek çoklarına göre İspanya'nın içine düştüğü durumu sadece bir göçmen krizi olarak görmek de çok doğru olmayabilir. Zira bahsi geçen Ceuta ve Melilla ve kıyıdaki bazı küçük adalar üzerinde uzun zamandır İspanya ve Fas arasında hak iddiası tartışması var. İddiaya göre Fas, göçmenleri İspanya'ya karşı bir nevi silah ve baskı aracı olarak da kullanmış olabilir. Zira sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde göçmenlerin kamyonların kasalarında Ceuta sınırına taşınmaları, hatta Faslı güvenlik güçlerinin gözetiminde kamyondan inip kayıplara karışmaları yer alıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına zaman zaman benzer göçmen akınları oluyor ancak bu kez durum biraz daha farklı gibi görünüyor. Yaşananlar hakkında İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'den gelen açıklamalarsa oldukça manidar. Puente sosyal medya mesajında "Evet her şey epey netleşmeye başladı" diyerek İsrail'in BM temsilcisi Dani Dano'nun mesajını alıntılamıştı. İsrailli temsilci ise İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göçmenlik politikası konusundaki krizin ardından Ceuta'da olağanüstü hal ilan etti. Belki de bize vaaz vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden hala sömürgeci enklavlarını sürdürdüğünü dünyaya açıklaması gerekir diye yazmıştı. İspanya, İsrail'i en sert şekilde eleştiren ülkeler arasında. Fas ise İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılan ülkelerden biri. Karşılığında İspanya ile kriz sebebi olan Batı Sahra'daki egemenliği ABD tarafından tanınmıştı. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019'da sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yine gündeme geldi. Yair Netanyahu o paylaşımda Arapları İspanya'yı istila etmeye çağırıyordu.
1: Yunanistan, Ege'de ve Türkiye sınırında askeri hareketliliğini artırıyor. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de stratejik öneme sahip 6 adayla Girit'teki askeri üsleri denetledi. Türkiye sınırına yerleştirilecek 150 bin kişilik yedek askeri güç içinde düğmeye basıldı. Dendias provokasyon turuna çıktı. Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Türkiye'ye yakın konumdaki 6 adayla Girit'teki deniz tesislerini inceledi. Ziyaretlerinin merkezinde Atina'nın Aşil Kalkanı adını verdiği İsrail destekli çok katmanlı hava savunma ağı vardı. Proje kapsamında ön cephedeki adalara İHA

Radar sistemleri, elektronik harp donanımları ve gelişmiş gözetleme altyapısının hızla konuşlandırılması hedefleniyor. Dendias'ın bir diğer hedefi ise Yunan ordusunun personel sayısını artırmak. Bu kapsamda 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulması için imzalanmıştır.

0: Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Olay Winnipeg kentinde önceki gece yaşandı. Rahma İslam Merkezi hedefteydi. Caminin içinde insanlar vardı. Araçla gelen iki kişi camiye ateş açtı. Ardından binanın camlarını kırdılar. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Olay nefret suçu kapsamında soruşturuluyor. Kanada Başbakanı Mark Carney de olay hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Bu İslam karşıtı şiddet eylemi dehşet verici ve bunun Kanada'da yeri yok dedi. Suçları adalete teslim etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine tam destek veriyorum ifadesini kullandı. İstanbulluların en büyük şikayetlerinden biri yine kameralara yansıdı. Bu kez adres Sultan Gazi. İddiaya göre durakta yolcu almayan İETT şoförü tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. Bu sefere devam etmeyeceğim sözleri üzerine otobüste tansiyon bir anda yükseldi ve işine, okuluna yetişmeye çalışan yolcular yaşananlara sert tepki gösterdi.
1: Kim haksız Allah belasını versin ha. Sen durakta duruyor musun?
2: İstanbul Sultan Gazi Taşoluk hattında çalışan İETT otobüsünde yaşanan tartışma vatandaşların ulaşım çilesini bir kez daha gündeme taşıdı.
3: Abi çocuklar var ya.
4: Yapmayın. Biraz saygı
5: olmak lazım. Abi tamam devam edin gidelim lütfen ya.
2: İddiaya göre otobüs şoförü durakta bekleyen yolcuları almadan yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs içerisindeki bir yolcu duruma itiraz ederek şoföre tepki gösterdi.
1: Bak çocuklar. Sen durakta duruyor musun?
6: Abi burası ne burası ne?
1: Sen burada mı durdun? Eşek yavrusu diye durdun ya.
2: Tartışmanın büyümesi üzerine şoför can güvenliğinin olmadığını söyleyerek sefere devam etmeyeceğini ifade etti. Bu sözler otobüsteki yolcuların tepkisini daha da artırdı.
6: Ben gülüyorum arkadaşlar. Ben çocuklarla
5: konuşuyorum. Abi çocuklar var.
6: Hadi, hadi yapma tamam.
1: Abi ne?
6: Hadi, hadi gideceğim özüm istene. Arkadan güvene de bana.
5: Şey
6: gitmiyorum ben işte.
5: Gitmedi abi.
6: Çıksamıyorum.
2: İşlerine ve gitmeleri gereken noktalara yetişmeye çalışan vatandaşlar duruma itiraz etti. Otobüste yükselen sesler kısa sürede tartışmaya dönüştü.
6: Daha da binmeden gitmem ben.
5: Hayır,
2: yaşanan gerginlik boyunca cep telefonu kameraları kayıttaydı. Görüntülerde yolcuların uzun süre otobüste beklediği, şoförle vatandaşlar arasında karşılıklı tartışmanın yaşandığı anlar yer aldı.
5: Onun bu arabayı kullanmak en doğal hakkı niye iniyor?
1: Bırak.
5: Bana böyle bir şey yaşatmaya hakkınız yok ya. Çocuklar var. Herkesi yiyor ya. Herkesi bir yetişmeye çalışıyor. Ne olur yapmayın ya.
2: İstanbulluların uzun süredir dile getirdiği ulaşım sorunlarına bir yenisi eklenirken yaşanan olay sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. İBB yetkililerinin olayla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.
0: Erzincan-Sivas karayolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sürücünün yanı sıra bir şoför ve yakınlarının bulunduğu otobüs Ankara'ya yolcu almaya gidiyordu. Erzincan-Sivas karayolu tüneller mevkiinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark etti. Otobüsü emniyet şeridine çekti. 112'ye haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunun Sivas istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başladı.
7: Su var bak orada suyu iç.
0: Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırmış ve çocuk ağır yaralanmıştı. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı ancak savcılığın itirazı sonrası tutuklandı. Karaman Başakşehir Mahallesi'nde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralanmış, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti. Olay

0: olayın ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.Z., Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z. bu kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin ya da arkadaşının hemlik manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti.
1: Yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Rakibi hayatını kurtardı. Olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Hüseyin Açık, yediği portakalın parçası nefes borusuna kaçınca bir anda tıkandı. Arkadaşları önce ne olduğunu anlamadı. Yanında oturan ve masadaki rakibi olan Soner Keskin hızla Açık'ın arkasına geçti ve hemlik manevrası yaptı. Hemlik manevrasıyla portakalın parçası çıktı ve Açık rahat bir nefes aldı. Yaşanan olayın ardından masadakiler yerlerine oturarak okey oyununa kaldığı yerden devam etti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan olayın ertesi günü Açık'ın kendisini kurtaran Keskin'e ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladığı öğrenildi.
0: Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı kasıtlı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Kapıyı açtı, site başkanına kurşun yağdırdı.
2: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok.
1: Olay Mersin'de bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kasklı saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Odanın kapısını açan saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Özbolat'ın bacaklarını ateş etti.
2: İşte başkanımız ne yazık ki bir ayağından, sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış. Sol ayağında da diz kapağıyla kalçasının arasında bir kurşun var. Ameliyata alacaklar.
1: Saldırı 112'ye bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı site başkanı Özbolat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
2: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok.
1: Uğradığı silahlı saldırı sonrası Özbolat'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
2: Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
1: Öte yandan daha önce sitenin müdürlüğünü yapan, ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, iddiaya göre 25 Haziran'da da yumruk ve tekmeli saldırının hedefi olmuştu.

0: Türkiye çevresindeki tüm savaş ve gerilimlere rağmen turizm sektöründe istikrarını koruyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'nın ikinci çeyrek verilerini açıkladı. 6 aylık turizm geliri 26 milyar liraya yaklaştı. Bu dönemde Türkiye farklı ülkelerden 25 milyon 759 bin turist ağırladı.
1: Bölgesel gelişmeler, küresel riskler, savaşlar, hava yolunda yaşanan aksamalar tüm dünyada turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye ise bu zor koşullardan en az hasarla çıkmayı başardı. Türkiye yılın ilk 6 ayında 25 milyondan fazla yabancı turist ağırladı.
2: Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş oldu.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2026'nın ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye'nin çevresinde yaşanan tüm bu kriz ortamlarına rağmen İyi bir performans gösterdiğini söyledi.
2: Hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik

0: harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz.
1: Türkiye 25 milyonu aşan turistten ciddi bir gelir elde etti. Peki en çok hangi ülkelerden ziyaretçi alındı?
0: Kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.
1: Bakan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımına verdikleri öneme dikkat çekti. Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve üçüncü çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen turizm destek paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkanı sağlandığını da hatırlattı.
2: Milyonlarca eski öğrencinin beklediği öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte yaklaşık 4 milyon öğrenci için üniversitenin kapıları tekrar açılacak. Kayıt için ise 4 aylık bir süre var.
3: Yaklaşık 4 milyon üniversite hayali yarım kalan eski öğrencinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'ndaydı. 28 maddelik yasa teklifi meclisten geçti. AK Parti'nin 2 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunduğu 28 maddelik Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Özellikle 16. madde için yaklaşık 4 milyon vatandaşın gözü kulağı genel kuruldaydı. Meclisteki kanun teklifinin ilk mesai gününde ilk 13 madde kabul edildi. Ardından ikinci günde de kalan maddeler oylandı. 16. madde ise öğrenci affı ve detaylarını içeriyordu. Teklifte daha önce aftan yararlanmama şartı komisyon aşamasında kaldırılmış ve yasanın kapsamı genişletilmişti. Teklif bu haliyle genel kurulda onaylandı. Aftan yararlanan milyonlarca öğrenci için teklifin yasalaşmasıyla birlikte 4 aylık bir başvuru süreci olacak. Yasalaştığı tarihte askerlik görevinde bulunan eski öğrenciler içinse terhis tarihinden sonrası için 2 ay süre tanınacak. Böylelikle 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilik hayatına başlayabilecekler.
2: Bir de tabii henüz üniversite seviyesine gelmeyen öğrenciler var. Daha küçükler, şimdi tatil devam ediyor onlar için. Evlerde o çocukların uyku ve yemek düzeni artık neredeyse yok gibi. Aileler yazın tadını çıkarsın diyerek kuralları bir parça esnetti. En çok duyulan cümle: artık tableti bırak. Tablet alındığında öfke nöbeti geçiren çocuklara karşı anne babalar ne yapacağını bilmiyor. Uzmanlara göre asıl sorun tablet değil, ekranla kurulan o alışkanlık.
4: Çocuklar birçok alanda aslında, hani sokakta, ondan sonra ya da farklı yerlerde gezip eğlenmek varken kendilerini böyle bir sanal dünyanın içerisine atma mecburiyetinde hissedebiliyorlar.
5: Parka gidiyoruz, havuza götürüyoruz. Çünkü evde olduğumuz müddetçe sürekli sıkılıp televizyon izlemek istiyor. Olabildiğince ben tablet, telefon şu yaşa kadar hiç vermedim, kızım 4 yaşında. Ama televizyondan uzak tutmam mümkün değil.
6: Sence tablet, telefon, televizyon zararlı mı? zararlı.
7: Yaz tatilinde en büyük sınav ekran, tablet ve telefonu eline alan çocuklar adeta hipnoz oluyor. Gerçek hayatı ellerinin tersiyle iten çocuklar sanal dünyaya teslim.
4: Yaz döneminde bizim beklediğimiz bir şey bu. Haliyle işte okulun olmaması, kursların azalması ve çocukların biraz daha yaz döneminde daha çok tatille ataleti karıştırması, yani böyle bir miskinlikle karıştırması haliyle ekran süresine doğrudan etki edebiliyor.
7: Yaz tatilinde çocukların tercihi kitap okumak, oyuncaklarıyla oynamak ya da resim çizmek olmuyor. Bu dönemde ekran süreleri artıyor. Bu durumsa onların ruh sağlığını negatif etkiliyor.
4: Şimdi sen kontrolsüz öfkeler ortaya çıkabiliyor. Uyku bozuklukları ortaya çıkıyor ki bu çocuklar için en tehlikeli olanların başında geliyor. Ondan sonra bir şeyleri akılda tutmakta, dikkatte, odaklanmakta ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Çocuklar bir şeyleri anlamlandırma, anlama noktasında herhangi bir zeka problemi olmamasına rağmen bir şeyleri idrak etme noktasında problemler yaşayabiliyorlar. Bu da doğrudan çocukların aslında gelişimini etkiliyor.
7: Peki aileler ekran tuzağından çocuklarını nasıl koruyacak?
4: Ne olursa olsun çocukların sınırlı ekran kullanımı noktasında bir düzen getirmeleri lazım. Yani yaz ortamında ne kadar çocuklar sosyalleşebiliyorlarsa, sosyal etkinliklere gidebiliyorlarsa, böyle işte yaz okulları gibi ve benzeri yerlere adapte olabiliyorlarsa, ebeveynler gönderebiliyorsa aslında o kadar kar.
8: Yeni tabii ki vermeye çalışıyoruz. Hani teknoloji çağı çocuk illaki görüyor. Evde açıyoruz daha çok, televizyondan izletmeye çalışıyoruz. Telefonu çok vermemeye çalışıyoruz. Daha çok hani çıkarabildiğimiz kadar yaz geldiği için parka, oyun alanlarına vesaire ya da bizle beraber çıkıyor, aktivite yapıyor. O şekilde.
7: Evde anne baba telefonla oynuyorken çocuklardan kitap okumasını beklemek pek de makul değil. Çocukların ekran süresini azaltmak istiyorsak ilk önce anne babaların rol modeli olması gerekiyor.
4: Ailenin kendi ekran kullanımına da bakmamız lazım. Yani bu noktada eğer çok fazla ekran kullanımına sahipse aile, evde sürekli bir herhangi bir ekran kullanımı varsa gereğinden fazla, haliyle çocuk da öyle bir şeye yönlenebiliyor.
2: Tabii ekrandan uzaklaşmanın yolları da var. Misal yaz okulları, işte TÜGVA yaz okulları finali İstanbul'da Rams Park'ta yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada gençlerle bir araya geldi. Şimdi görüntüler ekrana gelsin. Rica edeyim arkadaşlardan o görüntüleri verelim arkadaşlar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an TÜGVA yaz okulları finali Rams Park'ta. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların, gençlerin yanında dolaştı. Hatta onlarla sohbet etti. Onlara harçlık verdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi hitabına başlıyor.
9: Genç kardeşlerim, sevgili evlatlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor. Her birinizi tek tek bağrıma basıyor. Gözlerinizden öpüyorum. Sizlerin aracılığıyla cennet vatanımızın 81 ilindeki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Renklensin yaz okulumuz temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde bir kez daha hep beraberiz. Ses iyi değil. Çok kötü. Çok kötü. Yedi tepenin kardeş kardeş gülümsediği, boğazında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'umuzda rengarenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri maşallah yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye yüzyılının mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün bu coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanız, böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfımıza yürekten şükranlarımı iletiyorum. Ve bugün bu manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine TÜGVA olarak hazırladıkları bu programda ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye, inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengarenk gül bahçesini istikbal bunun teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah göstersin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA'mız yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde, 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın. Tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz. Sevgili gençler, sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hani merhum Abdurrahim Karakoç diyor ya, kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz. Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü artacağınıza, Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bir de şunu unutmayın sevgili gençler. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da, ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, insan zekası ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır diyen rahmetli Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor. Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır. Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata, her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2026 TÜGVA yaz okulları finalinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günden ısına hediyelerini takdim etmek üzere TÜGVA Başkanı Sayın İbrahim Beşinci'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.

0: Ocak
1: 2020'da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜVAH yaz okulları finalinde bir konuşma gerçekleştirdi. Dakikalar önce önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. TÜGVA göğsümüzü kabartan işlere imza atarak milli manevi değerlere sıkı sıkıya sarılan özgüvenli bir gençlik için gayret sarf ediyor dedi Erdoğan. Gençlik milletin atar damarıdır. Türkiye'nin hayrına olacak her şeye kulp takanlar TÜGVA'yı hedef alıyor dedi. Şu an bir ödül takdim töreni gerçekleşiyor sahnede. Cumhurbaşkanı dakikalar önce kürsüden önemli mesajlar verdi. Tabii oldukça coşkulu bir kalabalık var ki zira on binlerce öğrenci o noktada programa katıldı. Erdoğan yaz okulları finalinde i̇şte konuştu. Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum dedi. Tabii Orta Doğu'daki yaşanan son gelişmeler de gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gazze, Lübnan, İsrail'in vahşi saldırısı altında gençlik milletin atar damarıdır dedi Cumhurbaşkanı. Gençlere yine oldukça yoğun mesajlar verdi. Gençlik toplumun enerjisini geçmişten geleceğe taşır. O günler geride kaldı. Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler dedi Cumhurbaşkanı. Bakın şu anda sahnede o sıcak anlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraf veriyor sahnede. Çocuklarla birlikte TÜGVA yaz okulları finali töreninden sonrasında konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve program sona erdi. O noktada çocukların o coşkulu anları da şu an ekranlarınıza yansıyor. O noktadan canlı görüntüler geliyor ekranlara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından hala o noktada bulunuyor ve önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çağlar kapatıp çağlar açan kahraman bir ecdadın torunlarısınız. 21. yüzyıla damga vuracak güç kaynağımız gençlerdir dedi. İnsan iradesiyle insandır. Biz gençliğimizi asla yalnız bırakmayacağız. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza inanıyorum mesajını verdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ve o noktada şu an coşkulu bir kalabalık olduğunu söylemekte mümkün. Zira ekranlarınıza da yansıyor TÜGVA yaz okulları finalinden gelen görüntüler şu an ekranlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa katıldı ve dakikalar önce Cumhurbaşkanı oldukça önemli mesajlar verdi o noktadan. Gündeminde Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de vardı Erdoğan'ın. Kalbimiz Gazze'yle atıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman sanatçı Maher Zain birazdan o noktada bir konser verecek. TÜGVA yaz okulları finalinde bir konser gerçekleştirilecek ve bakın orada bir sevgi seli de yaşanıyor aslında. Bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çocuklar ve gençler tarafından oldukça ilgi yoğun. Gördüğünüz üzere ekranlarınıza da o noktadan görüntüler yansıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Birazdan Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman sanatçı Maher Zain konser verecek o noktada TÜGVA yaz okulları finalinde. Sonrasında da tabii ışık gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarının ardından o noktadan şu an ayrılıyor. Ekranlarınıza da geliyor. Coşkulu bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan sevgisini işte bu şekilde ifade ediyor. Ekranlara da bu şekilde yansıyor. Oldukça yoğun, oldukça kalabalık olduğunu şu an ekranlarınızda da görebiliyorsunuz efendim. Bir hayli coşku hakim şu an o noktada. TÜGVA yaz okulları finalinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii o noktada hayli yoğun bir coşku da yaşanıyor gençler ve çocuklar. Bir coşku içerisinde Türk bayraklarını ellerinde sallıyorlar gençler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oldukça yoğun ilgi de gösterdiler. dakikalar önce ekranlarınıza da o noktadan görüntüler yansıdı ve hala o noktada aslında o coşku hakim, o coşku devam ediyor tüm hızıyla. TÜGVA Yaz Okulları finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tabii kürsiden dakikalar önce önemli mesajlar verdi. Gündeminde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler vardı Cumhurbaşkanı'nın. Gazze ve Lübnan, İsrail'in vahşi saldırısı altında dedi Cumhurbaşkanı. Gençlere de mesajlar verdi Erdoğan. Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemeyecekler dedi. Gençlik milletin atar damarıdır diye de altını çizdi Cumhurbaşkanı ve gençlik toplumun enerjisini geçmişten geleceğe taşır. O günler geride kaldı. Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler dedi Cumhurbaşkanı. Bir hediye takdim töreni gerçekleştirildi o noktada. Ve Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi. Oldukça yoğun bir kalabalık var TÜGVA Yaz Okulları finalinde. Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlardaki son duruma ilişkin bilgi verdi efendim. Bakan Yumaklı, yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirtti. Gelin detaylara bakalım.
0: Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar.
1: Evet, Aydın'da gece saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yeşil vatanı sararken ekipler hem karadan hem de havadan canla başla bir mücadele yürüttü efendim. Sıcaklık termal kameralarla 441 derece olarak ölçüldü. İşte hem gece hem gündüz yaşananlar.
2: Aydın'da orman yangını her geçen saniye büyüdü, yeşil vatanı sardı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Ekipler canları uğruna bir saniye dahi durmadı, mücadele etti. Yangının sıcaklığı termal kameralarla ölçüldü. Alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde karadan yapılan müdahaleye havadan destek verildi. Helikopterler, uçaklar peş peşe havalandı.
3: Dutluluk'taki alevlerle mücadelede en büyük görev onlara düşüyor. Yangın söndürme helikopterleri aralıksız bir şekilde sorti yapıyor. Şu anda da bir helikopter yine Bambisine suyunu aldı ve yangınlarla mücadele için Dutluluk köyüne doğru yola çıkacak.
2: Gökyüzünden tonlarca su alevlerin üzerine bırakıldı. Rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı, alevler her dakika yön değiştirdi. İşte o görüntülerden birinde 24 ekibi vardı. Rüzgarın etkisiyle alevler saniyeler içinde büyüdü, ağaçları tek tek sardı.
3: İşte böylesine büyük bir mücadele, gece saatlerinden biri aslında görmüş olduğumuz o felaket tablosunu, işte saniyeler içerisinde bakın alevlerin ne noktaya geldiğini görmüş olduk. İşte Aydın, işte Dutluoluk alevler içerisinde.
4: Yeşil vatan için can feda, vatandaşımızla beraber buradayız. Teşekkürler.
2: Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken bazı köylerde ise alevler engellenmeye çalışıldı.
3: Dutluoluk'ta 150 annenin yaşadığı köy köye alevlerin sıçramaması için de büyük bir mücadele devam ediyor. Ama hem düşük sıcaklık yüksek, ekiplerin işi bir hayli güç.
2: Yüzlerce personel alevlere hem karadan hem de havadan müdahale etti. Yangının söndürüldüğü yerlerde soğutma çalışması başlatıldı.
1: Evet, bu haberle noktaladık efendim. Murat Özer bizden sonra esas meseleyle karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim bugün çok özel bir şehirdeyiz. Çok özel bir şehrin çok özel bir noktasında bulunuyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Deprem felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti ve şehirde yaşanan bu mucizevi değişimi, dönüşümü konuşacağız. Biz burada Türk medyanın Dirençli Şehirler Zirvesi sebebiyle münasebetiyle burada bulunuyoruz. Ve sevgili belediye başkanımız, Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Fırat Görgel'le esas meselede Maraş'ın dününü, bugününü ve deprem sonrasında yaşamış olduğu değişimi konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Yani biz sizi misafir ettik ama siz buraya da biz de misafir olmuş olduk.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Başından beri zaten Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem olduğu günden beri tüm Türkiye'nin yüreği zaten burayla, Maraş'la sizinle atıyordu. Hepimizin duaları sizinleydi. Görebildiğimiz şey şu oldu. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir değişim var. Bir mucizeye tanıklık ediyoruz neredeyse. Siz bunu bekliyor muydunuz önce bir yerel yönetici olarak?
1: Yani şimdi aslında dışarıdan gelenler bunun çok daha iyi farkında. Hatta yurt dışından gelenler bu işi nasıl yaptığımızla alakalı, nasıl yapıldığıyla alakalı çok ciddi manada sorular soruyorlar bize. Ben yani burada yaşayan, yani tüm yaşamını neredeyse burada geçirmiş biri olarak o ilk anına, depremin ilk anına şahit olan biri olarak depremin ilk anında enkazların hemen hemen çoğunda bulunmuş biri olarak ben 3 yıl sonra bu seviyeye geleceğimizi söyleselerdi bana ben inanmazdım tabii ki. Ama Türkiye gerçekten burada çok büyük bir iş başardı. Yani sadece Kahramanmaraş olsaydı belki İş biraz daha kolay olabilirdi ama Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş çok ciddi bir yıkım. Diğer 7 ilde ciddi yıkımlar. Yine bu kadar olmasa da oralarda da yıkımlar. Toplam 11 ili etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Yani bana biri söyleseydi 3 yıl sonra böyle bir şey olacağını, yani şehrin bu hale geleceğini ben inanmazdım. Çünkü gerçekten 84 binden fazla bağımsız bölümden bahsediyoruz. Sadece bununla bitmiyor olay. Altyapısı, şimdi üst yapısı, yolları, hastaneleri, okulları, öğrenci yurtları, kamu binaları. Yani olayın sadece tek bir yönü olsa belki, konut yapmaktan ibaret olsa belki o da anlaşılabilir diyeceğim. O bile çok zor. Tüm deprem bölgesinde 455 bin konut. İşte dediğim gibi kamu binaları, altyapılar, üst yapılar. Gerçekten çok büyük bir iş başarıldığını düşünüyorum. Yurt dışından gelenler özellikle çok şaşırıyor. Özellikle Japonya'da bir biliyorsunuz onlar da bir deprem ülkesi. Sık sık da bir araya geliyoruz. Sağ olsunlar burada önemli desteklerde de bulundular. Onlar yani Türkiye'nin 3 yılda bu işi bu noktaya getirilmesine çok ciddi manada şaşırıyorlar. Diğer Avrupa ülkeleri için de böyle.
0: Siz bunu neye bağlıyorsunuz peki başkanım? Yani burada yani, nasıl bir irade ortaya konuldu da bu başarıldı?
1: Türkiye'nin biliyorsunuz böyle bir aksiyon alma kuvveti her zaman var. Ben başta da aslında bu işin doğru organize edildiğini düşünüyorum. Yani koordinatör bakan gönderilmesi, koordinatör valiliklerle sürecin tanzim edilmesi, orada tüm kurumların bu şehirde, şehirlerde hemen vaziyet alması ve bakanlıkların güçlü irade ortaya koyması. Aslında yani o dönemin düğmenin doğru iliklenmesiyle aslında bu süreç doğru bir şekilde başlamış oldu. Ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın o sarsılmaz iradesi, yani hiçbir zaman geri adım atmadı. İşte çok para gitti, çok burada acaba biraz geri adım atsak demedi. Allah var şu an itibariyle bile yatırımların hepsi, ilgili bakanlıklarımızla görüştüğümüz yatırımların hepsi peyderpey vücuda gelmeye başladı. O anlamda ben bu iradenin çok önemli olduğuna inanıyorum bir defa. Yani eğer orada çekingen davranılsaydı, yani ekonomik kaygılar ön plana alınsaydı belki de bizim bu sürecimiz 10 yıl, 15 yıl belki o süreçleri kapsayacaktı. Nitekim bunlar aslında önceki dönemlerle yani diğer deprem ülkeleri ve afet yaşayan ülkeler ve ülkemizde daha önceki dönemlerde yaşanan afetlerle karşılaştırmak lazım. biliyorsunuz 99 yılındaki Düzce depreminde devlet böyle bir aksiyon alamadığı için çok büyük sıkıntı, uzun bir zamana yayılma ve insanların çok ciddi manada mağdur olması söz konusuydu. Şimdi 3 yıl içerisinde Allah'a şükürler olsun biz hemen hemen tüm insanımızı konutlarına ulaştırmış durumdayız. Çok az kaldı. İnşallah onları da çok yakın zamanda ulaştırmış olacağız.
0: Ne kadar kaldı
1: olacağız.
0: Toplam Kahramanmaraş'ta?
1: Bazı bölgelerde bir ay.
0: Konteynerlerde kalan, yani mağduriyeti devam eden vatandaşımız
1: 3 bin konteyner gibi bir
0: ona yaklaşık. Ne kadardı deprem başında? Nasıl bir
1: 25 mağdur? Binlerde falan.
0: 25 bin. Çadırda yani, kalanlar?
1: Çadır ilk zaten çadır bir süreç şöyle başladı. Önce çadırlar teslim edildi. İnsanlar çadırlarda yaşam sürmeye başladı. Hemen kısa bir zaman sonra konteynere geçildi. Yani çadır
0: bu süreç
1: ve konteyner
0: bir yıl kadar.
1: Hayır hayır. Konteynere geçirme süreci birkaç ay sonra konteynerler.
0: Yani Kahramanmaraş'ta ya oldu tabii ki. Çadırda depremin hemen sonrasında çadırda kalan vatandaşlarımız çok
1: birkaç
0: az bir süre
1: yani
0: sonra
1: birkaç aydır
0: konteynerlere geçtiler. Evet, evet. Konteynerlerden de bugün artık 25 binlerden 3 binlere düşmüş durumda.
1: Tabii. Geçen seneden beri teslimlerimiz devam ediyor. Zaten geçen sene büyük bir kısmını teslim ettik konutlarımızın. İnsanlarımız oturmaya başladı. Şu anda biliyorsunuz şehrin dokusunu korumak anlamında rezerv alanlarımız var. Yani da şehir merkezlerine yaptığımız binalar var. Onlarda bazılarına yine teslimatları gerçekleşti. Bazı bölgelerimizde bir ay sonra teslimatlar gerçekleşmiş oluyor. O yüzden süreci yıl sonu itibariyle biz tamamen bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz açıkçası.
0: Yıl sonunda bütünüyle evet. Bitirilmiş olur.
1: Tabii.
0: İnşa faaliyetleri bitmiş olacak.
1: İnşa faaliyetleri bitmiş olur.
0: Yani bu söylediğiniz çok inanılmaz bir şey.
1: Evet.
0: Yani Kahramanmaraş gibi depremin merkez üssü olan
1: tabii,
0: Pazarcık'tı çünkü tabii. Burası merkez üssü.
1: İki depremin de merkez üssü
0: evet,
1: burası.
0: İki depremin de merkez üssü olan bir şehir şu anda bütünüyle ihya edilmiş durumda. Zaten biz gün içerisinde sokaklarını, caddelerini gezdik. Pek çok sıkıntının hallolduğunu gördük. Bazı sıkıntılar var. Biz buraya gelirken vatandaşlarımız da bize mesajlar yazdılar. Lütfen başkanımıza şunları iletin dediler. Bunları soracağız ama siz şimdi Kahramanmaraş'ta doğdunuz, büyüdünüz. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumak için geldiniz. Bu sebeple İstanbul'da bir süre bulundunuz. Ama sonuçta Maraş'ta doğup, Maraş'ta büyüyen bir insansınız. Depremde hepimiz çok üzüldük, çok ağladık. Elbette siz bizden çok çok daha fazla şeyler hissetmişsinizdir. Maraş depreminde sizi en çok etkileyen, unutmadığınız, yani bu bizi çok yaraladı işte dediğiniz bir şey var mı?
1: Aslında birden çok hadise var. Ben şimdi ilk anda teyzem benim vefat etti depremde. Enkaz, o yüzden teyzemin bulunduğu enkazdaydım. Neredeyse günümün tamamına yakınını orada yani teyzem enkazdan çıkana kadar oradaydım. Orada tabii unutmadığım anlar var, enstantaneler var. Depremin ilk anında çok fazla vatandaşımızı dışarıya çıkarttık. Yani o yardım faaliyetlerinin içerisinde herkes bir şekilde hem yakınlarına ulaşıyor, normal vatandaşlar da yardıma koşuyor. Yani yakınları olmayan vatandaşlar da o yardımın içerisinde. Oradan çıkarttığımız insanların tabii ki halleri halen gözümün önünden hiç gitmiyor böyle. Böyle yardım faaliyetleri içerisinde şuna çok dikkatimi çekmişti. Özellikle yaşlı kesimde şunu çok görmüştüm mesela teyzelerde, amcalarda. Yardım götürdüğünüzde bizde var deyip olmayana verelim şeklinde çok sayıda insanla karşılaştım. Yani

0: yaptık. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bey, Devlet Erkan'ı geldiler. Orada toplantı anında bu sefer Defne depremini yaşadık. O an gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Yani gerçekten birçok anı aslında depremi depremle gözümde özdeşleşmiş anlar var. Tabii o ilk an hiç gözümün önünden gitmiyor. Çocuklarımla beraber artık ne olacaksa olsun dediğimiz. Çünkü ben bu depremi hiçbir şeyle karşılaştırmıyorum. Hiçbir afetle karşılaştırmıyorum. Yani bu artık o sallanma anı insanlarda şu ruh halini doğurdu diye birçok arkadaşımda duydum. Ya artık o kadar tedirginlik, o kadar korku hali, o kadar uzun sürdü ki ya ne olacaksa olsun. Herkes o seviyeye kendini getirmişti. Zaten büyük ihtimal zannedersem bir 20-30 saniye daha sürseydi neredeyse yıkılmayan yer belki de kalmayacaktı. Öylesine güçlü bir depremdi. Bunu ifade edebilirim açıkçası. Yani birçok enstantane var ama deprem yardımlarında gösterilen o iyi niyet gözümün önünden hiç gitmiyor yani.
1: Şimdi Kahramanmaraş özel bir yer. Farklı etnik kökenden insanların yaşadığı, farklı mezhepten insanların yaşadığı bir yer. Bu yüzden de 80 öncesinde de üzerine çok fazla operasyon çekilmiş şehirlerimizden birisiydi. Fakat yani depremden sonra şunu gördük. Burada hangi mezhebe mensup olursanız, hangi etnik kökene sahip olursanız olun, deprem herkesi aynı anda etkiliyor ve herkesin toplumun o anda dayanışma içinde olması gerekiyor. Evet. Bu dayanışma bilincini ortadan kaldırmaya yönelik bazı faaliyetler, kötü faaliyetler oldu aslında deprem esnasında. Bazıları da o esnada devlet çöktü dediler ve bunun üzerine bir propaganda inşa ettiler. Bu Kahramanmaraş üzerine nasıl etkili oldu?
0: Bakın deprem uzaktan yorumlanacak bir şey değil. Yani deprem psikolojisi uzaktan algılarla yürütülecek bir şey. Birçok yani artık bunu ifade etmekte de çok zorlanıyorum açıkçası. Yani bundan daha çukur bir ruh halinin olacağını düşünmüyorum. O gün yaşananlar çünkü adeta bir kıyamet, küçük kıyamet diyebilirsiniz. Yani o anın, o insanların hepsinin kendini muhtaç hissettiği bir zaman diliminde ne yazık ki işte bu korkudan biz tabii sonrasında görüyoruz. O korkuyu bile görmezden gelip buralarda farklı duygu halleriyle rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ne yazık ki hissettik. Nitekim şimdi 3 yılın sonunda her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Yani milletimiz sağ olsun iyi niyetli vatandaşlarımız 81 ilimizden bize koştular. Buraya geldiler. Maddi olarak güçleri yettiğince imkanlarını sonuna kadar kullandılar. Manevi olarak zaten dualarını bizden hiç eksik etmediler. Biz bunu biliyorduk ama ne yazık ki ve ne yazık ki bu işin her zaman bir şov tarafı, bu işin her zaman bir öne çıkayım şeklinde kaygı duyanları olmuştur. Ve bugün işte ne yazık ki ayan beyan ortada. İnanın ki şunu çok net ifade edeyim. Gerçek yardım eden hiçbir insan bu işin bu şekilde yapmadı bunları.
1: Reklamını asla yapmadı.
0: Reklamını yapmadı. Yani insanlara duyururken de reklamını yapmadı. Onları biz biliyoruz zaten. Yani bu deprem bölgesinde kimlerin ne yaptığını. Bakın cemaatler, vakıflar, STK'lar buradaydı. Sağ olsunlar yemek getirdiler, enkaz kaldırdılar. Onlar buradaydı. Ama onlar değildi. Onlar gördüklerimiz değildi. Veya bize gösterilmeye çalışanlar değildi.
1: Bazıları dediler ki biz yardım yaptık. Evet. Fakat deprem bölgesindeki şehirler gittiler. Bize rağmen AK Parti'ye oy verdiler, evet, dediler. Şimdi bu mesela bazı ünlü sanatçıların falan böyle beyanları da var. Açıkça böyle şeyler söyleyenler de oldu. Siz depremden sonraki olan bir belediye seçiminde belediye başkanlığı kazandınız. Bazılarının beklentisi özellikle AK Parti'nin elindeki belediyelerin tamamını kaybetmesiydi. Siz AK Parti belediyesi olarak depremden sonra,
0: evet, seçim kazandım.
1: Tekrardan kazanmayı başaran bir belediye, evet, başkanısınız. Kahramanmaraş halkını size teveccüh göstermeyeceğini düşünüyorlardı. Yani evet, bu evet, ifade. Evet. Şu anda Kahramanmaraş halkıyla aranızda nasıl bir diyalog var?
0: Ben vatandaşlarımızla çok iyiyiz. Yani öyle Allah'a şükürler olsun.

0: İyi bir diyaloğumuz var. Tabii bizim eksiklerimiz var, hatalarımız var, daha yapacağımız işler var. Bunları ama açık yüreklilikle ben vatandaşlarımızın her zaman içerisinde gezen biriyim. Çünkü zaten dediğim gibi benim hep burada geçti hayatım. Bazıları yeğeni olarak görüyor, bazıları evladı gibi görüyor, bazıları kardeşi gibi görüyor. Yani öyle bir diyalogla yaşayan biriyim. Ben ilk defa bu dönem belediye başkanı oldum tabii ki. Şunu ifade etmek isterim. Bakın, hiçbir şekilde ben ön yargısız bir şekilde partili partisiz ayrımı yapmaksızın şuna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın biz daha önce de depremler yaşadık, afetler yaşadık. Bakın 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen depremden sonra devletin bu denli reaksiyon göstermesi, aksiyon alması bizim milletimizi gururlandırmalı. Yani her türlü ön yargıdan uzak bir şekilde. Çünkü bunu bir siyasi saikle söylemiyorum. Zinhar bundan utanırım söylerse. 99 depreminde biz bu reaksiyonu gösteremedik. Vatandaşımızı mağdur ettik. Vatandaşımızı günlerce ve günlerce mağdur ettik. Depremde toplanan paralarla başka şeyler yaptık. Yani ama devletimiz bugün depremde toplanan paraların 100 katını da harcayarak vatandaşının direkt hayatına dokunuyor. İlk gününden beri hayatın içerisinde.
1: Şu an toplamda deprem bölgelerinde yaklaşık devletin harcadığı para
0: 92 milyar dolar.
2: 92 milyar dolar.
0: Ve bu sene sonu itibariyle beraber 100 milyar dolardan fazla olacak. Hatta Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre 255 milyar dolara mal olduğu söyleniyor. Yani dolaylı etkileriyle beraber. Dolaylı etkileriyle
1: ama devletin bütçesinden çıkmış şu anda buradaki 100 milyar faaliyetleri, altyapı faaliyetlerine, inşaat faaliyetlerine harcanan para yaklaşık 100 milyar.
0: 100 milyar dolar.
1: İnanılmaz. Şimdi Maraş'ta vatandaşlarımızın şikayetlerinden bir tanesi altyapı sürekli sokakların kazıldığıyla alakalıydı. Sanırım geniş bir altyapı şebeke inşaatı var şehirde. Ne durumdayız bu konuda?
0: Şöyle ifade edeyim. Biz tabii göreve geldik. Aslında Kahramanmaraş 2023 depremlerinden önce de altyapısı çok eski bir şehir. Yani 50 yıllık, 60 yıllık hatta 70 yıllık altyapılarıyla idare edilen bir şehir. O yüzden de %55-60 civarında bir kayıp kaçak oranıyla bu hizmet sağlanmaya çalışıyor. Ne demek istiyorum? Kaynaktan 100 litre suyu veriyoruz. O 100 litre su 40 litre olarak vatandaşın musluğundan çıkıyor.
1: Yani tabii, su konusunda inanılmaz zengin bir şehir.
0: Suyun çok olmasının bize bir faydası yok o anlamda. Eğer altyapı yapmazsanız, suyu getirmezseniz su istediğiniz kadar çok olsun bir işinize yaramaz yani. Ve bunu elektrik maliyeti olmadan getireceksiniz, cazibeyle getireceksiniz. Ondan sonra deprem oldu ve depremden sonra bu rakam %80'lere çıktı. Yani biz 100 litre kaynak gelen suyu 20 litresine aktabildik musluklarımızdan. Ve sağ olsun da Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok ciddi bir kaynak sağladı. Kendi öz kaynaklarımızla da beraber şu anda 20 milyar Türk lirası para harcıyoruz. Altyapıda %60'lara geldik. Bu sene yol yani üst yapıdan altyapı daha bitmediği için üst yapı ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene üst yapının da %60'ını bitireceğiz. Seneye yaz ayları itibariyle tüm altyapımız ve üst yapısı bitmiş olacak. Ama biz burada bu işlemi yaparken de artık üst yapıyı eski mantıkla yapmıyoruz. Evet. Kaldırımlarımızı son derece modern, refüj çalışmalarımızı, aydınlatma çalışmalarımızı ve asfalt çalışmalarımızı hepsiyle beraber. Yani Kahramanmaraş o anlamda da bir kimlik değiştirecek işte.
1: Yani depremde yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak yerine şehir baştan yeniden imar ediliyor.
0: Aynı her şeyle planlanıyor. Altyapısıyla, asfaltıyla, refüjüyle, kaldırımıyla yeniden yapılmış bir şehir olacak.
1: Efendim şimdi yarın Türk medyanın düzenlediği dirençli şehirler zirvesi olacak ve siz de orada olacaksınız. Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da burada ana konuşmacı olacaklar ve bir sunum yapacaklar. Şehirde yani bir deprem geçirmiş şehir dirençli şehirler zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bu ne demek Sayın Başkanım?
0: Şimdi bu deprem şehirleri özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman artık tüm şehirlere örnek şehirler bir defa. Yani gerçekten burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın uygulamış olduğu politika ben çok değerli görüyorum. Şu anda bu şehirler yapı stokunun en az %10'unu, bazı illerimizde 15'ini, 20'sini yenilemiş durumda. Yani ne demek istiyorum? Biz artık deprem gerçeğiyle fiziksel anlamda da yüzleşmeye başladık bu şehirlerde. Bu şehirlerde yapılan bu imalatların tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. O yüzden bizim bunu vatandaşlarımıza iyi anlatmamız lazım. Kentsel dönüşümü iyi anlatmamız lazım. Bu dönüşümün her şeyden daha önemli olduğunu iyi anlatmamız lazım. Vatandaşın devletle işbirliği içerisinde bu dönüşümü mutlaka tamamlaması gerektiğini iyi anlatmamız lazım. Bu şekilde dirençli, sağlıklı ve hatta konforlu şehirleri oluşturabileceğimize inanmamız lazım. Ama vatandaş devletle el ele vermeli burada. Aksi halde bakın biz diyorum 6 Şubat'ta herkes büyük bir travmayla karşı karşıya kaldı. Çocuklarımızı kaybettik. Evlatlarımız, anne babalarımız, yeğenlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız gitti. Ve bunların hepsi gerçekten Türkiye'nin belki de bu noktada ihmallerinin de sonucuydu. Yani bakın AK Parti'nin en iyi yaptığı işlerden biri bu dönüşüm çalışmaları. Ben bunun çok değerli olduğunu inanıyorum. Çünkü belki de bu dönüşüm çalışmaları yapılmasa şehirlerde çok daha büyük
1: yıkımlar gerçekleşecek.
0: Yıkımlarla karşılaşacağız. Çok daha. Şimdi Kahramanmaraş o anlamda bir örnek örnek şehirlerden bir
1: model inşa ediyor Kahramanmaraş'ta yani.
0: Biz yerel yönetimler olarak çevre şehirciliğin çıktığı andan itibaren bizim kentsel dönüşüme devam etmemiz lazım. Yani burada yenilenmeyen, yani teknik anlamda dört dörtlük olmayan, tek bina kalmayana dek dönüşüme devam etmemiz lazım. Bu bizim için bir zorunluluk artık. Bunun ihmal edilmesinin veya bunun geciktirilmesinin burada devletten kaynaklı olsun, milletten kaynaklı olsun fark etmez. Ama bu anlaşmanın bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve dirençli şehirler oluşturmamız lazım bizim bir an önce. Yoksa bedelini çok ağır ödüyoruz. Bakın 100 milyar dolar harcamışsınız, harcarsınız. Önemli değil. 250 milyar dolara mal olur. Önemli değil. Ama bir tane insanımızı gelir getiremiyoruz. Bir tane çocuğumuzun o gözyaşını silemiyoruz. Anne babamızın gözyaşını silemiyoruz. Bunların bedeli çok büyük oluyor. Dediğim gibi maddi manevi. Biz o anlamda bu dirençli şehirler programlarının bunların vatandaşa iyi yansıtılması, yapılan işleri sizler görüyorsunuz. Gerçekten şehirler her anlamda artık kimlik değiştirmeye başladı. Bunu vatandaşlarımıza anlatacağız bu programlarla.
1: Evet, şimdi şehrimiz üzerinde bir yandan da drone kameramız geziyor. Evet. Şehirdeki dönüşümü aslında geceliğin çok da ışıklar içerisindeyken Kahramanmaraş çok daha güzel bir şekilde yansıtabiliyoruz. Toplam ne kadar bir inşaat yapıldı Kahramanmaraş'ta? Toplam konut sayısı nedir?
0: 84 binden fazla bağımsız bölüm inşa ediliyor. Edildi ve ediliyor.
1: Köyler var.
0: Köy evlerimiz. İşte konutlarımız, iş yerlerimiz.
1: Tarihi yani eserlerimiz ihya edildi.
0: Evet, kültür varlıklarımız, okullarımız. Yani şu anda da artık %90'dan fazlası aslında bu işin bitmiş durumda. Dediğim gibi yani yapı stokumuzu...
1: Siz zaten bu senenin sonuna kadar söz vermiş oldunuz
0: tabii,
1: başkanım.
0: Tabii. Şimdi biz şöyle, bu senenin sonuna kadar TOKİ ve emlak konut, hatta bu senenin sonuna kalmadan işlerini burada bitiriyorlar.
1: İnşallah.
0: Biz altyapıyla ilgili bu sene sonu itibariyle %75'leri buluyoruz. Bu anlamda artık işin süsleme tarafları kalıyor. İnşallah sene ortasında, kış aylarından sonra biz artık son rütüşlerimizi yapacağız. Bu sadece belediye için değil, emlak konut veya TOKİ için değil, hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerli. Neredeyse okullarımız artık bitme noktasına geldi. Çok az bir okulumuzun yenilenmesi kaldı. Yine KYK yurtlarımızın hepsi bitti şu anda. İşte bu sene sonu itibariyle yeni stadımız yapılıyor. O anlamda o bitiyor. İşte yeni başlayacak yatırımlarımız var. Allah nasip ederse kapalı spor salonu gibi yatırımlarımız var. Yani bu sene sonu itibariyle dediğim gibi imalat işlerinin çoğunu bitirmiş olacağız inşallah.
1: Şimdi deprem üzerinden felaket tellallığı yapan bazı kişilerin söylediği söylemlerden bir tanesi de deprem bölgesinin demografisinin değişeceği yönündeydi. İşte buradan Maraşlar göç ettiler ve geri dönmeyecekler. Yerlerine başkalarını getirecekler denilmiş. Tabii o zaman Suriye mülteciler meselesi, evet, çok yoğun.

0: yoğun gündemdeydi. Yani Suriye devrimden sonra bu gündem tamamen değişmiş olsa da o gün kullandıkları argümanlardan biri buydu. Kahramanmaraş halkından ne kadarı geriye döndü ve şu anda göç ne durumda?
1: Bu noktada en az bu sıkıntı yaşayan şehir Kahramanmaraş açıkçası. Maraş'ın bir şöyle bir özelliği var. Önce onu bir aslında tespit etmek lazım, söylemek lazım. Kahramanmaraş ne göç veren ne de göç alan bir yer çok fazla. Yani çok fazla göç de vermez, çok fazla göç de almaz. Yani biraz kendi
0: ama bir sanayi şehri sonuçta.
1: Sanayi şehri ama buna rağmen bizim göçlerimiz ilçelerden il merkezine, il merkezinden ilçelere şeklinde olur. Yani kırsaldan kente, kentten kırsala şeklinde. Çok fazla diğer illerden bize göç olma. Bizim vatandaşımız da çok fazla diğer illere gitmez. Bu anlamda biraz o homojen bir yapı yani açıkçası. Bu yani bu bugünün meselesi değil. Bu yıllarca böyle bir tarihi var Kahramanmaraş'ımızın. Şimdi depremden sonra da bizim bildiğimiz bizim depremden önce 1.170.000 nüfusumuz vardı. Depremden sonra bu rakam en son sayımda bu rakam 1.146.000. Bu ne demek oluyor? Orada bir 24 bin eksiğimiz var. Zaten biliyorsunuz 13 bin vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Bunları karşılaştırdığımızda geçen sene Tekirdağ'dan sonra nüfus artışı olan en yüksek il Kahramanmaraş oldu. Türkiye'de ikinci nüfus artışı oldu. Bunları hepsini bir araya getirdiğimizde Kahramanmaraş bu yıl itibariyle yapılacak sayımlarda deprem öncesi koşullarını karşılamış olur. Yani neredeyse hiç göç yaşanmamış bir haline alır. Nitekim bunu nereden biliyoruz? Öğrenci sayılarından biliyoruz. Öğrenci sayıları vefat eden yavrularımız yani depremde vefat eden yavrularımızı çıkarttığımızda hemen hemen deprem öncesi sayılara kavuşmuş durumda. Yani bu Kahramanmaraş'ın biraz yapısıyla alakalı. Ben kendi arkadaş grubumdan da biliyorum. Şu anda depremde giden hepsi hemen hemen %95'i geri döndü.
0: Şimdi daha Sayın fazlası. Başkanım, burası bir sanayi şehri. Türkiye'nin en önemli tekstil merkezlerinden birisi. Depremden önce böyleydi. Depremden sonra ciddi bir sıkıntı yaşadı. Öyle görünüyor ama sonrasında sanayicilerimiz tekrar şehrin imar edilmesi, ayağa kaldırılması, ekonomisini ayağa kaldırması için nasıl bir gayret sarf ettiler? Şu an ne durumdayız?
1: Depremde sanayimiz çok zarar gördü. Yani gerçekten sanayicilerimiz o noktada hatırımdaki sayılarla söyleyeyim. 170 bin çalışanı varken 50 binlere falan düştü çalışanımız. Yani bu ne demek? %25 kapasite, %30 kapasite ye kadar düştüler. O noktada sanayicimiz gerçekten iyi bir aksiyon aldı. Ve hemen yapılarını inşa etmeye başladılar. Şimdi geldiğimiz noktada deprem öncesi işçi sayılarını yakalamış durumdalar. Hatta TOKİ'de ve emlak konutta çalışan işçilerimizi de eklediğimizde şeyden daha üsteler. Yani deprem öncesi işçi sayısından daha fazla işçi çalışıyor şu anda. O anlamda biz sanayi kapasite itibariyle eski kapasitesine ulaşıyor. Yani hatta deprem öncesinden ihracat rakamları anlamında da bir tık daha ileriye doğru geçiyor. Bu şu demek ama yani burada bir de kimlik değiştirme söz konusu açıkçası. Biliyorsunuz tekstilde şu anda bir durgunluk var. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde veya dünyada evet. Böyle bir durgunluk var. Kahramanmaraş'ta tekstilde birinci şehir. Yani bu anlamda o sektörün kendi içerisinde yaşadığı zorluklar. Yine mutfak metal eşyada Türkiye'de birinci şehir Kahramanmaraş. O sektörde de şu anda bir daralma söz konusu. O sektörlerin de yaşadığı zorlukları, kendi içindeki zorlukları hesaba kattığımızda aslında deprem koşullarını hemen hemen bertaraf ettiler diyebiliriz. Yani sanayicimiz orada çok büyük bir duruş gösterdi. Hızlı bir aksiyon aldı. Hemen yapılarını yenilediler. Yatırımdan geri durmuyorlar. Şu anda da koşullar tabii biraz ekonomik koşulların iyi olması halinde Ben Kahramanmaraş'ta çok ciddi manada yatırımın yeniden hızlanacağını düşünüyorum.

0: düşünüyorum. TÜSAŞ burada çok ciddi bir yatırım yapıyor şu anda. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Kahraman Kazan'dan sonra ikinci üssünü Kahramanmaraş'ta kuruyor TÜSAŞ'ımız. Bu anlamda belki de o kimlik değişimine bir katkı da sağlayacak. Tabii tekstilde şimdi teknoloji anlamında çok ileriye gidişler de var. Üretim anlamında farklılaşmalar da var. Hem tekstili koruyarak hem mutfak metal eşyalarını da koruyarak artı sektörler ekleneceğini düşünüyorum ben çok kısa zamanda. Kahramanmaraş'ın müteşebbisi diğer illerden belki de farklı olarak çok ciddi manada yatırımı seven bir müteşebbis. Ben birkaç yıl içerisinde bunu TÜSAŞ'la beraber çok da zenginleşeceğini düşünüyorum.
1: Efendim Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel konuğumuzdu Esas Mesele özel yayınında. Şu anda Kahramanmaraş'ta Türk medyanın dirençli şehirler zirvesi sebebiyle bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben umut dolu bir konuşma oldu. Güzel bir sohbet oldu Sayın Başkanım. Gerçekten Kahramanmaraş'ta bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Elbette halkımızın, milletimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve sizlerin yapmış olduğu önemli çalışmalarla biz de size çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim Esas Mesele'ye kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra Esas Mesele ikinci bölümüyle yayına devam edecek. Saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Arabanı

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşir, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la kanatsız uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 15.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasından neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
11: Şu güzelliğe bak, harikulade. Mükemmel detaylar.
12: Mükemmel.
11: Tam bir sanat eseri.
12: Ne oldu şimdi?
11: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
13: Öyle bir dünya yok, öyle.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, cumartesi

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te. Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüz de mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Tamam mıyız?
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim esas mesele özel yayını sebebiyle Maraş'tayız biliyorsunuz. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'nde Maraş bir model şehir haline gelmiş durumda ve yarın itibariyle Türk Medya'nın düzenlediği ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da özel konuk olarak bir açılış konuşması yapacağı zirve gerçekleşecek. Bu sebeple buradaydık. Birinci bölümümüzde Kahramanmaraş Belediye Başkanımızı ağırladık. Şimdi konuklarımızla birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Son derece önemli Türkiye'nin iç siyasetinde gelişmeler yaşanıyor. Çok kritik gelişmeler yaşanıyor ve bu kritik gelişmeleri alanında uzman isimlerle konuşacağız. Kimler peki bu defa konuğumuz? Star Gazetesi yazarı Resul Tosun. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Saftek Dergisi Genel Yayın Koordinatörü Özlem Coşan. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Ve Akşam Gazetesi yazarı Erkan Fıçıcı. Hocam size hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Efendim burası Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi olarak bilinen bir yer. Biliyorsunuz Kahramanmaraş şairleriyle meşhur. Biz de programa başlarken tam da bu yerin ruhuna uygun olarak Resul abimiz bize şiirler okumaya başlamıştı. Aslında küçük bir parça oradan dinleyebilirsek. Hangisi? En son söylediğiniz Mevlana ile alakalı çok kıymetliydi. Öyle başladı.
2: Ya o Nasrettin Hoca'ya demişler ki bak Mevlana'nın koca bir mesnevisi var. Hoca da Konyalı ya. O demiş ki o özetlemiş sadece dört şeylik bir kıta ile. Gidi dünya eğri büğrü döner est. Dostun koyup düşmanını ezer est. Lale sümbül gömlek bulmaz giymeye. Kahpe soğan kat kat kaftan giyer est. Sonlarına es getirerek Mesnevi'ye gönderme. Evet. Farsçayı yapmış orada.
3: Doğrudur.
2: Yani toplumsal durumu gayet şey özet bir şekilde. Hatta yorumlayanlar diyor ki gidi dünya eğri büğrü döner est derken toplumdaki eğrilikleri, büğrülükleri, yolsuzlukların yanı sıra eksendeki o eğrilik var ya ona da işaret etti diyorlar gibi. Yani çok anlamlı bir şey üzerinde sadece konuşacaksak onun konuşacak.
1: Tabii Türk Edebiyatı konusunda da Resul Tosun son derece önemli bir isim. Türkiye'de dergiciliğin öncülerinden birisiydi.
3: Üstadları.
1: Hala da öyle yazılarıyla bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Burası hani başlarken biraz böyle başlayayım istedim. Çünkü Şairler Şehri yedi güzel adamın olduğu şehir. Yani Karakoçların şehri. O açıdan da kıymetli bir noktadayız. Kahramanmaraş'ta biz deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmiş vaziyette buraya geldik. Şehirde siz de gezdiniz, gözlemlediniz. Önce o duygularınızı almak istiyorum. Kahramanmaraş'ta nelerin değiştiğine, dönüşüne tanıklık ettiniz?
2: Ben depremden kaç gün sonraydı bilemiyorum. Buraya geldik. Sadece buraya değil. Deprem bölgesinin tamamını Hatay'dan Adıyaman'a kadar Maraş dahil gezdik, gördük. O zaman da yine bu Şairler Tepesi'nde buluştuk dostlarla. Aradan geçen bu 3 sene içerisinde aslında ortada normal insanın inanmakta güçlük çekebileceği bir gelişmeyi, imarı ve ihyayı burada görüyoruz. Öncelikle tabii ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ancak Türkiye hakikaten bu deprem sonrası yürüttüğü bu imar ve ihya çalışmalarıyla sadece Cumhuriyet tarihi değil, bence şu anda dünyada inanılması güç bir harikulade bir başarıyı elde ettiler. Yani 3 sene içerisinde 500 bine yakın konutu ayağa kaldırmak. Bunu bugün değerli valimizle görüşürken Japonya'da bir seminerde bu rakamları verince Japonlar herhalde tercüman yanlış tercüme ediyor. Hı. Rakamlarda hata var diye inanamıyorlar. Bu kadar kısa süre içerisinde bu denli büyük bir başarıyı kabullenmek çok zor. Ancak bunu hakikaten devletimiz başardı. Yani devlet yok ahbap var diyenlerin tam tersini burada gelip deprem bölgesini gezenler bu gerçeği aynı el yakın bizzat görmüş ve yaşamış oluyorlar. Dolayısıyla biz emeği geçenlere teşekkür ve tebrik etmemiz, takdirlerimizi sunmamız gerekiyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu denli büyük başarının da aslında sırrı ben kendi medeniyet anlayışımdan yola çıkarak onun bereket kelimesiyle ben isimlendiriyorum. Normal tabiat kanunları dediğimiz sünnetullah'a uyarak insanlar bir imar faaliyeti yaptığı zaman inancı ne olursa olsun, itikadı, mezhebi, dini ne olursa olsun mutlaka belli bir noktaya gelir. Yani bugün batıdaki gelişme vesaire bu bizim sünnetullah dediğimiz tabiat

0: kanunları denen, çalışırsanız, dürüst olursanız vesaire başarıyı Cenab-ı Hak takdir eder. Ama bu başarıyı eğer inanmış insanlar yaparsa diğerlerinin 10 senede yapacağını inanmış insanlar 1 senede 2 senede yapar. Biz medeniyetimizde buna bereket diyoruz. 3 sene içerisinde deprem bölgesini ayağa kaldırmak, evet, hakikaten günün gereklerini, teknolojiyi, her şeyi tamamında kullanıp bir de buna dürüstlüğü ve imanı eklediğiniz zaman bereket oluyor. Diğerlerinin inanamayacağı, 10 yıllarda yapamayacağını burada 1 yılda, 2 yılda yapıyorsunuz. Ve bu işin uzmanları bu kadar süre içerisinde nasıl bu gerçekleşti inanamıyorlar. Bu işte bunun adı kardeşim berekettir. Yani hani İslam tarihinde sosyalistler, Marksistler her şeyi ekonomiyle izah ederler de çeyrek asırda İslam'ın 3 kıtaya yayılmasını izah edemezler. Ekonomiyle izah mümkün değil. İşte bunun sırrı berekettir.
1: Evet. Teşekkür ederim hocam. Özlem hocam, siz de bütün gün Kahramanmaraş caddelerini gezdiniz, sokaklarını, evet, gördünüz, tarihi eserlerini gördünüz, oradaki ihya çalışmalarına da tanıklık ettiniz. Sizin gözlemlediğiniz neydi peki? Bu 3 yılda değişen şey ne olmuş?
2: Evet Murat, biz tabii deprem olduktan sonra maalesef o şehrin yara aldığı zamandan bu yana Sayın Hocamız da belirtti özellikle. Aslında kendimiz de her yıl gelerek, her bulduğumuz fırsatta gelerek şehrin nasıl tekrar yeniden dirildiğini, yeniden kendine geldiğini, insanlarının özellikle yani yerelde bu dönüşümün sadece binalarda olmadığını, insanların gayretleriyle beraber şehrin yine sosyoekonomisinin o insanlar eliyle canlandırıldığını görmek beni de çok rahatlatıyor. Bugün hatta çarşıyı gezerken de bir canlı yayınımız vardı. Orada da özellikle söylemek istedim. Depremde bütün Türkiye olarak, sadece Türkiye sınırları içinde yaşayanlar değil, dünyanın her neresinde kalbi Türkiye için atan kim varsa depremde sarsıldı. Depremde ciddi manada yakınları olmasa da, can bağıyla olmasa da, yani sevgi bağıyla bağlı herkes ülkesine depremden belli bir şekilde etkilendi. Ve şehrin yıkıntısını gören, yıkıldığını gören bizler için de o şehrin tekrar inşa edildiğini, hayata dahil olduğunu görmek bizleri de aslında bir nevi tedavi ediyor. Çünkü hepimiz yaralandık bu anlamda. Çok güzel işler de yapılıyor. Ama ben şunu özellikle söyleyeceğim. Biz iletişim başkanlığımızla birlikte geldiğimizde ilk Elbistan'a da gitmiştik. Hatırlarsın, sen de beraberdik bir tanesinde. Ve orada kadınlarla konuştuğumda konteynerda yaşayan kadınlarımız şunu söylediler. Biz depremin olduğu gece işte sabahı oldu, tekrar deprem oldu öğlen. Biz o akşam tenceremizi kaynattık, yemeğimizi yaptık. Yani ocak tüttü. Bunu söylemeleri o kadar değerliydi ki, ocak tüttü. Ve oradaki kadınların birbirlerine arı kovanı gibi meslek edindirmeyle ilgili, imeceyle ilgili, yani aslında bizde olanı tekrar bize hatırlatan, hani bir musibetti, çok büyük bir musibetti ama bizdeki o güzelliği tekrar hatırlattı. Şimdi Murat şeyi konuşuyoruz, hani insanımızdaki yardımlaşma hissi acaba yara mı aldı diye. Ben bu topraklarda Anadolu'nun irfanının özünü oluşturan o yardımlaşmanın hiçbir surette yok olacağını düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim de değildir sadece. Çünkü biz bu medeniyetin, yardımlaşma medeniyetinin, birbirine el verme, destek olma, ahi bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yüzden de biz işte o dönüşümde o insanların kendi eliyle, o kadınların depremin olduğu gün ocağın tütmesine devam etmeleri, devam ettirmeleri, işte bu motivasyonla bu şehir tekrar küllerinden doğdu. Sadece burası da değil, birçok yine depremde etkilenmiş şehrimiz insanın ve devletin bir araya gelmesiyle neler yapılabileceğini, az zamanda ne kadar büyük yollar kat edilebileceğini biz bugün de bir kere daha gördük. Bu anlamda içim ve psikolojim rahat. Çünkü günlerce uyuyamadık, aylarca uyuyamadık. Yani elbette kendimi burada bunu bizzat yaşamış insanlarla kıyaslıyor değilim. Ama ben ne yapabilirim? bunun yangınını da yaşadık. Yüz binlerce insan böyleydi, biliyorsun. Nasıl gidebiliriz oralara, nasıl yetişebiliriz, ne yapabiliriz, nasıl organize olabiliriz? O günlerden bugünlere, şimdi biz geldiğimizde bugün esnafa da sordum, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olsunlar, bizleri yayın yaparken gördüler, su getirdiler. Buradaki o insanın o güzelliğini görmeye benim ihtiyacım var. O yüzden de benim buradan sevgili izleyicilerimize çağrım olur. Bizim böyle depremden etkilenmiş ailelerimizle bir akrabalığımız oluştu. Kendi şahsen ailemle birlikte. Onlar bize iyi geldiler. Biz iyi geldik diyemem. Ama onlar bize iyi gelmeye devam ediyor. O yüzden de buradan tekrar emeği geçen bütün büyüklerimize de ve insanımızın kendisine de tekrar teşekkür ediyorum mihmandarlıkları için.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Serkan Fıçıcı'ya daha özel bir soru soracağım. Çünkü hani şehirde ne gördüğün kıyaslamanı sormak istemiyorum. Çünkü sen depremi çok şiddetli, ağır bir şekilde yaşamış kişilerden birisin. Adapazarılısın. Adapazarı depremini yaşadın. Orada pek çok sevdiğin insanı da kaybettin. O günle bugünü kıyaslamanı istiyorum. Bu şehrin öncesi sonrasını değil de iki deprem hikayesini karşılaştırmanı istiyorum.
3: Yani karşılaştırılabilecek gibi değil. Kıyas kabul etmez. Gözümüzün önünde canlı. İşte ilk gazetecilik yıllarımız. Elimizde Kanal 7 telefonunun, televizyonunun mikrofonu. Yanımda işte kameramanım. Hadi adını da söyleyeyim. Ayhan Kıskaç. Efendim. Deprem şehirlerinde işte Gölcük'te, Sakarya'da. Enkazdan enkaza koştuğumuz günler. Yurt dışından arama kurtarma ekipleri gelir. Otururuz. Onların getirdiği teknik teçhizata böyle bakarız sadece. Yani özentiyle bakarız. Vay be, adamlarda neler var. Bak adamlar neler yapabiliyor. İşte aylar geçer, insanlar çadırlarda. Dönemin başbakanı, Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit, Adapazarı'nda kameraların karşısına geçer. Sorarız, ne olacak? Verdiği cevap içler acısı. Buradan devletin tüm kurumlarına sesleniyorum çünkü onlara ulaşamıyorum. Eğer benim sesimi duyuyorsanız deprem bölgesine yardım getir. Dönemin cumhurbaşkanı gelir. Ona da Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel. Basın toplantısı düzenler. Tam karşısında otururuz. Sorarız niye böyle oldu? Tek cümleyle cevap verir. Sanki mizah ihtiyacımız var. Altımız çürük. Altımız çürük. Cevap bu. Altımız çürük. Yine o günlerde bir siyaset adamı ama siyaset yasaklısı. Mahkeme siyaset yasağı vermiş. Kolu da bandajlı, kolu çıkmış. Kolu sarılı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte o çadır kentleri tek tek geceleri dolaşıyor. O çadırların içerisine giriyor. Yer sofralarında onlarla birlikte peynir ekmek bölüşüyor. Onların dertlerini dinliyor. Recep Tayyip Erdoğan.
1: Recep Tayyip Erdoğan 99'da belediye başkanı mıydınız?
3: Siyasi yasaklıydı.
1: Yok. Siyasi yasaklıydı.
3: Deprem zamanında.
1: Yani ne ihtiyacı vardı deprem çadırlarını gezerken, nasıl bir siyasi?
3: Mesela biz röportaj yapmak istemiştik. Yani konuşmak istiyoruz, mikrofon uzatıyoruz. Arkadaşlar ben sadece geçmiş olsun demeye geldim. Acıları paylaşmaya geldim, yardım etmeye geldim. Yani siyaset konuşamam, zaten siyaset yasaklıyım. Lütfen beni mazur görün demişti. Günlerce. Ama bildiğimiz bir şey var. Gözümüzün önünde oldu her şey. Oradaki o sivil dayanışmayı, Anadolu'nun her yerinden gelen o bizim güzel insanlarımızın, o güzel kuruluşlarımızın, o getirdiği o muazzam yardımları birebir koordine ettiğini, o süreci yönettiğini de hiçbir yetkisi olmaksızın.
0: Bir cümleyle katkıda bulunayım mı?
3: Çok iyi hatırlıyor. Kıyasla dediğin için.
0: Bir cümleyle katkıda bulunayım. 1999 yılı aynı zamanda bu kesintisiz eğitim kanunun çıkmasıyla, evet, İmam Hatip okullarında öğrencilerin artık rağbet

0: etmemesi, okulların öğrencisiz kaldığı bir dönemdir. Biz o dönemde Başkan Erdoğan'la beraber ve arkadaşlar İstanbul'da toplandık ve ne yapalım, bu okulların ayakta durması lazım. Dedik ki herkes kendi memleketine gidecek. Devlet evet böyle bir kanun çıkardı ama İmam Hatipler'de hala yatılı sistemi var. Devlet bütün ihtiyacını karşılıyor. Köyleri, mahalleleri gezerek okullara öğrenci toplayacağız. O zaman ben Tokat'a gittim. Tayyip Bey Rize'ye gitti. Fakat bu deprem olunca Tayyip Bey mecburen oradan geldi ve Serkan Bey'in anlattığı çalışmaları başlattı.
1: Yani deprem olmadan önce de ve siyasi yasaklıyken Türkiye'de İmam Hatip
0: evet,
1: sorununun tabii, gençlerin eğitimiyle tabii, alakalı bir şeyle ilgileniyordu.
0: Tabii ki yani
2: ya o dönem. Bu iş yetki meselesi değil. Bu iş birilerinin size sen şusun busun demesi meselesi değil. Bu çok özden gelen bir şey, liderlik. Ya bu yaratılıştan gelen bir şey. Ben bunu orada gördüm Sayın Erdoğan'da. Vehbi bir şey bu. Geldi, haritalar açıldı. O zaman Adapazarı Belediyesi'ydi. Alt katında, giriş katında oturuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün iştirak şirketlerinin genel müdürleri orada, daire başkanları orada, keza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ki yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeme hiçbir siyasi etkisi yok. Siyasi yasaklı zaten, adı üstünde. Geldi oturdu ve bir anda herkes ellerini bağladılar, bakıyorlar. Hani bir şey söylesin de yapalım diye. Niye lider? Yani birinin yönetmesi gerekiyor. Haritayı çıkartın dedi. Sakarya haritasını çıkarttırdı. Yardımlar nasıl koordine edecek? Lojistik nasıl yapılacak? Aşevleri nereye konulacak? Kim nerede? Hangi işi yapacak? Hangi malzemeyi kullanacağına kadar. Bir saat içerisinde koordine etti. Rolleri dağıttı. Bir tek Allah'ın kulu bile. Ya beyefendi yani ne münasebet.
1: Sizin yetkiniz yok demedi.
2: Biz size bağlı değil. Hiç kimse. Orada sivil kuruluşlar da var. Yani Türkiye'nin her yerinden gelmiş. Bak benim mahallemde, yani Sakarya'daki o dönem mahallemde su boruları patlamış. Ya bir sabah baktım Konya Büyükşehir Belediyesi'nde. O zamanlar Halil Bey miydi başkanımız?
0: Halil
2: Ürün Bey'di değil mi? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin su kanalizasyon idaresi girmiş. Bizim künkleri yeniliyor. Ya oturdum ağladım yani. Ya Türkiye'nin her yerinden. Türkiye'nin her yerinden. O sivil dayanışma zaten 99 depremi ve deprem sonrasındaki o sivil dayanışma, yani Türkiye'de zaten yepyeni bir siyaseti, yeni bir Türkiye algısını ve şunu oluyormuş. Yani yapabilenler yapıyormuş. Biz çaresizliğe mahkum değiliz. Yapabiliriz ve el birliğiyle, bu dayanışmayla biz sorunlarımızı çözebiliriz duygusunu getirdi. Yani daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki o muazzam başarıları zaten bu duyguyu getirmişti. Yani insanlar bunu gördüler. Ya mahkum değilmişiz. Hava kirliliğine mahkum değilmişiz.
3: Cam tavan kalktı değil mi?
2: Tabii. O çaresizlik duygusu kalktı. Ya olmaz. Yapamayız. Yaptırmazlar. Efendim susuzluğa mahkumuz. Ya bunları bitirmişti. Bir de çok büyük bir felaketin üzerinden işte böyle bir gönüllülük, böyle bir çaba ortaya konulunca zaten Türk milletinin çoğunluğunun gönlü kaydı buraya. Yani gönül kayması derler ya, gönlümüz kaydı yani, gördük bir, sevdik bir kere, yani nasıl insanlar olduklarını gördük. Amaçlarının, gayelerinin ne olduğunu gördük. Bizzat gözümüzle gördük. Siz ne anlatıyorsunuz kardeşim? Duygusu oluştu ve işte AK Parti öyle doğdu aslında biraz da. Biraz da. Şimdi bakın burada Kahramanmaraş ve 11 şehir yeniden diriliyor. Bir diriliş muştusu. Hadi bu şehrin evladı Sezai Karakoç'un ifadeleriyle bir diriliş muştusu. Yani bu şehrin havasında hissediliyor, teneffüs ediyoruz onu. İnsanların yüzlerinde de görüyoruz. Bakın dünyada zenginliğin, medeniyetin, kültürün, geçmişin ve geleceğin menbaı olan Orta Doğu dediğimiz o merkezin de merkezi yeniden şekilleniyor. İşte Suriye'yi çok çok iyi biliyorsun. Sokak sokak bildiğim bir yer. Suriye devrimiyle birlikte şimdi bakın Irak'ta bambaşka bir sürece giriyoruz. Arkasından Lübnan gelecek. Bu coğrafya yeniden şekillenirken bizim Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız,

0: Efendim, Malatya mız? Muazzam potansiyelleri taşımaya aday. Yani hani bugün dünyada hangi şehirler konuştu? Paris diyoruz, New York diyoruz, Londra diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Ama 50 sene sonra Kahramanmaraş konuşulacak. İşte onun temellerinin atıldığını
1: belki
0: görüyoruz.
1: Belki 50 yıl bile kalmayacak.
0: Ya misal diyorum hani uzak ufuk.
1: Evet.
0: Ama ve ya son günlerde işte bu FETÖ'cüler falan çok konuşuluyor ya. Yurt dışından sürekli bu kaçak hainler, teröristler. Yok, Cumhurbaşkanı nerede? Recep Tayyip Erdoğan niye 3 gündür görmüyoruz? Yok, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Vallahi biz bugün Kahramanmaraş sokaklarında her yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını gördük.
1: Evet, çok önemli. Çok güzel bir sözle bağlamış oldun. Gerçekten bu hakikat böyle. Önemli bir noktayı işaret etti Serkan Fıçıcı. Aslında Kahramanmaraş'ta ve diğer deprem bölgelerindeki bu felaketten kurtulmamızda pek çok şey etken var. Ama onların en birincisi belki de güçlü bir siyasi liderlikti. AK Parti güçlü bir siyasi liderin etrafında kenetlenerek kuruldu. Bu partinin içerisinde başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış kişiler ayrıldılar. Kendi partilerini kurdular. Ciddi bir süreç yaşandı. Altılı Masa süreci yaşandı ve o Altılı Masa'nın önemli domine eden figürlerinden bir tanesi eski başbakan Davutoğlu'ydu. Şimdi sürpriz bir açıklama duyduk kendisinden ve bu süreç artık bitti dedi. Gelecek Partisi'ni feshetti. Siz beklediğiniz bir şey miydi? Bu liderlik vizyonuyla kıyaslandığında Ahmet Davutoğlu nereye oturuyor?
2: Ya şimdi aslında yani sivil toplum örgütü dediğimiz zaman insanların sosyokültürel, sosyoekonomik taleplerini kamu nezdinde gündeme getirip onları gerçekleştirmeye çalışan örgütler diye tarif ederiz ki aslında siyasi partiler de bir nevi sivil toplum örgütü gibidir. Ve bir siyasi partinin ayakta durabilmesi genel başkanın maddi imkanları yahut da unvanlarıyla değildir. Halkın, seçmenin ona gösterdiği teveccüh iledir. Ona sahip çıkmasıyla ilgilidir. Şimdi biraz önce Serkan Bey'in de başlattığı yerden tekrar alalım. Tayyip Bey'e yargı siyaset yasağı koymuştu. Ama Tayyip Bey fiilen siyasi liderdi. Eğitimden işte depremdeki faaliyetlerine varıncaya kadar Türkiye'nin her tarafında, bakınız ben o dönemde haftalık bir dergi çıkartıyor. Türkiye'yi senede en az bir defa, bazen iki defa mutlaka dolaşıyordum. Türkiye'nin hemen her tarafında. Diğer siyasi parti mensuplarının bile söylediği şuydu. Ya Tayyip Bey'i getirin başa, biz de oy verelim size. Bakın bu cümleyi ben köydeki vatandaştan da AK Partili olmayan, Refah Partili olmayan, Fazilet Partili olmayan neden öyleydi? Çünkü Tayyip Bey'in 4 senede İstanbul'da gösterdiği performans ta Amerika'dan yankılanıyordu. Amerika'daki siyasetçiler bile İstanbul'da bir başkan var diyerek adeta bir efsaneden bahsediyorlardı.
3: Dönüşüm başlattı.
2: Evet, yani biz döneminde maske takmaya başlamıştık biliyorsunuz. Salgın tabii. Döneminde.
3: Evet.
2: Tayyip Bey belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da maske takmaya başlamıştı insanlar.
0: Gazeteler,
2: çöpler kokuyordu çünkü.
0: Maskesi dağıtıyordu promosyon
2: evet,
0: olarak.
2: Evet, promosyon olarak.
1: Çöpler bakın, patlıyordu.
2: Çöpler patlıyor, haftada bir su geliyor, çamur şey. Bakın 4 sene içerisinde. Haftada bir su geliyordu. Şimdi telefon bayileri gibi her yerde bir su bayi vardı. 4 sene içerisinde İstanbul'un su sorunu çözüldü. Bakın ben bunu yazılarımda da söyledim, konferanslarımda da anlatıyorum. 1903'ten 1993'e kadar İstanbul'a kazandırılan su miktarını Tayyip Bey döneminde 4 sene içerisinde, bakın 90 senede başardıklarını 4 senede başardı. Biraz önce ifade ettiğim bereketin şeyi de budur. Şimdi bunu millet gördü ya. Tankerlerden su taşırken musluktan suyun akması ne demek? çöpler kalkmıyordu. Çöp şeyleri patlıyordu dağları.
0: Kireç döküyorlardı.
2: Çöpler kaldırıldı, sokaklar temizlendi. Çamurdan geçilmezdi, etraf döşendi vesaire. Hatta ben bir televizyon programında örnek de verdim. Büyük adada bir Levanten vatandaşımız. Seçim öncesi, 99 seçimi öncesi soruyorlar kime oyunu vereceksin? Bakın Levanten bir vatandaş. Yani

0: Boru döşendi, şebeke suyu bağlandı adalara. Şimdi bunun gibi Murat Bey, 4 yıl içerisindeki o hizmetler sadece İstanbul'da sınırlı da kalmadı, biliyor musunuz? Türkiye'nin hemen hemen her köyüne uzanacak bir takım açılımlar da yaptı. O yüzden Türkiye'de herkes, daha ortada AK Parti yokken, ortada Fazilet vesaire varken bile millet Tayyip Bey'in liderliğini bekliyordu. Tayyip Bey gelsin, biz de milli görüşün oyu en fazla %21'di.
1: Tabii en fazla aldı oy %21.
0: En fazla %21, 95 seçimlerinde. Tayyip Bey geldi, 2002'de 34'e çıktı. 2007'de %46'ya çıktı. 2019'da %49'a çıktı. Şimdi bütün bunların temelinde ne var? Vatandaş oy veriyor, seni destekliyor. Yani seni görmese de 6 gün hizmetini Maraş sokaklarında, Türkiye'nin herhangi bir yerinde görüyor. Dolayısıyla şimdi siyasi partiyi ayakta tutan nedir? Seçmendir, vatandaştır, vatandaşın tercihidir. Şimdi bu partiye danışman olarak gelmiş, büyükelçi yapılmış, Dışişleri Bakanı yapılmış, sonra başbakan yapılmış. Bunların hepsi Başkan Erdoğan'ın tercihiyle ve başbakan olmuştu. AK Parti'nin genel başkanı olmuş. Ama daha sonra ayrıldıktan sonra kurduğu partiyi ani bir şekilde kendi kapattığını söylüyor. Neden kapatıyor? Ya işte ben Anadolu'ya bir selam göndersem %50 oy alırım vesaire gibi, yani kerameti kendinden zannediyordu arkadaşımız. Ama gördük ki bu şeylerde %1'lik bile bir oyu yokmuş. Yani seçmen teveccüh etmemiş. Yoksa ben Ahmet Davutoğlu Bey'i Allah selamet versin, talebeliğinden beri tanırım. Ve aslında hem bir akademisyen olarak son derece başarılı bir akademisyendir benim nazarımda. Dışişleri Bakanlığı da benim nazarımda başarılıdır. Çünkü aynı zamanda bu hükümetin bir dışişleri bakanıydı. Başbakanlığını da ben başarılı görürüm. Ama siyasi öngörüsüzlüğü sebebiyle maalesef partiden ayrılmak durumunda kaldı. Ayrılırken aslında çok nezih ve müetteb bir şekilde ayrıldı. Ayrılırken yaptığı konuşmada aslında Ahmet Bey başbakanlıktan ayrıldı ama bence milletin gözünde de büyüdü. Çünkü bir sadakat sunumuyla ayrıldı. Şimdi böyle bir insandan ne beklersiniz? O sadakatin devam etmesini, seni bakan yapan, başbakan yapan, genel başkan yapan insana karşı en azından sessiz, bir sakin vefa kalman gerekirdi. Bir vefa. Ben kendisine de söyledim. Sakın bakın, siz Tayyip Bey'i tanımıyorsunuz. Tayyip Bey kendisiyle uğraşan insanları bile zamanı gelince onun uzmanlığından faydalanmak için göreve çağırır. Ona karşı herhangi bir şeye kalkışmayın. Hele siyasi parti kesinlikle kurmayın. Ama birileri siyasi parti kurdurdular vesaire. Hadi siyasi ayrışma olur. Bunu anlayışla karşılarım. Ama senin bulunduğun mevkide yahut da geldiğin konumları borçlu olduğun insana karşı kurduğun siyasi partinin tek argümanı haline getirdiğin zaman bu işte seçmende karşılık bulmuyor. Çünkü seçmen günlük hayatında Başkan Erdoğan'ın bütün hizmetlerini yaşayarak tadıyor. Senin söylediklerim şey, hadi onu da geçelim, bu bir siyasi şeydir. Fakat Tayyip Erdoğan gibi, yani abartmıyorum, dünyada şu anda hatta Le Point dergisi bir kapak yaptı, dünyada 4 yeni dünya düzenini kuracak lider var diyerek Tayyip Bey, Putin, Xi ve Trump'ı koymuştu. Şimdi böyle bir lider ve senin başbakanlığını şey yaptın ve milletin %52 ile teveccüh ettiği bir şeye karşı sen ya kalkıp da bu milletin bütün değerleriyle savaşmış ve hala savaşmakta olan bir siyasi partiyle işbirliği yapıp o seni başbakanlığa kadar taşıyan insanı oradan alabilmek ve indirebilmek için, batıcı bir zihniyetin liderini cumhurbaşkanı yapabilmek için altılı masada bulunmak, bu affedilmesi mümkün bir şey değildir. Kusur değildir siyaseten. Yani bu

0: bu şey yapılmaz. Tolere edilemez.
1: Değil mi? Evet.
0: Ya bizim şimdi AK Parti'den ayrılan çok arkadaş var. Hatta AK Parti ile bütünleşememiş zihnen, fikren, sonra ayrılmış. Bu insanlar bile onlar gibi, yani AK Parti'den hani Tayyip Bey, şey Ahmet Bey gibi, ne Erdoğan'a karşı ne AK Parti'ye karşı bu kadar sert şey tutum içine girmediler. Fakat ben bütün söylemlerini bir kenara bırakıyorum. Siz altılı masada sırf Erdoğan'ı indirebilmek için Kılıçdaroğlu gibi efendim devletin meşruiyetini bile sorgulayan ve milletin değerlerine taban tabana zıt bir insanı Cumhurbaşkanı yapmak ve senin veli nimetini indirmek için bu anlaşılabilir, kabul edilen bir şey değil ve seçmen de zaten kabul etmedi şey neticeyi.
2: Bir başarısızlığın evet, neticesinde tabii, olduğunu.
0: Tabii ki yani. Gördüm. Şimdi şey bu, yani kabul edilebilir bir şeydir siyaseten, bağlıyorum. Fakat siyasette dünkü düşman bugün dost olabilir. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde özellikle başka cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben başından beri bu Saadet kurulurken, Refah kurulurken, Deva kurulurken, Gelecek kurulurken söylediğim şu. Bu arkadaşlarla siyasi yahut da kişisel bir takım ihtilaflar var. Ama düşünce bazında, taban bazında hepimiz aynı tabanın insanlarıyız. Asıl Cumhur İttifakı'nda bunların hepsinin bulunması gerekir. Hepsinin aslında Cumhur İttifakı'nda yer alması gerekir. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen. Dolayısıyla ben, evet, Ahmet Bey siyaseten intihar etmiştir. Siyasi parti kurarak ve orada takip ettiği şeyle. Ancak bu camianın insanıdır, bizim insanımızdır. Bence önümüzdeki dönemdeki kurulacak ittifaklarda sadece Ahmet Bey değil, diğer DEVA'yı vesaireyi hepsini Cumhur İttifakı içinde Tayyip Bey'in etrafında bence toparlamak gerektiği kanaatindeyim. Kusur küçükten af büyükten. Evet.
2: Özlem Hocam, şimdi başlarken de Davutoğlu Gelecek Partisi'nde böyle sert bir manifestoyla başlamıştı. Kapanırken de, partiyi kapatırken de Türkiye'de siyasetin çok kirli olduğu için siyaseti bıraktığını ifade eden yine sert bir tonda açıklama yaptı. Doğal olarak sanki hani AK Parti'ye döneriz tekrar şeklindeki bir şeyi kapıyı da kapatmış gibi görünüyor. Bir başarısızlık hikayesi mi var burada, yoksa artık öfkenin sönümlenmesi mi var?
3: Murat, insan psikolojisinde en çok insan kendine inanmak ister ya, aslında o manifesto veya doktrinal diliyle Sayın Ahmet Davutoğlu'nu yazdığında ben okurken bunları hissettim. Yani bu söylediklerini insanlara değil aslında kendine açıklıyormuş gibi bir aslında oradan bir anlam da geldi aynı zamanda. Şimdi şöyle bakmak lazım, hocam çok güzel ve çok tafsilatlı anlattılar ama şunu özellikle söylemek lazım. Yola çıktığınız insanların içinde, yani tabii ki bir çarpan etkisi yapacak nitelikleriniz vardır. Ama orada siyasetin, özellikle insanın teveccüh ettiği siyaset, siyasetçinin hamuru biraz farklı. Yani orada ben işte şunu söylesem böyle yaparlar şeklinde konuşmalar aslında siyaset yaptığınız tabanın da kendisini çok kabul ettiği ifadeler değil. Çünkü siyaset yapılan o taban kendisine verilen hizmeti, yapılan hizmeti, verilen değeri takdir eden ve buna göre aslında seçimini yapan, tasarrufunda bulunan bir yapıyı temsil ediyor. Fakat biz tabii biraz akademik hani teamüllerde bu işte hani siyasete bakışla sokakta olmakla kürsüde olmanın arasındaki farkı biraz Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kendisinde ve yaptıklarında da görüyoruz. Yani bu bir ekip başarısıydı, evet, ama lidere dayalı bir ekip başarısıydı. Yani liderin burada çarpan etkisi vardı. İşte bunu yadsımamak lazım. Bir ikincisi, uzun uzun açıklamalarla ikna edemediği bir tabanı tekrar ikna etmeye dönük değil de konuşmamın başına dediğim gibi kendisini ikna etmeye yönelik bir takım ifadeleri olduğunu gördüm. Evet, talihsiz bir ittifakın içinde, talihsiz bir zamanda talihsiz bir karar verilmiş. Bu anlamda tabii o yuvaya çağrı veya bu anlamda tabii ki bir dönüş olursa ki siyaseten hangi zamanda neyin ne olacağını bilemeyiz. Bilemediğimiz zamanların da çok içinden geçtik. Özellikle Türk demokrasi tarihi bunlarla dolu. Fakat tabii o kapıyı kapatmamak adına söylediğimiz sözlerin de suçlayıcı olmaktan çok kendini aslında biraz sigaya çekmek, biraz hani kendini de muhasebe bu anlamda etmesi, muhasebesini yaparak, eleştirel yaklaşarak ki katıldığı bazı programlarda bunu yaptığına biraz şahit de olmuştum ama dün tekrar okuyunca bu anlamda yine bir yansıtma, yani kendinde değil de daha çok karşıda da, kabahati bulmayla ilgili yine o ifadeleri kendisinden aldım.
2: Soruyorum. Çünkü siyasette tek başarı halkta aldığın oy olmayabilir. Hayır. Çok ilkesel bir siyaset yaparsınız. Çok
3: etkili,
2: güçlü
3: tabii.
2: Bir mesela Sezai Karakoç merhum bir siyasi partisi vardı.
3: Evet.
2: Ve o siyasi partisi üzerinden, Diriliş Partisi üzerinden kendisini ifade etmeye çalışıyordu. Hiçbir zaman seçimlerde başarılı olamadı ama bir ilkesel düstur ortaya koymaya çalıştı. Sizce Ahmet Davutoğlu ve çevresinin, partisinin yani AK Parti'ye alternatif ortaya koyabileceği farklı bir ahlaki disiplin bir önerisi var mıydı? Yani Sayın Davutoğlu'nun başarısızlığı sadece seçimle ilgisi midir? Yoksa aslında ortaya başka alternatif bir ahlaki disiplin koymamasından da kaynaklanıyor mudur?
3: Çok katılıyorum öncelikle. Bu sorun zaten kendi içinde cevabını da barındırıyor ama mesela şuradan Murat pay biçelim. Yerin, zeminin sağlamlaştırılması yapıldı değil mi burada? Bina çıkmadan önce zemin etütleri yapıldı. Hatta bugün konuştuk, sorduk. Sayın Valimize de sorduk, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sorduk. Açılan fayın tamamen bir yarık halinde değil mi? Oluşturduğu o çatlağın da kapatıldığını söylediler. Ve bununla ilgili işte binalar yapılmadan önce zemin etütleri her şey yapılıyor. Bu en basit şehirleşmeyle alakalı işte bir proje söz konusu olduğunda, hele ki deprem yaşamış bir şehirde. Türkiye kaç kere demokrasi depremi en yakını olarak da 15 Temmuz'u yaşadık değil mi? Yani demokraside oluşturulmaya çalışılan büyük bir fay kırılması yapılmaya çalışıldı ama çok şükür hem milletimizin feraseti hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu anlamda ve Millet Meclisi'nin de o anda bile çalışmaya devam ederek çok büyük bir badire atlatılmış oldu. Fakat Sayın Ahmet Davutoğlu'na gelince içinde bulunmaya çalıştığı ittifakın temelinin ne kadar çürük olduğunu kendisi siyaset yaptığı dönemden biliyor değil mi? Kimlerle yola çıktı? Kimlerle o yolda kimleri mesela arkada bıraktı? Bunun muhasebesini bu 4 sayfada önce yapmasını beklerdim.
2: Ya
3: çünkü bu ittifakın Türkiye'ye bedel ödeten bir ittifak olduğunu daha önce. Yani ana ittifakı toplamaya çalışan ana arterin bu ülkenin insanına çok ciddi bedeller ödetmeye çalışmış bir yapıdan geldiğini, en fazla o bedelleri zamanında ödeyen o topluluğun içinden biri olarak kendisinin bilmesi ve bu konuda da gerçekten muhasebesini, öz eleştirisini yapması gereken bir kişi olarak ben de hocadan bunu beklerdim açıkçası.
2: Şimdi mesela kendisinin en fazla son 10 yıl içerisinde ortaya koymuş olduğu şeylerden bir tanesi, Türkiye'nin mülteci politikası konusunda güçlü durması gerektiği, Suriye meselesinde. Hatta ona eleştirenler Suriye meselesini sen Türkiye'nin başına bela ettin tırnak içinde diye ithamda bulunanlar dahi olmuştu. Yani bu meseleyle çok özdeşleşmiş bir insandı. Ama bütün kampanyasını Suriyeliler gidecek üzerine kuran Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber bir
3: işte dedim ya
2: Cumhurbaşkanı yardımcılığına oynadı yani.
3: Evet.
2: Yani bu herhalde.
3: Ama mitinglerdeki konuşmalarını da hatırlayalım. Yani bu seçim sırasındaki konuşmaları da hatırlayalım. Ama burada tabii bir hani nasıl diyelim biraz
2: yani burada
3: siyasi
2: bir muhasebe beklentimiz yanlış değil yani.
3: Hala var. Hala var. Ama ben dediğim gibi o 4 sayfalık o manifesto şeklinde sanki bir hani istifa ve bırakmak bile bir manifestoya dayalı yapılmış. Ama burada bir öz eleştiri beklerdim. Çünkü insanların tasarrufları kendini göstermiş. teamüller oturmuş. Tema

0: tahayyüller de belli olmuş. Bundan sonrasında sine-i millet dediğimiz o hadiseye kendisini teslim ederek bu anlamda da bir muhasebe yaptığını bu milletin görmesi. En azından ben bu milletin bir ferdi olarak beklerdim.
1: Partiyi kapatarak aslında yani ciddi bir öz eleştiri yapmış oluyor.
2: Oldu.
1: Yani partiyi kurması hataydı.
0: Evet.
1: Parti propagandasında sürekli Başkan Erdoğan'ı AK Parti'ye hedef alması hataydı. En büyük hatayı Millet İttifakı denen ve Tayyip Erdoğan'a karşı kurulmuş bir birliğin içinde yer almasıydı. Ve zaten millet gereken şeyi
2: cevabı
1: gösterdi ve kapatmak zorunda kaldı. Evet.
2: Şimdi Serkan Fıçıcı, Altılı Masa çok güçlü figürler etrafında aslında kurulmuştu. O figürlerin çok iddiaları vardı Türkiye siyasetinde. Türkiye'de parlamenter demokrasiye geri dönmek gibi mesela. Kurumsal bir değişiklik olacağını ifade ediyorlardı. Şimdi o masada oturan figürlerden Temel Karamollaoğlu siyasetten elini çekti. Meral Akşener tasfiye oldu. Son Ahmet Davutoğlu kalmıştı, o da gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasete geri dönerken kendi partisini ikiye bölmüş oldu. Nasıl bir başarı hikayesi var burada?
3: Mizah yapıyorsun başarı hikayesi derken. Ya bir başarı hikayesi yok aslında. Hep öyle düşünmüşümdür, hala da öyle düşünüyorum. Yani AK Parti'nin rakibi kendisi. Yani AK Parti'nin rakibi varsa eğer hayat şartları. İşte yani işte bugün itibariyle neyi konuşuyoruz? Yani bakın, 100 milyar dolar para harcanmış 11 şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması için. 100 milyar dolar, heceleyerek söylüyorum. Tamam mı?
1: Yani
3: bu şehirler çöküntü alanları olarak kalmasın diye. Şimdi bu kadar büyük bir yükü bu kadar kısa sürede omzuna alıp kaldırabilecek böyle benim diyen devletin yapabileceği bir iş değil. Bunun ekonomiye yükü, bunun ekonomiye yüklediği o fatura hiç konuşulmadan hayat pahalılığı ve enflasyon konuşuyoruz mesela. Yani ne badireler atlattık. Tamam. Ya o sebeple çok önemsemiyorum. İşte Altılı Masa'nın aktörlere ne oldu, bu saatten sonra ne yapacaklar filan. Ne yapacaklar? Emeklilik hayatı yaşarlar. Ahmet Davutoğlu'na gelince, ya şöyle bir şey var. Bakın bugün lafı sürekli evirip çevirip aynı yere getiriyorum ya her programda ben. Belki kızıyorsun bana, bilmiyorum. Niye? Ya bugün Siyonist İsrail'in o katliam şebekesinin, o soykırımcı çetenin başındaki katil Netanyahu'nun bir numaralı düşman olarak gördüğü bir numaralı devlet kim? Bir numaralı lider kim? Kim?
2: Evet, Türkiye ve Erdoğan.
3: Dünyanın neresine gidersen git, bu soruyu kime sorarsan sor.
2: Cevap
3: sana açık. Derler ki, bu insanlık düşmanlarının karşısında dimdik duran adam gibi bir adam var. Devlet gibi bir devlet var, millet gibi millet var. Türk milleti, Türk devleti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tamam mı? Denklem bu, net. Kardeşim sen ne taraftasın ya? Sen neyin muhasebe? Efendim benim rezervlerim var, benim kırgınlıklarım var, benim beğenmemezliklerim var, benim eleştirilerim var, benim de var. Benim de var, Resul abinin de vardır. Hepimizin vardır, yani eleştirdiğimiz noktalar vardır. Ama ortada böyle temel bir mesele varken, ya sen tutup efendim orası niye öyle olmuş da böyle olmamış, hadi ben tam karşı tarafa geçeceğim, sana ateş edeceğim. Git Netanyahu'nun yanına git. Yani tam belli olsun durduğun yer. Yani ne kadar karşı olduğunu tam tescille. Daha da netleştir kendini. Korkak davranma, elini korkak alıştırma. Yani madem Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapacaksınız.
2: Tam yap diyorsun.
3: Hayır, tam karşısındaki en güçlü adam kimse şu an, hani dünyayı yönetiyorlar o Siyonist şebeke. Bak Amerika'yı da serçe parmağında çeviriyor Netanyahu denilen katil. Git onun yanında saf tut. De ki bak, ben Tayyip Erdoğan karşıtlığımı nasıl tescilledim. Bunu yap kardeşim. Şey yapma yani, oyun oynama. Yani bir öyle bir böyle. Ya bu artık detaylar. Tamam mı, bak detaylar zamanı değil artık. Dünya öyle bir dünya değil.
0: Öncelikler.
3: Bizim 50, 60, 70, 80 bin, o rakamların hiçbirine de inanmıyorum. Gazze'de. İnsanımız öldürüldü ya. Tamam, işte İran'da siviller öldürülmeye devam ediliyor. Bu savaşın nereye yayılacağı belli değil. Üçüncü dünya...

0: Dünya Savaşı'nın yani bangır bangır bağırarak dibimize kadar yaklaştığını eğer kimse görmüyorsa, dünyanın oraya doğru hızla ilerlediğini kimse görmüyorsa ve böyle bir iklimde, böyle bir atmosferde ve böyle bir süreçte hala efendim Tayyip Erdoğan saçını niye sağdan sola tarıyor da soldan sağa taramıyor? Efendim niye siyah ayakkabı giyiyor da lacivert ayakkabı giymiyor? Ben bu yüzden onun karşısındayım. Ona karşı işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Laflarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Olmadığını da Ahmet Davutoğlu örneğinde görmüş bulundum.
1: Ahmet Davutoğlu'nun özelinde nasıl bir başarı hikayesi var peki? Çünkü kendisi Türkiye'de stratejik derinlik kitabıyla Türk siyasetinin uluslararası ilişkiler boyutuyla en önemli imzasını kendisinin attığını ve kendisinin ortaya koyduğu vizyonla ancak Türkiye'nin başarıya ulaşacağını.
0: Siyasette akademik katkı çok önemlidir. Resul abi siyaset yaptı, milletvekilliği yaptı. O yüzden haddimi de aşmak istemiyorum. Siyasetin pratiğinden gelen bir isim. Çok çok daha iyi bilir. Yanlışım varsa düzelsin. Yani akademik katkı çok önemlidir de siyaset çok pratik bir iştir. Başka bir iştir yani. Yani öyle işte biraz önce Özlem kardeşim de anlattı yani akademi kürsüsünde ders vermeye, bir takım prensipleri anlatmaya benzemez. Yani sokağa çıktığınız zaman, hayatın gerçekleriyle yüzleştiğiniz zaman doktriner o olamaz. Kitapta yazıldığı gibi olmaz hiçbir şey. Ahmet Cevdet Paşa çok güzel ifade etmiş işte yani mecellede. İki kötü arasında kaldığınızda daha az kötü olanı tercih edeceksiniz. Bizim gibi coğrafyalarda eli ayağı bağlanmış, yüzyıllarca zenginlikleri sömürülmüş, kültürü, inancı elinden alınmış milletler, topluluklar, ülkelerde siyaset yapmak çoğu zaman daha az kötüyü tercih edebilme ve o tercihi maksimum verimlilikle yönetebilme sanatıdır. Kitapta yazıldığı gibi yürümez.
1: Ben sözünüzü balla kesmek durumundayım. Çünkü kısa bir araya gitmek durumundayız. Kahramanmaraş'tan efendim devam edecek yayınımız. Esas mesele özel yayını. Ama saat başında buluşmak üzere. Şimdi kısa bir ara verelim. Bizden ayrılmayın.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
0: Sağlam bankacılık. Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
10: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
11: Gel çocuğum.
10: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
11: Kirvem.
10: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
12: Öyle bir dünya yok.
13: Allah. Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

0: Ah Hilmi abi ah. Ah.
1: Esas mesele kahramanlardan devam ediyor. Efendim Kahramanmaraş'tayız. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi bağlamında Kahramanmaraş'ta bulunuyoruz. Şu anda Şairler Tepesi'ndeyiz. Ve yarın itibariyle çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da burada önemli bir konuşmayla bu zirvenin açılışını yapacak. Çok önemli bir noktadayız çünkü 11 şehrin yıkıldığı 3,5 yıl geçti bu büyük deprem felaketinin üzerinden. Bu şehrin felaketler içerisinde kalmış şehirlerin en önemlisi Kahramanmaraş'tı. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 saattir bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini anlatmaya gayret ediyoruz. Şehrin baştan sona yeniden inşa edildiğini gördük. Hepimiz gözlerimizle şahitlik ettik. Belediye başkanımız da özellikle Kahramanmaraş Belediyesi de bu konuda çok ciddi bir gayret sarf etmiş oldu. Bu kadar büyük yokluğun, sıkıntının, felaketin içerisinde iyi bir belediyeciliğin nasıl yapıldığını gösteren önemli örneklerden birisiydi. Ve artık Kahramanmaraş'ta bir model şehire dönüşmek üzere. O sebeple de zirve burada zirveye ev sahipliği yapıyor. Bir yandan da ama Türkiye'deki pek çok belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlayan bu yolsuzluk soruşturması, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itirafçı olmasıyla ve pek çok suçunu itiraf etmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Daha sonra Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yine aynı şekilde pek çok yolsuzluğu itiraf etmesiyle bambaşka bir boyuta evrilmişti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Sidem Dedetaş'a yönelik bir yolsuzluk operasyonu gerçekleşmişti. Şimdi gözaltındaki Sinem Hanım tutuklandı, çıkarıldığı mahkemede. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bir yandan başarılı belediyeler sıkıntıların içerisinde, felaketlerin içerisinde ayağa kalkmaya çalışan belediyeler var. Bir tarafta da halkın teveccühünü kazanmış olmasına rağmen yolsuzluk ve rüşvetle anılan belediye başkanları var. Nasıl bir ikileme bu?
2: Ya ben Üsküdar'da oturuyorum, Sultantepe'de. Gerek İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildiği tarihten itibaren, gerekse son yerel seçimlerde birçok İstanbul ilçesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olmasından bu yana gelen süreçte iki belediyecilik arasındaki farkı biz yaşayarak görüyoruz. Yani önce işte AK Parti dönemi, daha öncesinde bir refah belediyeciliği vardı ki AK Parti belediyeciliği onun devamıdır. Çünkü refah AK Parti belediyeciliğinin mimarı da Başkan Erdoğan'dır. İstanbul'daki biraz önce bahsettiğimiz, bir nebze bahsettiğimiz başarılarından kaynaklanıyor. Ben geçen hafta İzmir'deydim. İzmir, İstanbul Ankara ile mukayese ettiğiniz zaman İstanbul Ankara son çeyrek asrında AK Partili belediyelerle hizmet almış şehirler. İzmir CHP'nin elindeydi. İnanın abartmıyorum. İstanbul ile Ankara arasında, yani AK Parti belediyeciliği ile İzmir CHP belediyesi arasında en az 30-40 senelik fark var. Hiçbir yenilik görmüyorsunuz. Yani 30 sene geriden geliyorlar. Bu son yerel seçimlerde esen rüzgar CHP lehine esti. Evet, seçmen orada bir mesaj vermek istedi iktidara. Her ne kadar iktidarı teslim etmediyse de yerel seçimlerde bir mesaj vermek istedi. Ancak bu mesajı CHP'li belediyeler maalesef sanki oraya gelir gelmez millete hizmet etmek, sorunlarını çözmekten ziyade kendi ceplerini doldurmak, nepotizm yapmak, eş dostu efendim kayırmak için

0: kurulmuş, verilmiş bir fırsat gibi değerlendirir. Ben Üsküdar'dayım. Kentsel dönüşüm konusu.
1: Üsküdar'da nasıl bir değişim? Üsküdar'da bu dönemde, bu 3 yıllık dönemde nasıl bir dönüşüm gördünüz?
0: Şimdi onu söylüyorum. Şimdi kentsel dönüşüm İstanbul'un şu anda en önemli problemi. Ve kentsel dönüşümde Üsküdar İstanbul'da 30 bine yakın binayı Hilmi Başkan döneminde yenilemesiyle bence ortaya bir şey koymuştu. Şimdi Kent AŞ diye bir yeni şirket kurdular. Aslında belediyenin bir şirketi vardı inşaat. Bir şirket kurdular. Bu son tutuklamalar ve Sinem Hanım'ın tutuklanması da o şirket üzerinden vatandaştan elde edilen rant üzerine kuruldu. Yani o şirket üzerinde değişik renklerde mesajlar yayınlayarak işte bir takım ödemelerin alınması vesaire. Yani ne diyelim, bir karış ileriye, bir adım ileriye atılmadığı gibi herhangi bir ruhsatı alabilmek için orada her ruhsatın kendine göre belli bir bedeli, belli bir süresi var. Maalesef bu ortaya çıktı. Şu anda yargı ne karar verir onu bilemeyiz ama biz Üsküdarlılar olarak ve ben kendi oturduğum binanın da kentsel dönüşümü için 2 yıldır biz maliklerle oturup konuşuyoruz, tartışıyoruz, belediyeyle görüşüyoruz. Bir adım ileri atamıyoruz, gidemiyoruz. Çünkü eninde sonunda hele bu oluşturdukları, biz şirkete de müracaat ettik. Bizden adeta 3 tane 4 tane daireyi gasp edercesine kendilerine alarak, artı para talep ederek bir proje, bir teklif sundular. Benzerini herkese yapmışlar ki o Kent AŞ'nin bütün sorumluları tutuklandı. Ben Sinem Hanım niye bu zamana kadar tutuklanmadı diye bekliyordum. Demek ki oradan gelen bilgilerle Sinem Hanım da. Şimdi mesele Sinem Hanım meselesi değil. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi CHP'li belediyelerin tamamında sanki bu belediye başkanlıkları halka hizmet etmek yerine kendi ceplerini doldurmaya yarayan bir kurum şeklinde maalesef
1: öyle algılanmış.
0: Öyle algılanmış ki yani milyarlar işte İBB davasında 400-600 milyarlık bir yüzyılın yolsuzluğu deniyor artık. Diğerleri ondan aşağı değil yani Antalya Belediyesi'ndeki o rüşvet sarmalı vesaire. Dolayısıyla mesele
1: burada da inşaat şirketleri üzerinden bir rüşvet alındığı iddiası var.
0: Tabii. Tabii inşaat şirketleri ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile ve belediye ile bir kirli ilişki içine giriyorlar. Ha, birileri buna dayanamayıp şikayet ediyor ve bu noktaya geliniyor. Şimdi mesele Üsküdar ya da İBB değil. Mesele hizmet anlayışı. Siz yani belediye geldiğinizde halkın sorunlarını çözebilmek için plan, proje üretip onu uyguluyor musunuz? Yoksa oturduğunuz yerde vatandaş gelsin, proje getirsin ama onu biz imzalarken yolumuzu bulalım mı yapıyorsunuz? Maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin şu anda hakkında soruşturma açılan, gözaltına alınan ya da tutuklananlar hakkında medyaya yansıyan savcılığın bize anlattığı verilere baktığımızda ortada bir belediye hizmeti değil, ortada bir adeta rant şebekesi gibi çalışan bir belediye anlayışı görüyoruz ki bunu millet görüyor. Yani İstanbul tabii bu noktada Murat Kurum gibi bir belediye başkanı olduğu takdirde şu anda 11 deprem bölgesinde 11 ilde gösterdiği performansı İstanbul'a gösterdiğini düşünün. İstanbullu orada hata etmiştir ama elbette görüşüne saygı duymak durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin ne olduğunu da bize CHP'li belediyeler gösterdi. Ben başkanların şahsından ziyade o düşünce, o görüşü, o zihniyeti önemsiyorum. Hizmet mi yoksa rant peşinde koşmak mı? Biz refahlı belediyelerden beri, özellikle Tayyip Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu günden bugüne kadar ya biz evet onların da mutlaka hatası vardır ama yani vatandaşa yansıyan hizmet var bir defa. Buralarda söylediğim gibi ben geçen hafta İzmir'de İstanbul'un 50 sene gerisinde gördüm İzmir'i. Bir yenilik, bir şey yok.
2: Hocam çok üzülüyorum böyle söyle bir
1: İzmir senin şehrin çünkü.
2: Çok üzülüyorum. Haklısınız. Evet. Gördüm. Ben de haftaya tekrar gideceğim inşallah. Ama şunu söylemem lazım. O aradaki zamanın ruhunu yakalayamıyorum.

0: Yan maalesef bir İzmir var.
1: Maalesef.
0: Ve sadece bu da değil. Bakın İzmir'de ciddi bir sağlık, yani halk sağlığı sorununa dönüşmüş çöp dağları var. Bu anlamda yağmur yağdığı zaman zaten İzmir'in ne hale geldiğini ve nelere mal olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Orada yaşamaya gerek yok. Bunu hepimiz haberlerde her gün görüyoruz. Çıkan aksaklıklar. Çünkü bakın eğer iyi bir belediyecilik olmazsa ortaya çıkan durum bir sosyal güvenlik krizine dönüşüyor. Bu sadece can sağlığıyla değil, yani o potansiyelin kendisi çok büyük bir kriz alanıdır. Çünkü ne zaman ne olacağı belli değil. Hangi metrobüsün veya neyin ne zaman patlayacağı belli değil. Bakımlar yapılmamış zamanında, bir iyileştirmeyi bırakın, bakımların yapılmaması. Acaba hangi türlü tehlikeleri insanlarımıza getirecek? Çünkü yaşayan şehirler bunlar. Hayata sürekli entegre olan, katılan şehirler. O yüzden yine de İzmir'le ilgili keşke böyle olmasaydı diyorum.
1: Mesele İzmir değil, CHP'nin belediyecilik anlayışı.
0: Evet, maalesef.
2: Şimdi Sinem Dedetaş ismi Cumhuriyet Halk Partili. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak mıydı? Yeni partiye geçecek miydi? Onu bilmiyoruz henüz.
0: Geçiş yapmamıştı diye hatırlıyorum ben.
2: Ve pek çok belediye başkanının CHP'den ayrılacağı, istifa edeceği de ifade ediliyor. Ama Ekrem İmamoğlu ve çevresinin en değer verdiği figürlerden birisiydi. Hatta pek çoğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de düşünüyordu. Sırf bu gerekçelerden dolayı, kendi toplumda oluşturdukları bu algıdan dolayı bu operasyonların siyasi olduğu yönünde hala propaganda yapmaya devam ediyorlar. Evet, Ekrem İmamoğlu tutuklandığında bu propagandaya inananların oranı çok yüksekti. Ankete katılanlarda da onlar görülüyordu. Şimdi artık bunların siyasi operasyonları olmadığına dair kanaat giderek güçleniyor. Çünkü CHP'li belediye başkanları kendileri itiraf etmeye başladılar pek çoğu. Bu süreç neye evrilecek? Bunun politik bir operasyon olmadığı gerçeği ne toplum gerçekten bütünüyle ikna olacak mı? Suçlamalar, yargılamaların neticesine göre mi toplum şekil alacak? Nasıl?
0: Murat, buna ikna olmaya gerek var mı? Önce aslında buna bakalım. Evet. Bu ikna olunması gereken bir mesele midir? Çünkü ortada bir vaka var. Yani fenomenlerle, işte gerçeklerle bir yere kadar siz çatışabilirsiniz. Gerçekler ortada. Şöyle söyleyelim. Şunu söyleyelim daha çok. Şimdi Çankaya Belediye Başkanı kendisi belediye başkanlığı için aday olmadığı halde, bu kadar fazla değil mi hocam? Bu kadar fazla aday olduğu halde, adaylar kendi seçim dönemleri yaklaşırken işte bir sürü araştırma yaptıkları halde, onlarla ilgili hiçbir tasarrufta bulunmayan ama kendisini başkan olarak bile bir aday olarak konumlamamış birine başkanlığı veren. Çünkü bakın orada bir yapının kurulması gerekiyor. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı'yla da ilgili aynı şey var. Yani bir yapı var, bir sistem var. Bu sistemin çarklarının işlemesi için burada işte MİL'e, KASNA, KEÇE'ye, yani bu sistemi oluşturabilecek o mekanize yapının hepsine dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela Etimesgut Belediye Başkanı için de söyleyelim. Hiçbir şekilde zaten son aylarda başkanlıkla alakalı tasarrufta bulunabileceği, yani yetkisiyle ilgili işin başında olmadığı söyleniyor. Çevresi bakımından da bunlar söyleniyor, değil mi?
2: Yani kendisi aslında belediyecilik yapacak karakterde değil, birisi değildi. Değil. Çünkü sanatçıydı yani.
0: Ama yönetilmesi kolay. Şimdi evet, bunların hepsi siyasi. Önce adaylık sürecinin ne kadar siyasi olduğuna bir bakalım. Önce biz bu eleştiriyi buradan yapalım. Acaba doğru adaylar mı seçildi? Niye bu eleştiriyi mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da, değil mi? Yani bu değillemeci, toptan işte bir takım konularda suçlayıcı bakış açısı kendi parti içindeki o çatışmada da kendini gösteriyor. Yani iktidara çalışan bir CHP olarak sürekli konumlamıyorlar mı Sayın Kılıçdaroğlu'nu? Yani bu eleştiriyi yapmaya başladığınız andan itibaren karşı bloktasınız. Ve bu işte yargılamalar siyasi demek, bu işin kolaycılığı. Peki bu kadar fazla içinizde birkaç ay öncesinde beraber yürüdüğünüz insanların senin dediğin gibi ifadelerinde ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Uşak Belediye Başkanı'nın sözlerini nereye koyacağız? Hangi siyasetten bahsedeceğiz? Yani bu yargılamaların siyasi olduğundan hareketle konuşuyorsak eğer bu ifadeleri nereye koyacağız? Şimdi biz duymayacak mıyız? Kafamızı kuma mı gömeceğiz? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Biz Kahramanmaraş'tayız. Şehrin dirilişine şahit oluyoruz her geldiğimizde. Bunu konuşuyoruz değil mi? Nereden geçtik bugün? Kardeş Azerbaycan'ın değil mi? %60'ını kendilerinin üstlendiği, %40'ının da yine ülkemizin üstlendiği bir sitenin oradan geçtik değil mi?
2: Azerbaycan Caddesi.
0: Evet, caddesinin.
3: Mahallesi caddesi.
0: Peki ben Murat bir şey söylemek istiyorum. Bırakalım bu siyasiydi değildi. CHP'nin seçim zamanını düşünmeden deprem bölgeleri için yaptığı ne var? Ne var onu konuşalım. Can Azerbaycan yetişmiş yaraları birlikte sarmak adına. Peki CHP'nin belediyelerin de belli bir çoğunluğunu elinde tutan belediyelerin deprem bölgeleri için yaptığı ne var? Devlet yok diyenlere destek olmak dışında yaptığı ne var? Ben bunu şahsen merak ediyorum. Yani kardeş belediye seçerek bir ihya hareketine ne ölçüde katılmışlar?
2: Deprem olduğu esnada Türkiye belediyelerinin Özgür Özel'in ifadesiyle %65'i Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yönetiliyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi duyuralım.
2: Buyur.
3: Tarım Bakanı Sayın Ümaklı'nın açıklaması var. 10 dakika önce yaptı bir açıklama. Antalya, Alanya ve İzmir Foça yangınları tamamen kontrol altına
2: alındı.
3: Çok şükür güzel haber geldi.
0: Çok şükür.
3: Diğer devam eden yangınlarda da büyük ölçüde mesafe alınmış.
2: Evet. Evet, dünya tabii şu anda çok sıcak. Kahramanmaraş da bugün çok sıcaktı. Evet. Çok 38 dereceleri gördük biz gündüz vakti. Tabii Fransa, İtalya, İspanya'da ve
0: haftalardır
2: çok yoğun yangınlar var. Bütün Akdeniz kuşağında şu anda yangınlar var ama çok şükür Türkiye'de yangınla mücadele
3: konusunda. Türkiye'de çok daha etkin, çok daha hızlı sonuç alındığını görüyorum sanki ben. Bana öyle geliyor. Yani bu yıl farklı bir teyakkuz var. Evet. Farklı. Yani herhalde daha bilinçli, daha kapsamlı bir mücadele yürütülüyor. Allah yardımcıları olsun. Aha. O alevlerin arasında o mücadeleyi verenler. Zor iş. Evet. Ben sözünü kestim de.
0: Estağfurullah. Sevindirici bir haber en azından. Daha faydalı bir son dakika olmuş oldu. O yüzden hani bu jargon, hani çok klişe olarak söylenen cümleleri bırakıp biraz o gerçeğin, tartışılamayacak gerçeğin, hatta ifadelerde yer alan, verdim diyor, şu tarihte verdim diyor, bas kayıtları uyuşuyor, MASAK'taki bütün o hani raporların kendi içinde izlenen, takip edilen mali akışlar birbirini tutuyor. Bu kadar fazla üstelik kendilerine güven yatırımı yaptıkları o belediye başkanlarından gelen ifadeler bunlar. Şimdi biz bunları hiç konuşmayalım da bütün bu yargılamalar
2: biz siyasi mi diyelim? Biz bunları konuşmasak bile mesela hukukun bir gündemine girmiş olması olmamalı mıydı?
0: Peki yani bunlarla ilgili genel başkanlarının nasıl bir açıklaması oldu?
3: Hepsi masum.
0: Son hayır ama Sayın Hocam.
3: Öyle diyor.
0: Antalya
3: hepsi
0: Belediye Başkanı'nın
3: ki.
0: Verdiği kefil son ifade değiştirdiği ifadesini belirtti. Çok Antalya Belediye Başkanı'nın oğlunun da verdiği ifade de dahil olmak üzere. Bununla alakalı olarak bir açıklama duyduk mu? Net olarak. Verdim
2: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yani niçin ihraç ettiler mesela kefil olduğunda?
0: Neden beklediler
2: soru,
0: peki?
2: Soru.
0: Evet.
2: Bu soruyu sormayalım mesela.
0: Sormayalım mı? Bütün yargılamalar siyasi denilip buna mı cevap verelim?
3: Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi nezdinde bence Özkan Yalım'ın tek bir suçu var. Yakalanmış olması. Yakalanmasaydı yine can ciğer kuzu sarması devam edeceklerdi. Tanımıyorlar mıydı birbirlerini? Yine kestim bak sözünü.
4: Ya şikayet eden CHP'li.
0: Evet.
4: Şahit CHP'li. Evet. İtirafçı CHP'li. Suçlu AK Parti.
2: Evet, burada bir ciddi bir garabet şey var. Var yani.
4: Algı var, evet.
0: Peki ahbabı nereye koyacağız?
2: Evet, biraz bunu konuşalım istiyorum. Çünkü
0: ben birkaç
2: yani
0: cümle
2: tam olarak isterim. Bulunduğumuz bu nokta için
0: evet.
2: Depremin birinci günü
0: benim bir şahitliğim
2: de devlet çöktü, devlet yok, ahbap var.
0: Doğru.
2: İfadesini doğru. kullananlar aslında Haluk Levent'in kendisi değildi. Haluk Levent çıkıp da biz varız, devlet yok demedi. Onu destekleyen, onu bir figür olarak öne çıkartan, parlatanlar bunu ifadeyi kullandılar. Peki nereden cesaret almışlardı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, o tarihteki Kemal Kılıçdaroğlu, daha depremin ikinci gününde çıktı ve bu hükümetle, bu devletle dayanışma içinde olmayacaklarını ifade ettiler.
0: Kendileri bir seçim de propagandası, bir materyali haline dönüştürdüler. Bu kadar büyük bir acıyı. Çünkü bakın, devletin kurumlarını bir deprem üzerinden yıpratmaya çalışmak seçim öncesinde kullanışlı bir argüman baktığımızda. Ama şunu söylememiz lazım. Şu an insanların içinde ciddi manada yara açıldı. Şimdi biz bunu çok ideolojik bir noktadan alamayız zaten. Bakın, yardım eden, yardım etmek çok yüce gönüllülük isteyen bir eylemdir. Çok asil bir eylemdir yardım etmek. O yüzden yardım eden, yani kendi dişinden, tırnağından, evinden ve herkes yaptı bunu. Sadece durumu iyi olan değil. Evet. Yani battaniyesini, yorganını, yastığını paylaştı. Şimdi bu insanların bu güzel ruhunu inciten, acıtan bu olay bir tarafa. Yani bu kısmı bir tarafa. Şimdi madem bu işte belediyelerdeki yolsuzluklar bu kadar binlerce sayfalara, sadece bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedersek bu kadar fazla şey söz konusuyken, peki bu Ahbap Suç Örgütü bu kadar büyük bir organizasyon ve buna destek olan insanlarla alakalı. Ben yardımcı olmadım, çevremi bu konuda işte yardımcı olmamaları konusunda, mali destek vermemeleri konusunda uyardım ama yine aynı propagandanın bir tarafı olarak ahbabı desteklemeye devam etmişler.
2: Şimdi ahbapla alakalı herkes çıkıyor, ona destek çağrısında bulunanlar ve bu esnada devleti kötüleyenler de, bizim hiçbir ilişkimiz yok, biz bir çağrı yapmış olabiliriz ama biz bir kuruş yardım falan da yapmadık diyen pek çok sanatçı.
3: Bir soru o zaman.
0: Tabii.
3: O zaman bir soru herkese. Tamam, biz herkesi ahbaba yardım yapmaya yönlendirdik. Devlet yok, ahbap var. Sakın devlete yardım etmeyin, ahbaba yardım edin dedik.
0: Biz oraya
3: ama
0: gidenlerin ne olduğunu bilmiyoruz dedik.
3: Kendimiz kesinlikle ahbaba tek kuruş yardım yapmadık diyorlar.
0: Evet.
2: Evet.
3: Onları bu noktaya yönlendiren biri olmalı. Kim o? Herkesi ahbaba yönlendirin ama sakın siz paranızı kaptırmayın diyen kim? Ben onu merak ediyorum. Yoksa hepsinin eş zamanlı olarak aynı duyguyu yaşamaları, hissetmeleri, benimsemeleri ve hayata geçirmeleri mümkün. Evliya mı bunlar ya? Kalpleri birbirine bağlı rabıta.
0: Hayır.
3: Bir anda biri kalbinden diyor ki evet, bütün herkesi ahbaba yönlendireceğiz ama 5 kuruş vermeyeceğiz. 1000 tane meşhur aynı anda aynı duyguyu paylaşacak.
0: Hayır, bir
3: çocuk
0: de,
3: mu kandırıyorsunuz kardeşim? Demek ki bir düğmeniz var, düğmenize tabii, basan biri var.
0: Bir de muhalefet ettiği zaman insanlar, yani Haluk Levent'le alakalı olarak onun geçmişinden hareketle bu insana dikkat edilmesi gerektiğini söyleyenlere de inanılmaz bir linç kültürü. Yani organize bir faaliyet olduğu, yani promote etmek, onu tanıtmak ve onu bir figür haline getirmekle ilgili organize bir hareket olduğu
2: ama
0: çok belli.
2: Ama kendisi de dedi ki zaten fakat, ben bu kendim de bunun bir parçası oldum. Çünkü baktım ki bu kitle bunu tutuyor. Hemen İzmir Marşı'nı söyledim ve ben mitinglere çıkarak İzmir Marşı'nı coşturdum insanları.
0: Ve kendisiyle ilgili en ufak bir yani çok ufak bir eleştiri yaptığınız andan itibaren muazzam bir linç, bir iptal kültürüyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
3: Ya insanların aklıyla alay etmesinler kardeşim. Evet. Ama bunlar yani bildiğin bu dümdüz nitelikli dolandırıcılık, teşkilatlı, örgütlü. Tamam, bunun sac ayakları var, meşhurlar boyutu var, şusu var, busu var. Dün depremler, afetler.
2: Yani bu yardım toplama faaliyeti ya ondan, yanlış oldu.
3: Ondan önce gezi ayaklanması, ondan sonra başka bir gündem, ondan sonra başka bir gündem. Aynı tipler, al aynı tipleri isim isim ben sana sayayım. Bugün yeni kurulan bir partiye para topluyorlar.
2: Peki, tam olarak onu soracaktım.
3: Ya şimdi, arkadaş, tesadüf
2: bugün o para neyse. Toplama

0: işi, ahbap üzerinden o para toplama ya da para aklama işinin bugün artık çok kötü bir şey olduğunu herkes çıkıp itiraf ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve kendisi üstelik Özkan Yalım'dan, Uşak Belediyesi üzerinden, Uşak halkının tam 200 bin dolarıyla modifiye edilmiş bir makam aracı olduğu itiraflarla ortaya çıkmış oldu.
1: Sadece bildiğimiz.
0: Bildiğimiz.
1: Evet. Sadece kayıtlara giren.
0: Kendisi dün açıklama yaptı ve bağış kampanyası başlattıklarını söyledi. 24 saatte 113 milyon lira para toplamışlar. Nasıl oluyor bu iş peki?
1: Ya arkadaş bak, o kadar çeşitlendi ki mesele. Yani kolluk güçlerinin de, yargı mekanizmasının da işi çok zor. Yani Allah kolaylık versin hepsine. Allah güç kuvvet versin. Şimdi soğuk cüzdan diye bir şey çıkmış. Duydun mu abi soğuk cüzdan diye bir şey? Gerçi bizde sıcağı da yok da. Hani sıcağını bilmiyoruz ki soğuğunu bilelim. Nasıl oluyor soğuk cüzdan, sıcak cüzdan? Yani bunlarla
0: sıcak
1: birlikte
0: para girdi.
1: Sıcak hani para, nakit sıcak derler yani, sıcak para filan. Ona az buçuk duymuşluğumuz var. Hani çok temas etmesek de. Soğuk cüzdan diye bir hikaye çıkmış. Efendim biz ona... biz şu kadar kişiye soğuk cüzdan verilmiş. Soğuk cüzdanlarına birer milyon dolar kripto para yüklenmiş. Takibi, tespiti çok zor. Bu bir yeni bir manipülasyon, yeni bir yönlendirme, yeni bir yönetme metodu. Ya çık şimdi işin içinden, ayıkta pirincin taşına. Şimdi bakıyorsun bir partiden bir partiye geçişler. Efendim olmayacak iş yani, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurguladığı delegasyon yani çok kısa bir süre içerisinde hepsi bir anda kanaat değiştiriyor. O günlerde duymaya başladık soğuk cüzdan. Şimdi bugünlerde ben yine duymaya başladım soğuk cüzdan meselelerine dikkat. Yani neyse bu, bilmiyorum gerçekten, uzmanları çıksın anlatsın. Hani soğuk cüzdan vesilesiyle bu para transferleri, şunlar bunlar. Nasıl oluyor diye. Yani bir kere şimdi şeyi de konuştu, bu Sinem Dedetaş meselesi filan. Yani belediyeyi yönetmeye geliyorsun. Belediyeyi yönetmeye geliyorsun. Şurada 1 milyar lira para var. Şurada da 1 kilometre metro yapacaksın. 1 milyar lira burada, 1 kilometre metro burada. Hakim soruyor. Kardeşim metro nerede?
2: Yok.
1: Yok.
2: Para, ne?
1: Para nerede?
2: Yok.
1: Para da yok. Senin yani bu, sen bu 1 milyarı bu 1 kilometre metro yapmak için almadın mı? Aldın. Para nerede? Para yok. İyi o zaman metroyu yapmış olman lazım. Metroyu göster bize. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Nazım Hikmet'ten şiir. Abi arkadaş, insanların gözünün içine baka baka dolandırıyorlar ya. Soyup soğana çevirdiler milleti. Şimdi dün ya bak, şimdi sen de bir sivil toplum kuruluşu yönetiyorsun işte. Resul abi yıllarca bu işlerin içerisinde oldu. Ya az çok biz de şahitlik ettik. Kardeşim bu yardım kuruluşu, sivil toplum kuruluşu işi. Ya cepten verme işidir ya. Hayatından, zamanından, ailenden fedakarlık etme işidir. Ya var bir sürü bizim arkadaşlarımız işte Afrika'da köy köy dolaşıyorlar. Kimi gidiyor işte çadırlarda yaşayan insanlara işte bir bardak içme suyu ulaştırmaya çalışıyor. Ya yıllardır, 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır kendisini bu işlere vakfetmiş insanlar var. Var yani. Şimdi bunlar çıktığı zaman, ya böyle birileri çıktı, buradan çağrıda bulunuyorum. Ya böyle birileri çıktığı zaman, abi bakacaksın cemaziye ve evveline, mahallesine. Ya arkadaş, kaç yaşındasın? 50. Hadi diyelim 20 yaşından sonra aktif hayatın içerisine girdin, eğitim süreçleri filan. Sen bu geçtiğimiz 30 yıl içerisinde hangi yardım kuruluşunda, hangi coğrafyada, hangi fedakarlığı sergiledin, ne yaptın? Ya Murat Özer, bu Kahramanmaraş'ta 2 ay, 3 ay şurada tuvalet temizledi, bulaşık yıkadı, aşevi çalıştırdı depremzedelere. Efendim burada taşın üstünde yorgansız, yastıksız.
2: Arabalarda.
1: Efendime söyleyeyim, arabalarda geceledi filan. Şimdi Murat bana dese ki ya Serkan'cığım böyle böyle bir durum var, yardım topluyoruz. Ya düşünmem, biliyorum ya, adam bu işin içinde yapıyor yani, gözümle görüyorum. Ya Haluk Levent'i hangi yardım çalışmasının içerisinde gördünüz 10 sene önce, 20 sene önce? Ya ben 2012 yılından biliyorum 3 tane klibini. El Fida en meşhurudur dahil. O kliplerin yapımcısı benim öz kardeşim. Borçlu ya 2012 yılından 10 bin 30 bin lira borcu var hala bize. İlk dolandırılan biziz.
0: İyi, evet, ilginç bir detaydı.
1: Ya kardeşim ilginç elbet, derken elbet, biz birbirimizi tanıyoruz bu ülkede. Kimin neyi nereye kadar yapabileceğini biliyoruz. Kimin hedefinin ne olduğunu da görüyoruz ya. Bu millet de artık biraz uyuyor.

0: Bir insan olduğunu cümle alem bilir. Tamam mı? Yani Resul Tosun yarın dese ki arkadaşlar ben bir dergi kuruyorum. Hop gideriz yani, deriz ki Resul Tosun varsa tanıyoruz abi, biz biliyoruz yani 30 sene önce bu adam böyle bir yüce gönüllülük ortaya koydu. Yani dedi ki böyle bir hak hukuk varsa, benden alacağı olan insanlar varsa satarım kardeşim, neyim var neyim yok, ben herkesin hakkını hukukunu veririm, teslim ederim. E şimdi çıktığı zaman dersin yani evet tanıyoruz.
1: Tamam, Haluk Levent'e hepsi de kendileri de tanıdıklarını ifade ediyorlar. Neden onu bir böyle bir figür, devlet karşısında bir figür olarak...
0: Ya kardeşim çıkarttılar? Konu başka, konu soygun soygun. Ya artık biraz açık konuşalım. Konu soygun. La Casa de şey yani, soygun. La Casa de Ahbap, La Casa de siyaset. Neyse ne yani. Ya artık insanlara yani böyle açık açık söylemek lazım. Ya uyanık olun. Uyanık olun. Çıkıyor işte efendim. Biz böyle güzel bir şey yapacağız. Bak devlet yok zaten. Ya devlet yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ya önce bir psikolojiyi hazırlıyor. Yani
1: Kahramanmaraş için özelinde açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki Ahbap burada hiçbir şey yapmamış.
0: Ya buradaydın. Bu,
1: buradaki bütün siyasi figürlerde bunu açık açık bir şekilde...
0: Gözünle gördün.
1: Evet.
2: Sadece şunu söyleyelim. Kahramanmaraş için değil ama ben gözümle gördüm. Geçen sene Nurdağ'da bir ailemiz var. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Evlerini ziyarete gittiğimizde deprem bölgesinde, onlar da evlerini kaybetmişti. Evleri yapıldı ve içeri girdiler. Biz de Mübareke'ye gittik. Bir yerden geçiyoruz yani, Nurdağ'da aşağı doğru tekrar tepeden tırmandık. Bazı evler gördüm. Bayağı bir sayıda. Fakat boş, ama ne olduğunu da anlayamadım. Dedim ki burası bir hani şantiye mi veya bir nasıl bir şey bu? Yani yan yana evler, küçük küçük, ama ev desen Murat ev değil. Yani anlayamadım bir türlü. Sonra işte Kübra kızımız dedi ki abla dedi burası dedi Haluk Levent'in ahbabın yaptığı evler ama oturulmaya müsait değil. Neden? Tesisatından evin içindeki yani mimariye kadar.
1: Hiçbir şey uygun olarak yapılmamış.
2: Uygun değil. İnsan güvenliğine uygun şekilde bir olur alamamış ve bomboş. Peki ben bunu oradan geçerken gördüm. Bu kadar sosyal medyada her şeyi gündeme getiren insanlar var. Bu evlere ne oldu diye. Hani diyorlar ya niye denetlenmedi, niye denetlenmedi. Siz her şeyi bu kadar soruyorsunuz da Haluk Levent bu evlere ne oldu? Niye demediniz mesela? Hani sivil toplum aynı zamanda sivil denetim gerektiren bir yerdir değil mi? Yani peki soralım, Valdo sen neden orada değildin? Hani hep böyle döndürüp döndürüp işte devlet yoktu, devlet niye işte denetlemedi?
1: Devlet soruşturma açınca siyasi bir operasyon yapıyor deniliyor.
2: Siyasi istedim. Operasyon, siyasi yargılama. O yüzden söylüyorum Murat, bu tür eleştirilere cevap vermek de bir totoloji yani sonuç getirebilecek bir mantık değil.
0: Ya Özlem, CHP'nin çok işte eski yöneticilerinden biri dün akşam ya da önceki akşam bir televizyonda bir tartışma programında izliyorum. O cevap veriyor. CHP'li ya kökten, atadan, dededen CHP'li.
2: Evet.
0: Ya muhtemelen 70-75 yaşlarında bir siyasetçi. Yani diyorlar ki niye hep CHP'li belediyeler? Hı hı. Diyor ki arkadaş eskiden bizim partide denetim vardı.
2: Tabii.
0: Öyle belediye başkanları kafalarına göre hareket edemezdi. Genel merkezin bir kontrol mekanizması vardı. Bir de öyle belediye başkanları gelecek. Genel merkez yönetimine, genel başkana kafa tutacak. Kafasına göre siyaset belirleyecek. Böyle bir şey yoktu.
2: Aday belirlemede başta teşkilat içinde böyle bir...
0: İşledi tersine dönünce tabii, bunlar tabii. Dedi rahatladı, gevşedi. Tabii. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Etrafını da soyguncular, çeteciler sarınca siyasetten de gelmiyor. Belediyecilikten de gelmiyor. Parti disiplini nedir bilmiyor. İsimler işte Sinem Detataşlar, Behzat Ç'ler, şunlar bunlar. İşte oyuncak oluyorlar. Onların da belki hoşuna gidiyor. Aa, iyiymiş bu iş.
2: Teşkilatını çok tanıdığı isimler de değilmiş.
0: Sonra Mısır gibi patladı. Pat orası patlıyor, orası ayrı patlıyor, burası ayrı patlıyor. Efendim niye hep biz? Ya niye daha önce sizde olmuyordu arkadaş? Niye olmuyordu? Yani bir sürü belediyeniz vardı. Niye olmuyordu? Eski CHP'li devlet bakanlığı, ha, ismini de vereyim. Mehmet Sevigen'den dinledim. Ya diyor arkadaş parti disiplini vardı. Biz bunları denetlerdik. Bunlara tecrübeli belediyecileri gönderirdik. O ihale süreçleri neyi nasıl yapacaklar? Hukuk müşavirleriyle nasıl çalışacaklar? En azından bir kontrol altında tutmaya çalışırdık
3: İSKİ'yi
0: diyor.
3: İSKİ'yi mahkemeye taşıyan CHP'li belediye başkanıdır.
0: Tabii. Yani.
1: Evet. Ergun Gökdelen.

0: Tabii.
1: O zaman da siyasi dediler mi hocam?
0: Tabii, şimdi değil tabii ki. Şimdi aslında teker teker şahısları ya da dernekleri konuşursak, tabii gündeme gelince mecburen konuşuluyor. Bazı borçlar da ortaya çıkıyor. Serkan'a da borçların olduğu çıktı.
2: Ne abi?
0: Sana da borcunun olduğu çıktı ortaya.
3: Haluk Levent.
2: Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani hepimiz birbirimizi biliyoruz ya. Ya insanlar da tanımadıkları, şimdi kimliğini, kişiliğini bilmedikleri insanların peşinden gitmesin.
0: Meseleye biraz daha total global bir pencereden baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef muhafazakar ve dindar kesimden nefret eden bir seküler kesim var. İstisnaları bunun dışında tutuyorum. Ötekine saygılı olanları. Ama bu hem siyasi parti olarak, hem sivil toplum örgütleri olarak, hem akademide böyle bir görüş var. Eğer bir dindarsa, muhafazakarsa, en iyi işi yapsa bile o insana karşı bir nefret şeyi var. Ve bunun en büyük siyasi temsilcisi CHP'dir. Ve maalesef şu anda takındıkları tavır kendilerine göre mantıklı. Çünkü ne yapıyorlar? Onlar 1950 yılından beri onların gözünde hiçbir hükümet meşru değil.
2: Karşı
0: ya Kemal süreci. Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığı döneminde bir defa %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanına cumhurbaşkanı dedi mi? Tamam. Diktatör dedi, bilmem şu bozuntusu vesaire.
2: Bir tane CHP'li milletvekili sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip tebrik etti. İlhan Kesici.
0: Evet.
2: Tek isim
0: de,
2: yani.
0: İlhan Kesici de üzerinde CHP elbisesi olan muhafazakar bir adamdır yani.
2: Ya Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesine gitti diye CHP'liler onu nasıl linç ettiler yani?
0: Şimdi böyle bir şey var. Eğer sağ hükümetler yapıyorsa bir şeyi, o yanlıştır, gayrimeşrudur. Çünkü devletin sahibi bunlar. Milleti adam etmek isteyen kesim bunlar. Millet ikinci şeyde, seviyede, aşamada bir şeyde. Bunlar beyler, biz onunla ötekiler maraba. Bakın bu bakış hala hem siyaseten CHP'de mevcut ve CHP gibi siyasi partilerde, hem medyada mevcut bu bakış. Bu devlette de vardı, bu Başkan Erdoğan sayesinde,
2: çok AK
0: Parti sayesinde bu vesayet ortadan kalktı. Ancak şu anda yaşadığımız Ahbap Derneği olsun ve diğer bakış açılarına baktığımız zaman adam ne diyor mesela? Yani yargı eğer AK Parti dönemindeyse siyasallaşmıştır. Açılan davaların hepsi siyasaldır. Mesela o itiraflar, şikayetler hiçbirine girmiyorlar. Kara düzen var. Tamam mı? Bunlar gayrimeşrudur. Devlet dairelerinde, ya Kılıçdaroğlu döneminde adalet yok diye Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümedi mi bu adam? Şimdi o aynı adaletin kararıyla CHP'de oturuyor ve Özgür Özel haklı olarak diyor ki sen de o adaleti eleştiriyordun. Yani birbirlerine bakanlıkların meşruiyetini tartıştılar. Kurumların meşruiyetini, tamamın.
2: MİT şeffaf yani olsun dedi ya.
0: Hava kurumundan tut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kadar.
2: Abi MİT şeffaf olmalı bir adam.
0: Şimdi dolayısıyla böyle bir anlayış var. Bu anlayış, şimdi deprem döneminde AK Parti iktidar var. Muhafazakar bir şey, işte dindar bir başbakan, cumhurbaşkanı var. Öyleyse bunlar meşru değildir. Devlet yok. Bir tane hırsız yahut da yolsuzu buldular. Evet, 3-5 tane ev yapmış olabilir. Yani 500 bin ev yapan devletin yanında 2 bin bile konut yapmamış bir adamı göklere çıkaran bir zihniyet var. Sebep ne? Çünkü devleti idare eden kadro muhafazakar bir kadro. Dine saygılı, dindar
1: baştan
0: bir saygı.
1: Baştan değinlemeci gidiyor.
0: Evet, dolayısıyla bu kadroya karşı bunlar daima ön yargılılar. Devlet yok, ahbap var demek ne demek? Niye devlet yok? Devlete niye karşısınız? Çünkü devletin başında Erdoğan var.
2: Erdoğan'ın suçu ne? Cumhurbaşkanı var.
0: Erdoğan'ın suçu ne? Millet seçiyor. Hayır, o meşru değil. Şimdi bu anlayışla maalesef devlete karşı işte hırsızlığını bildikleri halde, kendileri güvenmedikleri halde, kendileri para vermedikleri halde sırf devleti yıpratmak, daha doğrusu devletin başındaki siyasi kadroyu yıpratmak için ahbaba yönelik taammüden dolandırıldılar. Taammüden dolandırdılar. Yani öyle bilmeyerek hata falan değil.
2: Yok abi, böyle bir şey olur mu ya?
0: O aklayanların hepsi teker teker ne diyor? Zaten güvenmiyorduk. Zaten şey, bana da borcu vardı. Beni dolandırmıştı. Avukatı çıkıyor. Şu kadar borç verdim alana kadar.
2: Kardeşi ya, neler söylüyor?
0: Kardeşi aynı şey. E şimdi buna karşı siz 500 bin konutu 2 senede yapmış bir devletin karşısına böyle bir derneği çıkartıp 2 sene sonra da ya bu bizi dolandırmış. Tuh. Ya kusura bakmayın. Yani
1: biz zaten biliyorduk.
0: Burada tabii mesele aslında.
3: Biz zaten hırsızlığını biliyorduk tabii, demek aslında şimdi, çok daha büyük bir suçun itirafı değil
0: midir?
3: Şimdi
0: bakın, bu kesim hep demokrasiden, insan haklarından, ötekine saygıdan bahsederler. Evet. Demokrasiden uzak, özgürlüklere karşı, ötekine saygıyı bırakın düşmanlık yapan bir anlayış var. Dolayısıyla sen ne kadar iyi hizmet yaparsan yap, o onu kesinlikle onaylamayacaktır. Onun yanına gelmeyecektir. Çünkü senin kimliğine bu başörtülü. Bu mutlaka gericidir. Bu mutlaka efendim bizim düşüncemizde olmadığına göre zararlıdır. Şu anda bu bakış siyaseten başta CHP olmak üzere bazı küçük partilerde de var. Bu akademide yine birçok işte televizyonlara çıkıp konuşan bir yığın. Ya akademisyen olmuş, hadi teori en azından yapılanlara bak. Buna rağmen sırf AK Partili hükümetler döneminde yapıldığı için en makbul hizmetleri bile karalamaktan çekinmiyorlar. Dolayısıyla mesele yine ben bakış açısına getiriyorum. Bu seküler kesim maalesef ötekine saygıyı bırak. Şu anda eğer bu toplumda bir kutuplaşma varsa bunun temelinde bu seküler kesim var.
1: Yaşam ya bakın, hakkı tanımıyor çünkü.
0: Bakın 200 küsur üniversite var. Hepsine rektör atanıyor. Hiç ses çıkmıyor ama Boğaziçi'ndeki rektöre orada senelerce birkaç tane efendim akademisyen ayakta durup protesto
2: ediyor. Kazık gibi dikiliyorlar abi.
0: Evet. Ya. Nedir bu? Yani nedir 200 tane 200 küsur belediye?
2: Ama işte oranın o Boğaziçi'nin mağazası.
0: Şimdi asıl tabii
2: orada başka bir işgal
1: akademik
2: şeyi var.
1: Çok,
0: asıl düzelmesi çok gereken, asıl akademik kendini sorgulaması gereken bu seküler kesimin objektif olarak olaylara bakabilmeyi, bizi sevmelerini istemiyoruz ama ötekine saygı göstermeye en azından. Çünkü sevgide hürriyet, saygıda mecburiyet vardır.
3: Peki son olarak şunu sorayım size. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bölündü, yeni partiye geçtiler. Bugün de yeni partinin Kayseri İl Binası açılışında 6 oku indirip kesmişler. Atatürk'ün üzerinden çıkarmışlar falan. Bir arada bir hırgür oluyor. Bu 6 ok kimde kaldı?
0: Valla altı ok CHP'de kalmış
2: üç,
0: gibi gözüküyor ama.
2: 3-3 paylaşılabilir mi abi?
0: Efendim?
2: 3-3 paylaşsalar.
0: İyi olur. Ya aslında yeni kurulan partinin ayrılanların hepsinin ifade ettiği biz geri döneceğiz diyorlar şeye, CHP'ye. Yani ortada yeni bir parti yok.
1: Yok.
0: Çakma bir CHP var yani.
1: Yargı
0: sahte bir CHP var.
1: Göre hareket edecekler.
0: Tabii. Ve eninde sonunda geri döneceğiz diyorlar. İlkelerimizden vazgeçtik demiyorlar.
3: Ama altı oku çöpe atmışlar bu.
0: O işte biraz önceki şey. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ne gözüyle bakıyorlar? Sarayın adamı gözüyle bakıyorlar. Parti onun elinde olduğuna göre o da gayrimeşrudur. Mantık aynen bu. Bunu söylüyorlar kendileri. Dolayısıyla altı oku yakmaları, yıkmaları, yırtmaları bence çok bir şey ifade etmiyor. Yine bu yeni partiyi kuranlar yahut da etrafında dolaşanlar aynı şekilde Kılıçdaroğlu üzerinden AK Parti'yi ve Erdoğan'ı hedef alan bir politika takip ediyorlar. Dolayısıyla bu çakma CHP'dir. Bakın ortada bu İmamoğlu etkisi ortadan kalktıktan sonra bu çakma CHP'de tıpkı SHP ve CHP'nin birleştiği gibi hepsi yarın CHP'ye
2: ya
0: dönecekler.
2: Bir de Önder Sav geçmiş yeni partiye. Evet. Ya Önder Sav oraya geçiyorsa partinin neresi yeni? Yani partiniz yeniyse Önder Sav'ın orada ne işi var?
0: Yeni hiçbir
2: Önder
0: şey yok.
2: Sav ya. Bir de Önder Sav geçti. Önder Sav yeni partiye kat. Ya Önder Sav denilen adamın bu memlekete hayra yarar yaptığı 3 tane işi bana sayabilecek memleketimin herhangi bir evladına 2 porsiyon döner yanına ayran hediye helalinden
0: yeni,
2: yani.
0: Yeni partiye olan bu övgüler, senalar, takdirler tıpkı Ahbap Derneği'ne olan şeyler gibi.
2: Model aynı.
0: Aynı modeldir.
2: Soyacaklar
0: yani, CHP'nin yine hakikisinden bu millet ne hayır gördü ki çakmasından görsün. CHP yeni parti çakma.
2: Ya bir de asıl vahim mesele.
0: Eninde sonunda evet, bak, yaşarsak göreceğiz. Hı hı. Yeni parti kapanacaktır. Evet. Ve CHP ile birleşeceklerdir. Birleşecekler. Ama işte bu AK Parti'ye yahut da devlete karşı takındıkları bu tavır yüzünden.
3: Peki birbirlerine, o arada birbirlerine karşı inanılmaz bir husumetle biriktiriyorlar. Öfkeyle, nefretle. Hiç AK Partililere bile söylemediği sözleri söyler hale geldi.
2: Bak bir tane örnek vereyim mi? Resul abi ne der bu konuyla evet, ilgili?
3: Hayır, bu nasıl, geri nasıl dönecek? Bu nasıl
0: Yılmaz Özdil ne diyor? Ya CHP'lilerin bana yaptığı hakareti ben AK Partililerden duymadım mı diyor. Yani onu...
2: Bak yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler günlerdir yeni partiyi sahipleniyorlar. Bizim partimiz diyorlar.
0: Hayır, ana muhalefet partisi olduk
2: İlk defa ana muhalefet partisi olduk yeni partiyle birlikte diyor. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cü teröristler yeni partiden bir Allah'ın kulu çıkıp da bunlara hadi oradan demedi diyemedi ya. Gürsel Tekin'i dinledim yine bir televizyon kanalında. Ona soruldu. Ne diyorsunuz buna dediler. Vallahi dedi sükut ikrardan gelir. Bunlar dedi o yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülere itiraz etmiyorlarsa memnunlar demek ki dedi bu yaklaşımlarından ve beraberler dedi. Beraberler diyorlar artık. Yani dedin ya birbirlerine çok sert sözler söylüyorlar diye. Ya, olay buraya vardı artık.
3: Ama şimdi altı ok meselesi biraz daha temel bir şey. Çünkü 1937'de anayasaya geçirilmiş, oraya giydirilmiş bir hali var bu. Yani CHP'nin kendi altı oku olmaktan çıkıp devletleştirdikleri bir şeye dönüştürmüş. Altı oktan nasıl bu kadar çabuk vazgeçebilecekler?
1: Şimdi orada tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Yani Atatürk'ün ilkeleri noktasında o altı okun aldığı referans noktası var. Şimdi Atatürk'ün kurduğu bir CHP var. Bu anlamda o altı oku kendilerine mal edemezler. Çünkü yapılacak olan şey tamamen altı okla ilgili olarak Atatürk referansını önce bir konuşmaları lazım. Bunu da konuşamayacaklarına göre şu an için oklarla alakalı bir tartışmanın içine girmiyorlar. Ama şunu da hatırlatmamız lazım Murat. Halkçılık okunun mora boyanmasıyla ilgili Özgür Özel'in geçmişte biliyorsun çok değişik fikirleri vardı. Yani oklarla alakalı bunları ne yapmalı konusu
0: afişleri,
1: zaten
0: afişleri evet, yakıp yıkıyorlar. Evet. Düşünce olarak aynıdır işte.
2: Hayır, iş portacılık mı yapıyorsunuz, siyaset mi yapıyorsunuz? Hani oklar sizde kalsın. Hadi seyyar arabaya Atatürkçülüğü biz koyalım. Onu oraya taşıyalım. Okları oradan oraya taşıyalım. Ne yapıyorsunuz arkadaşa? İş portacı mı?
0: Ya Özgür Özel'in Anıtkabir'i ziyaretinde yazdığı neydi?
1: Çok
0: senin ilkelerine biz sahip çıkacağız dedi. O zaman okları yırtsalar, yaksalar ne şeyine sahip çıkarlar. Yani fikirde bir değişiklik yok. Ortada fikri bir de ideolojik bir değişiklik yok. Sadece çıkar şey var.
3: Daha merkez sağa kayan bir ifade olacak gibi iddialar var.
0: Yani o inandırıcı olmaz. İnandırıcı
3: çünkü Özgür
0: olmaz.
3: Özel'in
0: burada tabii İmamoğlu'nun etkisini görüyoruz. Yani bu çakma CHP olan yeni parti vitrinde Özgür Özel var ama partinin ruhu Ekrem İmamoğlu'dur. Ruhani lideri de Ekrem İmamoğlu.
2: Ruhani lider.
0: Tabii. Dolayısıyla bu etkiler. Bakın şimdi ben Özgür Özel'in namaz kılmasına yapmam. Yani sevinirim.
3: Tabii ki.
0: Yani milletin şeyiyle uyum sağlıyor. Şimdi şadırvanda abdest almak şovdur bakın. Bizler namazımızı kılarız, abdestimizi evimizde şeyimizi alır gideriz. Şadırvan'da özellikle kurgulanmış bu taraftan çekiliyor, abdest alınıyor falan.
2: Bu sefer bantlamamışlar bunlar, bakın, kameraları.
0: Bunların hepsi İmamoğlu tarafından biraz sağ seçmene tabii, şirin görünebilmek için Özgür Özel'e verilmiş süflelerdir. Yoksa Özgür Özel daha 16 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretimini çağ dışı öğretimdir, eğitimdir diyerek zihniyetini belirlemiş ve Anıtkabir'e de yazarken biz senin koyduğun ilkeleri devam ettirecek olan biziz diyerek düşüncede ve ideolojide hiçbir değişikliğin olmadığını bence
3: ifade etmiş. Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Kahramanmaraş'ta deprem felaketi.
2: Kahramanmaraş'ın bereketinden mi?
3: Evet.
0: Şairler
3: öyle tepesi. Gerçekten. Evet. Şairler Tepesi'ndeyiz. Türk medyanın yarın gerçekleştireceği büyük bir zirve var.
1: Dirençli Şehirler
3: Zirvesi'nin bir model şehir olarak Maraş konusunda da öne çıktığını görüyoruz ve çok güzel bir program oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Efendim esas meseleye burada nihayete eriyor. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hayırlı geceler.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaş Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 15.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir stadyum dolusu gençle buluştu. TÜGVA yaz okulları final programına katılan Erdoğan, Rams Park Stadyumu'na coşkulu gençlerin o tezahüratlarıyla giriş yaptı. Program için özel bir koreografi de hazırlandı. Peki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ne mesajlar verdi? Hangi istikameti gösterdi? Az sonra detaylarına bakacağız efendim. Bir diğer yandan belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Son olarak Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Birazdan ayrıntıları aktaracağız efendim. Ve orman yangınlarıyla mücadele günlerdir aralıksız şekilde devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınların birçoğu Yeşil Vatan savunmasında cansiperane rol oynayan ekipler tarafından kontrol altına alındı. Peki hangi bölgelerde yangınlar devam ediyor? Yurt genelinde bir risk var mı, devam ediyor mu? Paylaşacağız. Bir diğer konumuzsa Ahbap soruşturması sevgili izleyenler. Ahbap soruşturmasına gözler bir kez daha ifadelerine başvurulan ünlü isimlere çevrildi sevgili izleyenler.

Oyuncu Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu savcılıkta ifade verdi. Ünlü isimler neler söyledi? Pişmanlıklarını hangi ifadelerle dile getirdiler? Bakacağız dedik ve moderatör gece başladı.

Evet, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Dedetaş'la birlikte 3 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Detaylara bakalım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla çarşamba günü 11 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasını istedi. Mahkeme, Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Aydın, Çin'de orman yangını devam ediyor efendim. Tabii ekiplerin alevleri söndürmek için o amansız mücadelesi de sürüyor. 24 ekibi de bölgede, 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora o amansız mücadeleyi an be an takip ediyor. Peki ya son durum ne? Hemen bölgeye gidelim. Eren Coşkun Dili bize aktaracak. Eren, merhaba, tekrar kolaylıklar dileyelim. Oldukça zor koşulların yaşandığı bir bölgede haber nöbetini sürdürüyoruz. Son bir gelişme var mı? Son durum nedir bölgede?
1: Tabii özellikle de akşam saatlerine doğru rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte Dutluoluk mevkiinde alevlerin sönümlenmesini beklediğimizi söylemiştik ki kısa süre öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgedeki alevlerin artık gücünü yitirdiğini açıklamış oldu. Tabii aslında dün gece saatlerinde başlayan bir yangından bahsediyoruz ve uzunca bir süredir aslında mücadelenin sonucunda bu noktaya gelindi ki gece saatlerinde şiddetli rüzgarı gördük Aydın'da. Sabaha karşı o havadan müdahalenin de artık sağlanabilmesiydi. Alevlerle mücadele hız kazanmıştı ama tabii ki de bugün yayınlarımızı da sıklıkla gösterdik. Arazi öylesine engebeli ki Muğla'daki ya da Balıkesir'deki yangına benzemiyor hakikaten. Arazinin engebeli olması zaten karadan müdahaleyi imkansız hale getirirken bir de havadan müdahaleyi de sekteye uğratabiliyor. Ekiplerin yamacın vadinin derinliklerine müdahale edebilmelerini güçleştirmiş oluyor. Öğlen saatlerine doğru geldiğimizde aslında rüzgarın şiddetini daha da artırdığını gördük ki özellikle de Dutluoluk mevkiine doğru 150 hanenin yaşadığı Dutluoluk mahallesine doğru alevlerin yayılmaya başladığını gördük. Ekipler bu noktada aslında hem tahliye çalışması gerçekleştirdi hem de mahallede hızlı bir şekilde alevlerin yayılmaması için mahalleye doğru da bir set çekilmeye çalışıldı. Ama hava mücadelesine özellikle dikkat çekmem gerekir ki müthiş bir mücadelenin olduğunu da bugün aslında Aydın'da söyleyebiliriz. Herkes seferber olmuş durumdaydı ve mahalleye alevlerin sıçramaması için de büyük bir aslında çalışmayı, özveriyi görmüş olduk. Tabii son duruma bakacak olursak aslında Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor, zaten biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı da aslında 213 yangının toplamda kontrol altına alındığını açıklamıştı ve Antalya Alanya yangını da yine kontrol altına alınan yangınlardan biri. Bunun yanı sıra Muğla'da dün aktarmıştık yayınlarımızda Fethiye Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde aslında 2 gündür alevlerle mücadele devam ediyordu. O noktada zaten soğutma çalışmaları saatlerdir devam ediyordu ancak aradan geçen zaman içerisinde o noktanın da tam anlamıyla kontrol altına alındığı haberi gelmiş oldu. Yine aynı noktada Yeşil Üzümlü noktasında bugün bir kez daha yangın çıktı. Zaten yayınlarda özellikle buna dikkat çekiyor. Alevlerin sönmüş olması yangının kontrol edilmiş olduğu anlamına gelmiyor. Yeniden bir yangın çıkması ihtimaline karşı soğutma çalışmaları gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar devam etmişti ve tahmin ettiğimiz gibi gece bir kez daha aslında Yeşil Üzümlü noktasında yangınları görmüştük ki o yangında aslında ekiplerin çalışmaları sayesinde birkaç saatte kontrol altına alınmış oldu ve bugün başlayan aslında İzmir Foça'daki yangında yine kontrol altına alındı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin günler

0: Aydıncık yangınları da yine büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tabii Aydın özellikle en büyük yangınların yaşandığı noktalardan biriydi ki Çin'de ve Çin'in aslında birçok beldesinde diyeyim bir sis tabakasını görebilmek mümkündü. Kent merkezine kadar ulaşan bir yerden bahsediyoruz. Çin'in zaten merkezi uzaklığı 30-35 dakikalık bir mesafe. Dutluoluk Mahallesi de biraz daha yamacın yukarı kısımlarında kalıyor ki rüzgarın da şiddetini artırdığı noktalarda bugün amansız bir mücadele vardı ve 150 haneli köye o alevlerin yayılmaması için bir seferberlik vardı. Sağ tarafımızda aslında bir Karaait Mahallesi'ni gördük. Sol tarafta Dutluoğlu'yu gördük. İkisinin arasından yükselen alevler iki tarafa da aslında birden rüzgarın hem şiddetini artırmasının yanı sıra bir de rüzgarın birden yönünü değiştirmesi de ekiplerin işini zorlaştırdı ki hakikaten havada aynı anda sorti yapan 14-15 helikopteri yangın söndürme helikopterinde görmüş olduk. Böylesine bir mücadele vardı. Engebeli arazi, düşük nem, yüksek sıcaklık hepsi ekiplerin işini zorlaştırsa da mücadelenin devam ettiğini söyleyelim. Şu anda duruma bakacak olursak tabii hava şartları aslında bu noktada büyük önem taşıyor ki Dutluoluk Mahallesi'nde özellikle daha tabii yamacın güney cephesinde kalmış olsa da rüzgarın şiddetini artırdığı dakikalarda 2-3 dakika civarında bile hızlı bir şekilde alevlerin yayıldığını görmüştük. Şu saatlerde akşam saatlerinden bu yana havanın kararmasıyla birlikte tabii havadan müdahale kesilmiş olsa da rüzgarın şiddetini düşürmesi sayesinde diyelim alevlerin büyük ölçüde sönümlenmiş olduğunu gördük ve Dutluoluk bölgesinde de artık alevlerin yatıştığını şiddetli bir şekilde bir yangını görmediğimizi ancak ekiplerin her anlamda yine de teyakkuzlu olduğunu belirtebiliriz. Dediğimiz gibi Aydın'da Çin'de büyük bir yangın vardı. Dün gece saatlerinde başlamıştı ve 30 saate aşkın o mücadelenin ardından aslında ekiplerin seferberliği sonucunda havadan karadan edilen mücadele sonucunda da büyük ölçüde alevlerin kontrol altına alındığını söyleyebiliriz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz evet sevgili izleyenler. O noktadan Eren Coşkun dile aktardı. Ali Kemal Cora ile birlikte kendisine kolaylıklar diliyoruz ekibimizin. Şimdi gece zifiri karanlık. Karşılarında metrelerce yükselen alevler. Ekrana gelecek bu görüntüler sıradan bir yangın müdahalesi değil. Her saniyesi ölümle burun buruna verilen bir mücadele aslında. Orman işçilerinin ve itfaiye ekiplerinin kask kameralarına yansıyan o anlarda tek bir amacı var. Ateşi durdurabilmek. Bir yandan hortumlar taşınıyor, bir diğer yandan suyu ver sesleri yükseliyor. Kepçeler alevlerin arasından yol açmaya çalışıyor. Ateşin sıcağı yüzlerine vuruyor ama geri dönen olmuyor. İşte Aydın'daki orman yangınında canlarını hiçe sayan ekiplerin o nefes kesen mücadelesi gelecek ekranlara.
2: Gece çökmüş, gökyüzünü yıldızlar değil alevler aydınlatıyor. Kask kamerası açık, koşuyorlar. Nefes nefese, bir yandan duman, bir yandan kor. Tam karşılarında durmadan büyüyen ateş. İşte o anlarda herkes tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Alevi durdurabilmek. Araç duruyor, kapılar açılıyor. Ekipler hiç düşünmeden aşağı atlıyor. Dakikalar değil, saniyelerle yarış başlıyor.
3: Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç, aç, hadi.
2: Karşılarında sadece yangın yok. Yüzlerine çarpan kavurucu sıcaklık. Göz gözü görmeyen yoğun duman. Ve her an yön değiştirebilecek dev alev duvarı var. Ama buna rağmen geri çekilen kimse olmuyor. Hortumlar omuzlarda taşınıyor, su basılıyor, alevler bir an geri çekiliyor, sonra yeniden yükseliyor. Kask kamerası bu kez aynı anda 3 farklı noktayı gösteriyor. 3 ayrı ekip, 3 ayrı koldan alevlerin üzerine su boşaltıyor. Her biri birbirine sesleniyor, tek bir saniye bile kaybetmeden. Bir yanda orman işçileri, diğer yanda itfaiye ekipleri. Kepçelerse yol açabilmek için ateşin içine kadar giriyor. Amaç yeni bir müdahale hattı oluşturabilmek.
3: Yardım edin, yardım. Aç, aç, aç. Aç, aç, hadi.
2: Su bitiyor, hortum yeniden çekiliyor, tekrar basılıyor. Alev sönüyor gibi oluyor ama rüzgarla birlikte yeniden canlanıyor. Mücadelede aynı kararlılıkla yeniden başlıyor. Bu görüntüler Aydın'ın Çine ilçesinden. Orman yangınına gece boyunca

0: aralıksız müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev zarar gördü. 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Ama geride bu görüntüler kaldı. Alevlerin tam ortasında canlarını içe sayarak bir adım bile geri atmayan insanların nefes nefese verdiği o insanüstü mücadele.
1: Şuradan. Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç orkum hadi. Hadi bir boy. Caner. Ver ver şunu.
2: Evet, orman yangınları yine ciğerlerimizi yakıyor. Uzmanlarsa en büyük tehlikenin doğa değil, insan ihmali olduğuna her seferinde dikkati çekiyor. Peki ya yangınlar hangi bireysel ihmaller yüzünden çıkıyor? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bu ihmalleri tek tek araştırdı efendim, bakalım.
3: Bas bas, sökme. Sökme bas.
4: Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yaşanan orman yangınları gözleri bir kez daha yangınların çıkış sebeplerine çevirdi. Uzmanlara göre yangınların %90'ı insan kaynaklı ihmal ve hatalardan meydana geliyor. Küçük bir kıvılcım düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birleştiğinde büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangınların en önemli nedenlerinin başında anız yakılması geliyor. Tarla temizliği amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgarla birleştiği zaman ormanlara sıçrıyor ve büyük orman yangınlarına yol açabiliyor. Tam söndürülmeden bırakılan piknik ateşleri, mangal kömürleri ve araçlardan atılan sigara izmaritleri kuru otlara ulaştığı zaman büyük orman yangınlarına neden olabiliyor. Orman yangınlarının çıkmasındaki en büyük nedenlerden birisi de tabii ki de çevre kirliliği. Doğaya atılan cam şişe ve benzeri atıklar güneş ışınlarını odaklayarak orman yangınlarının başlamasına neden oluyor. Hava şartları da yangınların büyümesinde önemli rol oynuyor. Yüksek hava sıcaklığı bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem oranı ise en küçük kıvılcımı bile alevlendirebiliyor. Şiddetli rüzgarla birleştiğinde ise alevler kilometrelerce ileriye sirayet edebiliyor. Bu da yangının önüne geçilemez bir hal almasına neden oluyor. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangın ve geçtiğimiz yıl Marmaris'teki yangın kaynak makinesi nedeniyle çıkmıştı. Kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçramıştı ve büyük orman yangınına neden olmuştu.
2: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bölgeden motosikletle uzaklaşan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlattı. Detaylara bakalım.
5: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri meydana gelen olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasından dolayı adli işlemleri yapılmak üzere şüpheliyi ilçe jandarma komutanlığı

0: ekiplerine teslim etti.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini belirten açıklamada Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi. Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada yangının OG ve MY'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır ifadeleri yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı ifadesini kullandı. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre Kumluca'da 20, Seydikemer'de 39, Gömeç'te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Bakan Murat Kurum açıklamasına ayrıca milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır dedi.

0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni ifadeler gelmeye devam ediyor. Yeni verilen beyanlarda milyonlarca liralık borç, karşılıksız çıktığı öne sürülen çekler ve yarım kalan projeler yer aldı. İş insanı Necdet Kuy, Haluk Levent'e 70 milyon lira borç verdiğini, buna karşılık aldığı çek ve senetlerde büyük sorun yaşandığını söyledi. Soruşturma dosyasında özel jet kiralaması ve milyarlık taşınmaz satışına ilişkin önemli iddialarda bulunuyor. Detaylar haberde.
1: Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Necdet Kuy, deprem bölgesi için yürütülen konteyner ve çelik konut projelerinde Ahbap Derneği ile çalıştığını anlattı. Kuyun ifadesine göre ilk anlaşma 800 konteyner üretimi içindi. Daha sonra sipariş sayısı 3400'e yükseldi. Konteynerin teslim edildiğini, ardından da yüzlerce çelik konut için yeni sözleşmeler imzalandığını söyledi. En dikkat çekici kısımsa 70 milyon liralık borç oldu. Necdet Kuy kendisine Haluk Levent adına 70 milyon lira borç talebinin iletildiğini anlattı. Bu paranın 55 milyon lirasını banka üzerinden şirket hesabına gönderdi. 15 milyon lirasını ise nakit olarak teslim etti. Kuy daha sonra yapılan bazı para transferlerinin açıklama bölümünde borç ödemesi ifadesinin yer aldığını da anlattı. İş insanı alacağını tahsil edebilmek için verilen 23 milyon liralık şahsi senedi icra takibine koyduğunu, ayrıca 350 bin dolarlık bir çekinde karşılıksız çıktığını belirtti.
2: Onları çok seviyorum.
1: Yarım kalan projeler de konu oldu. Necdet Kuy, sözleşmesi yapılan 352 çelik konuttan yalnızca ilk etapta istenen 52 evi tamamlayıp teslim ettiğini, kalan konutlarınsa hayata geçirilmediğini söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli ifade ise Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'dan geldi. Tutuklu şüpheliler arasında yer alan Başaran, ifadesinde Haluk Levent'e toplam 22 taşınmaz sattığını ve parasını alamadığını vurguladı. Başaran ayrıca özel jetinin iki kez kiralandığını, ancak bu kiralamaların ücretinin de ödenmediğini iddia ederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
2: Seviyorum, desteklerini bekliyorum. Sadece...
0: Tabii Ahbap soruşturmasında bu kez gözler ifadelerine başvurulan ünlü isimlere çevrildi. Oyuncu Kerem Bürsin, üzgünüm ve mağdurum dedi. Oyuncu Eda Ece ise neden böyle bir söz söylediğimi anlamıyorum sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. İrem Helvacıoğlu'nun ifadesindeki öğrendiğimde beni çok üzdü cümlesi de soruşturmanın dikkat çeken satırları arasına girdi. İşte 3 ünlü ismin pişmanlık savunmaları.
3: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Üzücü.
5: Ahbap soruşturmasında ifade veren oyuncuların söyledikleri dosyaya girdi.
3: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Üzücü.
5: İlk dikkat çeken ifade Kerem Bürsin'den geldi. Ünlü oyuncu deprem dönemindeki sosyal medya üzerinden yaptığı yardım paylaşımlarının iyi niyetle gerçekleştiğini savundu. Üzgünüm ve mağdurum ifadelerini kullandı. Yardım amacıyla paylaşım yaptığını, toplanan paraların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.
3: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Üzücü.
5: Dosyadaki diğer ifade ise Eda İce'ye ait. Oyuncu ödül töreninde kullandığı sözlerin farklı noktaya taşınacağını hiç tahmin etmediğini iddia etti. Ve neden böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum savunması yaptı. Pişman olduğunu anlattı. İrem Helvacıoğlu da ifadesinde deprem döneminde farklı yardım faaliyetlerinde yer aldığını, Ahbap bünyesinde herhangi bir maddi yardım organizasyonunda görev almadığını söyledi. Helvacıoğlu iddiaları öğrendikten sonra yaşadığı duyguyu ise tek cümleyle özetledi ve öğrendiğimde beni çok üzdü dedi. Soruşturma savcılık tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.
0: Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahisle kararlı mücadele de sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
5: Toplu mesajlarla yasa dışı bahis reklamı yaptılar. Milyarlarca liranın döndüğü kara para ağına yeni kurbanlar aradılar. Ancak polisin sıkı takibinden kaçamadılar. Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahise kararlı mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları arasındaki koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımını teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz notuyla bitirdi.
0: İkinci yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kapsamı genişletildi. Başkasına IBAN kullandırmanın suçu yarı oranında düşürüldü. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen genetik bilgilerin saklanmasına ilişkin süreç değişti.
6: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırlandırıldı. Tek hakimle görülecek davaların kapsamı genişletildi. IBAN kullandıranların cezası yarı oranında indirildi. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlandı. Yargı alanında pek çok yenilik hayata geçirildi. Yeni dönemde konusu 486 bin liraya aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hakim tarafından karara bağlanacak. Dolandırıcılık suçuna banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabına ait bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı biçimde katılan kişilerin cezası yarı oranında indirilecek. Daha önce haklarında karar verilen hükümlüler varsa bu kişilerin dosyaları ilk derece mahkemelerce tekrar incelenecek. Kovuşturma sırasında toplanan genetik veriler kimlik bilgilerinden arındırılacak ve özel bir sistemde saklanacak. Beraat durumunda bu veriler silinecek. 2 yıl veya daha süreli hapis ya da adli para cezalarında belirli şartlarla hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevi sırasında işlediği kötü muamele suçlarında hükmün açıklanması geri bırakılamayacak.
0: Ve milyonlarca eski öğrencinin beklediği öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti efendim. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte yaklaşık 4 milyon öğrenci için üniversitenin kapıları tekrar açılacak. Kayıt için ise 4 aylık bir süre tanınacak.
6: Yaklaşık 4 milyon üniversite hayali yarım kalan eski öğrencinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'ndaydı. 28 maddelik yasa teklifi meclisten geçti. AK Parti'nin 2 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunduğu 28 maddelik yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Özellikle 16. madde için yaklaşık 4 milyon vatandaşın gözü kulağı genel kuruldaydı. Meclisteki kanun teklifinin ilk mesai gününde ilk 13 madde kabul edildi. Ardından ikinci günde de kalan maddeler oylandı. 16. madde ise öğrenci affı ve detaylarını içeriyordu. Teklifte daha önce aftan yararlanmama şartı komisyon aşamasında kaldırılmış ve yasanın kapsamı genişletilmişti. Teklif bu haliyle genel kurulda onaylandı. Aftan yararlanan milyonlarca öğrenci için teklifin yasalaşmasıyla birlikte 4 aylık bir başvuru süreci olacak. Yasalaştığı tarihte askerlik görevinde bulunan eski öğrenciler içinse terhis tarihinden sonrası için 2 ay süre tanınacak. Böylelikle 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilik hayatına başlayabilecekler.
0: Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi yer testlerine başladı. TUSAŞ, pistte yenilenen yüzüyle çıkan Kaan'ın ilk görüntülerini paylaştı.
7: Hangarın kapıları açıldı, Türkiye'nin gurur kaynağı yenilenmiş haliyle pistte böyle gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Kaan'ın ikinci prototipinin yer testlerinden görüntüler yer aldı. Pistte uzun süre taksi yapan Kaan yer sistemlerini tecrübe etti. O sırada Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da Kaan'a pistte eşlik etti. Kaan'ın ilk prototipi uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapmıştı. Yer testleri başlayan prototipin yıl sonuna kadar diğer prototiple birlikte uçması bekleniyor. Kaan projesinde seri üretimin ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

MIT, yapay zekaya yönelik gelişmeleri ele alan çarpıcı bir rapor hazırladı. Yapay zekanın teknik alanın sınırlarını aşıp devlet kapasitesini etkiler hale geldiğine dikkat çekti.

0: Dünya robotlar çağına doğru koşar adım ilerliyor. Yapay zeka insanlığın ve dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Bu süreçte MIT'ten dikkati çeken bir rapor paylaşıldı. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporu yayımlandı.
1: Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz.
0: MIT'in raporundan meseleye hem dünya ekseninde hem Türkiye perspektifinden bakıldı. Değerlendirmeler yapıldı. Egemen yapay zeka yaklaşımının tahakkümcü olduğunun altı çizildi.
2: Teknorealist yaklaşım, yapay zekayı evrensel bir araç yerine güçle tahakküm aracı olarak konumlandırmakta, işlevsel ve işlevsiz kültürler ayrımı üzerinden hiyerarşik bir medeniyet düzeni ima etmekte ve bu düzende tarihsel olarak öteki şeklinde kodlanan toplulukları alt kademelere yerleştirmektedir. Türkiye, bu anlayışa kendi medeniyeti ve değerleri açısından itiraz edecek güçlü bir birikime sahiptir.
0: MIT raporunda Türkiye'nin yapay zeka ve yüksek teknoloji konusunda alternatif bir zemin sunabileceği vurgulandı, ancak bunun yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.
2: Türkiye özgün bir alternatif zemin sunmaktadır. Bu yaklaşım tarzı ve söylem evreni, teknolojiyi salt iktidar ve zenginlik aracı olarak gören paradigmalara meydan okuma potansiyeline sahiptir. Ancak söz konusu yaklaşımın farklı ve daha geniş çevrelerce kabul görmediği sürece beklenen etkiyi üretmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye açısından ahlaki duruş ve söylemle sahadaki gerçeklik ve gelişmeler arasında anlamlı bir denge kurulması gerekmektedir.
0: MIT raporunda yapay zeka konusunda Türkiye'yi bekleyen sınamalara dikkat çekildi. Bir anlamda teknoloji baronlarının egemen güçlerin tahakkümüne karşı verilecek mücadele anlatıldı.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir.
2: Stratejik kapasite olmadan dışa bağımlılık ve edilgenliğin, güvenli tasarım olmadan hata ve ön yargı üreten sistemlerin, toplumsal meşruiyet olmadan da kısa vadeli verimlilik kazançlarının, orta ve uzun vadede güven erozyonuyla toplumsal dayanıklılık kaybına dönüşmesi kaçınılmazdır. Türkiye'nin önündeki asıl fırsat, yapay zeka çağında hem güçlü hem de kendi medeniyet mirasına sadık, çoğulcu ve insan onurunu önceleyen alternatif bir modelin mümkün olduğunu gösterebilmektir.
0: MIT'in raporunda yapay zeka tehditlerine yönelik değerlendirmelere de yer verildi. Bu tehditlere karşı sektörel uzmanlık arasında denge kurmak, kural koyucu, uygulayıcı ve denetleyici rolleri farklı kurumsal halkalara ayırmak gibi önlemler önerildi. Bu konudaki avantaj ve dezavantajlar paylaşıldı.
2: Türkiye'nin çatışma sahasına test edilmiş ve yapay zeka ile geliştirilmiş veya entegre çok sayıda savunma sanayisi ürünü bulunmaktadır. Yıllar içinde Türkiye'de ve yakın coğrafyada operasyonel olarak kullanılan bu araçlar, operasyonel avantaj sağlamanın yanı sıra söz konusu sistemlerin daha üst seviyelere gelebilmesini sağlayacak savaş ve çatışma sahası verisiyle hedef setlerine sahiptir. Bu birikime sahip olmak ve doğru şekilde işlemek, yeni dönemin savunma teknoloji ve doktrinlerine uyumu kolaylaştıracaktır. Türkiye'nin dezavantajı ise sivil alanlarda benzer birikiminin daha sınırlı olmasıdır.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda ayrıca veri yönetişimini kamu yapay zeka politikasının omurgası haline getirmek ve kamuda yapay zeka sistemlerini anlayan, değerlendirebilen ve gerektiğinde durdurabilen iç uzman kadrolar oluşturmak gerektiği belirtildi.
3: Türk medya ailesi asrın felaketinin ardından başlatılan asrın dönüşümü çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş'ta. 1 Ağustos'ta düzenlenecek Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi öncesinde şehre giden heyet hem yerel yöneticilerle bir araya geldi hem de sahadaki son durumu yerinde gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı dev zirvenin detayları ve

0: medya heyetinin Kahramanmaraş temasları haberimizde.
1: Türk medya ailesi Kahramanmaraş'a çıkarma yaptı. Asrın felaketi sonrası başlatılan asrın dönüşümü çalışmaları yerinde incelendi. 1 Ağustos'ta düzenlenecek olan Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi öncesinde Türk medya yöneticileri ve yazarları hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgeli hem de Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti. Türk medya heyeti 6 Şubat sonrası yaraları sarılan Kahramanmaraş hakkında yerinde bilgi aldı. Türk medya ailesi Azerbaycan Mahallesi, tarihi Kapalı Çarşı gibi şehrin simge noktalarını da gezdi.
2: Asırlı Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları tamamlanalı epey bir zaman oldu. Esnaf ve ziyaretçilerin yeniden buluşma noktası haline geldi. Depremin izlerinin silindiği çarşıda ticaret eskisi gibi devam ediyor.
3: Hemen hemen depremden hemen sonraki durumla bugüne kadar geçen buradaki aşamaları yerinde gözlemleme imkanım oldu. O bakımdan daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyor insan. Şu çok değerli bir bilgi. Sayın Başkan'dan beraber dinledik. Biz burada o Azerbaycan mahallesini gezdik. Bu gördüğünüz konutlar için toprağın üstüne yapılan harcamanın en az yarısı kadar da altına yapılmıştır dedi. İşte bence aslında depreme hazırlık meselesindeki sır burada.
1: Öte yandan Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında şehircilikteki yeni yaklaşımlar ve Kahramanmaraş'ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.
4: Her geldiğimde Maraş'ın bu kadar kısa sürede toparlanıyor olması, tabii ki yaralarımız var, asla kayıplarımızın yeri telafi edilemeyecek ama buradaki insanın o gayretini ve tekrar kendi içinde o dirilişini görmek bana da çok büyük bir huzur verdi. Burada tabii Savtek olarak bulunmamız, biz Türk medyanın bütün markalarıyla, bütün ailemizle buradayız. Ve deprem bölgesinde hep Türk medya her fırsatta burayı tekrar gündeme getirmek için canla başla bütün markalarıyla beraber işin içinde.
1: Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.
0: Ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolar endeksindeki gerileme altın piyasasına yeniden hareket getirdi. Temmuz ayında yükselişe geçen ons altın ayın son işlem gününde düştü.
5: Jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikası ve doların seyri. Altın fiyatlarını belirleyen 3 önemli unsur yeniden ön plana çıktı.
6: Temmuz ayının son işlem gününde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Gram altın 6178 lirayla güne başladı ve gün içerisindeki hareketliliğini hız kesmeden sürdürdü.
5: ABD Merkez Bankası'nın faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakması küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecini başlattı. Faiz artışı beklentilerinin zayıflaması ve dolar endeksindeki gerileme altın fiyatlarına destek verdi. Geçen hafta 4053 dolardan kapanan ons altın FED kararının ardından yeniden 4100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Temmuz ayındaki yükseliş ayın son işlem gününde düşüşe geçti.
7: Hafta başında altının gram fiyatı 6100 iken bir anda 6200-6250'ye kadar çıktı. Bugün itibariyle tekrar bir düşüş oldu. Şu an altının gram fiyatı 6150 TL. 4100'e kadar çıkan ons fiyatı şu an 4060'da.
6: Gümüşteki düşüş devam ediyor. Temmuz ayının son işlem gününde gram fiyatı 92 liradan işlem gördü.
7: Gümüş ise tabii yine yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Şu an gümüş fiyatı da 92 TL.
5: Öte yandan uzmanlara göre Orta Doğu'daki devam eden gerilimin azalmasıyla güvenli liman altın yatırımcısının yüzünü güldürecek.
7: Altın hiçbir zaman çıktığı yeri unutmaz. Uzun vadede de en güzel yatırım tabii ki altındır.
0: Evet, günlük hayatta sıkça tükettiğimiz bazı yiyecekler içerdikleri yüksek oranda tuz, şeker ve katkı maddeleri nedeniyle uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor efendim. Uzmanlar zaman içinde vücudu yorarak hastalıklara kapı aralayabilecek besinleri sıraladı. İşte dünyanın en zararlı 20 yiyeceği listesi.

0: Yani öyle çok ekstra, çok hani katı bir beslenme düzenim yok ama genel olarak hani gün içinde boy ve kiloma uygun kalori sınırını geçmemeye dikkat ediyorum. İçinde çok ekstra katkı maddesi olmamasına ve çok fazla gluten içerikli beslenmemeye dikkat ediyorum.
1: En zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
0: İşlenmiş et, salam, sosis gibi.
1: Yeni yayımlanan bir araştırma, günlük beslenme rutinimizde yer alan bazı ürünlerin vücudumuza olan etkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle yoğun şeker, tuz ve katkı maddesi barındıran gıdaların sürekli tüketimi mercek altına alınırken, bazı yiyeceklerin sırf içerikleri sebebiyle zaman içinde doğrudan sağlık riski oluşturabileceği belirtiliyor. Dünyanın en zararlı 20 yiyeceğinin listesi belli oldu. Listede günlük hayatta sıkça tükettiğimiz birçok besin de var. Listeyi paketli hazır çorbalar, rafine makarna, beyaz ekmek, patates cipsi, konserve et ürünleri, salam, sosis, şekerlemeler ve jelibonlar, paketli meyve suları, enerji içecekleri, hazır noodle, trans yağ içeren margarinler, endüstriyel paketli kek ve kurabiyeler, hazır donmuş pizzalar, fast food hamburgerler, kızartılmış tavuk ürünleri ve gazlı içecekler oluşturuyor.
2: Ama burada önemli olan şey aslında içeriğin kendisi. Yani bunu sadece 20 gıda maddesinden uzak kalarak sağlıklı kalabiliriz gibi değil. Bu gıda maddelerini içeren birçok şeyi düzgün ve az miktarda, gerekirse hiç tüketmeyerek sağlıklı kalabiliyoruz.
3: Beslenmeme dikkat ediyorum, spor falan yaptığım için. Çok tüketmiyorum. Cips olsun, hazır gıda olsun, çok tüketmiyorum.
1: Peki sizin en zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
3: Noodle diye biliyorum. Biraz dış görüş alarak noodle deniyor. Bir de işlenmiş paket yiyecekler, cips çok yağlı diye biliyorum.
1: Peki bu yiyecekleri sık sık tüketmek ne gibi sağlık sorunlarına neden oluyor?
2: Çünkü bunlar aslında birçok çalışmayla kalın bağırsak ve rektum kanserleriyle ilişkilendirilmiş gıdalar. Yani bunları yiyorsak kanser oluruz anlamına mı gelir? Hayır. Ama ilişkisi olduğu kanıtlanmış gıdalar ve hastalarımıza biz bunlardan uzak durmalarını özellikle söylüyoruz. Yani beyaz un, işlenmiş un, işte şekerlemelerin hepsi. Bunlar da basit şekerler olduğu için kan şekerini çok fazla dalgalandırabiliyor. Bunlar da yine şeker hastalarında zaten risk oluşturduğu gibi şeker hastalığına, obeziteye öncülük sağlayabiliyor.
1: Beslenmede dengeyi oluşturmaksa sağlıklı yaşamın anahtarı.
2: Dengeli beslenme, karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin düzgün olması ve bunları aldığımız gıdaların sağlıklı gıda olması, aynı şekilde yeterli lif, yeterli mineral ve vitamin içeren gıdalar alarak olabilecek bir şey.
4: Efendim, boğaz ağrısı deyip geçmeyin. Çocukluk çağında geçirilen beta enfeksiyonu tedavi edilmediğinde yıllar sonra kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabiliyor. Uzmanlar basit görünen boğaz enfeksiyonlarının mutlaka doğru şekilde tedavi edilmesi gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.
5: Boğaz ağrıdı, ateşi çıktı, geçer denildi. Ama o enfeksiyon yıllar sonra kalbe kadar ulaştı. Çocukluk çağında sık görülen beta mikrobu doğru tedavi edilmediğinde kalp kapaklarında kalıcı hasara yol açabiliyor.
6: Aileler bunu daha çok kalp romatizması ya da çocuklarda kalp kapak hastalığı olarak biliyorlar. Bu hastalık şöyle bir nedeni var, etiyolojisi var. Etiyolojisi beta diye bir mikrop. Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar bu betayı okuldan alıyorlar. Arkadaşlarına nefesle 3 yaşın altında beta boğaza yerleşmiyor. Beta boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor. O sırada muhakkak antibiyotikle betayı iyi tedavi etmek gerekiyor.
5: Ardından bazı çocuklarda eklem ağrıları ve şişlik başlıyor. Bazılarında ise kalbi etkiliyor.
6: Eklemlere vursa bile pek bu kalıcı bir hasar yapmıyor. Sadece o geçirdiği dönemlerde ağrılar yapıyor. Ama asıl betanın ya da aranın sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor. Kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor. O yüzden de ateşli boğaz enfeksiyonu geçirirken muhakkak doktora gitmeyi öneriyoruz. Eğer beta görünce doktor antibiyotik veriyor. Antibiyotik vermeden iyileşenlerde kalp kapakları etkilenebiliyor.
5: Üstelik birçok çocuk hastalığını fark etmeden büyüyor. Rutin muayenede duyulan bir üfürüm ya da yapılan kalp ultrasonu yıllar önce geçirilen beta enfeksiyonunun bıraktığı izi ortaya çıkartabiliyor.
6: Ama daha çok biz hastalığı geçirirken gelmiyor aileler. Yıllar sonra geliyorlar. Yıllar sonra da şöyle geliyorlar. İşte çocuk doktoruna rutin muayenelere gittiklerinde kalp muayenesi yapılıyor. Kalbini dinlerken çocuk doktoru diyor ki kalbinden değişik bir ses duyuyorum, üfürüm duyuyorum diyor. Bize gönderiyorlar. Bizde Eko diye cihazımız var. Onunla kalp muayenesi yapıyoruz. Kapağında kaçak görürsek aa diyor, sizin normalde bu kapağınızda kaçak olmaması lazım. Siz fark etmemişsiniz ama daha önce geçirdiğiniz boğaz enfeksiyonları iyi

0: tedavi olmadığı için kapaklarımızı etkilemiş.
1: Uzmanlara göre bu tabloyu önlemenin yolu boğaz enfeksiyonlarını hafife almamak, tedaviyi eksik bırakmamak ve çocukların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek.
0: Çocukların bir kez ekokardiyografik incelemeye girmesinde fayda var. Çünkü çoğu kez aileler böyle eklem ağrılarını büyüme ağrılar olarak sanıyorlar. Hiç böyle bir hastalığın kalbi de etkileyebileceğini bilmiyorlar. O yüzden her çocuğun özellikle 3 yaşından sonra muhakkak akut romatizmal ateş ya da kalp romatizması açısından çocuk kardiyolojiye gitmesi ve ekokardiyografi yaptırmasını öneriyoruz. Ekoda kapak yetersizliği çıkarsa %90'ı bu nedenle oluyor ve erken tanıda ileride ta kapak ameliyatlarına gitmeyi engelliyor.
2: Bir yandan da tatil devam ederken evlerde çocukların uyku ve yemek düzeni artık yok gibi tabii. Aileler yazın tadını çıkarsın diyerek kuralları esnetti efendim. En çok duyulan cümle artık tableti bırak. Tablet alındığında öfke nöbeti geçiren çocuklara karşı anne babalar ne yapacağını bilmiyor. Uzmanlara göre asıl sorun tablet değil, ekranla kurulan o alışkanlık.
3: Çocuklar birçok alanda aslında hani sokakta ondan sonra ya da farklı yerlerde gezip eğlenmek varken kendilerini böyle bir sanal dünyanın içerisine atma mecburiyetini hissedebiliyorlar.
4: Parka gidiyoruz, havuza götürüyoruz. Çünkü evde olduğumuz müddetçe sürekli sıkılıp televizyon izlemek istiyor. Olabildiğince ben tablet, telefon şu yaşa kadar hiç vermedim, kızım 4 yaşında. Ama televizyondan uzak tutmam mümkün değil.
5: Sence tablet, telefon, televizyon zararlı mı?
6: Zararlı.
5: Yaz tatilinde en büyük sınav ekran. Tablet ve telefonu eline alan çocuklar adeta hipnoz oluyor. Gerçek hayatı ellerinin tersiyle iten çocuklar sanal dünyaya teslim.
3: Yaz döneminde bizim beklediğimiz bir şey bu. Haliyle işte okulun olmaması, kursların azalması ve çocukların biraz daha yaz döneminde daha çok tatille ataleti karıştırması, yani böyle bir miskinlikle karıştırması haliyle ekran süresine doğrudan etki edebiliyor.
5: Yaz tatilinde çocukların tercihi kitap okumak, oyuncaklarıyla oynamak ya da resim çizmek olmuyor. Bu dönemde ekran süreleri artıyor. Bu durumsa onların ruh sağlığını negatif etkiliyor.
3: Şimdi sen kontrolsüz öfkeler ortaya çıkabiliyor. Uyku bozuklukları ortaya çıkıyor ki bu çocuklar için en tehlikeli olanların başında geliyor. Ondan sonra bir şeyleri akılda tutmakta, dikkatte, odaklanmakta ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Çocuklar bir şeyleri anlamlandırma, anlama noktasında herhangi bir zeka problemi olmamasına rağmen bir şeyleri idrak etme noktasında problemler yaşayabiliyorlar. Bu da doğrudan çocukların aslında gelişimini etkiliyor.
5: Peki aileler ekran tuzağından çocuklarını nasıl koruyacak?
3: Ne olursa olsun çocukların sınırlı ekran kullanımı noktasında bir düzen getirmeleri lazım. Yani yaz ortamında ne kadar çocuklar sosyalleşebiliyorlarsa, sosyal etkinliklere gidebiliyorlarsa, böyle işte yaz okulları gibi ve benzeri yerlere adapte olabiliyorlarsa, ebeveynler gönderebiliyorsa aslında o kadar kar.
4: Yeni yeni tabii ki vermeye çalışıyoruz. Hani teknoloji çağı çocuk illaki görüyor. Evde açıyoruz daha çok. Televizyondan izletmeye çalışıyoruz. Telefonu çok vermemeye çalışıyoruz. Daha çok hani çıkarabildiğimiz kadar yaz geldi için parka, oyun alanlarına vesaire ya da bizle beraber çıkıyor, aktivite yapıyor. O şekilde.
5: Evde anne baba telefonla oynuyorken çocuklardan kitap okumasını beklemek pek de makul değil. Çocukların ekran süresini azaltmak istiyorsak ilk önce anne babaların rol modeli olması gerekiyor.
3: Ailenin kendi ekran kullanımına da bakmamız lazım. Yani bu noktada eğer çok fazla ekran kullanımına sahipse aile, evde sürekli bir herhangi bir ekran kullanımı varsa gereğinden fazla, haliyle çocuk da öyle bir şeye yönlenebiliyor.
2: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamın ardından moderatör gece kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyıla ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında gençlerle buluştu. Rams Park Stadyumunda on binlerce gencin tezahüratıyla karşılandı. Erdoğan konuşmasında Gazze ve Lübnan başta olmak üzere mazlum coğrafyalara selam gönderdi. Türk gençliğine bu toprakların ümidi sizde diye seslendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir koreografi de hazırlandı.
1: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum.
2: Hınca hınç dolu stadyuma seslendi. Gençlerin tezahüratları eşliğinde mazlum coğrafyalara selam gönderdi.
1: Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı. Tribünleri dolduran gençlere nasihatlerde bulundu. Filistin'in, Asya'nın, Afrika'nın ümidi olduklarını hatırlattı.
1: Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın.
2: Erdoğan, geçmişte gençler üzerinden kurulan kirli tuzaklara da değindi. O karanlık günler artık geride kaldı diye konuştu.

0: Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı.
1: Cumhurbaşkanı Türk gençliğini Türkiye yüzyılının sancakları olarak tanımladı.
0: Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü artacağınıza, Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum.
1: Renklensin Yaz Okulumuz temasıyla düzenlenen program renkli görüntülere de sahne oldu. Rams Park'ta Cumhurbaşkanı'na özel bir kareografi hazırlandı. Kareografide Erdoğan dışında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Sultan II. Abdülhamit de temsil edildi.
0: Sultan Abdülhamit'le buluşturan gençlik işte burada. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine Türkiye yüzyılı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sadece dış tehditlerden değil, iç tehditlerden de korunmalıyız dedi. Bahçeli, dünyada yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye olarak durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz sözüyle de dikkat çekti.
3: Türkiye'nin ikinci yüzyılında ortaya koyduğu vizyonu kendi siyasi görüşü üzerinden aktardı. Türkiye'nin bu vizyonla birlikte nerede durduğumuzu çok iyi bilmeliyiz dedi. MHP lideri Türkiye yüzyılını kendi bakış açısıyla yorumladı. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet'le başlayan modern devlet yapımızda varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Bugün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız. Dünya nereye gidiyor ve biz bunun neresindeyiz? Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine Türkiye yüzyılı üzerine bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamada, Türkiye yüzyılının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına beyanı olduğunu vurguladı. Devlet-millet ilişkisini de bu perspektifte yorumladı. Tarihin eski dönemlerinden beri devlet bizde baba figürü olarak algılanmıştır. Bu algı Türklerde devletin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Baba, varlık sebebi olmanın yanında koruyan, kollayan, besleyen, büyüten, her zaman ailesinin iyiliğini düşünen, ona önce olandır. Devlet de Türk milleti için böyle bir anlam taşımaktadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılı ideallerini de açıkladı. Güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Devlet, vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz. Aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. İdealimiz, Türk ve Türkiye yüzyılında da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir.
2: CHP bölünmenin ardından MYK Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplandı. Gündemde ihraçlar ve de atamalar vardı. Boşalan 12 il başkanlığına yeni atamalar gerçekleşti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya Gürsel Tekin'in yerine atama yapıp yapılmayacağı soruldu.
4: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız ya da o siyasal parti lehine çalışamazsınız. Şimdi bu her şeyden önce etik bir meseledir, ahlaki bir meseledir.
5: Kendisi CHP'de ancak aklı ve gönlü yeni partide olanlara ateş püskürdü. Yine ihraç sopasını gösterdi.
4: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettirecek.

0: Ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli insanların partisi olamaz. O kadar kolay değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 vekilin partiden ayrılıp yeni partiye geçmesinin ardından ilk olağan MYK toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin parti içi karışıklığı MYK'da yoğun gündem oluşturdu. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK'da alınan kararları açıkladı. Yine ilk sırada ihraçlar ve atamalar vardı.
0: İl başkanlıklarımızın bir kısmı bizim arkadaşlarımızla yollarını ayırmamıza gerek olmaksızın kendileri istifa etmiş oldu ve daha önce görevden aldığımız illerle beraber yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımız, yani kendiliğinden istifa eden giden arkadaşlarımızla boşalan illere atamalar yaptık biz bu MYK'da. Yaklaşık 13 tane ile, boş bulunan 13 tane ile atama yaptık.
1: Boşalan o koltuklardan birinin de İstanbul İl Başkanlığı olduğu kulislerde konuşuluyordu. O iddia parti sözcüsü Müslim Sarı'ya soruldu. Gürsel Tekin'in yerine bir isim atandığı iddiasına Sarı yanıt vermekten kaçındı. Gürsel Tekin ise 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım, atamadan haberim yok dedi.
2: İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
0: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: Müslim Sarı'nın yeni partiye geçenlere karşı da tepkisi sert oldu. Akıllara Gürsel Tekin'in bazı isimleri var eden isimdir Kemal Kılıçdaroğlu sözünü getirdi.
0: Bu arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun eteğinin altında siyaset yapıyorlardı.
1: Parti sözcüsü Sarı, CHP'deki yaprak dökümünden belediye ayağına ilişkin de rakamları paylaştı. İsmi şaibeyle anılanların da aklanarak geri dönebileceği çağrısını yineledi.
0: Aklanıp gelen herkese Cumhuriyet Halk Partisi için siyaset yapmak isterlerse kapımız açıktır. Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor şu an itibarıyla. Bu belediyelerimizden büyükşehir biçimde olanlar sadece 2 tanesi.
3: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Son müşteki ifadeleri, rüşvet ağına ilişkin dikkati çeken iddiaları gün yüzüne çıkardı. Dosyada müşteki olan bir müteahhit, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kendisinden 2 otobüs ücreti kadar rüşvet talep ettiğini iddia etti.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması derinleştirildi. Soruşturma İstanbul'a kadar uzanan rüşvet ağını deşifre etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada müşteki müteahhit FK'nın ifadesi kayda geçti. Müşteki 500 bin dolar, 320 bin dolar, 160 bin dolar ve 7 milyon liraya ulaşan para talepleriyle ödemelerden söz etti. Toplanan paraların bir bölümünün Etimesgut Belediyesi içerisine paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren FK, kendisinden de ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon lira istendiğini söyledi. FK, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin dediğini bildirdi. Söz konusu iddialara ilişkin ses ve video kayıtlarının olduğu CD'yi müşteki savcılığa sundu. FK, Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde imar müdürü Serpil Zengin'in kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istediğini, bu talebi kabul etmediğinde de aralarında tartışma yaşandığını anlattı. FK daha sonra belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisini makamına davet ederek ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ifade etti. Müşteki, Kerimoğlu'nun para talebinin Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığını söylediğini belirtti.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: FK, para tahsilatlarının belediyenin imar müdürlüğünde çalışan bazı mimarlar aracılığıyla yapıldığını iddia etti. Müştekinin anlatımına göre mimarlar müteahhitlerle sivil araçlarda yüz yüze görüşüyor, talep edilen paralar dolar veya altın olarak elden teslim alınıyordu. FK, rüşvet ağı olarak nitelendirdiği yapının Etimesgut Müteahhitler Derneği üzerinden de işletildiğini ileri sürdü. Ruhsat alamayan müteahhitlerin

0: derneğe yönlendirildiğini söyledi. FK, rüşvetin miktarına göre paylaşıldığını anlattı. Paraların bir kısmının İstanbul'da CHP yönetimine aktarıldığını söyledi. Müşteki ayrıca rüşvet parasının Etimesgut Belediyesi İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından İstanbul'a götürüldüğünü belirtti.
1: Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi. Savcılığın sevk yazısında şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş'le ilgili yorum yaptığı, Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Bir diğer canlı yayın programındaysa Küçük'ün Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, Masak raporlarında var diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedildi. Yazıda Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Savaşı kazanmak istediklerini belirtti. İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini söyledi. Savaşı kazanmak istediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ı çok sert vuracaklarını da sözlerine ekledi. Bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu. Tahran'ın sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü. İran çok kötü durumda diyen Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde dürüst davranmadığını savundu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki misilleme saldırıları sürüyor. İran, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan üslerini kamikaze İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı. Ürdün'deki saldırıda 3 adet F-35 savaş uçağının imha edildiği iddia edildi. Kriz Mısır limanlarına, Avrupa başkentlerine ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin iç hatlarındaki siber güvenliğe kadar sıçradı. Strateji konusunda ekibiyle ters düşen ABD Başkanı Trump'ın bezgin olduğu öne sürüldü.
2: Gerilim dinmiyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin İran adalarına ve kıyı kentlerine yönelik bombardımanına Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ordusu Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Bahreyn'deki Amerikan üssüne İHA saldırısı düzenledi. Üssün jeneratörleri, seyri sefer sistemleri ve lojistik binaları vuruldu. Kuveyt'teki hava üssü de İran'ın hedefindeydi. Savaş uçağı hangarı, uydu sistemleri ve mühimmat depoları hedef alındı. İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü ise balistik füzelerle vurdu. Devrim muhafızları saldırıda 3 adet F-35 uçağının imha edildiğini, 3 uçağınsa ağır hasar aldığını öne sürdü. Krizin bir diğer boyutu Mısır'ın Dimyat Limanı'nda patlak vermişti. İki LNG gemisi kamikaze İHA'ların hedefi olmuştu. ABD ve İsrail basını İran'ı sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı olayı İsrail'in sahte bayrak operasyonu diye niteledi. Arakçı saldırıyı İran'ın yapmadığını açıkladı. İranlı bakan, Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşıyor dedi. Mısırlı eski diplomat Salah Halime de savaşın çapını genişletmek isteyen İsrail'e işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise durumun İran'ı gösterdiğini ancak netleşmediğini, farklı bir grubun özür dilediğini fakat yine de karşılık vereceklerini söylemişti. Washington hattında ise işler karışık. NBC News'un haberine göre Başkan Trump, İran'a karşı net bir sonlandırma stratejisi sunamayan danışmanlarına sert çıkarak hayal kırıklığı yaşadı. Trump'ın İran'ı ikna etmenin bu kadar zor olacağını beklemediği belirtiliyor. Öte yandan New York Times, yoğun saldırılar nedeniyle ABD'nin füze üretim hızının tüketimin gerisinde kaldığını ve stokların alarm verici noktaya geldiğini yazdı. Kriz siber boyutuyla doğrudan ABD topraklarına da ulaştı. Minnesota eyaletindeki yerel su şebekelerine yönelik düzenlenen siber saldırılarla ilgili FBI soruşturma başlattı. Yetkililer saldırıların arkasında İran yönetiminin olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Savaş dünyanın en önemli deniz ticaret yollarını da etkiledi. Hürmüz ve Babilmendep'te gemi geçişleri en düşük seviyede. ABD, İran'a yönelik ablukanın başarılı olduğunu ve İran'la bağlantılı olmayan gemilerin güvenle geçtiğini iddia etse de veriler bunu onaylamıyor. Öte yandan Kızıldeniz'de çok uluslu koalisyon hazırlığı var. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek veren ortak bir açıklama yayımladığını bildirdi. Merkezin Suudi Arabistan'da olması gündemde.
1: Evet, İsrail ordusunda gerilim var. Yaklaşık 100 İsrail askeri isyan ederek silah bıraktı ve üslerini terk etti. Olay Necef çölündeki SDE Teğman üssünde yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırdı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi. Yaklaşık 100 asker silahlarını bırakarak üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. İsrail ordusu olayı doğruladı. Bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Açıklamaya göre gerilim tabur komutanının kıdemli ve yeni askerler arasındaki düzensiz olaylara dair sembollerin kaldırılmasını emretmesi üzerine yaşandı. İddiaya göre kaldırılan semboller Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında ele geçirilmişti. Bir askerden diğerine aktarılıyordu. Evet, bir yandan da Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik eşik aşılıyor sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, buna karşılık İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekileceğini duyurdu. Hamas, İsrail taahhütlerini yerine getirip çekilmeden silah bırakmayız dedi. Ayrıca silahları İsrail'e değil Filistinli bir komiteye devredecek. İsrail basını ise Tel Aviv'in mevcut silahsızlanma şartlarını yetersiz bularak planı reddettiğini yazıyor.
2: Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bir dönemece girildi. Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesini şart koştu. Şimdi gözler planın uygulanma aşamasında. Hamas heyeti Haziran ayının başından beri Kahire'deydi. Ateşkesin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmeler yürütülüyordu. Temmuz başında Hamas, Gazze'deki yönetim organını feshetmişti. Sivil yönetimin göreve gelmesi için bu karar alınmıştı. Daha sonra ise Filistin basını Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için silah bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. İddiayı doğrulayansa ABD Başkanı Trump'ın açıklaması oldu. He's going to have to mention it because it's killing your country. Trump duyuruyu Truth Social uygulamasından yaptı. 20 maddelik plan kapsamında Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini açıkladı. Sürece katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Trump, silah bırakma işlemi tamamlandıkça İsrail güçlerinin de Gazze'den tamamen çekileceğini ilan etti. Hamas'ın da anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek. Bunun yerine 14 gün içinde bir silah envanteri çıkarılacak. Ağır silahlar üretim tesisleriyle tünellerde Gazze Ulusal Yönetim Komitesi ve uluslararası bir denetim mekanizmasının gözetimi altında depolanacak. Filistinli gruplar silahların kayıt altına alınması ve depolanması sürecine katılacak. Sürece yeni bir Filistin polis gücü ve uluslararası istikrar gücü de destek verecek. Hamas'tan ilk açıklama müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad'dan geldi. El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Hamad, silahsızlanma konusunun İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. İşgal güçleri taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Hamad, İsrail'in ilk aşamada 3500 ihlal gerçekleştirdiğini hatırlattı. Öte yandan Filistin İslami Cihat Hareketi medyada yer alan anlaşma haberlerini yalanladı. Mevcut taslağa çekinceli yaklaştıklarını duyurdu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Gazze'den çekilmeye yanaşmıyor. İsrailli güvenlik yetkilileri Hamas'ın niyetini göz boyama ve propaganda olarak görüyor. Tam silahsızlanma gerçekleşene kadar geri çekilmeyi reddediyor. Washington Post'ta konuşan ABD'li bir yetkili ise İsrail'in plana uymaması halinde Başkan Trump'ın büyük hayal kırıklığı yaşayacağı uyarısında bulundu. Süreçte bölge ve arabulucu ülkelerin stratejileri de dikkat çekiyor. İran'ın Hamas'a zamana oynama tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye, Mısır ve Katar ise Hamas'a anlaşmayı kabul etmeye teşvik ediyor. Üç ülkenin bu hamleyle seçim arifesindeki İsrail'i anlaşmayı bozan taraf olarak uluslararası arenada köşeye sıkıştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla sürüyor. Yine karşılıklı saldırılar vardı. Ukrayna son zamanlarda sık sık Rusya'nın petrol depolarını vuruyor. Ayrıca perakende dağıtım zincirini hedef alıyor. Özellikle de ülkenin en büyük e-ticaret ve perakende dağıtım şirketinin depoları hemen her gün vuruluyor. Ukrayna bu kez de aynı şirketin Volgograd'daki lojistik tesisine ihale saldırdı. Tesiste yangın çıktı. Şehirde bir enerji tesisiyle diğer bazı depolarda vuruldu. En az 5 kişi yaralandı. Rus yetkililere göre saldırılar sırasında bazı evlerde hasar gördü. Moskova'nın açıklamasına göre Ukrayna gece Rusya'nın farklı bölgelerine 321 İHA'yla saldırdı. Çok büyük kısmı etkisiz hale getirildi. Rusya ise Ukrayna'da özellikle limanları hedef alıyor. Odessa limanında akaryakıt depoları bir kez daha hedef alındı. Ayrıca askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Gemi Odessa'nın güneyinde seyir halindeydi. Ukrayna, Cumhurbaşkanı Zelenski, Moskova'nın dikkat çekici bir değişikliğe gittiğini duyurdu. İddiasına göre Rusya son saldırılarda Kuzey Kore yapımı balistik füzeler kullandı. Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında terörizme destek suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı. Durov, Moskova'ya kendisine ait sosyal medya ve mesajlaşma platformundan cevap verdi. Pavel Durov, Rusya'nın kitlesel gözetimini reddettiği için hedef alındığını savundu. Moskova'ya göre Rusya'daki pek çok saldırının faili iletişim için Telegram kullanıyor. Kuruluştan bu hesapları bloke etmesi istendi ancak talep yerine getirilmedi. Bu nedenle de Pavel Durov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Durov hakkında teröre destek soruşturması var. Rus teknoloji girişimcisi bu iddialara Telegram üzerinden cevap verdi. Rusya, Telegram üzerinden kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddetmem nedeniyle beni terörist ilan etti dedi. Rus yasalarının internette bilgi yayımlamasını yasakladığını ileri sürdü. Durov, Moskova'ya rest çekmeyi de ihmal etmedi. Rus yetkililerin internette kimi yasaklayabilecekleri konusunda kafaları karışmış görünüyor ifadelerini kullandı. Yunanistan, Ege'de ve Türkiye sınırında askeri hareketliliğini artırıyor. Savunma Bakanı Nikos Stendias, Ege'de stratejik öneme sahip 6 adayla Girit'teki askeri üsleri denetledi. Türkiye sınırına yerleştirilecek 150 bin kişilik yedek askeri güç içinde düğmeye basıldı. Stendias provokasyon turuna çıktı. Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Türkiye'ye yakın konumdaki 6 adayla Girit'teki deniz tesislerini inceledi. Ziyaretlerinin merkezinde Atina'nın Aşil Kalkanı adını verdiği İsrail destekli çok katmanlı hava savunma ağı vardı. Proje kapsamında ön cephedeki adalara İHA savar sistemleri, elektronik harp donanımları ve gelişmiş gözetleme altyapısının hızla konuşlandırılması hedefleniyor. Dendias'ın bir diğer hedefi ise Yunan ordusunun personel sayısını artırmak. Bu kapsamda 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulması için imzayı attı. Bu birliklerin ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Atina, Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgelerine konuşlandırılacaklar. 150 bin kişilik bu yedek askerler eğitimlere de başladı. Türkiye, NATO görevi kapsamında Baltık ülkelerinin hava sahalarına da göz kulak oluyor. Türk F-16'ları Estonya'da göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 adet F-16 ve 76 personel Amari hava üssüne intikal etti. NATO hava polisliği kapsamındaki görev 30 Kasım'a kadar sürecek. F-16'lar Diyarbakır'daki 8. Anajet üssünden gönderildi. NATO hava polisliği kapsamında Baltık ülkeleri semalarında 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutulacak. Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın kendi savaş uçakları bulunuyor. İspanya uzun zamandır yaşamadığı bir krizi tekrar yaşıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına Fas'tan göçmen akını oldu. Yüzlerce göçmen aynı anda yüzerek, binlercesi de karadan İspanya topraklarına geçmeye çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale etti. En az 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Tahminlere göre en az 60 bin göçmen İspanyol topraklarına kaçak olarak girdi. Bunlardan en az 25 bininin Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Pek çok uzman ve siyasetçi ise meselenin sadece bir göçmen krizi olarak görülemeyeceği, hatta ucunun İsrail'e dayandığı görüşünde.
2: Uzun zamandır böylesi yaşanmıyordu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Ceuta, Fas'tan muazzam bir göçmen akınına maruz kaldı. İspanyol topraklarına girmeye çalışan binlerce göçmen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yasa dışı göçmenler önce denizden harekete geçti. Sayıları 800'den fazlaydı. Hemen hemen tamamı Faslı ve Cezayirliydi. Ceuta kentine yakın Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yüzmeye başladılar. Fas ve İspanya'ya ait güvenlik güçleri alarma geçti. Devriye botlarıyla kaçak göçmenlere müdahale ettiler. İspanyol güvenlik güçleri 300'den fazla kişiyi sudan çıkardı. İspanyol Kızılhaçı'da 117 kişiyi kurtardı. Olaylar sırasında çok sayıda düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye de devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Bu kadarla kalmadı. Aynı anda binlerce göçmen de Fas ve İspanya'ya bağlı Ceuta arasındaki kara sınırına akın etti. Ceuta Özerk Yönetim Başkanı merkezi hükümetten polis ve asker desteği istedi. İspanyol hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ayrıca acil durum ilan edildi. En kısa sürede düzenin sağlanacağı duyuruldu. İspanyol ordusu bölgeye konuşlandırılıyor. Askerler kısa sürede Ceuta'ya ulaştı. Başbakan Pedro Sánchez de Ceuta'ya gitti. Ertesi gün Ceuta'da manzara buydu. Şehrin her yerinde kaçak göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar vardı. Sadece bir günde Ceuta'ya 49 bin kaçak göçmen girdi. Şehrin nüfusuysa 80 bin civarında. Sorunun nasıl çözüleceği merak konusu. Üstelik sınırdaki hareketlilik ve göçmen akını aralıksız sürüyor. Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadelede İspanya'ya destek mesajı geldi. Ancak yaşananlar birlik içinde yeni bir tartışma da doğurdu. İtalya Dışişleri Bakanı, Schengen uygulamasının İspanya'ya kapatılmasını istedi. Kontrolsüz göçün ulusal güvenlik tehlikesi olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Sánchez krizle mücadelede işbirliği için Fas hükümetine teşekkür etmişti. Öte yandan pek çoklarına göre İspanya'nın içine düştüğü durumu sadece bir göçmen krizi olarak görmek de çok doğru olmayabilir. Zira bahsi geçen Ceuta ve Melilla ve kıyıdaki bazı küçük adalar üzerinde uzun zamandır İspanya ve Fas arasında hak iddiası tartışması var. İddiaya göre Fas, göçmenleri İspanya'ya karşı bir nevi silah ve baskı aracı olarak da kullanmış olabilir. Zira sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde göçmenlerin kamyonların kasalarında Ceuta sınırına taşınmaları, hatta Faslı güvenlik güçlerinin gözetiminde kamyondan inip kayıplara karışmaları yer alıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına zaman zaman benzer göçmen akınları oluyor ancak bu kez durum biraz daha farklı gibi görünüyor. Yaşananlar hakkında İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'den gelen açıklamalarsa oldukça manidar. Puente sosyal medya mesajında "Evet, her şey epey netleşmeye başladı" diyerek İsrail'in BM temsilcisi Dani Dano'nun mesajını alıntılamıştı. İsrailli temsilci ise İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göçmenlik politikası konusundaki krizin ardından

0: Sözleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmaları'na katılan ülkelerden biri. Karşılığında İspanya ile kriz sebebi olan Batı Sahra'daki egemenliği ABD tarafından tanınmıştı. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019'da sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yine gündeme geldi. Yair Netanyahu o paylaşımda Arapları İspanya'yı istila etmeye çağırıyordu.
1: Batı'da Müslüman düşmanlığı artıyor. Bu kez Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Olay Winnipeg kentinde önceki gece yaşandı. Rahmanistan merkezi hedefteydi. Caminin içinde insanlar vardı. Araçla gelen iki kişi camiye ateş etti. Ardından binanın camlarını kırdılar. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Olay nefret suçu kapsamında soruşturuluyor. Kanada Başbakanı Mark Carney de olay hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Bu İslam karşıtı şiddet eylemi dehşet verici ve bunun Kanada'da yeri yok dedi. Suçluları adalete teslim etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine tam destek veriyorum ifadelerini kullandı.
2: Falsal Hadem is the center's director. He was emotional as he spoke about the incident.
1: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık şüphelileri tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükselmiş oldu.
3: Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyonda gözaltına alındılar. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı'nca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Erzurum Adliyesi'ne getirildiler. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Doku soruşturması geniş çaplı devam ediyor.
4: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
1: İstanbul'da peş peşe yaşanan iki silahlı saldırı meydana geldi. Eyüp Sultan'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı galerici saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde silah sesleri duyulurken saldırganların motosikletle kaçtığı anlar kayıt altına alındı. Bağcılar'da ise bir iş yerine kurşun yağdırıldı. İş yeri sahibinin oğlu yaralandı. İki olayda da polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı.
3: İstanbul'da peş peşe iki silahlı saldırı yaşandı. İlk adres Eyüp Sultan'dı. Galeriye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. O saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde önce peş peşe silah sesleri duyuldu. Ardından saldırganların motosiklete binerek hızlı olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla bağlantılı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. İkinci adreste Bağcılar. Gündüz saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu

0: İş yeri sahibinin oğlu boynundan yaralandı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
1: Çatışma oldu. Altaydın.
0: Biri gece, diğeri gündüz. İstanbul'un iki farklı ilçesinde yaşanan silahlı saldırılar kameralara da yansıdı. Bir olayda silah sesleri ve motosikletli kaçış. Diğerinde kurşunların hedef olduğu iş yeri. Her iki konuda da soruşturma sürüyor.
2: Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
3: Kapıyı açtı, site başkanına kurşun yağdırdı.
4: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
3: Olay Mersin'de bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kasklı saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Odanın kapısını açan saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Özbolat'ın bacaklarına ateş etti.
4: İşte başkanımız ne yazık ki bir ayağından, sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış. Sol ayağında da diz kapağıyla kalçasının arasında bir kurşun var, ameliyata alacaklar.
3: Saldırı 112'ye bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı site başkanı Özbolat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
4: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
3: Uğradığı silahlı saldırı sonrası Özbolat'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
4: Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
3: Öte yandan daha önce sitenin müdürlüğünü yapan, ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, iddiaya göre 25 Haziran'da da yumruk ve tekmeli saldırının hedefi olmuştu.
2: İstanbul'da IBAN hesabı üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü elebaşıyla birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira ele geçirildiği tespit edildi.
5: İBAN hesapları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağına polis darbe vurdu. Soruşturma, banka hesabındaki şüpheli para hareketlerini fark eden bir kişinin savcılığa başvurmasıyla başladı. Polis ekipleri dolandırıcılıktan elde edildiği öne sürülen paraların hesaplarda toplandığını, kurye aracılığıyla elden taşındığını ve kripto hesaplar üzerinden aklandığını belirledi. Yapılan operasyonda organizasyonu yönettiği öne sürülen kişiyle birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Soruşturmada organizasyonun günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç sağladığı ve 25 kişinin mağdur olduğu belirlendi. Paraların teslim edildiği anlarla gözaltı operasyonuysa güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Kara para vaadiyle kurulan bir dolandırıcılık ağına jandarma operasyon düzenledi. Vatandaşlar altın, döviz ve kıymetli maden yatırımlarıyla yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıldı ve 850 milyon liralık haksız kazanç sağlandı. 4 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan çete çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları altın, döviz ve kıymetli maden alım satımı üzerinden kısa sürede yüksek gelir elde edecekleri vaadiyle sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişi mağdur edilirken yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç elde edildi. Müzik. Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla vergi müfettişlerinin inceleme sonucunda para hareketleri tek tek analiz edildi. Hazırlanan raporda mağdurlardan toplanan paraların herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle sisteme aktarıldığı belirlendi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli tespiti yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital delile el konuldu. Ayrıca 6 iş yeriyle şüphelilere ait mal varlıkları hakkında tedbir kararı uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: İstanbulluların en büyük şikayetlerinden biri yine kameralara yansıdı. Bu kez adres Sultan Gazi. İddiaya göre durakta yolcu almayan YTT şoförü tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. Bu sefere devam etmeyeceğim sözleri üzerine otobüste tansiyon yükseldi. İşine ve okuluna yetişmeye çalışan yolcularsa yaşananlara sert tepki gösterdi.
3: İstanbul Sultan Gazi Taşoluk hattında çalışan İETT otobüsünde yaşanan tartışma vatandaşların ulaşım çilesini bir kez daha gündeme taşıdı.
6: Abi çocuklar var. Yapmayın. Abi tamam devam edin gidelim lütfen ya.
3: İddiaya göre otobüs şoförü durakta bekleyen yolcuları almadan yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs içerisindeki bir yolcu duruma itiraz ederek şoföre tepki gösterdi.
7: Bak çocuğum. Sen durakta duruyor musun?
8: Burası ne?
7: Sen burada mı durdun? Eşek yanıyordu diye durdun ya.
3: Tartışmanın büyümesi üzerine şoför can güvenliğinin olmadığını söyleyerek sefere devam etmeyeceğini ifade etti. Bu sözler otobüsteki yolcuların tepkisini daha da artırdı.
9: Ben gerek yok lütfen. Çocuklarla
10: konuşuyorum.
9: Abi çocuklar var lütfen.
8: Hadi yap adama.
7: Abi ne?
8: Hadi ben hareket edemiyorsun gitsene. Arkadan güveni bana.
10: Şey yapmıyor.
8: İtmiyorum ben işte.
10: Etmedi abi.
8: Çıksam ne olur.
3: İşlerine ve gitmeleri gereken noktalara yetişmeye çalışan vatandaşlar duruma itiraz etti. Otobüste yükselen sesler kısa sürede tartışmaya dönüştü.
8: Ya da binmeden gitmem ben.
10: Hayır,
3: yaşanan gerginlik boyunca cep telefonu kameraları kayıttaydı. Görüntülerde yolcuların uzun süre otobüste beklediği, şoförle vatandaşlar arasında karşılıklı tartışmanın yaşandığı anlar yer aldı.
10: Onun bu arabayı kullanmak en doğal hakkı neymiyor?
7: Bırak.
10: Bana bir şey yaşatmaya hakkınız yok ya. Çocuklar var.
3: İstanbulluların uzun süredir dile getirdiği ulaşım sorunlarına bir yenisi eklenirken yaşanan olay sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. İBB yetkililerinin olayla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.
2: Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırmış ve çocuk ağır yaralanmıştı. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı sonrası tutuklandı. Karaman Başakşehir mahallesinde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralanmış. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan YZ, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen YZ, bu kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin hemlik manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti.
3: yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Rakibi hayatını kurtardı. Olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Hüseyin Açık, yediği portakalın parçası nefes borusuna kaçınca bir anda tıkandı. Arkadaşları önce ne olduğunu anlamadı. Yanında oturan ve masadaki rakibi olan Soner Keskin hızla açığın arkasına geçti ve hemlik manevrası yaptı. Hemlik manevrasıyla portakalın parçası çıktı ve Açık rahat bir nefes aldı. Yaşanan olayın ardından masadakiler yerlerine oturarak okey oyununa kaldığı yerden devam etti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan olayın ertesi günü Açık'ın kendisini kurtaran Keskin'e ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladığı öğrenildi.
2: İstanbul'da yazın en büyük eğlencesi için geri sayım başladı. 5. İstanbul Festivali kapılarını açıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar ve Türkiye'nin en sevilen isimleri Yeni Kapı'da sahne alacak. Üstelik bu yıl Mimar Sinan'ın eserlerinden ilham alınarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük sahnesi de Yeni Kapı'da kuruldu.
3: İstanbul'da müzik, gastronomi ve eğlence dolu günler başlıyor. Milyonlarca kişiyi ağırlamaya hazırlanan İstanbul Festivali cumartesi günü kapılarını açıyor. Yeni Kapı Festival Park'ta düzenlenecek dev organizasyon 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Festivalin bu yılki en büyük sürprizi ise göz kamaştıran devasa sahnesi oldu.
11: Her sene kendi sahnemizle yarışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bu sene 70'e 28 bir sahnemiz var ve Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduk. Mimar Sinan'dan esinlendi tasarım tarafında sahnemiz. Hem görsel şov tarafında hem teknolojisi tarafında çok güzel bir deneyim yaşayacak izleyicilerimiz.
3: Yeni Kapı'da sadece görsel bir şölen değil, adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Açılışı İngiliz rap yıldızı Central C ve Motive yapacak. Ajda Pekkan, Tiesto, Yıldız Tilbe, Edis ve Duman gibi birbirinden ünlü isimlerse on binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik sadece konserlerle sınırlı değil, gastronomi ve deneyim alanlarıyla festival adeta bir yaşam merkezine dönüşecek. 384 sporcunun kıyasıya mücadele edeceği 3'e 3 basketbol turnuvası da nefes kesecek.
11: Bugün herkesin yani ismini bildiği sayılı festivallerin içerisinde ilk 10 içerisinde İstanbul Festivali. Hem ziyaretçisiyle hem teknolojisiyle belli ödülleri de aldık. Sahne tarafında da öyle. Ziyaretçi sayısıyla da öyle. Dünya çapında bir festival.
3: Erişilebilir bilet politikasıyla herkesi müzikle buluşturmayı hedefleyen festival yine İstanbulluların bir numaralı buluşma noktası olacak.
2: Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye ile birlikte farklı ülkelerden gelen 30 farklı figürlü sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirdi. Gelin birlikte bakalım.
0: Sıcak hava balonları tasarlandı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı.
12: Senede bir böyle şekilli balonlarla da festival çok güzel oluyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerden 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı.
13: 10 ülkeden farklı şekil ve bahttaki balonlar gökyüzünde yine görsel bir şölen oluşturacak.
0: Sabah saatlerinde festival alanında uçuş için hazırlanan figürlü balonlar yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.
14: Çok eğlenceli. Güzel yani.
0: Kalp, baykuş, civciv, ördek, papağan gibi çeşitli figürlerle tasarlanan balonlar Kapadokya semalarını renklendirerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.
15: Zaten balonları hep görüyordum ama bu renkli balonları, figürlü balonları görmek için de özellikle gelmek istedim. Sırf balon festivali için Ankara'dan geldim. Burası bir kartpostal gibi bir şehir. Bence herkes buraya gelmeli, burayı bir görmeliler.
13: Yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmakta. Yaklaşık yılın %60'ında insanlar bu balona binebilmekte.
0: Kentte ilkokul

0: İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen hayalimdeki balon tasarım yarışmasında jüri tarafından birinci seçilen 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı balina figürlü balonda festivalde ilk kez uçtu. Festival 2 Ağustos pazar günü sona erecek.
1: Her sene ortalama 750 bin misafirimiz gelmekte ve bu balon deneyimi Kapadokya'da tadına varmaktadır.
2: Evet, bu renkli haberle moderatör geceyi noktaladık efendim. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşir, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 15.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan, Şairler Tepesi'nden sesleniyoruz. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Radyolarından bizi dinleyen dinleyicilerimiz için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama televizyonlarından takip edenler için evet. Muazzam bir manzara eşliğinde. Efendim biz Türk medyanın organize ettiği Dirençli Şehirler Zirvesi yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un teşrifiyle gerçekleştirilecek Dirençli Şehirler Zirvesi için geldik dirençli bir şehre. 2023'te 6 Şubat'ta yüreğimizi yakan 100 yılın felaketinin merkez üssüne geldik. Kahramanmaraş'a geldik. Ve geldiğimizde gördüğümüz manzara bizi bir şey nasıl yapılırı bütün dünyaya örnek olabilecek hızda, süratte bir şehrin nasıl yeniden inşa edilebilir olduğunu gösterdi. Tam da bu ahbapların, çavuşların devlet yok, ahbap var borazanlığını yeniden hatırladığımız bu günlerde ibret vesikası gibi geldi. Ne dersin Hikmet abi?
1: Evet, haklısın. Yani şöyle biraz programda geç başladık çünkü tabii biz de böyle ne isteriz tabii ki biz de Allah dostu olalım, tayyi mekanla bir anda İstanbul'dan Maraş'a böyle gidelim ama tabii koca bir ekip, dev bir ekip de geldik. Bayağı bir Kahramanmaraş çıkartması. Ben de tamamlayayım o şekilde kendimce. Büyük bir çıkartma yaptık bir defa söyleyelim. Yani ekip olarak geldik. Akşamleyin yine bizim Murat'ın programı var. Murat Özer'in programı var.
0: Evet.
1: O burada yapılacak.
0: Esas şu anda mesele biz, programını.
1: Şu anda, evet, esas mesele burada yapılacak. Şu anda biz günün manşetini stüdyoda yapmıyoruz. Çok sıcak bir Maraş ama çok yukarıda bir yerdeyiz. Şairler Tepesi'ndeyiz. Onu da söyleyelim. Şairler Tepesi. Maraş deyince akla kimler gelir? Şairler gelir.
0: Şu güzelliğe. Şu
1: Şairler değil mi hocam?
0: Ya, yedi güzel adam gelir.
1: Ondan sonra yani o kadar güzel bir atmosferdeyiz ve hava tabii normalde Maraş'ta aşağıdan geliyoruz biz çünkü oradan geliyoruz. Aşağı derken Maraş'ın merkezinden geliyoruz. Geldik buraya, ben şöyle söyleyeyim, en az 3-4 derece daha düşük.
0: Merkezle burası tabii,
1: düşük. Ya aşağıda ben bunu aldım. Ben kilolu bir adım zaten.
0: Estağfurullah.
1: Zor nefes aldım. Yok, çok kiloluyum. Çok zor nefes aldım. Buraya geldim. Ben şöyle uzatmadan lafı

0: Zaten çok da programa geç başladık bu yüzden. Meşhur adam var ya, şu şelaleye geliyor. Görüyorsunuz, anlatmaya hiç gerek yok. Arkadaşlar yani
1: Kubilay gösterir yani, şimdi yönetmenim. Kubilay, belki şimdi de Allah gösteriyor şuradan, ben monitörden.
0: Yani burada konuşulmaz hocam. Yani ben burada ben bile konuşamam burada hocam.
1: Ya burası ya, şu manzaraya bak. Buradan şiir yazacaksın abi.
0: Bak bak, doğru bakar mısın abi? Bakın lütfen.
1: Ya.
0: Şu bu seyir tepesi gerçekten oluyor ya bazı şehirlerde.
1: Ama burada hakikaten seyir tepesinin, şair tepesi dedikleri kadar. Şair, insanın böyle kelimelerin ahenkle yani, dans ettiği metinler ya, üretesi şey, geliyor burada.
0: İçinden mısra söyleyesim geliyor konuşmaya. Bahar geldi açtı gül, haydi gönül sen de gül diyesim geliyor. Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle yar olmadı gitti.
1: Peki.
0: Hocam şairler tepesindeyiz yani. O zaman şairane bir şey söyleyeyim. Böyle CHP'nin Allah cezası diye oraya bağlayalım.
1: Ya şimdi
0: bölümde paç hocam,
1: bak, Hikmet abi, gündemle, bak asrın inşası. Şimdi laf olsun diye demiyoruz bunları. Hakikaten biz bunu her şey
0: bağlayacağız rakamlar, değil mi? Siyasete bağlayacağız.
1: Bağlayacağım. Şuna. Hatta tabii, şöyle tabii, bağlayacağım. Bak en aşk, son arkadaşlarımın şimdi düştüğü notu sana söyleyeyim. Bak en son. Şimdi bu ifadeye çağrılıyor ya. Hatta ukalanın biri ne ifadeye çağrılması kardeşim, bilgimize başvurulacak falan demişti ya, hadsiz.
0: Öyle.
1: Kelimeye takılmış. He?
0: Ya onu...
1: Bizim diyor ifadeye çağırıyor. Gazeteciler böyle abuk subuk haber yapıyorsunuz siz diyor. Kim diyor bunu? Şarkıcı var bir tane. Şarkı mı söylüyor?
0: Böğürüyor mu?
1: Böğürüyor mu? Belli değil. Böyle değişik bir tip, Hayko Cepkin'den bahsediyorum. Benim diyor bilgime başvuruldu diyor. Ben orada şiddetle kınıyorum adliye personelini. Beyefendinin girişinde herkes hazır ola geçip, doğru mu, bilgisine başvurulmak üzere orayı teşrif etmelerinden duydukları memnuniyeti falan dile getir. Neyse, çok da uzattık. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela en son siz yapılan yardımları kimin yaptığının farkında değilsiniz. Sandıktan çıkan oylar bizi onu gösterdi diyen bir kadın vardı. Oyuncu olduğunu söylediler. Hiçbir oyunculuk şey yok zihnimde. Hiçbir oyunculuk yeteneğiyle var değil zihnimde o kadın. O kadın ifade vermiş. Adı da Eda Ece'ymiş. İnanın Haluk Levent'i tanımıyorum. Ah baba, hiç bağış yapmadım demiş. En son gelen not bu. Evet. Hepsi hocam, bunların yapmamış evet. Ya bunların bak bir şey söyleyeceğim. Hepsi yapmamış ya. Uğur Dündar denilen 1500 yaşındaki adam çıktı, ne dedi? Ha? Ben dedi ben hiçbir şey yapmadım dedi yani.
0: Ya bu da hocam şahısları problem değil. Yani tamam anlatıyoruz ya, kim olduğunu bilsinler. İyi de yapıyorsun ama yani şöyle söyleyeyim. Ben ne Uğur Dündar'ı ya Eda bilmem nereye.
1: Ha.
0: Cepkin, Tepkin, Tepkili ha, kimse. Fark etmez, bu komedyenler de öyle. İşte bu Şahan Gökbakar'dan tut bilmem neye kadar. Ben burada bir zihniyetle mücadele, bunun neden bu işin böyle konuşulmasının faydasını, daha doğrusu neden böyle üzerine basa basa konuşulmasının faydalı olduğunu inanıyorum. Şunu onu söyleyeyim. Adamlar şahısla hiç önemli değil. Al biri, yani biri ötekinin laciverdi. Bu kadar basit. Aytun Cepkin ötekinin, öteki pembesi, öteki moru. Hepsi aynı şey bunların hepsi. O da şu. Bir zihniyeti, Türkiye'deki kutuplaşan bir zihniyeti temsil ediyor bunlar. Bu çok önemli bir hadise. Yani neden bunu yapsın ki bir insan? Bir insan devletine kötülük yapar mı? İnsanlar acı çekerken bu acının üzerinden siyaset yapılır mı? Yapılmaz. Peki burada kör kör parmağım gözüme. Ben tanımıyordum. Ulan kim olursa kadına fark et. Ulan madem tanımıyorsun niye o kadar yırtındın? Orayı burayı yırttınız. Tanımıyorum. Tanımıyorsan niye yırtınıyorsun? Ben vermedim. Vermediysen niye ben yalnız bir ağladın? Şahıslar önemi yok. Hepsi aynı. Bir daha
1: hepsi
0: söyleyeyim.
1: Aynı.
0: Hepsi
1: bir daha, aynı koronun
0: gönül
1: solistleri.
0: Gönül rahatlığıyla ağzımı doldura dolaşıp diğerinin laciverdi. Benim gözümde öyle. Seven kitlesi vardır. Buyurun mutlu olun. Ama hocam, peki neden dedim biliyor musun? Bu insanlar, bu ülkenin, hakikaten bir ara bazen söylüyorduk biliyorsun, hatırlıyorsun. Bu insanlar hakikaten benim ülke için tehdit haline geldi. Kutuplaşmak başka bir şey. Kutuplaşalım. Kavga edelim ya, problem değil. Çatışalım fikirlerimizi. Ama bir adam, bir siyasetçi, eğer bu en son duçar olduğumuz bir hadise, eğer Türkiye'de tarihi bir zirve, uluslararası bir zirve, NATO zirvesi yapılırken zirveden bir gün önce benim Cumhurbaşkanıma güvenmeyin. Öngörülemez o. Bir bakarsın yarın Pekin'e, ertesi gün de Moskova'ya kafası döner denen bir insan benim için vallahi tehlikedir. Şaka yapmıyorum. Ve bunu hala oyalabiliyorsa bu ülkeyi kontrol etmek lazım. Cross check. Abi, bu ülkede cross check yapmak lazım.

0: Ya senin haddine mi? Haddime. Kusura bakma. Bak şu güzelliği de sana bırakacak halim yok. Yani şu güzelliği, değil mi? Yani o yedi güzel adamın olduğu bu tepeleri de bakarken de böyle sen mutlu olabilirsin Eylaoğlu'yla. Ben mutlu değilim. Burası benim. O yüzden aramızda fark var. Bu kavgayı bu minvalde yapmak lazım.
1: Çok güzel.
0: Neden çok dövmek lazım? Son olarak da söyleyeyim. Çünkü bu tür böyle fikri olmayan, hatta bazı fikir fahişeleri ortaya çıkıp sana bana kızıyor. Adamın fikri yok. Neden? Ben bilmiyorum ama ben karşıyım. Ben devlet beni uzak tutuyor. Yani yalnız hissediyorum kendimi. İşte içeride şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanı adam 2. Atatürk ilan etmiş. Bu manyak, bu man kafayla ben bir arada çekmek zorunda değilim ki.
1: Öyle.
0: Al kitleri git. Yani git bir yerde oturun ama işlere bulaşmayın. Devlete bulaşmayın. Yani bırak mesela şunu, en azından kendi aranızda her altı yiyebiliyorsunuz.
1: Sen diyorsun ya, benim yapmayın. Önüme düşüyorlar. Ya Hikmet Bey'in önüne düşmeyin,
0: ya. Düşmeyin canım, niye düşüyorsun?
1: Allah Allah. Tabii. İşinizi yapın ya.
0: Adam size diyor şimdi ya, bak. Bana karışma diyor. Ulan ya önümde duruyorsun.
1: Önüme düşüyorsun.
0: Çekil o zaman, defol git şunu tamam. Oyna.
1: Şimdi bak.
0: Bunda oyna.
1: Tamam. Asrın inşasında bir takım notlarım var elimde.
0: Evet.
1: Müsaade edersen onları söyleyeceğim. Hani devlet yok ya. Hani ya, ahbap var ya.
0: Üç kağıt, sahtekarlar.
1: Asrın inşaatında Mayıs 2026 tarihi itibarıyla söylüyorum efendim. Bir 2-3 aylık evvele gidiyoruz. Adana 12.558, Adıyaman 8.180, Diyarbakır 16.027, Elazığ 10.939. Gaziantep 25.826, Hatay 133.023, Kahramanmaraş şu an bulunduğumuz coğrafya 44.291, Kilis 1854, Malatya 72.617, Osmaniye 10.416, Şanlıurfa ise 12.069. Yani toplamda 455.357 konutu yok dediğiniz ahbaba... Ahbaba alternatif olarak çıkar. Utanmadan bir de ya. Hakikaten utanmadan bir de sıkılmadan ahbaba alternatif çıkardınız, devlet yaptı efendim.
0: Yani şimdi biz... şu var yani, şöyle bir şey söyleyeyim. İşin enteresan tarafı şu. Bunu defaatle söyledim. Yani tamam, yani fikrin yok ama her şeyi biliyorsun. Ama okumamışsın, bilgin yok. Ama 100 tane fikri var bu adamın. Hiçbir şeyin bilgisi yok ha.
1: Yok.
0: Rakamlardan
1: bilgi. Cahil hepsi.
0: Bak
1: ya.
0: Bunlar... Armut değil ha. Yani armut ağaçlarına toplamış
1: armut mesela, değil. Her biri birer ev.
0: Maraş'ta konut. Çok güzel. Mesela Antep fıstığı, Maraş fıstığı da meşhurdur. Zaten bir kısmı da buradadır. O fıstık ağaçlarının. Ondan sonra fıstık tanesi değil yani bu. 455.000. Bu konut. Yani ev. Yani bu içinde oturulan, çatısı olan var ya, onlardan bu.
1: Tamam.
0: Yani bunu yapmak var ya, zor iş. Ben bir tane kulübeyi yapamadım, 2 yıldan bitiremiyorum. Yani bak,
1: İstanbul
0: bir söyleyeceğim.
1: Büyükşehir Belediyesi ne kadar ne yaptı ya? Bir arada onu bir araştıralım.
0: Abi hiçbir şey yok. Hiçbir zıkkı.
1: Bir araştıralım.
0: Benim bildiğim hiçbir konteyner kenti yok.
1: Bir arada abi, bir şey söyleyeyim. Bizim muhabir yani, arkadaşlar onu bir araştırsın. Ne yapmış?
0: Şimdi mesele
1: bir
0: şu.
1: Bir görelim bakalım.
0: Mesele şu. Ya toplumu burada bir ayrıştırabilecek kadar kötücül, diabolik bir kafa varsa bu toplumda, ben onlarla aynı yolda yürümem mümkün bravo. Değil. Bak, siyasetini de, düşünceni de, dünya düşünceni de benim sınırıma gelmeden, benim yoluma düşmeden, ya ben eğer şeyden kastediyorum. Ben onu devletin o şefkatli yüzünden, devletin bu acıları paylaşmasıyla yardımı tarafındayım. Yani ne kadar yapabilirse diye kendim yapmaya çalıştım. Devlet yapıp destekledim. Ama köstek olmadım. Ben diyorum ki köstek olmayın sadece. Hiçbir şey yapmayın. Bir insan bak, iyilik ya da sadaka zorla olmaz. Bu kalpten gelmesi lazım. Zoraki olmaz. Sadaka zor verilmez.
1: Doğru.
0: Sadaka verilmez. O yüzden... Ama işine gelmiyor. Yani kumarda yemek istiyorsundur, kumarda yiyebilirsin. Alkol tüketiyorsundur. Eğlence, köpük partisi, gruplar, toplantılar yapıyorsun zaten. Beni de ilgilendirmiyor ama beni engelleme. Değil mi? Ya bana şunu yap mesela. Halk bunu düşünürken, bunu çünkü tekrar tekrar söyleyeyim. Bir daha böyle bu tür alçaklarla gelmesinler karşımıza. Daha sert konuşacağız. Daha sert duruş göstermemiz lazım. Konuşmak etmiyor bunlara karşı. Gelip bir de orada mahkeme kapısında ifadele başlayacak. Bana değil, öyle değil, bilmem. Bir de küfür edeceksin bir meslektaşıma. Evet. Tanımıyorum, emin değil. Ya meslektaş olması da önemli değil. Vatandaş olarak Halka Bey niçin diye sorsa, senin haddine mi ahlaksız, edepsiz? Senin haddine mi orada B harfi kopya bilmem diyorsun? Oraya buraya gelmediler. Ulan gelmeseydin peki ifadeli.
1: Aha.
0: Ben bakalım bir hafta sonra bir tane kağıt göndereceklerdi. Bu sefer daha çok seve seve gelecektin. Doğru mu?
1: Bilgime başvurmak ha, diyor. İfadeye çağrılmadım ben diyor. Bak, bilgime başvuruluyor diyor.
0: Şimdi beş para etmez insanlara pay verdiğin zaman. Bak, beş para etmez. Hem ciğeri hem şahsiyeti.
1: Doğru.
0: toplam fiziksel ve ruhsal yani ikisini birden maddi manevi 5 para etmesine eğer pay verirsen olacağı budur hocam. 5 para etmez olan insanlara da eğer yetki verirsen önce ülkesini, vatanını, dünyayı şikayet eder, sonra paramparça giderler.
1: Peki. O zaman şimdi biz açılışta söyledim. Hocam, biz niye geldik efendim buraya? Geldik güzel esiyor. biz niye geldik? Güzel sağlam şehirler zirvesi için geldik. Türk Medya sağlam şehirler zirvesini düzenliyor. Yarın Kahramanmaraş'ta 24'ten de canlı olarak yayınlayacağız sabah 10-15 itibariyle. Bunun duyurusunu da yapmış olalım. Sağlam geleceğin dirençli şehirleri.
0: Evet.
1: Bir proje abi. Bu proje pilot olarak İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ'da uygulanıyor. Hı hı. Özetle şu, şehrini, evini, yaşadığın yeri, iş yerini dirençli hale, depreme, sele, doğal afetlere dirençli hale getirmek istiyorsan bu devlet sana destek oluyor abi. Bu çok kıymetli bir iş.
0: Çok.
1: Bu çok kıymetli bir proje. Pilot olarak dediğim gibi İstanbul'da, İzmir'de, Kahramanmaraş'ta, Manisa'da ve Tekirdağ'da uygulanıyor. Yarın bu konuyla ilgili de kapsamlı İnşallah. Güzel bir panelimiz ve sunumumuz olacak. Biz bu amaçla Maraş'tayız ama tabii dünya dönmeye devam ediyor. Bunlar akış devam ediyor.
0: Ha. Üstadım, bunlar kıymetli şeyler. Yani biz buradan ne bu mesela bana söylüyorsun. Bir herhangi bir şekilde bak burada bir sürü kameraman arkadaş da var. Şurada çok güzel bir kafe var. Nefis bir yerdeyiz. Herhangi bir vatandaşa sor. Ne ifade eder senin için? Ben kendi şansımı söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Bak bunu yanlış anlama. Burada biraz bir tersten bir yürüyüş yapıyorum. Çarpışmayalım. Bir şey ifade etmiyor benim için. Dirençli kentler mi? Olsun. Olsun derim o kadar. Ne, ama benim için başka bir şey ifade. Benim için derken şahsıma bir şey değil. Benim Allah cümlemizin çocuğun solunun çocuğuna hayırlı uzun ömürler versin.
1: Amin abiciğim.
0: Ama niye baba sevgisi Allah veriyormuş? Nereden veriyor baba sevgisini? Babasın sen biliyorum. Şimdi bir yere geleceğim. Yavaş yavaş. Yanlış anlamasın da iyi dinleyin burayı. Allah sana uzun ömürler versin. Ama ne diyorsun arkasında? Allah sığla ölüm versin. Benim maşallah küçük çocuğun var değil mi?
1: Doğru.
0: Ha. Neden çocuğun için hayatını ortaya koyuyorsun? Neden dünyada yeryüzünde tek bir varlık var ki kıskanmaz? Baba çocuğunu kıskanmaz.
1: Ya.
0: Kardeş de değil bak baba. Kendinden daha iyi olsun ister. Çocuğu ben burada mıyım? Daha iyi oldum mutlu olur ya. Evet. Başka varlık yoktur dünyada. Babadır o. Neden? Çünkü kendinden sonra bir nesili bu topraklara bırakacak ve gidecek. Sen şeyi emanet teslim edeceksin. Elbet hepimiz edeceğiz. Ama emanet teslim ettikten sonra kendi emanetin onun kanıyla, canıyla, DNA'sıyla bir şey daha var dünyanın üzerinde. İşte bu. Kentler. Sen diyorsun ki çocuğumun, geleceğimin değil mi?
1: Yani.
0: Ona bir şey bırakmam lazım. Senin şahsen Bali'ye mi yerleşeceksin? Hawaii mi gideceksin? Değil. Bu saatten sonra senin tek amacın şu. Özgür, hiç kimseye bağlı olmayan, refah seviyesi yüksek, güvenli, can ve mal güvenliği olan bir ülke içerisinde hür yaşayan bir çocuğum olsun. Öyle büyüsün. Budur beklentim. İşte bu projeler buna müteallik'tir. Bak hocam bu projeler, eğer vatanını seviyorsan bu projeye yapışırsın ve bunu düşünen bir insan var, bir devlet var ve bu da seni mutlu ediyor.
1: Şükür.
0: Yoksa kendin bu saatten sonra ne yapacaksın? Eskişehir'in tepesinde bir şey mi kuracaksın?
1: Aynen öyle.
0: Ama sen o
1: sen
0: güvenliği...
1: Sen öyle devlet dediğinde de 3-5 baldırı çıplağın iftirasına ve yalanına da
0: hocam,
1: kurban edeceğimiz devlet. Evet.
0: Kurtlar Vadisi'nden evet. Bir replik. Devlet dediğin nedir ki? Sen ben oyuz.
1: Doğru.
0: Biziz zaten.
1: Biziz devlet.
0: O yüzden böyle proje o kadar kıymetli bir proje ki aslında.
1: Ya.
0: Belki hayatını sorgulamadan verdiğin, gençliğini harcadığın çocuğunun geleceği için yapılacak olan bir projedir bu. Devlet bunu düşünüyorsa, yapıyorsa, buraya kadar gelmişse bunlar güzel işlerdir. Biz ıskalamıyoruz. Bazı şey çok ıskaladık. Bu ülkede günübirlik yaşadık. Hesaplarımızı IMF'den aldığımız borca göre hesapladık.
1: Tamam.
0: Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Bak ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz abi?
0: Artık bundan sonra Ömer Özkök kendin dışında, kendi için ne olacak işte değil mi? Eskişehir'de bir tane köy evi yaparsın. Ama kendin için, kendinden sonra için çocuğun güvenli bir yerde yaşaması, güvenli şehirlerde Doğru. yaşamasını istiyor musun hocam?
1: İstemez olur i̇şte, musun abi? İstemez
0: yani
1: olur
0: buna karşı koyarsan alçaksın hangisinden? Yani bir ülkenin geleceğini düşünmeyen bir insan. Biz ne olabilir ki abi?
1: Şeyi hatırladım şimdi. Murat Kurum

0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'yla yarışırken ya. 600 bin konutun dönüşmesi lazım, dirençli hale gelmesi lazım dediğinde Ekrem İmamoğlu 600 bin konut dönüşemez, dönüşmemeli, dönüşmemeli falan demişti.
1: Dönüştürdü
0: tam da senin dediğin
1: gibi. Dönüştürdü, 100 bin vermişti 5 yılda, 100 bin. Yılda ne kadar? 20 bindi.
0: 20 bindi.
1: 5 yılda 4250 tane dönüştürdü, bıraktı.
0: İşte
1: İçin
0: o.
1: Etti, bıraktı yani.
0: Gel o zaman ben yeni partiye bir gelelim.
1: Geleceğimi teslim eder miyim?
0: Tamam, yeni partiye bir gelelim.
1: Arkadan da milyarlar yok hocam.
0: Bak,
1: hırsızlık var. Büyük
0: abicim
1: hırsızlık.
0: Şimdi bu başlığı tam da böyle cuma saati... Ulan yanlış da anlaşılır mı şimdi cuma günü?
1: Ne o?
0: Az çok demeyelim, boş geçmeyelim başlığıyla göndermiş Polat. Yeni parti bağış topluyormuş abi.
1: Tabii tabii, gördüm. Gördüm. İBAN vermiş aşağıda.
0: Evet.
1: Yani insanda bir utanma duygusu olur ya. Bana 2 dakika, 3-5 gün önce başından hırsızlık geçmiş. O çaldı, bu çaldı. Köpük möpük. Para, pavyon, para. Alttan falan diye çatık. Şahiler Tepesi. Üzeriyse Şahiler Tepesi'ndeyiz. Derken Özel geldi erken. Şimdi. Hocam şimdi Şahiler Tepesi. Hocam konuşurken dikkat edin lütfen.
0: Tamam.
1: Şimdi altta İBAN yazıyorsun. Ya kim kime ver?
0: Kedi.
1: Kedi.
0: Kedicik.
1: Canım benim. Ya kedi bile anladı durum, vaziyeti anladı. Tamam, ben sana söyleyeyim yani.
0: Yeni parti meselesine girdiğini
1: anladı. Dedi onlara güvendi.
0: En heyecanlı yeri
1: ben gelin. Para dedi. Ben para vermem. Baştırım. Ben bilirim kedice. Baştırım var dedi o dedi. Şimdi hocam şakası bir yana. Evet. Hakikaten nasıl bir yüz var ya. Düşünebiliyor musun abi? Ahbaptan birkaç milyar gitmiş. Birkaç milyon parada gitmiş.
0: Ya.
1: Bunlara hep oy veren tarafımızı belli ediyor. Tabii ki CHP'liyiz, Halk Partisi diyen tipler. Arkasından bir de bakıyorsun. Büyükşehir belediyeler. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kooperatiften içeride.
0: Evet.
1: Etimesgut'a kadar geldi.
0: Geldi.
1: Ama Mansur'dan ses yok. Kayıplarda. Antalya verdim abi. Hem de hepsine verdim dedi. Biz şaşırdık.
0: Duvara koydum dedi uşakta.
1: O duvara koydum dedi. Manavgat'ta baklavada bir kısmı pasta kutusunda. Diğeri çikolata kutusunda.
0: Evet.
1: İşte tatlı yiyelim, tatlı götürelim. Muhabbet. Herkes bir tatlı bir şekilde götürmüş.
0: Evet.
1: Ve diyor ki parti ateşleyin.
0: Çikolata kutusu Üsküdar.
1: Çikolata Üsküdar bir tanesi. Pasta kutusuydu bir de.
0: Pasta kutusu Bursa. Baklava'da,
1: Baklava'da
0: Manavgat.
1: Evet. Böyle bir partiye abi gözünü seveyim. Aman yapmayın ya. Yani pardon tabii ki parasızın. Bağış bu.
0: Ya.
1: Karışmayız. Ama hocam ben sana söyleyeyim. Her zaman kasa kazanır.
0: Yani şu...
1: Bak hocam. Her zaman kasa kazadığını anlamıştır bazı insanlar.
0: İnşallah anlamıştır.
1: Hanımlar,
0: yani şu son dönemde yaşanan ahbap skandalıyla inşallah iyi niyetlerini ve samimiyetlerinin nasıl sömürüldüğünü,
1: inşallah ama
0: nasıl suistimal edildiğini inşallah anlamışlar.
1: Ama Ömer Bey bakın, buyurun. Her zaman sonunda eninde sonunda kasa kazanırı da bir anlatayım bari.
0: Anlatın
1: gençler
0: efendim.
1: Vardır. Kötü bir bilgi kültürel olarak.
0: Ha, kötü bir tabir.
1: Kumar da kumarhane derdi.
0: Tamam.
1: Kumar oynarsın ve her zaman kasa kazanır laf var. Yani o kumarda kazanan yoktur. Her zaman mekancı kazanır. Sonun endesi döner dolaşır. Mekancı kazanır. Yani kasa kazanır. Yani devlet CHP'ye, yeni partiye bilmem ne verdiği zaman o IBAN'a üzerinden
0: ha.
1: Kasa kazanır. Yani siz bir şey kazanamazsınız. Vatandaş CHP'nin siyasetinden hiçbir şey beklemesin, ummasın. Ama CHP'liler, CHP teşkilatı kasaya koyar o parayı. Bakın para yok. İstanbul'da milyarlarca lira para yok, hizmet evet. De yok. Nerede? Kasada hocam. Kasa kazandı.
0: Ya.
1: Yani İstanbul'u kazanmadı. Siz işte İBAN'a gönderiyorsunuz, çevir ruleti, bakalım ne çıkacak. Ne var elinde abi? Kasaya attık, İBAN'a ya yeni partiye abi az döper. Bende ne var? Üçlü var abi. Ver iki tane kart. Çektin. Ne o poker? Oraya gider paranız. Sonuçta kim kazanacak? Mekancı gelir, herkes parasını dağıtır. %10'da alır gider. Budur olacak ama. Yani bilmiyorum, siz bilirsiniz tabii ama.
0: Peki,
1: herkesin
0: yine,
1: bağışla karışmıyor
0: evet,
1: ama.
0: Evet, evet, evet. Yani,
1: ama yakınlarda oldu.
0: Yeni,
1: bir de evet. Şu var. Maç söyledi mi hocam? Televizyonda.
0: Hani maç söyleyecek olan cezaevinde. Maç söyleyecekler. İzmir'in dağlarında.
1: İzmir maç söylerken veriyor çünkü. İzmir mesela,
0: başka birini bulmaları lazım.
1: Biliyorsun değil mi?
0: Şu bilgisine başvurulan biraz hani böğürerek söylüyor ama
1: tamam.
0: O kurtarır mı?
1: Ama o İzmir Marşı hocam. İzmir Marşı büyülü bir marş. Söylüyorsun, para akıtıyorlar. Ya da Atatürk var ya, bir tane bir adam hani TikTok açıyor. 2 saatte 250 bin lira para kazanıyor. Ha, onu getirin. Onu
0: bulduk.
1: Getirin. Onu getirin. Onu getirin. Çok iyi fikir. Atatürk'e benziyor. Hani bir atla geliyor bazen.
0: Bir sözleşme yapsınlar.

0: birbirlerinin tabii namusuna emanet ettikleri.
1: İBAN'ı da buraya koysun.
0: O yayından tamam kazanılan miktarın harika tamamı yeni partiye, değil mi?
1: Bravo.
0: Aktarılacaktır diye. Yani
1: bazı gazeteciler de, mesela Uğur Dündar'ı koyacaksın sağına, soluna Cepkin'i koy, değil tamam mi? Bunlar da oradan gazı versinler. Biz verdik, siz de verin desinler. İBAN'ı var. Tamam. Var ya, akıtırlar. Para değil bu ya. Bak, Yılmaz Özdil çok daha başarılıydı bu konularda. Biliyorsun değil mi?
0: İşte somut bir şey.
1: Birkaç dakikada, ya, birkaç dakikada 2,5 milyon topladı.
0: Ama yani olsun abicim yani. İguana derisinden neden yapmıştı onu?
1: Makak maymununun
0: derisinden yapıp, evet, 1881 adet
1: koydu ve sattı.
0: İmal edip dakikasında da tüketmişti.
1: Hocam çok iyi valla, başarılı bir kitle yani.
0: Abi bence türlü, ben de aynı fikirdeyim.
1: Her türlü silkeleniyor
0: yani. Yani enteresan.
1: Bunlar silkelemeyi iyi biliyorlar. Ben sana söyleyeyim.
0: Enteresan. Bu CHP'de kasta ajans tartışması bir taraftan devam
1: ne
0: ediyor
1: oldu,
0: Hikmet Martin, abi.
1: Onu Gürsel Tekin şeye vermişti.
0: Gürsel Tekin'le senin Uğur Dündar.
1: Evet.
0: Sen gir sarı birbirlerine. Bak gir birbirlerine. Biri öbürüne yalancı diyor. Öbür ya siz.
1: Gürsel Tekin haklıdır
0: aynı,
1: hocam.
0: Aynı gemideydiniz.
1: Gürsel abi haklıdır bu konuda.
0: Adama da yapmadıklarını Gürsel bırakmadılar.
1: Kadıköy, ben Kadıköy'lüyüm hocam.
0: Şimdi
1: ben...
0: Gürsel Tekin dediğin adam 7 Haziran'da iktidara geleceğiz, 8 Haziran'da size el koyacağız diye bize parmak sallayan adam. Yani
1: tabii,
0: demokrasi
1: tabii
0: şeyi, demokrasi marjı bu kadar Gürsel Tekin'in. Tabii. Ama
1: bravo, iyi hatırladın.
0: Ya yine ama adama yapmadıklarını bırakmadılar. Abi insan dışkısı nedir ya? Ya İstanbul İl Başkanlığı makamına hani dışkıyı bıraktılar diyeyim ki onu ya, o eylemi orada yapmış bak, olmasınlar yani.
1: Burada Gürsel abi de burada.
0: Bu ama çok ilginç bir eylem değil mi Hikmet
1: burada,
0: abi?
1: Burada tabii Gürsel Tekin de burada herhalde bir ders çıkartmıştır. Aradaki farkı görmüşlerdir. Bak burada aradaki farkı gören.
0: Yılmaz Özdil de
1: Adnan, evet bak. Şimdi bana bazıları kızıyor. İşte ne kadar. Abi bak öyle düşünmeyin. Biz çok abi biraz hakikaten bir yaş kemale erdi ya. Belli yaştan sonra artık böyle düşünmeye başladık. Kemale erdi diyorum. Yaştan demiyorum da. Şöyle düşünüyorum. Yani adamın söylediği şeyler makul ise. Bir takım bir yerde aydınlanma yaşamışsa da bunun söylemekte bir beis yok. Problem değil yani. Adamın dediği şey şu. Yani bunlar da öyle bir yere gelmişler ki. Gerçi onu da kabullense gidip öpeceğim. Öpeceğim yani. Tamam mı? O da şu, kabullense. Onu o hale getiren kendileri. Gürsel Tekin de bunu yaptı. O yüzden ders çıkartması lazım. Yani şu. Ulan bir zamanda 7-8 Mart değil ha. 7 Mart 8 Mart değil. 7 Mart ya da 8'de 7. Bir gün sonra.
0: Hı-hı.
1: Seçimden bir gün sonra bütün bu.
0: 7 Haziran'da değil, iktidara geleceğiz. 8
1: Haziran'da. 9 değil ama 8 Haziran'da. Bütün bu.
0: Gazetelere, bu televizyonlara el koyacağız.
1: El koyacağız. Koyacağız ha, koyacağız. Tabii, tabii. Şimdi senin kime koyman gerektiğini bak öğrendin. Doğru mu hocam?
0: Ya.
1: Ne kimmiş? Öteki tarafa. Bak onlar sana hakaret
0: yoksa,
1: ederler.
0: Onlar laf koyar.
1: Onlar
0: size
1: yalan haber yaparlar.
0: Siz el koyarsınız onlar laf koyar.
1: Onlar yalan haber yaparlar. Bir daha söyleyeyim. Acayip yalan haber yaparlar. Çok rahat yalan söylerler. Artı parayı alırlar yerler.
0: Gürsel Bey size bir tüyo vereyim buradan.
1: Hocam
0: Kahramanmaraş'ta selalar
1: zannettim.
0: Selalar okunuyor. Evet. Selalar veriliyor. Biz hayırlı cumalar diyemedik telaştan açılışta. Finalde söyleriz hayırlı cumaları. Gürsel Bey size bir tüyo vereyim. Kendi ağzından Uğur Dündar dedi ki bir gün Yılmaz Özdil'le birbirlerine girdiklerinde yine orada da alacak verecek meselesi, ondan para aldın, bundan rüşvet yedin, bilmem ne falan meselesi. Böyle arada, bağıra bağıra, haykıra haykıra nedir abi?
1: Bu da hatırladım, Melik Gökçek bağış yapmış biliyorsun. 1 lira 3 kuruş biliyorsun değil mi? Yani
0: Melih Başkan'ın da bak
1: yaptı yapacağım
0: şey
1: yani.
0: Diyeceğim. Az önce CHP İstanbul İl Teşkilatı'na yapılan eylemin kreatifliğinden, kreatif lafını da sevmiyor şeylerimiz ama ilginçliğinden
1: yok,
0: diyeyim.
1: Yok, create all diyelim.
0: Tamam yani.
1: Türkçesi kötü geliyor.
0: Kötü bir laf. İlginçliğinden hareket etmiştik. Melih Bey'in de bu hamlesi
1: lira,
0: ilginç.
1: 1 lira 0.3 yani nedir o? 1 lira
0: 3 kuruş.
1: 3 kuruş mu? Neyi bir 3 kuruş ya bilmedim.
0: Yani size bir 3 kuruş. 3 kuruş destek verelim demiş olabilir.
1: Ha tamam. Yani şimdi, nasıl bu para
0: Gürsel Bey, Gürsel Bey. Uğur Dündar demişti ki bu Türkiye'de benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 3 kişiden birisin demişti. Dolayısıyla bir onu hatırlarsanız belki size bir şey yapar. Elhak doğru söylemişti yani. Biri Müjdat Gezen'miş, evet. Biri de şeymiş.
1: Yılmaz
0: Özdil'miş. Uğur Dündar'ın ne kadar namuslu olduğunu bilen. Kendi söyledi bunu yayında hocam, söyledi. O yüzden biz de rahat rahat.
1: Şunu söyleyelim yani ben bu konuda müsteriyim. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen diyorlar ki ya böyle.

0: anlatarak, hatta yolda bile gelirken konuşuyoruz. Yani kime neyi anlatacaksın? Yani adam şu diyorum ya, ah baba verdim mi diyor şeyde, röportajda verdim diyor. Ama diyor adam diyor, evet diyor, herkes bilmem. Bir daha veririm diyor.
1: Ya neden? Evet.
0: Abi adam güzel İzmir mi? Şimdi o, bu nereye geldik?
1: Abi o şu, artık siyaset biliminin tabii, değil, tabii, psikoloji biliminin alanına girdi.
0: O patolojik bir
1: ya.
0: Yani, evet, yani evet, orada yani incelenmesi ona, lazım. Ona, bir tane alacaksın ona, birkaç tane numunelik.
1: Doğru.
0: Böyle şeyden paçal bir şekilde ortaya doğru koyacaksın. Doğru. Sen bir doktor, bir mühendis, bir inşaatçı alacaksın, bir paçal toplayacaksın. Üzerine bir patolojik bir inceleme yapacaksın. Doğru. Çünkü adam bu metafor da onlara aitti. Yani neydi o? Tuvalet terliği bile olsa oy verir. Değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da bu da siyasetçisine aitti. Engin Altay'a aitti. Neydi o? Dünyanın en doğru işini yapsa da hayır diyeceğim.
1: Doğru.
0: Ya şimdi bunu koy buraya. Ama bir şey var abi. Nereye kadar? Şimdi biz konuşurken biz sadece şu bakalım hükümete bir ders verelim bakalım anlasınlar diyen arkadaşlara da sesleniyorum. Ben bütün değilim ama bu maaşlar iyi olmadı. Bir ders verin derken ders nasıl alacağını bilemeyen insan arkadaşlar.
1: Ya.
0: Bir geçen bu Davutoğlu kendini ve partisini feshedince bir şey paylaştım ben. İnşallah anlatabilirim şimdir derdim. Öfke, kızgınlık. Ben ikinci bir insan değilim ama bir şey söyledim orada. Dün de programda söyledim.
1: Evet abi.
0: Eğer kazansalardı saç ayağı olarak. Hı. Eğer kazansalardı. Hasbelkader diyor kazan. Takdiriyle kazandılar. Allah bir ders verecek ya millete. Bir tane kazansızlardı. Ne umuyordunuz? Bir hayalden mi geçir? Bu savaşları geçir. Ukrayna, Türkiye, enflasyon, Orta Doğu'daki gelişmeler. Ya. Bütün bu
1: Şumaraş'ı geçir ya. Depremi geçir. Deprem Allah sonrası ayağa kalkmayı.
0: Yarı yolda.
1: Deprem sonrası kalkışı 450 bin konutu
0: şu
1: geçir.
0: Anda, şu anda CHP'ye namus satan, CHP'ye kirlendiğiniz, sizi ben arındıracağım diye parmak sallayan kişi... Namusumuzu teslim diye masa altından nereye ait olduğu belli olmadığı ispat örgütüne MİT başkanlığı teklif etti bana.
1: Evet.
0: Ha, demek ki neymiş? Benim kitleme anlatacağım. Aklı selim anı konuşuyorum ben.
1: Doğru.
0: Ahmaklara konuşmuyorum.
1: Bravo.
0: Ama hepsi ahmak mı onların değiller. Ben de onlara diyorum ki sesleniyorum. Kör ideolojiden vazgeçin.
1: Bravo.
0: Yani Kemalizm adına söyleyip oradan bakın. Mürted olun. Yani dininizi reddedin.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Şimdi
0: bak, Yılmaz Özdil.
1: Gel bak.
0: Adam zeki adam, akıllı adam. Ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Adamlar inşallah geber diyor ya mübarek vakitte. Ya inşallah geber denir mi ya? Ben nefret ettiğim insan olsa dahi Allah'ın ömür verdiği bir insanı niye ölmesi noktasında bir dua edebilirim ki?
1: Ama orada hakkını veriyor. Diyor ki ben 2005 yılından beri diyor iktidarı çok ağır eleştirdim. Bir gün bir iktidar yandaşı bana sosyal medyadan şuradan buradan açıktan inşallah geber demedi diyor.
0: Bak, diyen
1: siz
0: de, diyen,
1: nasıl bir mayanız var
0: bak,
1: sizin
0: diyor ya. Bak diyen de bir günah işlemiştir. Diyen de terbiyesizlik yapmıştır. Ben ama hakkını verdim. Bir bu cesaretinden dolayı mevzumuz Yılmaz Özdil değil. O bir numunelik önemli bir
1: tamam,
0: nokta ama.
1: Tamam.
0: Çünkü belli bir kesimin çok saygı duyduğu vakti zamanında çok sevdiği bir kesimler birisi. En çok Türkiye'de okunan yazarı ya. Bu bir gerçek.
1: Evet.
0: Oldu kabul et ya. Yılmaz, tamam. Bekir Coşkun'dan sonraki sitcom yazarı. Peki bu adam bunu söylediğine göre artık bir aklınızı başınıza toplayın ya. Yani
1: buradan bu çağrımızı yapalım.
0: İBAN'ı koyuyorum. Al buyurun. Ben burada bana para verin. Para yok. Ulan gitsin sorsan o kadar para isterken iyi de o paraları bir eşeleyin bakalım. Defteri açın bakalım ne çıkacak orada.
1: Bu kadar yolsuzluk soruşturmasını
0: Özkan Yıldım. Ne kadar? 110 milyon bir para değil ya. Özkan Yıldım sana gönderdiği para 10 milyon TL.
1: 300 tırı mı vardı? Kaç?
0: 300 tırı vardı. 5 tır gönderse kurtarıyorsun.
1: Bütün partiyi sırtlar.
0: Tabii canım. Bir de o ya
1: taşınmaya da yardımcı oldu.
0: El koydular ya 3 tane villa. 15 milyonu aldı. 1,5 milyar.
1: Ne oluyor?
0: Ben sonra 5 sene götürür sizi ya yeni parti.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Satsın kullansın.
1: Bak bugün Akşam Gazetesi'nin manşeti çok kıymetli, çok önemli. Üsküdar Belediyesi'ndeki kentsel dönüşüm işinde. Gelirken ben uçakta baktım abi gazetelere. Kentsel dönüşüm meselesinde Üsküdar'da kurulan Kent AŞ adındaki işletmenin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetle bazı şeyleri halloluna koyduğuna ilişkin iddialara derli toplu bir haberle okurlarıyla buluşturmuş Akşam Gazetesi. Ya o kadar vicdansızlık ki, yani kentsel dönüşüm tamam, şey eksik bilirkişi raporunda, işte perde betonda yırtılma var falan mesela. Ya hani bunu bile ya
0: abi ya.
1: Ha ama dün mesela Sözcü dün hangi manşetle çıkmıştı? Yeni partiye geçişi engellemek için gözdağı veriliyor belediye başkanlarına. İlk hamle ya. Sinem Dedetaş. İkinci

0: hamlede İYİ Parti'ye, pardon, Yeni Parti'ye geçmeyeceğini açıklayan Etimesgutlu, bizim artist var ya bir tane. Etimesgut şey. Belediye Başkanı, artist. O artisti aldılar.
1: Erdal Beşikçioğlu.
0: Evet, ikinci hamlede oldu. Hani engel oluyorlardı. Neyse, bugün gazetelerde hem Etimesgut'taki usulsüzlüklere ilişkin Hürriyet, Milliyet, Türkiye gazeteleri

0: ama be Hikmet abi
1: hocam
0: ya.
1: Bak, aynen aynen o dönemde.
0: Yeni partiye geçişlerin önünü kapatmaya çalışıyorlar.
1: Bak, bir de şu var. Bu aklı Selim'e, aklı Selim muarızlara ya da aklı Selim muhaliflere tekrar buradan seslenelim bence. Bak bu da güzel bir mesele oldu. Şimdi sürekli biz her gün bundan bir parça, bir bukle, bir şey anlatıyoruz. Hı hı. Ne zaman ki bir ortada bir muhalif ses var. O muhalif sesin direkt olarak hiçbir şekilde yalanlayamayacağımız bir haber olduğu zaman zaten konuşamıyoruz dayı. Konuşamazsın. Adam direkt ortaya koydu. Dedi ki bu dedi bir su dedi. Bu kadar dolu. Ne diyeceğim ben buna? Evet evet. Ya çok gerekli bilgi değil. Ama tamam doğru. Öyle şeylerle geliyorlar ki biz her sabah yaptığımız şeyde o var. Yani niye sosyal medyayı çok konuşuyorsun? Sosyal medya üzerinden Türkiye'de bir algı yönetiyor adam. Artık yeni medya böyle bir şey. Yeni medya dediğimiz şey yeni parti değil ha. Yeni parti yeni medyası da böyle bir şey. Sosyal medya üzerinden gidiyor.
0: Doğru.
1: Yani sen burada gazeteden 5 milyon okutuyorsun. Sosyal medyadan 1 milyon okutuyor adam. Evet. İşte o yüzden onu söylüyoruz. Aklı Selim şunu gerektirmez mi? Kaç yıl oldu abi? Neredeyse bir çeyrek asır. Ve her defasında neden çeyrek asırdır dayak yiyorumu sorgulamıyorsunuz. Diyorsunuz ben buyum. Ben küfrü inat. Teşvikte hata olmasın. Mekke müşrikleri gibi. Ben küfrü inadım. Ya arkadaş bu doğru. Bu adam doğru adam. Bak. Adamlar bunu kabul ediyor. Sen de biliyorsun değil mi? Eşin kabul ediyor değil mi? Çocuğun kabul ediyor değil mi? Senin hocan kabul ediyor. Avrupalı kabul ediyor. Bu adam doğru adam. Bu adam bu ülkeyi bağımsızlaştırdı değil mi diyorsun? Ne diyor dese? Olabilir. Evet. Doğru. Evet. Bir daha böyle adam gelmez gider. Ha. Ama oy vermeyeceğim.
0: Tamam.
1: Bu ne ben... biliyor musun? Bu aynen küfrü inat. Yani Mekke müşrikleri. Diyor ki ya Peygamber Aleyhisselam burada bir mucize gerçekleştirdi. Elinden su aktı ya dedi. E sen gördün mü? Doğru. Peygamber midir? Evet peygamberdir. Yani hayır Müslüman olamam. Niye? Atamın dinini bırakamıyorum. Evet. Bunun ismi küfrü inat.
0: Şimdi
1: hocam bundan vazgeçin
0: şunu
1: lan.
0: Şunu Hikmet Bey az önce söyledi. Teşbihde yani teşbihte hata olmaz dedi.
1: Bunlar da müşrik
0: dolayısıyla
1: gibi yani.
0: Tam da evet, üstüne tamam. Geldi. Abi süremizin.
1: Adam doğru adam.
0: Süremizin sonuna geldik ha, geç Hikmet başlattım. Abi.
1: Evet.
0: Şu görülüyor mu Kubilay? Görülüyor değil mi? Efendim biz kalemlerimizi unuttuk.
1: Pes ya buraya mı getirdik?
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz kalemlerimizi İstanbul'da unuttuk. Ama bizim öyle bir kurumsal iletişim direktörümüz var ki Ömer Faruk Sarımermer.
1: Onu getirdi.
0: Getirdi.
1: Helal olsun.
0: Getirtti. Evet. Buradan sevgili kurumsal iletişim direktörümüzü bir kere daha almış olalım.
1: Bu arada bir şey gönderdim.
0: Kalemlerimizde.
1: Ebrar sitesiyle ilgili fotoğraf var. Bizi, görüntü var mı? Bizde yok değil mi orada?
0: Nerede
1: öncesi,
0: abi?
1: Öncesi ve sonrası diye Ömer Faruk göndermiş. Müthiş bir şey ama... Tabii bunu hazırlayamadık. Öncesi ve sonrası diye.
0: Onu gün boyunca tabii, yayınlarımızda
1: bildirdim yani.
0: Ve dahi yarın yine o dirençli şehirler zirvesinde.
1: Evet inşallah.
0: Güçlü evet, kuvvetli şehirler zirvesinde bol bol göreceğiz.
1: Akşam
0: yapılanlar
1: esas mesele
0: ortada.
1: Var.
0: Esas mesele de.
1: Murat tamam. Özer de akşamleyin.
0: Var.
1: Evet.
0: Bayağı dolu dolu bir Kahramanmaraş programı.
1: Koca ekip geldik buraya ya.
0: Çok kalabalık
1: kimse kalmadı.
0: Çok kalabalık geldi.
1: Hayır kanalda kimse kalmadı.
0: Eyvallah. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi.
1: İnşallah.
0: Allah izin verirse İnşallah. İstanbul'da stüdyomuzdan
1: evet.
0: Sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle bir kere daha cumanızı tebrik ederiz. Hayırlı cumalar
1: hocam,
0: olsun.
1: Hocam burada bir daha şahit
0: cumanız mübarek
1: bir şiir
0: olsun.
1: Oku da gönder abi. Şahit tepesindeyiz ya. Birkaç cümle bir mani oku.
0: Şey ben yapmayayım, bir hazırlığım yok şimdi.
1: Bende de yok ha. Ama ben bir tane buradan Maraş usulü.
0: Maraş usulü söyle hadi.
1: Kebabı köz öldürür, güzeli göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Şairler Tepesi'nden selamlar.
0: Şairler Tepesi'nden manili kapalı.
1: Tamam.
0: Efendim günün manşetini Eyvallah. Burada noktalıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz.

0: Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te. Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim bugün çok özel bir şehirdeyiz. Çok özel bir şehrin çok özel bir noktasında bulunuyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Deprem felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti ve şehirde yaşanan bu mucizevi değişimi, dönüşümü konuşacağız. Biz burada Türk medyanın Dirençli Şehirler Zirvesi sebebiyle, münasebetiyle burada bulunuyoruz. Ve sevgili Belediye Başkanımız, Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Fırat Görgel'le esas meselede Maraş'ın dününü, bugününü ve deprem sonrasında yaşamış olduğu değişimi konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Yani biz sizi misafir ettik ama siz buraya da biz de misafir olmuş olduk.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Başından beri zaten Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem olduğu günden beri tüm Türkiye'nin yüreği zaten burayla, Maraş'la sizinle atıyordu. Hepimizin duaları sizinleydi. Görebildiğimiz şey şu oldu. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir değişim var. Bir mucizeye tanıklık ediyoruz neredeyse. Siz bunu bekliyor muydunuz önce bir yerel yönetici olarak?
1: Yani şimdi aslında dışarıdan gelenler bunun çok daha iyi farkında. Hatta yurt dışından gelenler bu işi nasıl yaptığımızla alakalı, nasıl yapıldığıyla alakalı çok ciddi manada sorular soruyorlar bize. Ben yani burada yaşayan, yani tüm yaşamını neredeyse burada geçirmiş biri olarak o ilk anına, depremin ilk anına şahit olan biri olarak depremin ilk anında enkazların hemen hemen çoğunda bulunmuş biri olarak ben 3 yıl sonra bu seviyeye geleceğimizi söyleselerdi bana ben inanmazdım tabii ki. Ama Türkiye gerçekten burada çok büyük bir iş başardı. Yani sadece Kahramanmaraş olsaydı belki İş biraz daha kolay olabilirdi ama Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş çok ciddi bir yıkım. Diğer 7 ilde ciddi yıkımlar. Yine bu kadar olmasa da oralarda da yıkımlar. Toplam 11 ili etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Yani bana biri söyleseydi 3 yıl sonra böyle bir şey olacağını, yani şehrin bu

0: hale geleceğini ben inanmazdım. Çünkü gerçekten 84 binden fazla bağımsız bölümden bahsediyoruz. Sadece bununla bitmiyor olay. Altyapısı, şimdi üst yapısı, yolları, hastaneleri, okulları, öğrenci yurtları, kamu binaları, yani olayın sadece tek bir yönü olsa, belki konut yapmaktan ibaret olsa, belki o da anlaşılabilir diyeceğim. O bile çok zor. Tüm deprem bölgesinde 455 bin konut, işte dediğim gibi kamu binaları, altyapılar, üst yapılar, gerçekten çok büyük bir iş başarıldığını düşünüyorum. Yurt dışından gelenler özellikle çok şaşırıyor. Özellikle Japonya'da bir, biliyorsunuz onlar da bir deprem ülkesi ve sık sık da bir araya geliyoruz. Sağ olsunlar burada önemli desteklerde de bulundular. Ama onlar, yani Türkiye'nin 3 yılda bu işi bu noktaya getirmesine çok ciddi manada şaşırıyorlar. Diğer Avrupa ülkeleri için de böyle.
1: Siz gelen bunu neye bağlıyorsunuz peki başkanım? Yani burada nasıl bir irade ortaya konuldu da bu başarıldı?
0: Türkiye'nin biliyorsunuz böyle bir aksiyon alma kuvveti her zaman var. Ben başta da aslında bu işin doğru organize edildiğini düşünüyorum. Yani koordinatör bakan gönderilmesi, koordinatör valiliklerle sürecin tanzim edilmesi, orada tüm kurumların bu şehirlerde hemen vaziyet alması ve bakanlıkların güçlü irade ortaya koyması aslında yani o dönemin düğmenin doğru iliklenmesiyle aslında bu süreç doğru bir şekilde başlamış oldu. Ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın o sarsılmaz iradesi, yani hiçbir zaman geri adım atmadı. İşte çok para gitti, çok burada acaba biraz geri adım mı atsak demedi. Allah var, şu an itibariyle bile yatırımların hepsi, ilgili bakanlıklarımızla görüştüğümüz yatırımların hepsi peyderpey vücuda gelmeye başladı. O anlamda ben bu iradenin çok önemli olduğuna inanıyorum bir defa. Yani eğer orada çekingen davranılsaydı, yani ekonomik kaygılar ön plana alınsaydı, belki de bizim bu sürecimiz 10 yıl, 15 yıl belki o süreçleri kapsayacaktı. Nitekim bunlar aslında önceki dönemlerle, yani diğer deprem ülkeleri ve afet yaşayan ülkeler ve ülkemizde daha önceki dönemlerde yaşanan afetlerle karşılaştırmak lazım. Biliyorsunuz 99 yılındaki Düzce depreminde devlet böyle bir aksiyon alamadığı için çok büyük sıkıntı, uzun bir zamana yayılma ve insanların çok ciddi manada mağdur olması söz konusuydu. Şimdi 3 yıl içerisinde Allah'a şükürler olsun biz hemen hemen tüm insanımızı konutlarına ulaştırmış durumdayız. Çok az kaldı. İnşallah onları da çok yakın zamanda ulaştırmış olacağız.
1: Ne kadar kaldı
0: olacağız.
1: Toplam Kahramanmaraş'ta?
0: Bazı bölgelerde bir ay.
1: Konteynerlerde kalan, yani mağduriyeti devam eden vatandaşımız
0: 3 bin konteyner gibi bir
1: 3 bin kadar.
0: Ona yaklaşık.
1: Ne kadardı deprem başında?
0: 25 binlerde falan.
1: 25 bin. Çadırda yani, kalanlar?
0: Çadır ilk zaten çadır bir süreç böyle, şöyle başladı. Önce çadırlar teslim edildi. İnsanlar çadırlarda yaşam sürmeye başladı. Hemen kısa bir zaman sonra konteynere geçildi. Yani çadır
1: bu süreç
0: ve
1: konteyner. Bir yıl kadar.
0: Hayır. Konteynere geçirme süreci birkaç ay sonra konteynerler.
1: Yani Kahramanmaraş'ta ya oldu tabii ki. Çadırda depremin hemen sonrasında çadırda kalan vatandaşlarımız çok
0: birkaç
1: az bir süre
0: yani
1: sonra
0: birkaç aydır
1: konteynerlere geçtiler. Evet. Konteynerlerden de bugün artık 25 binlerden 3 binlere düşmüş durumda.
0: Tabii. Geçen seneden beri teslimlerimiz devam ediyor. Zaten geçen sene büyük bir kısmını teslim ettik konutlarımızın. İnsanlarımız oturmaya başladı. Şu anda biliyorsunuz şehrin dokusunu korumak anlamında rezerv alanlarımız var. Yani da şehir merkezlerine yaptığımız binalar var. Onlarda bazılarında yine teslimatları gerçekleşti. Bazı bölgelerimizde bir ay sonra teslimatlar gerçekleşmiş oluyor. O yüzden süreci yıl sonu itibariyle biz tamamen bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Yıl sonunda bütünüyle evet. Bitirilmiş olur.
0: Tabii.
1: İnşaat faaliyetleri bitmiş olacak.
0: İnşaat faaliyetleri bitmiş olur.
1: Yani bu söylediğiniz şey çok inanılmaz bir şey.
0: Evet.
1: Yani Kahramanmaraş gibi depremin merkez üssü olan.
0: Tabii,
1: Pazarcık'tı çünkü tabii. Burası merkez üssü.
0: İki depremin de merkez üssü
1: evet,
0: burası.
1: Evet, iki depremin de merkez üssü olan bir şehir şu anda bütünüyle ihya edilmiş durumda. Zaten biz gün içerisinde sokaklarını, caddelerini gezdik. Pek çok sıkıntının halli olduğunu gördük. Bazı sıkıntılar var. Biz buraya gelirken vatandaşlarımız da bize mesajlar yazdılar. Lütfen.

0: Başkanımıza şunları iletindiler. Bunları soracağız ama siz şimdi Kahramanmaraş'ta doğdunuz, büyüdünüz. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumak için geldiniz. Bu sebeple İstanbul'da bir süre bulundunuz. Ama sonuçta Maraş'ta doğup Maraş'ta büyüyen bir insansınız. Depremde hepimiz çok üzüldük, çok ağladık. Elbette siz bizden çok çok daha fazla şeyler hissetmişsinizdir. Maraş depreminde sizi en çok etkileyen, unutmadığınız, yani bu bizi çok yaraladı işte dediğiniz bir şey var mı?
1: Aslında birden çok hadise var. Ben şimdi ilk anda teyzem benim vefat etti depremde. O yüzden teyzemin bulunduğu enkazdaydım. Neredeyse günümün tamamına yakınını orada, yani teyzemin enkazdan çıkana kadar oradaydım. Orada tabii unutmadığım anlar var, enstantaneler var. Depremin ilk anında çok fazla vatandaşımızı dışarıya çıkarttık. Yani o yardım faaliyetlerinin içerisinde herkes bir şekilde hem yakınlarına ulaşıyor, normal vatandaşlar da yardıma koşuyor. Yani yakınlar olmayan vatandaşlar da o yardımın içerisinde. Oradan çıkarttığımız insanların tabii ki halleri halen gözümün önünden hiç gitmiyor böyle. Böyle yardım faaliyetleri içerisinde şuna çok dikkatimi çekmişti. Özellikle yaşlı kesimde şunu çok görmüştüm mesela teyzelerde, amcalarda. Yardım götürdüğünüzde bizde var deyip olmayana verelim şeklinde çok sayıda insanla karşılaştım. Yani depremin çok iyi örnekleri var. Yani çok iyi vatandaş örnekleri var. Tabii ki mutlaka kötü ve ne yazık ki hiç görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz örnekleri de vardır ama ben genel anlamda bu örneklerin çok değerli olduğuna inanıyorum açıkçası. Bunların hiçbiri aslında gözümün önünden gitmiyor. O depremin ilk anında tabii biz biliyorsunuz Emniyet Müdürlüğümüzde koordinasyonu yaptık. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bey, Devlet Erkan'ı geldiler. Orada toplantı anında bu sefer Defne depremini yaşadık. O an gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Yani gerçekten birçok anı aslında depremle gözümde özdeşleşmiş anlar var. Tabii o ilk an hiç gözümün önünden gitmiyor. Çocuklarımla beraber artık ne olacaksa olsun dediğimiz. Çünkü ben bu depremi hiçbir şeyle karşılaştırmıyorum. Hiçbir afetle karşılaştırmıyorum. Yani bu artık o sallanma anı insanlarda şu ruh halini doğru diye birçok arkadaşımda duydum. Ya artık o kadar tedirginlik, o kadar korku hali, o kadar uzun sürdü ki ya ne olacaksa olsun. Herkes o seviyeye kendini getirmişti. Zaten büyük ihtimal zannedersem bir 20-30 saniye daha sürseydi neredeyse yıkılmayan yer belki de kalmayacaktı. Öylesine güçlü bir depremdi. Bunu ifade edebilirim açıkçası. Yani birçok enstantane var ama deprem yardımlarında gösterilen o iyi niyet gözümün önünden hiç gitmiyor yani.
0: Şimdi Kahramanmaraş özel bir yer. Farklı etnik kökenden insanların yaşadığı, farklı mezhepten insanların yaşadığı bir yer. Bu yüzden de 80 öncesinde de üzerine çok fazla operasyon çekilmiş şehirlerimizden birisiydi. Fakat yani depremden sonra şunu gördük. Burada hangi mezhebe mensup olursanız, hangi etnik kökene sahip olursanız olun, deprem herkesi aynı anda etkiliyor ve herkesin toplumun o anda dayanışma içinde olması gerekiyor. Doğru. Bu dayanışma bilincini ortadan kaldırmaya yönelik bazı faaliyetler, kötü faaliyetler oldu aslında deprem esnasında. Bazıları da o esnada devlet çöktü dediler ve bunun üzerine bir propaganda inşa ettiler. Bu Kahramanmaraş üzerine nasıl etkili oldu?
1: Bakın deprem uzaktan yorumlanacak bir şey değil. Yani deprem psikolojisi uzaktan algılarla yürütülecek bir şey. Bu çok yani artık bunu ifade etmekte de çok zorlanıyorum açıkçası. Yani bundan daha çukur bir ruh halinin olacağını düşünmüyorum. O gün yaşananlar çünkü adeta bir kıyamet, küçük kıyamet diyebilirsiniz. Yani o anın, o insanların hepsinin kendini muhtaç hissettiği bir zaman diliminde ne yazık ki işte bu korkudan biz tabii sonrasında görüyoruz. O korkuyu bile görmezden gelip buralarda farklı duygu halleriyle rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ne yazık ki hissettik. Nitekim şimdi 3 yılın sonunda her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Yani milletimiz sağ olsun

0: İyi niyetli vatandaşlarımız 81 ilimizden bize koştular. Buraya geldiler. Maddi olarak güçleri yettiğince imkanlarını sonuna kadar kullandılar. Manevi olarak zaten dualarını bizden hiç eksik etmediler. Biz bunu biliyorduk ama ne yazık ki bu işin her zaman bir şov tarafı, bu işin her zaman bir öne çıkayım şeklinde kaygı duyanları olmuştur. Ve bugün işte ne yazık ki ayanmayan ortada. İnanın ki şunu çok net ifade edeyim. Gerçek yardım eden hiçbir insan bu işin bu şekilde yapmadı bunları.
1: Reklamını asla yapmadı.
0: Reklamını yapmadı. Yani insanlara duyururken de reklamını yapmadı. Onları biz biliyoruz zaten. Yani bu deprem bölgesinde kimlerin ne yaptığını. Bakın cemaatler, vakıflar, STK'lar buradaydı. Sağ olsunlar yemek getirdiler, enkaz kaldırdılar. Onlar buradaydı. Ama onlar değildi. Onlar gördüklerimiz değildi. Veya bize gösterilmeye çalışanlar değildi. Değil.
1: Bazıları dediler ki biz yardım yaptık. Evet. Fakat deprem bölgesindeki şehirler gittiler. Bize rağmen AK Parti'ye oy verdiler, evet, dediler. Şimdi bu mesela bazı ünlü sanatçıların falan böyle beyanları da var. Açıkça böyle şeyler söyleyenler de oldu. Siz depremden sonraki olan bir belediye seçiminde belediye başkanlığı kazandınız. Bazılarının beklentisi özellikle AK Parti'nin elindeki belediyelerin tamamını kaybetmesiydi. Siz AK Parti belediyesi olarak depremden sonra tekrardan kazanmayı başaran bir belediye başkanısınız. Kahramanmaraş halkının size teveccüh göstermeyeceğini düşünüyorlardı. Yani bu ifadeyi. Evet. Şu anda Kahramanmaraş halkıyla aranızda nasıl bir diyalog var?
0: Ben vatandaşlarımızla çok iyiyiz. Yani öyle Allah şükürler olsun iyi bir diyalogumuz var. Tabii bizim eksiklerimiz var, hatalarımız var. Daha yapacağımız işler var. Bunları ama açık yüreklilikle ben vatandaşlarımızın her zaman içerisinde gezen biriyim. Çünkü zaten dediğim gibi benim hep burada geçti hayatım. Bazıları yeğeni olarak görüyor, bazıları evladı gibi görüyor, bazıları kardeşi gibi görüyor. Yani öyle bir diyalogla yaşayan biriyim. Ben ilk defa bu dönem belediye başkanı oldum tabii ki. Şunu ifade etmek isterim. Bakın, hiçbir şekilde ben ön yargısız bir şekilde partili partisiz ayrımı yapmaksızın şuna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın biz daha önce de depremler yaşadık, afetler yaşadık. Bakın 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen depremden sonra devletin bu denli reaksiyon göstermesi, aksiyon alması bizim milletimizi gururlandırmalı. Yani her türlü ön yargıdan uzak bir şekilde. Çünkü bunu bir siyasi saikle söylemiyorum. Zinhar bundan utanırım söylerse. 99 depreminde biz bu reaksiyonu gösteremedik. Vatandaşımızı mağdur ettik. Vatandaşımızı günlerce mağdur ettik. Depremde toplanan paralarla başka şeyler yaptık. Yani ama devletimiz bugün depremde toplanan paraların 100 katını da harcayarak vatandaşının direkt hayatına dokunuyor. İlk gününden beri hayatın içerisinde.
1: Şu an toplamda bu deprem bölgelerinde yaklaşık devletin harcadığı para
0: 92 milyar dolar.
1: 92 milyar dolar.
0: Ve bu sene sonu itibariyle beraber 100 milyar dolardan fazla olacak. Hatta Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre 255 milyar dolara mal olduğu söyleniyor. Yani dolaylı etkileriyle beraber. Dolaylı etkileriyle
1: ama
0: beraber.
1: Devletin bütçesinden çıkmış şu anda buradaki 100 milyar faaliyetleri, altyapı faaliyetlerine, tabii, inşaat faaliyetlerine harcanan para yaklaşık 100 milyar dolar. İnanılmaz. Şimdi Maraş'ta vatandaşlarımızın şikayetlerinden bir tanesi altyapı sürekli sokakların kazıldığıyla alakalıydı. Sanırım geniş bir altyapı şebeke inşaatı var şehirde. Ne durumdayız bu konuda?
0: Şöyle ifade edeyim. Biz tabii göreve geldik. Aslında Kahramanmaraş 2023 depremlerinden önce de altyapısı çok eski bir şehir. Yani 50 yıllık, 60 yıllık hatta 70 yıllık altyapılarıyla idare edilen bir şehir. O yüzden de %55-60 civarında bir kayıp kaçak oranıyla bu hizmet sağlanmaya çalışıyor. Ne demek istiyorum? Kaynaktan 100 litre suyu veriyoruz. O 100 litre su 40 litre olarak vatandaşın musluğundan çıkıyor.
1: Yani tabii, su konusunda inanılmaz zengin bir şey.

0: değil.
1: Çok olmasının bize bir faydası yok o anlamda.
0: Altyapı olmayınca.
1: Eğer altyapı yapmazsanız, o suyu getirmezseniz su istediğiniz kadar çok olsun bir işinize yaramaz yani. Ve bunu elektrik maliyeti olmadan getireceksiniz, cazibeyle getireceksiniz. Ondan sonra deprem oldu ve depremden sonra bu rakam %80'lere çıktı. Yani biz 100 litre kaynak gelen suyu 20 litresine aktabildik musluklarımızdan. Ve sağ olsun da Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok ciddi bir kaynak sağladı. Kendi öz kaynaklarımızla da beraber şu anda 20 milyar Türk lirası para harcıyoruz. Altyapıda %60'lara geldik. Bu sene yol, yani üst yapıdan altyapı daha bitmediği için üst yapıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene üst yapının da %60'ını bitireceğiz. Seneye yaz ayları itibariyle tüm altyapımız ve üst yapısı bitmiş olacak. Ama biz burada bu işlemi yaparken de artık üst yapıyı eski mantıkla yapmıyoruz.
0: Evet.
1: Kaldırımlarımızı son derece modern, refüj çalışmalarımızı, aydınlatma çalışmalarımızı ve asfalt çalışmalarımızı hepsiyle beraber. Yani Kahramanmaraş o anlamda da bir kimlik değiştirecek iş.
2: Yani depremde yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak yerine şehir baştan yeniden imar ediliyor.
1: Evet. Aynı her zamanda şeyle altyapısıyla, asfaltıyla, refüjüyle, kaldırımıyla yeniden yapılmış bir şehir olacak.
2: Efendim şimdi yarın Türk medyanın düzenlediği dirençli şehirler zirvesi olacak ve siz de orada olacaksınız. Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da burada ana konuşmacı olacaklar ve bir sunum yapacaklar. Şehirde, yani bir deprem geçirmiş şehir, dirençli şehirler zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bu ne demek Sayın Başkanım?
1: Şimdi bu deprem şehirleri, özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman artık tüm şehirlere örnek şehirler bir defa. Yani gerçekten burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın uygulamış olduğu politika ben çok değerli görüyorum. Şu anda bu şehirler yapı stokunun en az %10'unu, bazı illerimizde 15'ini, 20'sini yenilemiş durumda. Yani ne demek istiyorum? Biz artık deprem gerçeğiyle fiziksel anlamda da yüzleşmeye başladık bu şehirlerde. Bu şehirlerde yapılan bu imalatların tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. O yüzden bizim bunu vatandaşlarımıza iyi anlatmamız lazım. Kentsel dönüşümü iyi anlatmamız lazım. Bu dönüşümün her şeyden daha önemli olduğunu iyi anlatmamız lazım. Vatandaşın devletle işbirliği içerisinde bu dönüşümü mutlaka tamamlaması gerektiğini iyi anlatmamız lazım. Bu şekilde dirençli, sağlıklı ve hatta konforlu şehirleri oluşturabileceğimize inanmamız lazım. Ama vatandaş devletle el ele vermeli burada. Aksi halde bakıp biz diyorum 6 Şubat'ta herkes büyük bir travmayla karşı karşıya kaldı. Çocuklarımızı kaybettik. Evlatlarımız, anne babalarımız, yeğenlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız gitti. Ve bunların hepsi gerçekten Türkiye'nin belki de bu noktada ihmallerinin de sonucuydu. Yani bakın AK Parti'nin en iyi yaptığı işlerden biri bu dönüşüm çalışmaları. Ben bunun çok değerli olduğunu inanıyorum. Çünkü belki de bu dönüşüm çalışmaları yapılmasa şehirlerde çok daha büyük
2: yıkımlar gerçekleşecek.
1: Yıkımlarla karşılaşacağız.
2: Çok daha.
1: Şimdi Kahramanmaraş o anlamda bir örnek örnek şehirlerden bir
2: model inşa ediyor Kahramanmaraş'ta yani.
1: Biz yerel yönetimler olarak çevre şehirciliğin çıktığı andan itibaren bizim kentsel dönüşüme devam etmemiz lazım. Yani burada yenilenmeyen, yani teknik anlamda dört dörtlük olmayan, tek bina kalmayana dek dönüşüme devam etmemiz lazım. Bu bizim için bir zorunluluk artık. Bunun ihmal edilmesinin veya bunun geciktirilmesinin burada devletten kaynaklı olsun, milletten kaynaklı olsun fark etmez. Ama bu anlaşmanın bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve dirençli şehirler oluşturmamız lazım bizim bir an önce. Yoksa bedelini çok ağır ödüyoruz. Bakın 100 milyar dolar harcamışsınız, harcarsınız. Önemli değil. 250 milyar dolara mal olmuş, mal olur. Önemli değil. Ama bir tane insanımızı gelir getiremiyoruz. Bir tane çocuğumuzun o gözyaşını silemiyoruz. Anne babamızın gözyaşını silemiyoruz. Bunların bedeli çok büyük oluyor. Dediğim gibi maddi manevi. Biz o anlamda bu dirençli şehirler programlarının bunların vatandaşa iyi yansıtılması, yapılan işleri sizler görüyorsunuz. Gerçekten şehirler her anlamda artık kimlik değiştirmeye başladı. Bunu vatandaşlarımıza anlatacağız bu programlarla.
2: Evet, şimdi şehrimiz üzerinde bir yandan da drone kameramız geziyor. Şehirdeki dönüşümü aslında geceliğin çok da ışıklar içerisindeyken Kahramanmaraş çok daha güzel bir şekilde yansıtabiliyoruz. Toplam ne kadar bir inşaat yapıldı Kahramanmaraş'ta? Toplam konut sayısı nedir?
1: 84 binden fazla bağımsız bölüm inşa ediliyor, edildi ve ediliyor.
2: Köyler var.
1: Köy evlerimiz, işte konutlarımız, iş yerlerimiz.
2: Tarihi yani eserlerimiz ihya edildi.
1: Evet, kültür varlıklarımız, okullarımız. Yani şu anda da artık %90'dan fazlası aslında bu işin bitmiş durumda. Dediğim gibi yani yapı stokumuzu...
2: Zaten bu senenin sonuna kadar... Söz vermiş oldunuz
1: tabii,
2: başkanım.
1: Tabii. Şimdi biz şöyle, bu senenin sonuna kadar TOKİ ve Emlak Konut, hatta bu senenin sonuna kalmadan işlerini burada bitiriyorlar.
2: İnşallah.
1: Biz altyapıyla ilgili bu sene sonu itibariyle %75'leri buluyoruz. Bu anlamda artık işin süsleme tarafları kalıyor. İnşallah sene ortasında, kış aylarından sonra biz artık son rütüşlerimizi yapacağız. Bu sadece belediye için değil, emlak konut veya TOKİ için değil, hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerli. Neredeyse okullarımız artık bitme noktasına geldi. Çok az bir okulumuzun yenilenmesi kaldı. Yine KYK yurtlarımızın hepsi bitti şu anda. İşte bu sene sonu itibariyle yeni stadımız yapılıyor. O anlamda o bitiyor. İşte yeni başlayacak yatırımlarımız var. Allah nasip ederse kapalı spor salonu gibi yatırımlarımız var. Yani bu sene sonu itibariyle dediğim gibi imalat işlerinin çoğunu bitirmiş olacağız inşallah.
2: Şimdi deprem üzerinden felaket tellallığı yapan bazı kişilerin söylediği söylemlerden bir tanesi de deprem bölgesinin demografisinin değişeceği yönündeydi. İşte buradan Maraşlar göç ettiler ve geri dönmeyecekler, yerlerine başkalarını getirecekler denilmiş. Tabii o zaman Suriye mülteciler meselesi çok yoğun gündemdeydi. Yani Suriye devrimden sonra bu gündem tamamen değişmiş olsa da o gün kullandıkları argümanlardan biri buydu. Kahramanmaraş halkından ne kadarı geriye döndü ve şu anda göç ne durumda?
1: Bu noktada en az bu sıkıntı yaşayan şehir Kahramanmaraş açıkçası. Maraş'ın bir şöyle bir özelliği var. Önce onu bir aslında tespit etmek lazım, söylemek lazım. Kahramanmaraş ne göç veren ne de göç alan bir yer çok fazla. Yani çok fazla göç de vermez, çok fazla göç de almaz. Yani biraz kendi
2: ama bir sanayi şehri sonuçta.
1: Sanayi şehri ama buna rağmen bizim göçlerimiz ilçelerden il merkezine, il merkezinden ilçelere şeklinde olur. Yani kırsaldan kente, kentten kırsala şeklinde. Çok fazla diğer illerden bize göç olma. Bizim vatandaşımız da çok fazla diğer illere gitmez. Bu anlamda biraz o homojen bir yapı yani açıkçası. Bu bugünün meselesi değil. Bu yıllarca böyle bir tarihi var Kahramanmaraş'ımızın. Şimdi depremden sonra da bizim bildiğimiz bizim depremden önce 1.170.000 nüfusumuz vardı. Depremden sonra bu rakam en son sayımda bu rakam 1.146.000. Bu ne demek oluyor? Orada bir 24 bin eksiğimiz var. Zaten biliyorsunuz 13 bin vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Bunları karşılaştırdığımızda geçen sene Tekirdağ'dan sonra nüfus artışı olan en yüksek il Kahramanmaraş oldu. Türkiye'de ikinci nüfus artışı oldu. Bunları hepsini bir araya getirdiğimizde Kahramanmaraş bu yıl itibariyle yapılacak sayımlarda deprem öncesi koşullarını karşılamış olur. Yani neredeyse hiç göç yaşanmamış bir haline alır. Nitekim bunu nereden biliyoruz? Öğrenci sayılarından biliyoruz. Öğrenci sayıları vefat eden yavrularımız yani depremde vefat eden yavrularımızı çıkarttığımızda hemen hemen deprem öncesi sayılara kavuşmuş durumda. Yani bu Kahramanmaraş'ın biraz yapısıyla alakalı. Ben kendi arkadaş grubumdan da biliyorum. Şu anda depremde giden hepsi hemen %95'i geri döndü.
2: Şimdi Sayın Başkanım, burası bir sanayi şehri. Türkiye'nin en önemli tekstil merkezlerinden birisi. Depremden önce böyleydi. Depremden sonra ciddi bir sıkıntı yaşadı. Öyle görünüyor ama Sonrasında sanayicilerimiz tekrar şehrin imar edilmesi, ayağa kaldırılması, ekonomisini ayağa kaldırması için nasıl bir gayret sarf ettiler? Şu an ne durumdayız?
1: Depremde sanayimiz çok zarar gördü. Vatan, yani gerçekten sanayicilerimiz onu

0: noktada hatırımdaki sayılarla söyleyeyim. 170 bin çalışanı varken 50 binlere falan düştü çalışanımız. Yani bu ne demek? %25 kapasite, %30 kapasiteye kadar düştüler. O noktada sanayicimiz gerçekten iyi bir aksiyon aldı. Ve hemen yapılarını inşa etmeye başladılar. Şimdi geldiğimiz noktada deprem öncesi işçi sayılarını yakalamış durumdalar. Hatta TOKİ'de ve Emlak Konut'ta çalışan işçilerimizi de eklediğimizde şeyden daha üsteler. Yani deprem öncesi işçi sayısından daha fazla işçi çalışıyor şu anda. O anlamda biz sanayi kapasite itibariyle eski kapasitesine ulaşıyor. Yani hatta deprem öncesinden ihracat rakamları anlamında da bir tık daha ileriye doğru geçiyor. Bu şu demek ama yani burada bir de kimlik değiştirme söz konusu açıkçası. Biliyorsunuz tekstilde şu anda bir durgunluk var. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde veya dünyada tabii böyle bir durgunluk var. Kahramanmaraş'ta tekstilde birinci şehir. Yani bu anlamda o sektörün kendi içerisinde yaşadığı zorluklar, yine mutfak metal eşyada Türkiye'de birinci şehir Kahramanmaraş, o sektörde de şu anda bir daralma söz konusu. O sektörlerin de yaşadığı zorlukları, kendi içindeki zorlukları hesaba kattığımızda aslında deprem koşullarını hemen hemen bertaraf ettiler diyebiliriz. Yani sanayicimiz orada çok büyük bir duruş gösterdi. Hızlı bir aksiyon aldı. Hemen yapılarını yenilediler. Yatırımdan geri durmuyorlar. Şu anda da koşullar tabii biraz ekonomik koşulların iyi olması halinde ben Kahramanmaraş'ta çok ciddi manada yatırımın yeniden hızlanacağını düşünüyorum. TÜSAŞ burada çok ciddi bir yatırım yapıyor şu anda. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Kahraman Kazan'dan sonra ikinci üssünü Kahramanmaraş'ta kuruyor TÜSAŞ'ımız. Bu anlamda belki de o kimlik değişimine bir katkı da sağlayacak. Tabii tekstilde şimdi teknoloji anlamında çok ileriye gidişler de var. Üretim anlamında farklılaşmalar da var. Hem tekstili koruyarak hem mutfak metal eşyalarını da koruyarak artı sektörler ekleneceğini düşünüyorum ben çok kısa zamanda. Kahramanmaraş'ın müteşebbisi diğer illerden belki de farklı olarak çok ciddi manada yatırımı seven bir müteşebbis. Ben birkaç yıl içerisinde bunu TÜSAŞ'la beraber çok da zenginleşeceğini düşünüyorum.
1: Efendim Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel konuğumuzdu Esas Mesele özel yayınında. Şu anda Kahramanmaraş'ta Türk medyanın dirençli şehirler zirvesi sebebiyle bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben umut dolu bir konuşma oldu. Güzel bir sohbet oldu Sayın Başkanım. Gerçekten Kahramanmaraş'ta bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Elbette halkımızın, milletimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve sizlerin yapmış olduğu önemli çalışmalarla biz de size çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Efendim Esas Mesele'ye kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra Esas Mesele ikinci bölümüyle yayına devam edecek. Saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim esas mesele özel yayını sebebiyle Maraş'tayız biliyorsunuz. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'nde Maraş bir model şehir haline gelmiş durumda ve yarın itibariyle Türk Medya'nın düzenlediği ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da özel konuk olarak bir açılış konuşması yapacağı zirve gerçekleşecek. Bu sebeple buradaydık. Birinci bölümümüzde Kahramanmaraş Belediye Başkanımızı ağırladık. Şimdi konuklarımızla birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Son derece önemli Türkiye'nin iç siyasetinde gelişmeler yaşanıyor. Çok kritik gelişmeler yaşanıyor ve bu kritik gelişmeleri alanında uzman isimlerle konuşacağız. Kimler peki bu defa konuğumuz? Star Gazetesi yazarı Resul Tosun. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Saftek Dergisi Genel Yayın Koordinatörü Özlem Coşan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Erkan Fıçıcı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Efendim burası Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi olarak bilinen bir yer. Biliyorsunuz Kahramanmaraş şairleriyle meşhur. Biz de programa başlarken tam da bu yerin ruhuna uygun olarak Resul abimiz bize şiirler okumaya başlamıştı. Aslında küçük bir parça oradan dinleyebilirsek. Hangisi? En son söylediğiniz Mevlana ile alakalı çok kıymetliydi. Öyle başlıyor.
1: Ya o Nasrettin Hoca'ya demişler ki bak Mevlana'nın koca bir mesnevisi var. Hoca da Konyalı ya. O demiş ki o özetlemiş sadece dört şeylik bir kıta ile. Gidi dünya eğri büğrü döner est. Dostun koyup düşmanını ezer est. Lale sümbül gömlek bulmaz giymeye. Kahpe soğan kat kat kaftan giyer est. Sonlarına es getirerek Mesnevi'ye gönderme. Evet. Farsçayı yaptı şu anda.
2: Doğrudur.
1: Yani toplumsal durumu gayet şey özet bir şekilde. Hatta yorumlayanlar diyor ki gidi dünya eğri büğrü döner est derken toplumdaki eğrilikleri, büğrülükleri, yolsuzlukların yanı sıra eksendeki o eğrilik var ya ona da işaret etti diyorlar gibi. Yani çok anlamlı bir şey üzerinde sadece konuşacaksak onun konuşacağını.
0: Tabii Türk Edebiyatı konusunda da Resul Tosun son derece önemli bir isim. Türkiye'de dergiciliğin öncülerinden birisiydi.
2: Üstadları.
0: Hala da öyle yazılarıyla bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Burası hani başlarken biraz böyle başlayayım istedim. Çünkü Şairler Şehri 7 güzel adamın olduğu şehir. Yani Karakoçların şehri. O açıdan da kıymetli bir noktadayız. Kahramanmaraş'ta biz deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmiş vaziyette buraya geldik. Şehirde siz de gezdiniz, gözlemlediniz. Önce o duygularınızı almak istiyorum. Kahramanmaraş'ta nelerin değiştiğine, dönüşüne tanıklık ettiniz?
1: Ben depremden kaç gün sonraydı bilemiyorum. Buraya geldik. Sadece buraya değil. Deprem bölgesinin tamamını Hatay'dan Adıyaman'a kadar Maraş dahil gezdik, gördük. O zaman da yine bu Şairler Tepesi'nde buluştuk dostlarla. Aradan geçen bu 3 sene içerisinde aslında ortada normal insanın inanmakta güçlük çekebileceği bir gelişmeyi, imarı ve ihyayı burada görüyoruz. Öncelikle tabii ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ancak Türkiye hakikaten bu deprem sonrası yürüttüğü bu imar ve ihya çalışmalarıyla sadece Cumhuriyet tarihi değil, bence şu anda dünyada inanılması güç bir harikulade bir başarıyı elde ettiler. Yani 3 sene içerisinde 500 bine yakın konutu ayağa kaldırmak. Bunu bugün değerli valimizle görüşürken Japonya'da bir seminerde bu rakamları verince Japonlar herhalde tercüman yanlış tercüme ediyor. Rakamlarda hata var diye inanamıyorlar. Bu kadar kısa süre içerisinde bu denli büyük bir başarıyı kabullenmek çok zor. Ancak bunu hakikaten devletimiz başardı. Yani devlet yok ahbap var diyenlerin tam tersini burada gelip deprem bölgesini gezenler bu gerçeği aynı el yakın bizzat görmüş ve yaşamış oluyorlar. Dolayısıyla biz emeği

0: Geçenlere teşekkür ve tebrik etmemiz, takdirlerimizi sunmamız gerekiyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu denli büyük başarının da aslında sırrı ben kendi medeniyet anlayışımdan yola çıkarak onun bereket kelimesiyle ben isimlendiriyorum. Normal tabiat kanunları dediğimiz sünnetullah'a uyarak insanlar bir imar faaliyeti yaptığı zaman inancı ne olursa olsun, itikadı, mezhebi, dini ne olursa olsun mutlaka belli bir noktaya gelir. Yani bugün batıdaki gelişme vesaire bu bizim sünnetullah dediğimiz tabiat kanunları denen çalışırsanız, dürüst olursanız vesaire başarıyı Cenab-ı Hak takdir eder. Ama bu başarıyı eğer inanmış insanlar yaparsa diğerlerinin 10 senede yapacağını inanmış insanlar 1 senede 2 senede yapar. Biz medeniyetimizde buna bereket diyoruz. 3 sene içerisinde deprem bölgesini ayağa kaldırmak, evet hakikaten günün gereklerini, teknolojiyi, her şeyi tamamında kullanıp bir de buna dürüstlüğü ve imanı eklediğiniz zaman bereket oluyor. Diğerlerinin inanamayacağı, 10 yıllarda yapamayacağını burada 1 yılda, 2 yılda yapıyorsunuz. Ve bu işin uzmanları bu kadar süre içerisinde nasıl bu gerçekleşti inanamıyorlar. Bu işte bunun adı kardeşim berekettir. Yani hani İslam tarihinde sosyalistler, Marksistler her şeyi ekonomiyle izah ederler de çeyrek asırda İslam'ın 3 kıtaya yayılmasını izah edemezler. Ekonomiyle izah mümkün değil. İşte bunun sırrı berekettir.
1: Evet. Teşekkür ederim hocam. Özlem hocam, siz de bütün gün Kahramanmaraş caddelerini gezdiniz, sokaklarını evet. gördünüz, tarihi eserlerini gördünüz, oradaki ihya çalışmalarına da tanıklık ettiniz. Sizin gözlemlediğiniz neydi peki? Bu 3 yılda değişen şey ne olmuş?
2: Evet Murat, biz tabii deprem olduktan sonra maalesef o şehrin yara aldığı zamandan bu yana Sayın Hocamız da belirtti özellikle. Aslında kendimiz de her yıl gelerek, her bulduğumuz fırsatta gelerek şehrin nasıl tekrar yeniden dirildiğini, yeniden kendine geldiğini, insanların özellikle yani yerelde bu dönüşümün sadece binalarda olmadığını, insanların gayretleriyle beraber şehrin yine sosyoekonomisinin o insanlar eliyle canlandırıldığını görmek beni de çok rahatlatıyor. Bugün hatta çarşıyı gezerken de bir canlı yayınımız vardı. Orada da özellikle söylemek istedim. Depremde bütün Türkiye olarak, sadece Türkiye sınırları içinde yaşayanlar değil, dünyanın her neresinde kalbi Türkiye için atan kim varsa depremde sarsıldı. Depremde ciddi manada yakınları olmasa da, can bağıyla olmasa da, yani sevgi bağıyla bağlı herkes ülkesine depremden belli bir şekilde etkilendi. Ve şehrin yıkıntısını gören, yıkıldığını gören bizler için de o şehrin tekrar inşa edildiğini, hayata dahil olduğunu görmek bizleri de aslında bir nevi tedavi ediyor. Çünkü hepimiz yaralandık bu anlamda. Çok güzel işler de yapılıyor. Ama ben şunu özellikle söyleyeceğim. Biz iletişim başkanlığımızla birlikte geldiğimizde ilk Elbistan'a da gitmiştik. Hatırlarsın, sen de beraberdik bir tanesinde. Ve orada kadınlarla konuştuğumda konteynerda yaşayan kadınlarımız şunu söylediler. Biz depremin olduğu gece işte sabahı oldu, tekrar deprem oldu öğlen. Biz o akşam tenceremizi kaynattık, yemeğimizi yaptık. Yani ocak tüttü. Bunu söylemeleri o kadar değerliydi ki, ocak tüttü. Ve oradaki kadınların birbirlerine arı kovanı gibi meslek edindirmeyle ilgili, imeceyle ilgili, yani aslında bizde olanı tekrar bize hatırlatan, hani bir musibetti, çok büyük bir musibetti ama bizdeki o güzelliği tekrar hatırlattı. Şimdi Murat şeyi konuşuyoruz, hani insanımızdaki yardımlaşma hissi acaba yara mı aldı diye. Ben bu topraklarda Anadolu'nun irfanının özünü oluşturan o yardımlaşmanın hiçbir surette yok olacağını düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim de değildir sadece. Çünkü biz bu medeniyetin, yardımlaşma medeniyetinin, birbirine el verme, destek olma, ahi bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yüzden de biz işte o dönüşümde o insanların kendi eliyle, o kadınların depremin olduğu gün ocağın tütmesine devam etmeleri, devam ettirmeleri, işte bu motivasyonla bu şehir tekrar küllerinden doğdu. Sadece burası da değil, birçok yine depremde etkilenmiş şehrimiz insanın ve devletin bir araya gelmesiyle neler yapılabileceğini, az zamanda ne kadar büyük yollar kat edilebileceğini biz bugün de bir kere daha gördük.
1: Sanırım
2: bu anlamda içim ve psikolojim rahat. Çünkü günlerce uyuyamadık, aylarca uyuyamadık. Yani elbette kendimi burada bunu bizzat yaşamış insanlarla kıyaslıyor değilim. Ama ben ne yapabilirim? Bunun yangınını da yaşadık. Yüz binlerce insan böyleydi, biliyorsun. Nasıl gidebiliriz oralara, nasıl yetişebiliriz, ne yapabiliriz, nasıl organize olabiliriz? O günlerden bugünlere. Şimdi biz geldiğimizde bugün esnafa da sordum, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olsunlar, bizleri yayın yaparken gördüler, su getirdiler. Buradaki o insanın o güzelliğini görmeye benim ihtiyacım var. O yüzden de benim buradan sevgili izleyicilerimize çağrım olur. Bizim böyle depremden etkilenmiş ailelerimizle bir akrabalığımız oluştu. Kendi şahsen ailemle birlikte. Onlar bize iyi geldiler. Biz iyi geldik diyemem. Ama onlar bize iyi gelmeye devam ediyor. O yüzden de buradan tekrar emeği geçen bütün büyüklerimize de ve insanımızın kendisine de tekrar teşekkür ediyorum mihmandarlıkları için.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Serkan Fıçıcı'ya daha özel bir soru soracağım. Çünkü hani şehirde ne gördün kıyaslamanı sormak istemiyorum. Çünkü sen depremi çok şiddetli, ağır bir şekilde yaşamış kişilerden birisin. Adapazarılısın. Adapazarı depremini yaşadın. Orada pek çok sevdiğin insanı da kaybettin. O günle bugünü kıyaslamanı istiyorum. Bu şehrin öncesi sonrasını değil de iki deprem hikayesini karşılaştırmanı istiyorum.
3: Yani karşılaştırılabilecek gibi değil. Kıyas kabul etmez. Gözümüzün önünde canlı. İşte ilk gazetecilik yıllarımız. Elimizde Kanal 7 telefonunun, televizyonunun mikrofonu. Yanımda işte kameramanım. Hadi adını da söyleyeyim. Ayhan Kıskaç. Efendim. Deprem şehirlerinde işte Gölcük'te, Sakarya'da. Enkazdan enkaza koştuğumuz günler. Yurt dışından arama kurtarma ekipleri gelir. Otururuz. Onların getirdiği teknik teçhizata böyle bakarız sadece. Hani özentiyle bakarız. Vay be, adamlarda neler var. Bak adamlar neler yapabiliyor. İşte aylar geçer insanlar çadırlarda. Dönemin başbakanı, Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit, Adapazarı'nda kameraların karşısına geçer. Sorarız, ne olacak? Verdiği cevap içler acısı. Buradan devletin tüm kurumlarına sesleniyorum çünkü onlara ulaşamıyorum. Eğer benim sesimi duyuyorsanız deprem bölgesine yardım getir. Dönemin cumhurbaşkanı gelir. Ona da Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel. Basın toplantısı düzenler. Tam karşısında otururuz. Sorarız niye böyle oldu? Tek cümleyle cevap verir. Sanki mizah ihtiyacımız var. Altımız çürük. Altımız çürük. Cevap bu. Altımız çürük. Yine o günlerde bir siyaset adamı ama siyaset yasaklısı. Mahkeme siyaset yasağı vermiş. Kolu da bandajlı, kolu çıkmış. Kolu sarılı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte o çadır kentleri tek tek geceleri dolaşıyor. O çadırların içerisine giriyor. Yer sofralarında onlarla birlikte peynir ekmek bölüşüyor. Onların dertlerini dinliyor. Recep Tayyip Erdoğan.
1: 99. Recep Tayyip Erdoğan 99'da belediye başkanı mıydınız?
3: Siyasi yasaklıydı.
1: Siyasi yasaklıydı.
3: Deprem zamanında.
1: Yani ne ihtiyacı vardı deprem çadırlarını gezerken, nasıl bir siyasi?
3: Mesela biz röportaj yapmak istemiştik. Yani konuşmak istiyoruz, mikrofon uzatıyoruz. Arkadaşlar ben sadece geçmiş olsun demeye geldim. Acıları paylaşmaya geldim, yardım etmeye geldim. Yani siyaset konuşamam, zaten siyaset yasaklıyım. lütfen beni mazur görün demişti. Günlerce. Ama bildiğimiz bir şey var. Gözümüzün önünde oldu her şey. Oradaki o sivil dayanışmayı, Anadolu'nun her yerinden gelen o bizim güzel insanlarımızın, o güzel kuruluşlarımızın, o getirdiği o muazzam yardımları birebir koordine ettiğini, o süreci yönettiğini de hiçbir yetkisi olmaksızın.
0: Bir cümleyle katkıda bulunayım mı?
3: Çok iyi hatırlıyor. Kıyasla dediğin için.
0: Bir cümleyle katkıda bulunayım. 1999 yılı aynı zamanda bu kesintisiz eğitim kanunun çıkmasıyla, evet, İmvatip okullarında öğrencilerin artık rağbet etmemesi, okulların öğrencisiz kaldığı bir dönemdir. Biz o dönemde Başkan Erdoğan'la beraber ve arkadaşlar İstanbul'da toplandık ve ne yapalım, bu okulların ayakta durması lazım. Dedik ki herkes kendi memleketine gidecek. Devlet evet böyle bir kanun çıkardı ama İmvatipler'de hala yatılı sistemi var. Devlet bütün ihtiyacını karşılıyor. Köyleri, mahalleleri gezerek okullara öğrenci toplayacağız. O zaman ben Tokat'a gittim. Tayyip Bey Rize'ye gitti. Fakat bu deprem olunca Tayyip Bey mecburen oradan geldi ve Serkan Bey'in anlattığı çalışmaları başlattı.
1: Yani deprem olmadan önce de ve siyasi yasaklıyken Türkiye'de İmam Hatip,
0: evet,
1: sorununun, tabii, gençlerin eğitimiyle, tabii, alakalı bir şeyle ilgileniyordu.
0: Tabii ki yani
3: ya
0: o dönem.
3: Bu iş yetki meselesi değil. Bu iş birilerinin size sen şusun busun demesi meselesi değil. Bu çok özden gelen bir şey, liderlik. Ya bu yaratılıştan gelen bir şey. Ben bunu orada gördüm Sayın Erdoğan'da. Vehbi bir şey bu. Geldi, haritalar açıldı. O zaman Adapazarı Belediyesi'ydi. Alt katında, giriş katında oturuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün iştirak şirketlerinin genel müdürleri orada, daire başkanları orada, keza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ki yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeme hiçbir siyasi etkisi yok. Siyasi yasaklı zaten, adı üstünde. Geldi oturdu ve bir anda herkes ellerini bağladılar, bakıyorlar. Hani bir şey söylesin de yapalım diye. Niye lider? Yani birinin yönetmesi gerekiyor. Haritayı çıkartın dedi. Sakarya haritasını çıkarttırdı. Yardımlar nasıl koordine edecek? Lojistik nasıl yapılacak? Aşevleri nereye konulacak? Kim nerede? Hangi işi yapacak? Hangi malzemeyi kullanacağına kadar. Bir saat içerisinde koordine etti. Rolleri dağıttı. Bir tek Allah'ın kulu bile. Ya beyefendi yani. Yani ne münasebet.
1: Sizin yetkiniz hani, yok demedi.
3: Biz size bağlı değil. Hiç kimse. Orada sivil kuruluşlar da var. Yani Türkiye'nin her yerinden gelmiş. Bak benim mahallemde. Yani Sakarya'daki o dönem mahallemde su boruları patlamış. Ya bir sabah baktım Konya Büyükşehir Belediyesi'nde. O zamanlar Halil Bey miydi başkanımız?
0: Halil
3: Ürün Bey'di değil mi? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin su kanalizasyon idaresi girmiş. Bizim künkleri yeniliyor. Ya oturdum ağladım yani. Ya Türkiye'nin her yerinden. Türkiye'nin her yerinden. O sivil dayanışma zaten 99 depremi ve deprem sonrasındaki o sivil dayanışma, yani Türkiye'de zaten yepyeni bir siyaseti, yeni bir Türkiye algısını ve şunu oluyormuş. Yani yapabilenler yapıyormuş. Biz çaresizliğe mahkum değiliz. Yapabiliriz ve el birliğiyle, bu dayanışmayla biz sorunlarımızı çözebiliriz duygusunu getirdi. Yani daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki o muazzam başarıları zaten bu duyguyu getirmişti. Yani insanlar bunu gördüler. Ya mahkum değilmişiz. Hava kirliliğine mahkum değilmişiz.
2: Cam tavan kalktı değil mi?
3: Tabii tabii. O çaresizlik duygusu kalktı. Ya olmaz. Yapamayız. Yaptırmazlar. Efendim susuzluğa mahkumuz. Ya bunları bitirmişti. Bir de çok büyük bir felaketin üzerinden işte böyle bir gönüllülük, böyle bir çaba ortaya konulunca zaten Türk milletinin çoğunluğunun gönlü kaydı buraya. Yani gönül kayması derler ya, gönlümüz kaydı yani, gördük bir, sevdik bir kere, yani nasıl insanlar olduklarını gördük. Amaçlarının, gayelerinin ne olduğunu gördük. Bizzat gözümüzle gördük. Siz ne anlatıyorsunuz kardeşim? Duygusu oluştu ve işte AK Parti öyle doğdu aslında biraz da. Şimdi bakın burada Kahramanmaraş ve 11 şehir yeniden diriliyor. Bir diriliş muştusu, hadi bu şehrin evladı Sezai Karakoç'un ifadeleriyle bir diriliş muştusu. Yani bu şehrin havasında hissediliyor, teneffüs ediyoruz.

0: diyoruz. Arkasından Lübnan gelecek. Bu coğrafya yeniden şekillenirken bizim Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, efendim Malatya'mız muazzam potansiyelleri taşımaya aday. Yani hani bugün dünyada hangi şehirler konuşuyor? Paris diyoruz, New York diyoruz, Londra diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Ama 50 sene sonra Kahramanmaraş konuşulacak. İşte onun temellerinin atıldığını
1: belki
0: görüyoruz.
1: Belki 50 yıl bile kalmayacak.
0: Ya misal diyorum hani uzak ufuk.
1: Evet.
0: Ama ve ya son günlerde işte bu FETÖ'cüler falan çok konuşuluyor ya. Yurt dışından sürekli bu kaçak hainler, teröristler. Yok Cumhurbaşkanı nerede? Recep Tayyip Erdoğan niye 3 gündür görmüyoruz? Yok şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Vallahi biz bugün Kahramanmaraş sokaklarında her yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını gördük.
1: Evet, çok önemli. Çok güzel bir sözle bağlamış oldun. Gerçekten bu hakikat böyle. Önemli bir noktayı işaret etti Serkan Fıçıcı. Aslında Kahramanmaraşlı ve diğer deprem bölgelerindeki bu felaketten kurtulmamızda pek çok şey etken var. Ama onların en birincisi belki de güçlü bir siyasi liderlikti. AK Parti güçlü bir siyasi liderin etrafında kenetlenerek kuruldu. Bu partinin içerisinde başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış kişiler ayrıldılar, kendi partilerini kurdular. Ciddi bir süreç yaşandı. Altılı masa süreci yaşandı ve o altılı masanın önemli domine eden figürlerinden bir tanesi eski başbakan Davutoğlu'ydu. Şimdi sürpriz bir açıklama duyduk kendisinden ve bu süreç artık bitti dedi. Gelecek Partisi'ni feshetti. Siz beklediğiniz bir şey miydi? Bu liderlik vizyonuyla kıyaslandığında Ahmet Davutoğlu nereye oturuyor?
2: Ya şimdi aslında yani sivil toplum örgütü dediğimiz zaman insanların sosyokültürel, sosyoekonomik taleplerini kamu nezdinde gündeme getirip onları gerçekleştirmeye çalışan örgütler diye tarif ederiz ki aslında siyasi partiler de bir nevi sivil toplum örgütü gibidir. Ve bir siyasi partinin ayakta durabilmesi genel başkanın maddi imkanları yahut da unvanlarıyla değildir. Halkın, seçmenin ona gösterdiği teveccüh iledir. Ona sahip çıkmasıyla ilgilidir. Şimdi biraz önce Serkan Bey'in de başlattığı yerden tekrar alalım. Tayyip Bey'e yargı siyaset yasağı koymuştu. Ama Tayyip Bey fiilen siyasi liderdi. Eğitimden işte depremdeki faaliyetlerine varıncaya kadar Türkiye'nin her tarafında bakınız ben o dönemde haftalık bir dergi çıkartıyor. Türkiye'yi senede en az bir defa bazen iki defa mutlaka dolaşıyordum. Türkiye'nin hemen her tarafında diğer siyasi parti mensuplarının bile söylediği şuydu. Ya Tayyip Bey'i getirin başa biz de oy verelim size. Bakın bu cümleyi ben köydeki vatandaştan da AK Parti'yle olmayan, Refah Parti'yle olmayan, Fazilet Parti'yle olmayan neden öyleydi? Çünkü Tayyip Bey'in 4 senede İstanbul'da gösterdiği performans ta Amerika'dan yankılanıyordu. Amerika'daki siyasetçiler bile İstanbul'da bir başkan var diyerek adeta bir efsaneden bahsediyorlardı.
3: Dönüşüm başlattı.
2: Evet, yani biz şey döneminde maske takmaya başlamıştık biliyorsunuz. Salgın tabii. Döneminde.
3: Evet.
2: Tayyip Bey belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da maske takmaya başlamıştı insanlar.
0: Gazeteler
2: çöpler kokuyordu
0: az maskesi çünkü. Dağıtıyordu promosyon
2: evet,
0: olarak.
2: Promosyon olarak.
1: Çöpler patlıyordu.
2: Çöpler patlıyor, haftada bir su geliyor, çamur şey. Bakın 4 sene içerisinde haftada bir su geliyordu. Şimdi telefon bayileri gibi her yerde bir su bayi vardı. 4 sene içerisinde İstanbul'un su sorunu çözüldü. Bakın ben bunu yazılarımda da söyledim, konferanslarımda da anlatıyorum. 1903'ten 1993'e kadar İstanbul'a kazandırılan su miktarını Tayyip Bey dönemde 4 sene içerisinde, bakın 90 senede başardıklarını 4 senede başardı. Biraz önce ifade ettiğim bereketin şeyi de budur. Şimdi bunu millet gördü ya. Tankerlerden su taşırken musluktan suyun akması ne demek? çöpler kalkmıyordu. Çöp şeyleri patlıyordu dağları.

0: Kireç döküyorlardı.
1: Çöpler kaldırıldı, sokaklar temizlendi, çamurdan geçilmezdi, etraf döşendi vesaire. Hatta ben bir televizyon programında örnek de verdim. Büyük adada bir Levanten vatandaşımız, seçim öncesi, 99 seçimi öncesi, soruyorlar kime oyunu vereceksin? Bakın Levanten bir vatandaş, yani Ermeni bir vatandaşımız diyor ki, Tayyip Bey'e oy vermezsek Allah bize sorar. Ya diyorlar nasıl yani, orada zaten yani Büyükada'da AK Parti'ye pek oy çıkmaz muhafaza gecesine. Diyor ki kadın, biz içme suyumuzu kayıklarla, motorlarla buraya dışarıdan getirirdik. Tayyip Bey döneminde denizin altından boru döşendi, şebeke suyu bağlandı adalara. Şimdi bunun gibi Murat Bey, 4 yıl içerisindeki o hizmetler sadece İstanbul'da sınırlı da kalmadı, biliyor musunuz? Türkiye'nin hemen hemen her köyüne uzanacak bir takım açılımlar da yaptı. O yüzden Türkiye'de herkes, daha ortada AK Parti yokken, ortada Fazilet vesaire varken bile millet Tayyip Bey'in liderliğini bekliyordu. Tayyip Bey gelsin, biz de milli görüşün oyu en fazla %21'di.
2: Tabii en fazla aldı oy.
1: En fazla %21, 95 evet. Seçimlerinde. Tayyip Bey geldi, 2002'de 34'e çıktı. 2007'de %46'ya çıktı. 2019'da %49'a çıktı. Şimdi bütün bunların temelinde ne var? Vatandaş oy veriyor, seni destekliyor. Yani seni görmese de 6 gün hizmetini Maraş sokaklarında, Türkiye'nin herhangi bir yerinde görüyor. Dolayısıyla şimdi siyasi partiyi ayakta tutan nedir? Seçmendir, vatandaştır, vatandaşın tercihidir. Şimdi bu partiye danışman olarak gelmiş, büyükelçi yapılmış, Dışişleri Bakanı yapılmış, sonra başbakan yapılmış. Bunların hepsi Başkan Erdoğan'ın tercihiyle ve başbakan olmuş, AK Parti'nin genel başkanı olmuş. Ama daha sonra ayrıldıktan sonra kurduğu partiyi ani bir şekilde kendi kapattığını söylüyor. Neden kapatıyor? Ya işte ben Anadolu'ya bir selam göndersem %50 oy alırım vesaire gibi, yani kerameti kendinden zannediyordu arkadaşımız. Ama gördük ki bu şeylerde %1'lik bile bir oyu yokmuş. Yani seçmen teveccüh etmemiş. Yoksa ben Ahmet Davutoğlu Bey'i Allah selamet versin, talebeliğinden beri tanırım. Ve aslında hem bir akademisyen olarak son derece başarılı bir akademisyendir benim nazarımda. Dışişleri Bakanlığı da benim nazarımda başarılıdır. Çünkü aynı zamanda bu hükümetin bir dışişleri bakanıydı. Başbakanlığını da ben başarılı görürüm. Ama siyasi öngörüsüzlüğü sebebiyle maalesef partiden ayrılmak durumunda kaldı. Ayrılırken aslında çok nezih ve müetteb bir şekilde ayrıldı. Ayrılırken yaptığı konuşmada aslında Ahmet Bey başbakanlıktan ayrıldı ama bence milletin gözünde de büyüdü. Çünkü bir sadakat sunumuyla ayrıldı. Şimdi böyle bir insandan ne beklersiniz? O sadakatin devam etmesini, seni bakan yapan, başbakan yapan, genel başkan yapan insana karşı en azından sessiz, bir sakin vefa kalman gerekirdi. Bir vefa. Ben kendisine de söyledim. Sakın bakın, siz Tayyip Bey'i tanımıyorsunuz. Tayyip Bey kendisiyle uğraşan insanları bile zamanı gelince onun uzmanlığından faydalanmak için göreve çağırır. Ona karşı herhangi bir şeye kalkışmayın. Hele siyasi parti kesinlikle kurmayın. Ama birileri siyasi parti kurdurdular vesaire. Hadi siyasi ayrışma olur. Bunu anlayışla karşılarım. Ama senin bulunduğun mevkide yahut da geldiğin konumları borçlu olduğun insana karşı kurduğun siyasi partinin tek argümanı haline getirdiğin zaman bu işte seçmende karşılık bulmuyor. Çünkü seçmen günlük hayatında Başkan Erdoğan'ın bütün hizmetlerini yaşayarak da diyor. Senin söylediklerim şey, hadi onu da geçelim, bu bir siyasi şeydir. Fakat Tayyip Erdoğan gibi, yani abartmıyorum, dünyada şu anda hatta Le Point dergisi bir kapak yaptı, dünyada 4 yeni dünya düzenini kuracak lider var diyerek Tayyip Bey, Putin, Xi ve Trump'ı koymuştu. Şimdi böyle bir lider ve senin başbakanlığını şey yaptın ve milletin %52 ile teveccüh ettiği bir şeye karşı sen ya kalkıp da bu milletin bütün değerleriyle savaşmış ve hala savaşmakta olan bir siyasi partiyle işbirliği yapıp o seni başbakanlığa kadar taşıyan insanı oradan alabilmek ve indirebilmek için batıcı bir zihniyetin liderini cumhurbaşkanı yapabilmek için altılı masada bulunmak bu affedilmesi mümkün bir şey değildir. Kusur değildir siyaseten. Yani bu şey yapılmaz. Tolere edilemez.
0: Değil mi? Evet.
1: Ya bizim şimdi AK Parti'den ayrılan çok arkadaş var. Hatta AK Parti ile bütünleşememiş zihnen, fikren sonra ayrılmış. Bu insanlar bile onlar gibi yani AK Parti'den hani Tayyip Bey, Ahmet Bey gibi ne Erdoğan'a karşı ne AK Parti'ye karşı bu kadar sert şey tutum içine girmediler. Fakat ben bütün söylemlerini bir kenara bırakıyorum. Siz altılı masada sırf Erdoğan'ı indirebilmek için Kılıçdaroğlu gibi efendim devletin meşruiyetini bile sorgulayan ve milletin değerlerine taban tabana zıt bir insanı cumhurbaşkanı yapmak ve senin veli nimetini indirmek için bu anlaşılabilir, kabul edilen bir şey değil ve seçmen de zaten kabul etmedi neticeyi.
2: Bir başarısızlığın neticesinde olduğunu.
1: Tabii ki yani. Gördü. Şimdi şey bu. Yani kabul edilebilir bir şeydir siyaseten. Bağlıyorum. Fakat siyasette dünkü düşman bugün dost olabilir. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde özellikle başka cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben başından beri bu Saadet kurulurken, Refah kurulurken, Deva kurulurken, Gelecek kurulurken söylediğim şu. Bu arkadaşlarla siyasi yahut da kişisel bir takım ihtilaflar var. Ama düşünce bazında, taban bazında hepimiz aynı tabanın insanlarıyız. Asıl Cumhur İttifakı'nda bunların hepsinin bulunması gerekir. Hepsinin aslında Cumhur İttifakı'nda yer alması gerekir. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen. Dolayısıyla ben, evet, Ahmet Bey siyaseten intihar etmiştir. Siyasi parti kurarak ve orada takip ettiği şeyle. Ancak bu camianın insanıdır, bizim insanımızdır. Bence önümüzdeki dönemdeki kurulacak ittifaklarda sadece Ahmet Bey değil, diğer DEVA'yı vesaireyi hepsini Cumhur İttifakı içinde Tayyip Bey'in etrafında bence toparlamak gerektiği kanaatindeyim. Kusur küçükten, af büyükten. Evet.
2: Özlem Hocam, şimdi başlarken de Davutoğlu Gelecek Partisi'ne böyle sert bir manifestoyla başlamıştı. Kapanırken de, partiyi kapatırken de Türkiye'de siyasetin çok kirli olduğu için siyaseti bıraktığını ifade eden yine sert bir tonda açıklama yaptı. Doğal olarak sanki hani AK Parti'ye döneriz tekrar şeklindeki bir şeyi kapıyı da kapatmış gibi görünüyor. Bir başarısızlık hikayesi mi var burada yoksa artık öfkenin sönümlenmesi mi var?
3: Murat, insan psikolojisinde en çok insan kendine inanmak ister ya aslında o manifesto veya doktrinal diliyle Sayın Ahmet Davutoğlu'nu yazdığında ben okurken bunları hissettim. Yani bu söylediklerini insanlara değil aslında kendine açıklıyormuş gibi bir aslında oradan bir anlam da geldi aynı zamanda. Şimdi şöyle bakmak lazım, hocam çok güzel ve çok tafsilatlı anlattılar ama şunu özellikle söylemek lazım. Yola çıktığınız insanların içinde yani tabii ki bir çarpan etkisi yapacak nitelikleriniz vardır. Ama orada siyasetin özellikle insanın teveccüh ettiği siyaset siyasetçinin hamuru biraz farklı. Yani orada ben işte şunu söylesem böyle yaparlar şeklinde konuşmalar aslında siyaset yaptığınız tabanın da kendisini çok kabul ettiği ifadeler değil. Çünkü siyaset yapılan o taban kendisine verilen hizmeti, yapılan hizmeti, verilen değeri takdir eden ve buna göre aslında seçimini yapan, tasarrufunda bulunan bir yapıyı temsil ediyor. Fakat biz tabii biraz

0: akademik hani teamüllerde bu işte hani siyasete bakışla sokakta olmakla kürsüde olmanın arasındaki farkı biraz Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kendisinde ve yaptıklarında da görüyoruz. Yani bu bir ekip başarısıydı, evet. Ama lidere dayalı bir ekip başarısıydı. Yani liderin burada çarpan etkisi vardı. İşte bunu yadsımamak lazım. Bir ikincisi uzun uzun açıklamalarla ikna edemediği bir tabanı tekrar ikna etmeye dönük değil de konuşmamın başına dediğim gibi kendisini ikna etmeye yönelik bir takım ifadeleri olduğunu gördüm. Evet, talihsiz bir ittifakın içinde talihsiz bir zamanda talihsiz bir karar verilmiş. Bu anlamda tabii o yuvaya çağrı veya bu anlamda tabii ki bir dönüş olursa ki siyaseten hangi zamanda neyin ne olacağını bilemeyiz. Bilemediğimiz zamanların da çok içinden geçtik. Özellikle Türk demokrasi tarihi bunlarla dolu. Fakat tabii o kapıyı kapatmamak adına söylediğimiz sözlerin de suçlayıcı olmaktan çok kendini aslında biraz sigaya çekmek, biraz hani kendini de muhasebe bu anlamda etmesi, muhasebesini yaparak, eleştirel yaklaşarak ki katıldığı bazı programlarda bunu yaptığına biraz şahit de olmuştum ama dün tekrar okuyunca bu anlamda yine bir yansıtma, yani kendinde değil de daha çok karşıda da, kabahati bulmayla ilgili şey, yine o ifadeleri kendisinden aldım.
1: Şunu soruyorum çünkü siyasette tek başarı halkta aldığın oy olmayabilir.
0: Hayır.
1: Çok ilkesel bir siyaset yaparsınız. Çok
0: etkili,
1: güçlü
0: tabii.
1: Bir mesela Sezai Karakoç merhum bir siyasi partisi vardı.
0: Evet.
1: Ve o siyasi Diriliş partisi üzerinden, Diriliş Partisi üzerinden kendisini ifade etmeye çalışıyordu. Hiçbir zaman seçimlerde başarılı olamadı ama bir ilkesel düstur ortaya koymaya çalıştı. Sizce Ahmet Davutoğlu ve çevresinin, partisinin yani AK Parti'ye alternatif ortaya koyabileceği farklı bir ahlaki disiplin bir önerisi var mıydı? Yani Sayın Davutoğlu'nun başarısızlığı sadece seçimle ilgisi midir? Yoksa aslında ortaya başka alternatif bir ahlaki disiplin koymamasından da kaynaklanıyor mudur?
0: Çok katılıyorum öncelikle. Bu sorun zaten kendi içinde cevabını da barındırıyor ama mesela şuradan Murat pay biçelim. Yerin, zeminin sağlamlaştırılması yapıldı değil mi burada? Bina çıkmadan önce zemin etütleri yapıldı. Hatta bugün konuştuk, sorduk. Sayın Valimize de sorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sorduk. Açılan fayın tamamen bir yarık halinde değil mi? Oluşturduğu o çatlağın da kapatıldığını söylediler. Ve bununla ilgili işte binalar yapılmadan önce zemin etütleri her şey yapılıyor. Bu en basit şehirleşmeyle alakalı işte bir proje söz konusu olduğunda, hele ki deprem yaşamış bir şehirde. Türkiye kaç kere demokrasi depremi en yakın olarak da 15 Temmuz'u yaşadık değil mi? Yani demokraside oluşturulmaya çalışılan büyük bir fay kırılması yapılmaya çalışıldı ama çok şükür hem milletimizin feraseti hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu anlamda ve Millet Meclisi'nin de o anda bile çalışmaya devam ederek çok büyük bir badire atlatılmış oldu. Fakat Sayın Ahmet Davutoğlu'na gelince içinde bulunmaya çalıştığı ittifakın temelinin ne kadar çürük olduğunu kendisi siyaset yaptığı dönemden biliyor değil mi? Kimlerle yola çıktı? Kimlerle o yolda kimleri mesela arkada bıraktı? Bunun muhasebesini bu 4 sayfada önce yapmasını beklerdim.
1: Ya
0: çünkü bu ittifakın Türkiye'ye bedel ödeten bir ittifak olduğunu daha önce. Yani ana ittifakı toplamaya çalışan ana arterin bu ülkenin insanına çok ciddi bedeller ödetmeye çalışmış bir yapıdan geldiğini, en fazla o bedelleri zamanında ödeyen o topluluğun içinden biri olarak kendisinin bilmesi ve bu konuda da gerçekten muhasebesini, öz eleştirisini yapması gereken bir kişi olarak ben de hocadan bunu beklerdim açıkçası.
1: Şimdi mesela kendisinin en fazla son 10 yıl içerisinde ortaya koymuş olduğu şeylerden bir tanesi Türkiye'nin mülteci politikası konusunda güçlü durması gerektiği, Suriye meselesinde. Hatta onu eleştirenler Suriye meselesini sen Türkiye'nin başına bela ettin tırnak içinde diye ithamda bulunanlar dahi olmuştu.

0: Yani bu meseleyle çok özdeşleşmiş bir insandı. Ama bütün kampanyasını Suriyeliler gidecek üzerine kuran Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bir
1: işte dedim ya temel
0: Cumhurbaşkanı yardımcılığına oynadı yani.
1: Evet.
0: Yani bu herhalde.
1: Ama mitinglerdeki konuşmalarını da hatırlayalım. Yani bu seçim sırasındaki konuşmaları da hatırlayalım. Ama burada tabii bir hani nasıl diyelim biraz
0: yani burada
1: siyasi
0: bir muhasebe beklentimiz yanlış
1: kesin
0: değil yani.
1: Hala var. Hala var. Ama ben dediğim gibi o 4 sayfalık o manifesto şeklinde sanki bir hani istifa ve bırakmak bile bir manifestoya dayalı yapılmış. Ama burada bir öz eleştiri beklerdim. Çünkü insanların tasarrufları kendini göstermiş. Teamüller oturmuş. Temayüller de belli olmuş. Bundan sonrasında sine-i millet dediğimiz o hadiseye kendisini teslim ederek bu anlamda da bir muhasebe yaptığını bu milletin görmesi.
0: Görmesi
1: en azından
0: gerekir.
1: Ben bu milletin bir ferdi olarak
0: görmek
1: ben beklerdim.
2: Partiyi kapatarak aslında yani ciddi bir öz eleştiri yapmış oluyor.
0: Oldu.
2: Yani partiyi kurması hataydı.
1: Evet.
2: Parti propagandasında sürekli Başkan Erdoğan'ı AK Parti'ye hedef alması hataydı. En büyük hatayı Millet İttifakı denen ve Tayyip Erdoğan'a karşı kurulmuş bir birliğin içinde yer almasıydı. Ve zaten millet gereken şeyi
0: cevabı
2: gösterdi ve kapatmak zorunda kaldı. Evet.
0: Şimdi Serkan Fıçıcı, Altılı Masa çok güçlü figürler etrafında aslında kurulmuştu. O figürlerin çok iddiaları vardı Türkiye siyasetinde. Türkiye'de parlamenter demokrasiye geri dönmek gibi mesela. Kurumsal bir değişiklik olacağını ifade ediyorlardı. Şimdi o masada oturan figürlerden Temel Karamollaoğlu siyasetten elini çekti. Meral Akşener tasfiye oldu. Son Ahmet Davutoğlu kalmıştı, o da gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasete geri dönerken kendi partisini ikiye bölmüş oldu. Nasıl bir başarı hikayesi var burada?
3: Mizah yapıyorsun başarı hikayesi derken. Yani bir başarı hikayesi yok aslında. Hep öyle düşünmüşümdür, hala da öyle düşünüyorum. Yani AK Parti'nin rakibi kendisi. Yani AK Parti'nin rakibi varsa eğer hayat şartları. İşte yani işte bugün itibariyle neyi konuşuyoruz? Yani bakın 100 milyar dolar para harcanmış 11 şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması için. 100 milyar dolar heceleyerek söylüyorum. Tamam mı?
2: Yani
3: bu şehirler çöküntü alanları olarak kalmasın diye. Şimdi bu kadar büyük bir yükü bu kadar kısa sürede omzuna alıp kaldırabilecek böyle benim diyen devletin yapabileceği bir iş değil. Bunun ekonomiye yüklediği o fatura hiç konuşulmadan hayat pahalılığı ve enflasyon konuşuyoruz mesela. Yani ne badireler atlattık. Tamam. Ya o sebeple çok önemsemiyorum. İşte Altılı Masa'nın aktörlere ne oldu, bu saatten sonra ne yapacaklar filan. Ne yapacaklar? Emeklilik hayatı yaşarlar. Ahmet Davutoğlu'na gelince ya şöyle bir şey var. Bakın bugün lafı sürekli evirip çevirip aynı yere getiriyorum ya her programda ben. Belki kızıyorsun bana, bilmiyorum. Niye? Ya bugün Siyonist İsrail'in o katliam şebekesinin o soykırımcı çetenin başındaki katil Netanyahu'nun bir numaralı düşman olarak gördüğü bir numaralı devlet kim? Bir numaralı lider kim? Kim?
0: Evet, Türkiye ve Erdoğan.
3: Dünyanın neresine gidersen git, bu soruyu kime sorarsan sor.
0: Cevap aç.
3: Sana derler ki bu insanlık düşmanlarının karşısında dimdik duran adam gibi bir adam var. Devlet gibi bir devlet var. Millet gibi millet var. Türk milleti, Türk devleti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tamam mı? Denklem bu, net. Kardeşim sen ne taraftasın ya? Sen neyin muhasebe? Efendim benim rezervlerim var, benim kırgınlıklarım var, benim beğenmemezliklerim var, benim eleştirilerim var, benim de var. Benim de var, Resul abinin de vardır. Hepimizin vardır, yani eleştirdiğimiz noktalar vardır. Ama ortada böyle temel bir mesele varken, ya sen tutup efendim orası niye öyle olmuş da böyle olmamış, hadi ben tam karşı tarafa geçeceğim, sana ateş edeceğim. Git Netanyahu'nun yanına git. Yani tam belli olsun durduğun yer. Yani ne kadar karşı olduğunu tam tescille. Daha da netleştir kendini. korkak davranma, elini korkak alıştırma. Yani madem Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapacaksınız.
0: Tam yap diyorsun.
3: Hayır, tam karşısındaki en güçlü adam kimse şu an, hani dünyayı yönetiyorlar o Siyonist şebeke. Bak Amerika'yı da serçe parmağında çeviriyor Netanyahu denilen katil. Git onun yanında saf tut. De ki bak ben Tayyip Erdoğan karşıtlığımı nasıl tescilledim. Bunun yanı, bunu yap kardeşim. Şey yapma yani, oyun oynama. Yani bir öyle bir böyle. Ya bu artık detaylar. Tamam mı, bak detaylar zamanı değil artık. Dünya öyle bir dünya değil.
1: Öncelikler.
3: Bizim 50, 60, 70, 80 bin, o rakamların hiçbirine de inanmıyorum. Gazze'de insanımız öldürüldü ya. Tamam işte İran'da siviller öldürülmeye devam ediliyor. Bu savaşın nereye yayılacağı belli değil. Üçüncü Dünya Savaşı'nın yani bangır bangır bağırarak dibimize kadar yaklaştığını eğer kimse görmüyorsa, dünyanın oraya doğru hızla ilerlediğini kimse görmüyorsa ve böyle bir iklimde, böyle bir atmosferde ve böyle bir süreçte hala efendim Tayyip Erdoğan saçını niye sağdan sola tarıyor da soldan sağa taramıyor? Efendim niye siyah ayakkabı giyiyor da lacivert ayakkabı giymiyor? Ben bu yüzden onun karşısındayım, ona karşı işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Laflarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Olmadığını da Ahmet Davutoğlu örneğinde görmüş bulundu.
0: Ahmet Davutoğlu'nun özelinde nasıl bir başarı hikayesi var peki? Çünkü kendisi Türkiye'de stratejik derinlik kitabıyla Türk siyasetinin uluslararası ilişkiler boyutuyla en önemli imzasını kendisinin attığını ve kendisinin ortaya koyduğu vizyonla ancak Türkiye'nin başarıya ulaşacağını.
3: Siyasette akademik katkı çok önemlidir. Resul abi siyaset yaptı, milletvekilliği yaptı. O yüzden haddimi de aşmak istemiyorum. Siyasetin pratiğinden gelen bir isim. Çok çok daha iyi bilir. Yanlışım varsa düzelsin. Yani akademik katkı çok önemlidir de siyaset çok pratik bir iştir. Başka bir iştir yani. Yani öyle işte biraz önce Özlem kardeşim de anlattı yani akademik kürsüsünde ders vermeye, bir takım prensipleri anlatmaya benzemez. Yani sokağa çıktığınız zaman, hayatın gerçekleriyle yüzleştiğiniz zaman doktriner o olamaz. Kitapta yazıldığı gibi olmaz hiçbir şey. Ahmet Cevdet Paşa çok güzel ifade etmiş işte yani mecellede. İki kötü arasında kaldığınızda daha kötü, daha az kötü olanı tercih edeceksiniz. Belki bizim gibi coğrafyalarda eli ayağı bağlanmış, yüzyıllarca zenginlikleri sömürülmüş, kültürü, inancı elinden alınmış milletler, topluluklar, ülkelerde siyaset yapmak çoğu zaman daha az kötüyü tercih edebilme ve o tercihi maksimum verimlilikle yönetebilme sanatıdır. Kitapta yazıldığı gibi yürümez.
0: Ben sözünüzü balla kesmek durumundayım. Çünkü kısa bir araya gitmek durumundayız. Kahramanmaraş'tan efendim devam edecek yayınımız. Esas mesele özel yayını. Ama saat başında buluşmak üzere. Şimdi kısa bir ara verelim. Bizden ayrılmayın.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

Kahramanmaraş'tayız. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi bağlamında Kahramanmaraş'ta bulunuyoruz. Şu anda Şairler Tepesi'ndeyiz ve yarın itibariyle çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da burada önemli bir konuşmayla bu zirvenin açılışını yapacak. Çok önemli.